0: Parayı benim babam bana verdi.
1: Bak ciğerim ama o ayı sahipli biliyor musun? Onun abisi var bir tane, adı Mercan.
2: Örümcekman diyoruz biz ona, biliyor musun sen? Ya kaybettiği için o kadar çok üzüldü ki.
1: Bak sen bana o ayıyı ver, ben bunu daha güzelini alacağım sana. Ha ciğerim ben.
0: Vermeyeceğim.
3: Serdar ya. Alo.
4: Halimciğim neredesiniz? Akşam oldu Feride, akşam.
5: Feride ya, sabahtan
3: beri bir hayvanın peşindeyiz. Perişan olduk yemin ediyorum ya, anam babam. Ya çocuk vermeyeceğim diye tutturdu. Ağzının ortasına bir tane çakacağım, bir de yer çakacak.
4: Vallahi ben belledim elledi bilmem ama siz biraz daha gelmezseniz biz İkbal Hanımlara gidiyoruz.
3: Nasıl? Ya hani o... Ya tamam Feride, geliyoruz. Bir dakika bekle, geliyoruz hemen.
1: Batu, ciğeri bak bana. Şimdi sen onu Sam abine veriyormuş gibi bir yap bakayım. Şöyle bir uzat bana, hadi.
3: Sam abi, bu hayvanı aldık yoksa ben gidiyorum.
1: Nereye gidiyorsun ya?
3: Ya ben gitmezsem Cabbar Hanım gidecek. İkbal Hanım istemeye gidiyor ya Ali.
1: Ne?
3: Vallahi. Aa, kuş.
4: Ablam acaba tansiyonun mu düştü desen?
6: Babama.
4: Ha, ne bileyim, babam böyle durumlarda dayanamaz, bırakmaz.
6: Gülüm bu sağlıktır Allah aşkına, yani babam böyle bir şeye inanır mı?
4: Ay ne bileyim ablam, ne yapacağız o zaman biz?
6: Ay bilmiyorum gülüm, bak bugün geleceğim seni isteyeceğim dedi. Bak yani 20 yıl sonra şurada bir gençlik heba oldu. Feride.
4: Ablam sağlık olmasın diyorsan gel bir bez yakalım şurada ha.
6: Bez mi?
4: Ha, maksat olay çıkarmak. Burada yangındı, ateşti, mutfaktı derken babamı da oyalarız. Belki o sırada Samim abimle gelir, ne dersin?
6: He, bir yangın yakmadığımız kalmıştı evlenmek için.
4: Ay tamam ben sustum.
7: Melia, Feride.
6: Ha babam.
7: Yahu İkbal memlekete gidiyor. Vakit yok, yürüyün.
6: Hele ocağı söndür.
8: Tamam anne, tatlıları çıkardık.
9: Kahvemiz?
10: Var.
9: Ay Hande, bu böyle olmayacak, üç kadın bir başımıza.
8: Ne yapalım anneciğim, İlhan'ın haberi yok.
9: Aman onlardan mı çekineceğiz canım hanım? Şimdi gelecekler zaten Çin ordusu gibi, birinin dayısı öbürünün kaynı kim kimdir bellidir.
11: Bana bak Fitna, ya bu sefer gene başlama. Ben daha Cabbar Bey'in gönlünü yeni aldım, tamam mı kızım?
9: Ey tamam.
11: Yemin et bakayım.
9: Ya tamam, kimseye bulaşmayacağım.
11: Hadi öylesi.
6: Ablam, geçti borun pazarı, gideceğiz Feride.
7: Melia?
6: Ha baba.
7: Yanık mı kokuyor be?
6: Yo, ne kokacak?
7: Burnuma bir koku geldi.
4: Ha, sanki bir koku bana da geldi ablam. Ben bir bakayım.
6: Hadi o zaman sen git bir bak da Feride, biz babamla seni burada bekleyelim gülüm.
7: Ya haydi, geç kalıyoruz.
6: Ablam! Acele etme gülüm, bekliyorum.
4: Ablam koş!
9: İkbal!
4: Ablam bezler tutuşmuş.
6: Bismillah.
4: Ablam, ay oyalayalım derken...
8: Anacığım evi yakıyorduk.
4: Uf. Ay babamda da ne burun varmış, o kokuyor.
12: Ya nerede bu çocuk? Hadi Halim, hadi Halim. Oh. Alo Halim, neredesin be oğlum?
1: Ya canım anam, bir atla arabaya gel çabuk, geç kaldık. Feride gidiyor.
12: Feride gidiyor mu? Bunu da mı kaçırdın?
1: Ya yok ya, kaçmadı. Ayı kaçtı. Taksiye tuttu, benimle ne ilgisi var Allah aşkına?
12: Bak Halim, Feride eğer vazgeçtiyse...
1: Ya geçmedi anacığım, sen de beni uğursuz yaptın çıkarttın vallahi billahi ya.
3: Ya bugün isteyeceğiz.
1: Ya bugün de bugün.
3: Bak bugün diyorsa ama.
1: Hadi canım anacığım, hadi bak bekliyorum, çabuk ol anam hadi.
8: Geldiler.
4: Mertcan dur.

0: bulmuş mu?
1: Al bakalım bombonu Cancan Paşa.
0: Bombon neredeydi?
1: Sorma Mertu. Geldi oğlum işte.
0: Sağ ol dayı.

0: Meryem hayırdır?
1: Gidiyoruz biz Sami.
0: Nereye ya?
1: Nereye olacak Halimciğim? İkbal Hanımlara telefonda söyledim ya, hatırla.
2: Ya Feride, aldık geldik işte, anan da geliyor, az bekleyin.
0: Ya biz gidiyoruz ne demek?
1: E bugün gelecektin ya Sami, söz verdin, söz.
0: Geleceğiz, bugün daha bitmedi gün.
3: Meryem, Feride, haydi.
2: Adam geliyor ya.
4: Ablu babam döndü.
5: Dönecek tabi ablacığım. Dayım geri getireceğim demedi mi? Dedi.
4: Bir daha hiç ayrılmayacağız Bonbon. Değil mi abla?
2: Ya vallahi delireceğim, fıtıracağım, anam babam bir bombondur tutturdu.
6: Ya Halim.
7: Ya Halicim, Allah aşkına, anam geliyor, çiçekler hazır, ele güne haber etmişim ben.
2: Ya bir dur. Ya benim zaten adım uğursuza çıkmış. Sami abi ne yapacağız ya?
0: Gideceğiz Halim.
2: Ne?
0: Gideceğiz.
6: Sami abi.
0: Aliço, bugün bu iş bitecek. Bak benim Melia'ya sözüm var. Tören biter bitmez cappara'yı alacağız, geleceğiz.
2: Ya cappara'm sinirli deli deli bakıyor Sami abi.
0: Yatıştıracağız oğlum, o fitne fücür var ya, o fitnat. Onu da dizginleyeceğiz.
2: Kesin bir testlik çıkacak ya.
0: Ya Halim, başka çaremiz var Allah aşkına ya. Bak Aliço, sen şimdi karının yanında kal, biz gidip geliyoruz. Halim, avel avel bakma suratıma, hadi yürü.
2: Hadi Aliço. Hadi.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
2: Nasılsınız?
3: İyiyiz, sağ olun.
0: Melihacığım, galiba gene bir aksilik olmuş. Babacığım biraz bahsetti.
4: Gene isteyemediler babacığım.
3: Yok Fırtınat, tam olarak öyle olmadı.
2: Bana bir yakınımız kayboldu o yüzden.
4: Aa, hayrola, kim?
3: Bonbon, bizim Cancan'ın ayısıdır.
4: Akrabalar bitti, hayvanlar alemi başladı. Vallahi sen işin çok zorunda çıkın.
1: Ya Sami abi, kadın işi evinde ne işimiz var bizim?
5: Bak Halim, ben Melih'ime söz verdim. Bu akşam bu iş bitecek.
1: Ya ben de.
5: İyi işte, şimdi içeri gireceğiz, çabuklaşacak.
1: Vallahi bak ben sana söyleyeyim Sami abi, benim içimde kötü bir his var.
5: Kof, kof. Bütün kötü hislerim kof Halim. Şimdi bak, Fitnat içeride ne derse heh diyeceksin, tamam diyeceksin, kafa sal diyeceksin. Maksadımız ne? Bu işi bir an önce bitirmenin elimize geri dönelim.
1: Sami abi yapma Allah aşkına ya.
5: Halim.
1: Allah'ım hadi sen oğlum. Bana yardım et ya Rabbim.
5: Hadi oğlum.
1: Allah. Hadi oğlum. Hadi oğlum.
5: Efendim iyi akşamlar. Ben Samim Kriz'den. Çaparaya bakmıştık. Kendisi çikolata aslında unutmuş. Onu getirdik.
4: Hah, buyurun.
1: Geç Samim abi.
5: Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Efendim hayırlı akşamlar.
0: Samim.
5: Meryem.
0: Sami Bey hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk.
5: Tamam, çikolatanı unutmuşsun. Biz onu servis edelim.
0: Buyurun oturun, buyurun oğlum. İskemle ver kızım.

0: Yok. Oğlana kurşun döktüreceğim Gülendam. Evliliğin kapısına kadar geliyor. Yok kızım, ille de bir şey oluyor.
1: Aramadı değil mi daha?
0: İkbal Hanımların evinden çıkarken aradı.

0: Yayacak.
1: Ya yengeciğim, artık kendi evine çıksa da biz de yerimizi yurdumuzu bilsek ya. Bak ben hala kanepede yatıyorum ya. Yok anam, bu çocuğun şansı yok. Biz bu gidişte Halim'in tuşusunu kuracağız. Ben de bu katmerin yanında onu kıtır kıtır yiyeceğim yani.
2: Ya bir daha gelmeyeceksin diye çok korktum, biliyor musun maman?
3: Ne yapacağım? Ne yapıyorsun ablacığım?
2: Hiç.
3: Nasıl? Bonbon sevinmiş mi geri geldiğine?
2: Evet, söz verdi. Bir daha hiç gitmeyecek. Meliha'mız da gelecek. Beraber hiç ayrılmadan yaşayacağız.
4: Sen sıkılmışsındır bütün gün yatakta.
3: Yatakta piknik.
4: Müzik koyayım mı sana? Filmimiz de var.
3: Aa.
4: Ha, Hababam sınıfı.
5: Evet.
4: Feride ile meselenizi hallettiniz mi?
3: Ya mesele değil de.
4: Mesele değil de ne?
3: Ya Feride ablam, Ali. Ya aynı odada yattık biz yıllarca. Şimdi ne istediğimi bilmiyorum yani.
4: Evet.
6: İkinci el misafir kabul ediyorsunuz.
4: Gel Eda, gel. Oh. Eda nerede?
7: Ali abinin yanında ya.
8: Bir şey anlamadı değil mi?
7: Şimdi onun derdi başka.
3: Lan şu parayı bir bulsak.
7: Bulacağız.
8: Ya nereden bulacağız?
7: Vallahi bilmiyorum. Abi, 40 yılda bir Eda için para lazım. 40 yılda bir kardeşim için bir şey yapacağım. Yok abi, yok.

0: burada kurban olayım ha?
1: Ya Samim ablam halledecek, merak etme.
0: Samim.
2: Ya biz orada olunca mevzu kısa kesilecek. Biz olmasak mevzu uzayacak. Ben söz verdim. Ama alacağım, götüreceğim. Söz. Söz.
3: Meliha.
0: Babam, geliyoruz, yoldayız.
2: Hadi.

0: aslında efendim biz sizleri yarın akşam ağırlayacaktık ama sağlıkla ilgili bir durum olunca...
1: Çok geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim kızım. Ayrıca kusura bakmayın, oğlum damadım iş için İstanbul dışında.
2: Ya insanlık hali, yabancı değiliz, yakında aile olacağız.
3: Tabii ağam, her şeyin bir yolu yordamı var değil mi ağam ya? Misal Bahriyeli burada olsaydı şimdi tabii çok daha farklı olurdu her şey. Bitmez. Yo, adam asker bir kere, geleneklerimize bağlı, sicili temiz.
4: Vallahi Fitnat, sen şimdi ne demek istedin? Ben bunu hiç anlamıyorum.
2: Meliha,
5: biz de bağlıyız. Şimdi Fitnat Hanım, biz koskoca bir aileyiz. Adana'da bizi kime sorsanız herkes bilir.
6: He, Maslikçi.
5: Tamam, bir dakika.
6: Sama bir olay.
5: Yalan mı alim? Şimdi efendim, bizim Adana'nın gelişmesinde aile olarak çok büyük bir faydamız var. Adana'nın bütün gelişmiş insanlar, kime sorarsanız sorun, hepsi bizim akrabamız.
1: Feride, benim içimde çok kötü bir his var.
3: Ah, kim mesela?
5: Buyur.
3: Akrabanız kim var?
4: Yok, yani öyle bir şey yok tam olarak.
5: Ablam sen... Say, ben sana diyeceğim ki dur.
6: Pastikçi.
3: Ünlü mü?
5: Evet.
3: Köklü.
4: Sami.
5: Senin için rahat olsun. Sen say ablam, say.
3: Sabancı ailesi.
5: Dur.
6: Ney?
4: Sami.
3: Akrabanız.
5: Evet.
3: Hangisi?
5: Hepsi. Bütün Sabancı ailesini kime sorarsa sor, hepsi akrabamız. Hangisini isteseniz, öyle değil mi hanım?
4: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: Amerika.
1: Kesin gidiyor musun şimdi?
2: Öyle gözüküyor Sayın abla.
0: Mert onu diyor.
2: Daha bilmiyor. Bugün de böyle bombona sarılmış diyordu ki bir daha hiç ayrılmayacağız.
1: Ah Mert cancım ya.
0: Sen Mabey'e ne zaman söyleyeceksin? Daha kimsenin haberi yok.
2: Bu gece. Dönsünler, herkese açıklayacağım.
1: Anne babalarımızdan mı çalsak?
3: Ha, benimkileri unut.
4: Çünkü benimkiler hepten perişan.
5: Ya bende madalyonlu kolye var ama.
3: Annene babanın madalyonu.
5: Ha, onu satayım.
0: Yok oğlum, saçmalama.
5: Ha, abi niye?
3: Yiğit.
1: Abi.
3: Ha.
1: Bir dakika, gelir misin?
5: Tamam. Ne oldu abicim? Ben geliyorum.
6: Mastikçinin kusuruna kalmayın. Onun meramı...
7: Meramını çok iyi anladık han.
8: Fitnat. Şimdi fitnat. Ben sana anlatacağım. Yabancı değiliz anlamında söylüyor. Malum Adana küçük yer olduğundan herkes birbirini tanıyor ya. İşte tam bu manada.
9: Sanat camiasından olsun, sanayi camiasından olsun, bir takımlar.
7: Ya madem öyle, o zaman Sabancılar da bekleriz Samim Bey.
8: Kim beklersin Fıtnat?
7: Şimdi misal Güler Sabancı Samim Bey'in akrabası değil mi?
10: Evet. Mastikçi.
7: Şimdi bu kadar önemli bir akraba varken onsuz düğün olmaz.
10: Kızım.
7: Ya anacığım, şimdi yalan söyleyecek halleri yok değil mi? Madem bu kadar mühim bir aile, şerefli, itibarlı, o zaman Güler Sabancı'nın başımızın üstünde yeri var. Buyursun gelsin.

0: Mertcan, bu paraların sende ne işi var?
1: Bunlar bayramlık. Bunlar da sünnetten. Aslında ev için de verecektim ama ablam kutuyu kolyeye koymuş. Sonra dayımlar halletti.
0: Abicim niye biriktirdin bunca parayı?
1: Hep parasız kalıyoruz diye.
0: Bak Mertcan, bu para bize lazım. Neyisini biliyor musun? Canım benim ya canım.
2: Ulan maçtikçi, ulan maçtikçi. Bütün gün beklettiğin yetmedi. Şimdi de Sabancıları çağırdı.
3: Babam bir soru sorabilir miyim, kurban olayım?
4: Feride.
3: Hayır, bu Sabancılar hakikaten bizim akraba mı?
4: Allah'ım işkere konuşma, yürü.
5: Güler Sabancı, nereden buldun bunu anam babam?
2: Ya ben bir şey bulmadım Halim. Şimdi fitnat mevzuyu uzatınca mevzu bağlansın diye öyle bir takım laflar ettiriyorum,
5: Bağlandı mı? Bağlandı mı? Kadın resmen daha fıttırdı sanmanı.
2: Oğlum bir stop et, stop et. Şu işin çaresini bulacağım.
5: Ben Ferda'yı adam gibi isteyecektim sanma abi. Zaten ismim uğursuza çıkmış.
2: Halim.
5: Ben Ferda'nın yüzüne nasıl bakacağım sanma abi? Ben millete ne diyeceğim Allah aşkına? Sen beni bitirdin bugün ya.
2: Benim ciğerim böyle şeyler.
6: Hiç yoktan yine hır çıkardın.
4: Ben?
6: Sen.
4: Ya sen tabii abla.
6: Bırak. İsterse başbakanın akrabasıyım desin. Sana ne?
7: Yalancı. Akraba makraba yok. Bak göreceğim.
6: Fitnat. Ay kasılacağım gene.
7: O Samim denen sahtekar, o Güler Sabancı'yı buraya getirsin. Ben de düğünde ağırlığınca altın takmazsam namerdim he.
8: Aha buraya yazıyorum, bak buraya yazıyorum.
7: Sabancı mabancı yok, foyaları ortaya çıkacak.

0: Gençler biz dağılsak mı ya?
1: Evet ya, babam laf edecek.
2: Ya Yiğit'i bekliyoruz, dağılırız ya, bir dakika.
0: Yiğit.
3: Bulduk abi.
2: Ne?
0: Neyi bulduk?
3: Parayı.
0: Ne? Nasıl ya?
3: Mertcan'dan.
2: Nasıl? Nasıl Mertcan?
3: Abi çocuk kirli çıktı. Uçak biletini alıyoruz.
2: Nasıl o? Hepsini mi? Mertcan! Ulan! Alacanların en güzeli! Ulan! Abla!
3: Dayı nasıl geçti?

0: Baba, babam bir de biz konuşsak ha?
1: Ya Susan! Şu hala bak. Bu haytalarla, bu zibidilerle ne vereceksiniz ha?
0: Babam, Halim'in ne günahı var ama?
2: Feride!
0: Ablam yalan mı? Garibimin çıtı bile çıkmadı.
1: Ya haydi! Pah!
2: Çıtı çıkmadı, öyle mi Feride?
0: Çıkmadı ablam.
2: Heh, çıkmadı.
3: Allah'ım, ben ne kadersizmişim, ne bahtsız insanmışım ya Rabbim ya.
4: Halim, sen var ya, sen insanı kuru derede sele götürürsün oğlum.
3: Ya ben mi? Senin sebebi sensin Sami abi, bir bardak suda fırtına kopardın.
4: Tamam, halledeceğiz.
3: Nasıl halledeceğiz anam babam, Allah aşkına nasıl halledeceğiz? Senin Güler ablayla tanışıklığın var mı?
4: Yok.
3: Yok mu?
4: Ya benim koca Sabancılarla nasıl tanıştığım olacak?
3: Ya o zaman niye diyorsun ki koca Sabancı benim akranım diye Sami abi, Allah aşkına ya. Ya Sami abi, biz bittik ya. Vallahi bittik, billahi bittik. Bu iş kapanmıştır.
0: Dayı.
4: Eda kızım.
0: 2 dakikan var mı? Seninle bir şey konuşacağım.
4: Allah. Yiğido. Aliço. Ne oluyor?
3: Vay arasın arkadaş, görüyorsun değil mi? Bak çocuk yemiyor, içmiyor, ne yapıyor? Biriktiriyor, gör.
0: Biz de çocuğun parasını yiyeceğiz.
3: Ya ben ona Amerika'dan dolarından göndereceğim o parayı ya.
0: Amerika? Nasıl yani? Sen de mi gidiyorsun?
3: Evet.
0: Furkan. Ha siz şimdi yani ikiniz Eda'yla.
3: Arkadaş bu konu kapansın ne olur.
0: Furkan, ciddi misin sen ya? E siz de edelim bari.
3: Arkadaş konuşmayalım ne olur ya.
4: Kesin kabul edelim yani.
0: Evet dayı.
4: Ne yapacaksın?
0: Git demiştin.
4: Bak git dedim de öyle. Bir an önce toparlan git demedim.
5: Abla gerçekten gidecek misin?
0: Evet bir tane.
5: Temelli mi?
0: Sonbaharda gidip yazları geri geleceğim.
4: Eda, bir yanlışlık falan olmasın. Konuştun mu Zeynep ablanla?
0: Konuştum dayı.
5: Üzülme Eda'cığım, alışacak.
1: Yahu nasıl kızmayayım İkbal Hanım?
6: Canım bizimkinin de seninkinden aşağı kalır yanı yok. Yani niye tutturdu illa Sabancı gelsin diye?
1: Mastikçinin halt etmesi.
6: Cabbar Bey.
1: Yahu zaten 20 yıllık hıncım var ona. Değil mi ki bugün gelinin önünde beni malamat etti? Ben de göstereceğim o mastikçiye.
5: Abla. Ah Feride, heh, söyle.
0: Ne olacak şimdi?
5: Vallahi gülüm, bilmiyorum ki ne olacak. Gene döndük Arap saçına.
0: Babam bizi vermemezlik etmez mi son dakika?
2: Yok anacığım, öyle bir şey olamaz. Yani sonuçta bu da bir çocuk oyuncağı değil. Halim gelsin dedi, babam mastikçi gelsin dedi yani. Günümüz aldı, tarihimiz belli, yok evleniyoruz ya.
0: Ay ablam hadi inşallah be. Sen mavim öyle son dakika

0: bir hata kalkmasaydı.
1: Feride, o da sonuçta mevzu kapansın diye.
0: Yok yani, olan bize oldu. Halimciğim öyle ne güzel hazırlanmış.
1: Firuze, Allah aşkına bana o halimi müdafaa etme. Orada öyle oturmuş kedi gibi.
0: Ne yapsaydı ablam? Yok Fatih Terim benim akrabam. Yok orada Ferdi Tayfur benim dostum. Sabancı bizim bilmem neyimiz, öyle mi deseydi?
2: Hay, konuşmaktan oldu. İyi mi oldu?
0: İyi oldu tabii ki de. İyi ki de konuşmadı ablam.
1: Ay Feride, vallahi sana inanamıyorum ya.
3: Melia.
1: Buyur baba.
4: Dayı.
5: Ha kızım.
4: Çay ister misin? Yeni demledim, sıcak sıcak.
5: Yok istiyorum.
4: Melih ablayı isteyemediniz ha?
3: Melih ablanı, pere kızını, dayın yine bir çuval incir berbat et.
4: Olsun, sen bulursun yine bir yolunu, halledersin. Dayı, siz benim için her şeyden daha önemlisiniz. Sen, Yiğit, Mertcan.
3: Edaş.
4: Hayır dersen gitmem. Yapmam biliyorsun.
6: Çöpere. Baştekçi nerede?
5: Yukarıda amel sesini.
0: Ablam delirdi mi baba?
1: Vallahi delirdi.
0: Yapılır mı hiç böyle şey?
1: Yürü yürü.
3: Buyur ağa.
0: Ali ne oluyor?
5: Baban çok sinirli, çıkma.
0: Yok ablamın yanına gideceğim ben.
5: Seyhan, konunun seninle bir ilgisi yok. Bırak aralarında halletsinler. Tamam mı? Hadi.
7: Beni İkbal'e malamat ettin mastikçi. O fitnat denen fitnecinin elinde oyuncak ettin.
0: Baba.
7: Melih'e karışma.
0: Babam kurban olayım.
5: Ağam yapma ya.
7: Ya bir süzün hele.
5: Ağam ben işler çabuk yürüsün diye öyle dedim.
7: Bak hala konuşuyor.
5: Kusurum büyük ağam.
0: Samim.
5: Yok. Sen beni ister döv ister söv ama bana bir yol göster ağam. Ben bugün Melih'i isteyeceğim. Sen istersen beni öldür ağam. Cabbar ağam.
7: Madem öyle. Yarın dıt Sabancı'yı getir.
5: Sabancı?
7: Akraban, akraban.
5: Ağam ben?
7: Sen de.
5: Ben de mi?
0: Ama babam halimin ne günahı var?
5: He?
0: Feride.
7: Bak, sana zaten hıncım büyük. Kızlarımı istiyorsanız sözün yüzü tutarsınız. Sabancı gelmeden Melia'da, Feride'de yok. O kadar.

0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız da 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda farklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak. Beni bırak, benim de yavrularım var. Yavrularımın yanına gideyim. Ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil. Hani demiş ya, bırak beni, ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş. O daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz? Onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
2: Balığı bıraktı.
3: Balığı diyor, bıraktığı yerden çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli? Zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
3: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle, ben de size alkışlıyorum.

0: sesimiz var, dinleyelim.
1: Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında. Orada her kimin neyse, söyle kumralım benim adım neydi?
0: Buyurun.
2: Kekme.
0: Kekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Kekte.
0: P değil.
2: Kekpe.
0: P de değil.
2: Kekme.
0: P de değil.
2: Kekçe.
0: Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
3: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her sinek, mahallede vardır.
3: Sinek mahallesi, sinek çöpü, sinek limanav, sinek çöpü.
0: Süreyi başlattım.
2: Kekve.
0: Buyurun Umut Can.
3: Kekse, kekse.
0: P.
3: Kek, he.
0: P'den sonra?
3: Kekse.
0: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum.
4: Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demiri arıyoruz.
3: Hırtık.
4: Hırtık değil.
3: Hırtak.
4: Hırtak değil ama çok yakın.
3: Hırtırık.
4: Hırtırık. Hırtırık. Hırtırık sığdırdık buraya. Bu arada Umutcan Bey, harika kelime üretiyorsunuz.
0: Bayılıyorum gerçekten. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz ve yeni bölümümüzde yine çok uzaklarda

0: ardından iki önemli misafirimiz var. Efendim ta Afrika'dan ve ta Adana'dan iki misafirimizi bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz ve hemen dönüyorum. Misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Umutcan Bey. Hoş geldiniz Murat Bey. Murat Bey, sizi tanıyarak başlayalım.
1: Merhabalar, ben Murat Kaya. 27 yaşındayım. Adanalıyım. Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde okudum. Şu anda sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Markalara dijital içerik üretimi, aynı zamanda yayılım, prodüksiyon konusunda sorunlarını tek bir merkezde toplayıp operasyonlarına ortaklık ediyoruz diyebilirim. Hı hı. Onun dışında futbolla ilgileniyorum, basketbolla ilgileniyorum.
0: Harika.
1: Gezmeyi severim.
0: İlgileniyorum derken oynuyor muyuz yoksa?
1: Yani ikisinde olabildiğince amatörde oynuyorum.
0: Amatör oynuyoruz.
1: Amatör olarak oynuyorum. Zamanında profesyonel olarak da yaptım zaten iki sporu da. Onun dışında şu anda geziyorum daha çok. Okumaya vakit ayırıyorum. İşlerden vakit kaldıkça.
0: Harika.
1: Onun dışında kendi halimde takılıyorum.
0: Okumayı, kelimeleri seviyorsunuz.
1: Evet. Küçüklükten beri seviyorum.
0: Harikasınız. Neyi yaptınız? Adana'dan geldiniz. Misafirimiz olacaksınız. Bizimle beraber yarışacaksınız. Şimdiden bol şans diliyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Güzel bir yarışma geçsin. Umutcan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Afrika'dan misafir ediyoruz. Sizi bir Afrika havası aldınız, geldiniz. Önce sizi tanıyalım, arkasından da küçük bir Afrika'dan bahsedelim.
2: Tamamdır. İsmim Umutcan Nişan. Grafik tasarım öğrencisiyim. Afrika'ya bir çekim için gitmiştim. Afrika çok gerçekten filmlerde görüldüğü gibi sarı filtreli bir ülke. Yani çünkü gerçekten havalimanından indiğiniz anda bir sarartı geliyor ve her yer sapsarı olmaya başlıyor.
0: Sapsarı bir yer.
2: Aynaya evet. Baktığınız anda bile kendinizi sarı görmeye başlıyorsunuz. Kendimi anlatarak devam edeyim. Grafik tasarım öğrencisiyim, dediğim gibi. Grafik tasarımın her alanıyla ilgileniyorum. Hı hı. Profesyonel çekim, logo design, direkt brand identity dediğimiz, hani bir markanın ihtiyaç duyacağı her şeyi tasarlıyorum. Çevremi de ona göre geliştiriyorum. Bu sektörde kendimi geliştirmek istiyorum.
0: Harika.
2: Sporla ilgileniyorum. Sporun her çeşidiyle ilgileniyorum. Hani takım sporları, bireysel güç sporları, mesela yakında maratona başlamak istiyorum.
0: Çok güzel.
2: Onun dışında başka pek bir olayım yok.
0: Yani. Peki, harika. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Beraber yarışacağız bu bölümde. Biliyorsunuz ilk etapta 1 ile 25 arasından oluşan bir birinci etabımız var. Orada her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. Sizin için de uygunsa hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
2: Başlayalım.
0: Peki efendim. Birinci etabı başlatıyoruz sır küpünde. Evet, sır küpündeyiz. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümde 15 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım sır küpünün bu bölümünde kaç kelimeden, kaç harften oluşan bir kelime sakladık diyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 harften oluşan bir kelime sakladık sizin için. Ve 61 soru üstünden yarışacağız. İlk etapımız 1'den 25'e kadar. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman Murat Bey, Murat Kaya, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Ben 44 demek istiyorum. 44 ile başlamak
0: çok
1: istiyorum.
0: Çok güzel. Ama 1 ile 25'in dışında 44. 1 tamam. ve 25 arasındaki sorular.
1: O zaman 12 olsun.
0: 12 olsun. O zaman 12'ye gidiyoruz. Harikasınız. Sorunuz geliyor. 3 harfli kısa bir soru. Lekeli ya da temiz olmayan durumu anlatan sıfat. Süre başladı.
1: Pis.
0: Pis çok yakın ama değil.
1: Kir.
0: Kir doğru yanıt. Bir 5 puan yazdık hanemize. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 diyeyim.
0: 11 numaralı soru. 2 harfli, daha kısa bir yer açalım dediniz. Gelsin sorumuz. Temiz, lekesiz ve aynı zamanda beyaz renk için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Ak.
0: Ak. Ak doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Efendim, incirin üremesini sağlayan bir sinek çeşidini soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: İrin.
0: İrin değil.
1: İncir.
0: İnci de olabilir ama değil.
1: İyi de.
0: Peki, bir harf desteğiyle size geliyoruz Umutcan Bey. İl olabilir. Sonuna küçük bir destek istiyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir bu sinek? Sinek.

0: değil.
1: Sinde değil, sinek. Sinek. Peki, bir harf daha, desteği daha verelim size. Süremizi İlek. Başlatalım.
0: İlek.
1: İlekti bu sinek. Doğru bulduk. İlek sineğinin adıydı. İncirin üremesini sağlıyordu bu sinek. Sizle devam ediyoruz.
0: 14 numarayla devam edelim.
1: 14 numaraya gidiyoruz bakalım. İki nokta arasındaki mesafeyi anlatan üç harfli bir kelime arıyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
0: Ara.
1: Ara doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Ara yanıtını aldık.
0: 13 diyelim o zaman.
1: 13. Gönül isterdi ki açalım. Peki geliyor 13 numaralı soru. Sadece akıl yoluyla mantık çerçevesinde yapılan değerlendirmeyi anlatan bir ifadeyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
0: Gerçek.
1: Gerçek.
0: Yok.
1: Bir harf eksiğimiz olacağı için. Bakın. Umutcan Bey, bu fırsatı kaçırmayın. İpucuna dikkat edin. Sadece akıl yoluyla sürenizi, önce bir harf desteğimizi açıyorum. Arkasından sürenizi başlatıyorum. Akıl yoluyla nedir bu? Akıl yoluyla. Peki. Mantık çerçevesinde yapılan bir değerlendirmeden bahsediyoruz. Bir harf desteğini açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı?
0: Aklen.
1: Aklen doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Aklen yanıtıydı burası. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 5 numara olsun.
1: 5 numaralı soru. Efendim, yetişkin erkek insanı ifade eden en temel sözcüklerden birini soruyoruz. Sürenizi başlattık.
0: Er.
1: Er doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık, evet, hanemize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 6 numarayı açalım.
1: 6 numaralı sorumuz geliyor. Otomobil sporlarında zorlu parkurlarda yapılan hız ve dayanıklılık yarışını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
0: Rally.
1: Rally, bir 5 puan daha doğru yanıtımızı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorudan?
0: 7 numara.
1: 7 numaraya gidiyoruz. Cümlede araç veya birliktelik anlamı katan bağlaç. Süreyi başlattık.
0: İle.
1: İle bir yanıt daha geldi. Harika bir yarışma çıkıyor şu ana kadar. Çok güzel. Sizdeyiz Murat Bey.
0: 8 numara.
1: 8 numara soruya geliyorum. Bir nesnenin önünün tersi. Sürenizi başlattık.
0: Arka.
1: Arka doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık buradan. Sizinle devam edeceğiz.
0: Kaç 24 numara.
1: 24 numaralı soruya gidiyorum. Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Sürenizi başlattık.
0: Renta.
1: Renta olabilirdi ama renta birazcık daha yabancı
0: kökenli. Rekla.
1: Batı kökenli bir kelime olduğu için renta değil. Bakalım hangi harf desteğimizi vereceğiz? Y veriyoruz. Tek sesli harfe ihtiyaç duyuyoruz. Oğulcan Bey, Umutcan Bey, tek sesli harf için sürenizi başlattım. Buyurun. R sesli harf. İlk sesli harfi verin.
2: Re'ye.
1: Re'ye doğru yanıt. Alfabenin ilk sesli harfi Re'ye. Re'ye buranın Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terimdi doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10 numarayı açarsak güzel olur.
1: Bakalım 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyacağım. Karşıtlık ifade eden eski dilde de sıkça kullanılan bir bağlaç. La, sürenizi başlattım.
2: Laçka.
1: La.
2: La.
1: La. Olmadı.
0: Lakin.
1: Neden söylediniz?
0: Ben de değil miyiz sıra?
1: Ama daha gelmedi.
0: Tı.
1: Tı. Gerçi doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Sizin gelmedi mi aklınıza?
2: Çok.
1: Bir harf desteği verelim. Bakalım lakin olabilir mi? Süreyi de sizin için başlatalım. Tekrar alalım.
0: Lakin.
1: Lakin doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5

0: anda aldınız. Bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Lütfen dikkat edin. Sizin sürenizin içinde olmadığınız süre zarfında söylediğiniz an yarışmacımıza ipucu vermiş olursunuz. Gerçi birazcık da verin lütfen. Böyle biraz dengeli gidelim.
1: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. 9 numara geliyor. Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü. Süreniz başladı. Ne olabilir? Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü.
1: Niye?
0: Niye değil ama başka ne olabilir? Niye değil?
1: Diye.
0: Diye.
1: Çok kopya ucu ucuna.
0: Ama bunu ikinci kez yapıyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Tekrar sizin için süreyi başlatıyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Acaba diye mi diyoruz süreyi başlat...
2: Diye.
0: Diye doğru yanıttı. D harfini bulduk. Diyeydi. Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun desteklerinizden dolayı diyoruz. Ve Umut Can Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numarayla devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 4 numaralı sorumuz. Efendim lütfen dikkatli dinleyin. Information Security Management, bilgi güvenlik yönetiminin kısaltması. Süreniz başladı. Information Security Management.
2: ISM.
0: ISM doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. Bir de şifre harf demek istiyorum ama bu bölümde hiç diyemedim. Farkında mısınız?
1: Bir tane dedik sanki.
0: Bir tane dedik ama son 3-4 soruya girdik. Daha doğrusu son 3 soruya girdik. Şu ana kadar tek harf. Sizle devam ediyoruz Umutcan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 ile devam edelim.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum. İçe doğru çökmüş, dışarıya doğru kabarık olmayan yapıyı anlatan bir sıfat. Mesela toplar içinde söylenir, süre başladı. Havası gittiği zaman ne oldu? Arabanın
2: i̇nik.
0: Lastiği...
2: İnik.
0: İnik. İndi. İndi, inik oldu. Harikasınız. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz.
2: 3 ile.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3 numara ne? 1282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlığı ölçen bir birim. Eski bir de ölçü birimi olarak çok kullanılırdı. Eskiden sürenizi başlattık. Ne olabilir? K. Ne olabilir? Yok mu? Ben eski bir ölçü birimi deyince Murat Bey hemen gözümün içine baktı. Bir de şifre harf desteği veremiyoruz size ama bir de harf desteği veriyoruz. Ve bakalım sakladığımız kelimeyi siz bulabilecek misiniz Murat Bey? Süre sizin için başlattık.
1: Okka.
0: Okka doğru yanıtıydı. Harika, birinci etabı bitirmiş olduk. Şimdi gönülden tebrik ediyoruz iki yarışmacımızı da. Birinci etapta çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Murat Bey, Murat Kaya, 55 puandasınız şu anda. Yaklaşık 5 puandan 11 kelime buldunuz şu ana kadar ve 55 puanda tamamladınız. Umutcan Bey'e bakalım. Umutcan Bey, 4 doğru yanıtımızı aldık ve 20 puanda kendisi yarışmamızı tamamlamış oldu ve birinci etabımızı burada tamamladık. Evet efendim, geçiyoruz sır küpünde 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum ve Murat Kaya ile yarışacağız. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız diyorum. Dönüyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. 10 soru yönlendireceğim. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Aklınıza gelmeyen yanıtlar olursa istediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Süreniz dolmadığı sürece geri dönüp okuyacağım. Baştan tekrar okuyarak soruları tek tek yönlendireceğim. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki, sürenizi kurduk ve sorunuzu aldık. Turgut Özben ve Ulrich karakterlerinin yer aldığı Oğuz Atay romanıdır.
1: Tutunamayanlar.
0: Tutunamayanlar doğru. Ballıca mağarasının bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizdir.
1: Pas.
0: Pas. Bir sesimiz var. Önce dinleyelim bakalım.
3: Esmer bugün toydadır. Kesimine boydadır. Ne kadar esmer varsa hep bizim soyladır.

0: Dinlediğiniz esmerin türküsünü seslendiren Hollanda doğumlu şarkıcı
1: Karsu.
0: Karsu, harikasınız. Yaşlı Adam ve Deniz en bilinen eserlerinden biridir.
1: Soyadını biliyorum da adı hiç gelmiyor aklıma. Hemingway ama.
0: Hemingway, paslayabilirsiniz. Pas. Dönebilirim. Peki. Pas. Gökırmak Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Akdeniz. Karadeniz.
0: Karadeniz, harikasınız. Bir görselimiz var, görüntülerimizi izleyelim.
2: Ne haber babacığım?
3: İyilik jilet Necla'cığım.
2: Ama baba, evcilik oynuyorduk.
3: Yeter!
0: Yuvanın Bekçileri filminde erkek başrol oyuncusu kimdir?
1: Ayhan Işık.
0: Ayhan Işık, doğru. Anahtar ve kilit gibi ince demircilik işleri yapan kimse?
1: Çilingir.
0: Çilingir. Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıların bulunduğu mutfak aracı?
1: Rende.
0: Rende. Hemen bir sesli sorumuz geliyor. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Delice Bir Sevda şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Ege.
0: Peki Ege. Üflenerek çalınan ince ve yumuşak sesli bir çalgı soruyoruz size.
1: Ney?
0: Ney değil, flüt. Üflenerek.
1: Flüt.
0: Flüt doğru yanıt. Hemen dönüyorum. Ballıca Mağarası'nın bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizi soruyoruz.
1: Ordu, Denizli, Gümüşhane. Sallıyorum şu an, 5 harfli olması da lazım. 4'e geçelim, bir pas desem. Buna pas diyebiliyor muyum?
0: Tabii ki yerden? Diyebilirsiniz.
1: Tamam. Yaşlı... Hemingway sizin yardımınızı istiyorum burada.
0: Hemingway biraz. Çok yardım isterim ama ne olabilir acaba?
1: Hemingway. Hemingway diyeceğim.
0: Hemingway çok yakın.
1: Yoksa 2'ye geçip 81 ili sayacağım ona göre.
0: O zaman 2'ye geçelim mi? Saymaya başlayabilirsiniz ama tamam. Süreniz
1: kaç? Bitti mi?
0: Bitti ya. Maalesef. Ve hemen geliyorum. Evet, Ballıca Mağarası'nın bulunduğu yerde neresi olacaktı? Tokat olacaktı yanıtımız. Buradaki birçok ili saydığınız ama Tokat, Ballıca Mağarası deyince gelmedi. Hemingway çok doğruydu.
1: Ernest Hemingway mi?
0: Ernest Hemingway'di. Evet. Ve okumuştuk. Biliyorduk. Değil mi?
1: Yok, okumadım da adamı biliyorum.
0: İsmen, biliyorsunuz Hemingway'den. Yani.
1: Bilgi olarak
0: biliyorsunuz.
1: Var.
0: Harika. İki sorumuz eksik oldu ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Ve hemen dönüyoruz Umutcan Bey. Umutcan Bey, hazır mıyız?
2: Gibi.
0: Hazır olalım. Biz de size destek olalım. Evet. Şimdi 120 saniye süreniz olacak. Sesli ve video sorularda durabilirsiniz ve aralarda süremizi istediğiniz kadar pas diyerek istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hazırsa sürenizi başlatıyorum, sorunuzu okuyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
2: Ya kelime kelime geliyor da. Sinekli bir şeydi de.
0: Evet, nasıldı? İsterseniz pas değil.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Batum türküsünü seslendiren Almanya doğumlu şarkıcı.
1: Fatiye.
0: Harikasınız. Rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimizdir. Burada dur. Burada dur.
1: Dur. Pas geçelim.
0: Peki. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse. Annesi değil ama evde çocuğa bakıyor.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Hemen bir video sorumuz var. İzleyelim.
2: Anne.
3: Söyle yavrum.
2: Çok sever miydin onu?
3: Kimi?
2: Babamı.

0: Dinlediğiniz Kumralım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Harikasınız. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan mutfak malzemesi. Böyle.
1: Rondo.
0: Çorba alırız. Neyle alırız?
1: Kepçe.
0: Kepçe. Parmakla veya pena ile çalınan genellikle altı telli bir çalgı.
1: Gitar.
0: Gitar. Harika, hemen dönüyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
1: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her mahallede vardır.
1: Sinek mahallesi, sinek çöpü.
0: Bir dükkandır. Her mahallede vardır.
1: Sinekli manav.
0: Diğeri,
1: bakkal.
0: Diğeri.
1: Sinekli bakkal.
0: Bakkal, doğru. Harikasınız. Burada dur. Burada dur.
1: Durdum.
0: Durdunuz. Keşke durmasaydınız çünkü çok iyi biliyordunuz. Hemen gidiyorum ve sorularınıza bakıyorum. Efendim, rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimiz Burdur olacaktı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Burdur. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse dadı olacaktı. Bu da Yuvanın Bekçileri filminde kadın başrol oyuncumuz Belgin ne olabilirdi?
1: Doğulu bir şeydi. Doğanay.
0: Doruk.
1: Dorukan.
0: Belgin Doruk olacaktı.
1: Düz Doruk.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyorum. Evet, geldik ikinci etabımızın sonuna. Bakalım nasıl bir yarışma çıktı. Kaçar puana geldik. Hemen dönüyoruz. Efendim, bu bölümde Umutcan İşen 90 puana geldi. 7 doğru yanıt verdi. Ve Murat Kaya kendisi 135 puana geldi. 2 yanıt alamadık. Ve kendisi 10'da 8 bir başarı gösterdi. İki yarışmacımıza da teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: hazır. Mücadele birazcık daha yükselsin diyor muyuz?
2: Olur.
0: Olur, peki. O zaman 3. etaba gidiyoruz. Butonların karar verdiği etaptayız. Efendim, sır küpünün 3. etabına geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Murat Kaya 1. ve 2. etabı önde tamamladığı için 3. etaba kendisi başlıyor. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 29'la başlayalım o zaman.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz efendim. 29 numaralı soru. Hukukta öldürülmüş kişiyi ifade eden terim süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Maktül.
0: Maktül doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. 22. Sporda hedefi tutturamama durumunu anlatan kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Eski. Iska.
0: Iska doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 1.
0: 1 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 1 numarada ne var? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi, adının geçmesi durumu süre başladı. Ne olabilir bu? Süre butonu kullanın lütfen. Ne olabilir? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi. Adının çok yakın ama anımsa değil, dikkatli olun lütfen. Bir harf açalım ve sizinle devam edelim diyemiyorum. Bir harf açalım ve sürenizi başlatalım. Kim basacak acaba, bu ne olabilir? Anı, hafızada yer etmesi, sürekli onunla, bu şarkı hep onunla diyoruz. Bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatacağım. Acaba kim önce butona basacak? Buyurun Umutcan Bey.
1: Anılır.
0: Anılır değil. Burada anı.

0: Anınır.
1: Anınır olmadı ki. Bakın son harfimiz M.
2: Ben
1: sondan bir önceki harfimiz. Hala bir şey kaybetmediniz. Harf desteğini açıyoruz. Butona önce basan cevap hakkı kazanacak. Dikkatli olun. Son harfimiz M. Anılardan geliyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun.
2: Anılma.
1: Anılma tabii ki. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Bu arada Umutcan Bey, nereden çıkarttınız diğer kelimemizi? Çünkü M harfi vardı. Oradan.
0: Yok. Şarkıyla ne yapılır? Anınır.
1: Oradan anınır diye
0: olur olur bağladınız. Dedim. Böyle zorladım sonra.
1: Olmadı. Olmadı. Ama lütfen açılan harflerden destek alın. Ve kelime harf sayısından özellikle destek alabilirsiniz. Bir de harf buldunuz. L harfini yakaladık. L harfi şifre kelimemizin sondan üçüncü harfiydi. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 25.
1: 25 numaralı soruya gidelim bakalım. 25'te ne soruyoruz size? Ara vererek kesintili bir şekilde gerçekleşen durum. Süreyi başlattık. Buyurun.
0: Aksak.
1: Aksak değil. Ara vermek. Bir şeyin ara diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak diyorum. Buyurun.
0: Aralı.
1: Aralı. Doğru yanıt aralıydı. Aralı olmasından geldi. Aralı, ara vererek kesintili şekilde gerçekleşen durumdu. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Nasıl devam edelim?
0: 28.
1: 28 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 28'de ne var? Geliyor. Ağızda buruk ve ekşimsi bir tat bırakan durumu anlatan söz. Süre başladı. Buyurun.
2: Kekme.
1: Kekme değil.
2: Kekçe.
1: Kekçe de değil.
2: Kekte.
1: Te değil.
2: Kekpe.
1: P de değil.
2: Kekme.
1: P de değil.
2: Kekçe.
1: Şey demiştiniz değil. Kek ne acaba? Tekrar süreyi hazırsa kim butona basacak? Hangi harfi istiyoruz oraya? Süreyi başlattım. Buyurun.
0: Kek B.
1: B değil.
0: Kek C.
1: C değil.
0: Kek F.
1: Değil.
0: Kek H.
1: Değil.
0: Kek Y.
1: Değil. Harikasınız.
0: Az kal, az kal.
1: Peki alfabeyi sayarak devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak butona? Buyurun Umutcan Bey.
0: Tamam. Kekte.
1: T değil.
0: Kekpe.
1: P değil.
0: Kek Z.
1: Z değil.
0: Kek.
1: Peki. Bırakmıyoruz sizi. Tekrar süreyi başa sarıyoruz. Ve butonlara kim basacak? Buyurun.
2: Kek Z. Kek P. Kek P. Kek M. Kek N. Kek S. Kekle, kekne, kekme. Kekle, kekme. Birazdan not edeceğim şuraya.
1: Kele, me, ne. Bakın, kele, me, ne, o, ö, p. Süreyi başlattım.
2: Kekve.
1: Buyurun Umutcan Bey.
0: Kekse. Kekfe.
1: P.
0: Kek, p. Kek, he.
1: P'den sonra?
0: Kek. Kekse.
1: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum ve hazırsa süreyi başlattım.
2: Kekre.
1: Kekre. Evet. Kekre olacaktı. P'den sonra gelen harfimizde R'ydi. Kekre olacaktı buranın yanıtı. Harikasınız. Çok iyi. Tam da bildiğiniz yerden gelmiş kelime.
2: Aynen.
1: 10 numara bir cevap oldu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 32A.
1: 32A gidiyoruz 32A'ya. İki boş olan küçük oyuk ya da açıklık. Süreniz başladı. Kim basacak? Kim bulun? Buyurun Umutcan Bey.
0: Batak.
1: Batak değil. Böyle küçük, hatta bazen bakılır böyle.
0: Delik.
1: Delik doğru yanıt. Çok mu ipucu oldu bu?
2: Bence olmadı, çok ipucu oldu.
0: Yok.
1: Çok mu oldu?
2: Şaka yapıyorum.
1: Peki. Umutcan Bey, sizle devam ediyoruz. Tamamdır. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 21 ile devam edelim.
1: 21 numaralı soruyu açıyoruz. Hazırsa gelsin sorumuz. Efendim, nesilden nesile aktarılan gelenek ve görenekler. Süre başladı. Hatta, buyurun Umutcan Bey.
0: Ahlak.
1: Ahlak değil. Hatta annemizin Daha fazla ipucu veremiyorum çünkü buradan sonra Murat Bey'in keskin bakışlarının gölgesinde hissediyorum. Oradan öyle bakıyor. Diyor ki çok yardımcı oluyorsunuz demek istiyor sanırım. Ama bir harf desteğinde bulunuyorum.

0: ve annelerimizin anneannesinden de çok alırız bunları diyorum. Sırayı başlattım, kim bu kullanacak?
1: Buyurun. Anne. Anne ne?
0: Anne ne? Doğru yanıt. Murat Bey, siz alamadınız benim ipucumu.
2: Ben de anneanne diyor sandım cevabı. Yanlış diyeceksiniz diye bekliyorum.
0: Yok, ben annelerimizin annesi. Aynen. Hani atalarımızdan gelme, anneanneden doğru gelme.
2: Yok, hiç bilmediğimiz soydu o yüzden.
0: Ama ben zaten bayağı açık bir ipucu vermiştim. Neredeyse kelimeyi söyledi bana ne diye. Ama Umutcan Bey kullandı bu fırsatı. Sizle beraber devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Elimiz butonda olsun. Lütfen. Kopuyorsunuz galiba biraz. Kopmuyoruz değil mi?
2: Moralmen düştüm biraz.
0: Düştünüz mü?
2: Evet.
0: Nereye düştünüz? 175'in 120. Gayet iyi yakalıyoruz
2: lazım. Arayı fazla tutmak lazım. Yaklaştıkça benim moralim düşüyor. Stres yenebilir diye oluyoruz. Korkuyorum biraz.
0: Aman ya, hiç tedirgin olmayın. Buyurun Umutcan Bey, sizdeyiz.
1: 23.
0: 23. Daha bir sürü harfimiz, bir sürü kelimemiz var. Geliyorum 23'e. İskambil oyunlarında en yüksek değere sahip kart. Süre başladı.
2: Buyurun.
1: As.
0: As doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız? İki soru sonra artık yavaş yavaş yönlendirme yapmak isteyeceğim.
1: 38.
0: 38 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir video soru geliyor 38'de. Bakalım neresi geliyor? Acaba tanıdık, bildik bir yer mi? Yarışmacılarımız bulabilecekler mi? İzleyelim.

0: Evet efendim, Türkiye'nin güneyinde bulunan kebabıyla da ünlü bir şehri soruyoruz acaba. Neresi burası diyorum ve süreyi başlattım. Buyurun.
1: Adana.
0: Adana tanıdık mı?
1: Çok tanıdık.
0: Çok tanıdık. Oradan geldiğiniz için ayağınızın tozuyla da gelmiş oldunuz. Kebabınız da harika bu arada. Değil mi? Adana kebabı.
1: Teşekkür ederim. Enfes. Övgünüz için.
0: Tabii ki. Evet. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 50'de ne var? Bir fotoğraf soru. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Gelsin görelim önce fotoğrafımızı. Harika. Dünyalar tatlısı iri bir karabaşımız bize bakıyor. Fakat burada bir detay var. Gördüğünüz gibi özellikle çoban köpeklerinde kullanılan bir parçadan soracağız. Bir takıdan bahsedeceğiz. Bu takı değil, pardon, bir takı derken hani takılandan bahsedeceğiz. Ve boyun kısmına takılan demiri soruyoruz. Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demiri arıyoruz. Sürenizi başlatacağım. Önce butonu açtım. Buyurun.
2: Irtık.
0: Irtık değil.
2: Irtak.
0: Irtak değil ama çok yakın.
2: Ittırık.
0: Ittırık. Ittırık. Ittırık sığdırdık buraya. Çok sevimli. Çok sevimli bir kelime oldu. Sevgili karabaşımızın boynuna ittırığı da taktık el birliğiyle. Evet, ittırık değil efendim. Başka bir yanıt arayacağız. Size destek olsun. Bir harf daha açalım. Bakalım. L harfimiz geldi. Ilt kısmını bulduk. Sürenizi başlattık. Önce butonlarınızı aç. Buyurun.
2: Iltık.
0: Iltık.
2: Iltık.
0: Taktık o ıltağı. Iltık değil.
2: Iltak.
0: Iltaka çok yakın.
2: Iltar. Iltar. Iltar.
0: Tar.
2: Doğru.
0: Iltar dediniz.
2: Iltar, ıltar.
0: Tamam, doğru. O zaman sıkıntı yok. Iltar kelimesini bildiniz. Iltardı. Doğru. Kelimemiz çoban köpeklerinin özellikle boynuna taktığımız demirli, dikenli demirden bahsediyorduk. Iltar. Biliyor muydunuz?
1: Vallahi ilk defa duydum. O yüzden çok da cevap vermek
0: diğer kelimeleri de ilk kez duymuş olabilir misiniz? Ittık.
1: Şeyi
0: ittık.
1: İlk defa duydum. Ketre.
0: Biz de çünkü ilk kez duyuyoruz özellikle ıttıkları.
1: Takısı. Takı olarak.
0: Ben onu hani takı anlamında söylemeye çalışmıştım ama
1: çok doğru
0: takı
1: buldum.
0: Değil de takısına gitti. Esas hani bu da takılandan ucu olsun diye söylemek istemiştim ama takısına gitti. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 44 ile devam edelim.
0: 44 numaralı soruya gidiyorum. 44. Gelsin 44. Efendim, elma, armut, ayva ve benzeri meyvelerin yenmeyen iç bölümünü soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Ebelik.
0: Ebelik. Ebelik değil.
2: Evelik.
0: Evelik de değil.
2: Edelik.
0: Edelik değil.
2: Ecelik.
0: Ecelik değil. Peki. Bu arada Umutcan Bey, harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Sadece kelime üretin diye yarışma bitmesini istiyorum. Bir harf desteğimizi kabul edin. Harfinizi açtık. Şeymiş efendim, eşel. Süreyi başlatıyorum. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelik.
0: Eşelik değil.
2: Eşelak.
0: Eşelak da değil.
2: Eşelık.
0: Lık değil.
2: Eşelik.
0: Lik değil. Demiştiniz değil demiştim. İ değil. Ne olabilir acaba? Başka hangi sesli harfimiz olabilir? Hazırsa butonu açtım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelak.
0: Lak değil.
2: Eşelek.
0: Eşelek doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Eşelekti buranın yanıtı. Eşelekten sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 34.
0: 34. Bakalım 34'te neyi arıyoruz? Nemli ortamlarda kayalar üzerinde yetişen bitki benzeri bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Likra.
0: Likra değil.
2: Likia.
0: Likia değil.
2: Lakia.
0: Lakia değil.
2: Lakay.
0: Bu bir bitki. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Lütfen ellerimiz de butona gitsin. L, K ve E. Demek ki bir yerde bitişen bir bitki. Nemli bir bitki. Bir sesli bir sessiz harf desteği alıyoruz. Acaba ne olabilir? Bu bitki sürenizi başlattı. Buyurun Umut Çamlı.
2: Leken.
0: Leken değil.
2: Laken.
0: Laken değil.
2: Liken.
0: Liken. Diken doğru yanıt. Artık ben de
2: her şeyi atıyorum.
0: Hayır, ben de harfleri saymaktan artık bende de koptu. A mıydı, E miydi derken yanıtı, doğru yanıtı kaçırmaya başladım. Likendi doğru yanıtınız. Tebrik ediyorum.
2: 42 açalım.
0: 42 açalım. Gelsin bakalım. 42 numaralı sorumuz hazır. Lütfen ellerimiz butonda olsun. Hastalığın tekrar ortaya çıkması durumu, bir tıp terimi soruyoruz. Acaba nedir bu? Süreniz başladı. Buyurun.
1: Vaka.
0: Vaka değil. Hastalık tekrar eder yani. Tekrar o şey yaptı deniyor. Böyle.
1: Bildiğini unutuyor insan ya. Ne yaptı?
0: Heyecanlandırdık mı biraz? Bakın ama kaçıncı kez sonra beni suçluyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki sayıyordu, alttan ses vardı. Benim sorumu vermediniz.
1: Vuku da yanlış zaten.
0: Vuku yanlış var. Ama süreyi de lütfen dikkatli evet. Kullanın.
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, olur mu? Ben bir harf desteğinde bulunabilir miyim?
1: Tabii.
0: Bulunduk, buyurun Murat Beyciğim. Ne harfiyle başlıyor? Bu arada da düşünmeniz için fırsat sağlıyorum bu sırada. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Buyurun.
1: Nüks.
0: Nüks tabii ki. Harikasınız. Biliyordunuz. Sadece hatırlamanız için biraz zaman kazanmanız gerekiyordu. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini bulduk. Şifremizin üçüncü harfiydi. Evet, son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşık iki soru sonra finale gideceğim. Ve 58'i öneriyorum. 57'yi öneriyorum. 61'i öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 58 olsun o zaman.
0: 58'e gidiyorum. Hazırsa sorumuz gelsin. Sanatçıların farklı yerlerde gerçekleştirdiği gösteri dizisi. Süreniz başladı.
1: Buyurun. Turne.
0: Turne tabii ki. Karadeniz turnesine çıktı sanatçımız. İl il dolaştılar, söylediler, sahne aldılar, geldiler, turneye çıktılar. Turne dedik, bir de ne harfini bulduk.
1: 57 olsun o zaman.
0: 57 nolu sorumuz geliyor. Son sorumuzu açıyoruz. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Üniversitelerde fakülte yöneticisi olan akademisyen açtık.
1: Dekan.
0: Dekan doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf buldunuz. A harfini açtık şifreden. Evet, şifre harfimizin çoğu, şifre kelimemizin harflerinin çoğu çıktı. Bayağı bir yer açtık. Hemen gidiyorum puan tablosuna bakmaya. Evet, Umutcan Bey çok güzel kelime üretti ama Umutcan Bey'in kelimeleri 160 puan kazandırdı kendisine. Şu anda 160 puandayız. Murat Bey, Murat Kaya 215 puanla bu etabı tamamlamış oldu. Daha doğrusu şu ana kadar 15 sorumuzu bitirmiş olduk ikinci etapta. Şimdi geldik tahmin sırasına. En çok puanı siz topladığınız için, siz önde bitirdiğiniz için 15 soruyu. Birinci tahmin sırası sizin. Kullanmak ister misiniz? Bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmak durumundayım. Doğru harfleri tek seferde doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bilemezseniz cevap sırası Umutcan Bey'e geçer. Tek harfi yanlış belirlerseniz güzelim 215 puan gider. Haberiniz olsun diyorum. Bunları hatırlattıktan sonra size soruyorum. Yanıt verecek misiniz?
1: Soruyu duyup vermeme şansım da var değil mi?
0: Yok. Burada bir soru yok. Burada sadece kelimeyi tahmin edeceksiniz. Bir hakkım var değil mi? Bir hakkınız var. İki harf rica ediyoruz sizden. Ve iki harfle beraber bu şifre kelimemizin ne olduğunu bulabilecek misiniz acaba diyoruz.
1: Ben bulamayacağım bu kelimeyi. O yüzden risk almak istemiyorum bu noktada.
0: Peki o zaman yarışmacımız tahmin hakkını kullanmadılar ve risk almıyorlar. Tabii Umutcan Bey'e sormak durumundayım.
1: Tabii.
0: Bunu da hatırlatayım. Umutcan Bey, siz bir tahminde bulunacak mısınız?
2: Yok, ben de orası girmek istemiyorum şu an. Özellikle gerideyim bir de.
0: Bulunmayacaksınız. Peki. O zaman ne yapıyorum? 3 soru daha gidiyorum. Bu 3 sorunun içerisinde şifre harflere de yönlendirmeye çalışacağım sizi. 3 yer daha açacağız. 3 sorumuza daha yanıt arayacağız. Evet Umutcan Bey, siz de tahmin hakkını kullanmıyorsanız 3 soru daha gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şifre harf bulacağız. Bir veya iki harfi bulup o şifre kelimeyi beraber bulmaya çalışacağız. Murat Bey, sizdeyim. Hemen yönlendirmek istiyorum. 43 olabilir, 16 olabilir, 20 olabilir. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43 olsun.
0: 43 olsun. Peki, 43 numaralı sorunuz geliyor, okuyorum. Çok küçük boyutta olan şeyleri anlatan sıfat, süreniz başladı. Buyurun.
1: Mini.
0: Mini doğru yanıtımızdı. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. 225 puana geldiniz. Siz seçiyorsunuz. 20'yi alabilirim, 61'i alabilirim.
1: 20.
0: 20. Peki. Tıpta mikroplardan arındırılmış ortamı ifade eden terim. Süre başladı. Tıpta bir terim. Mikropları arındırılmış durumda olan bir terim tıpta. Peki, bir harf desteği bizden olsun ve bakalım ilk harfimiz gelsin mi? Gelsin. Mesela bir çok da bilinen bir ilaçtan, eskilerden kullanılan mesela aspirin bu konuda çok şeydir, bilinir. Süremizi başlattık. Ne olabilir? Aspirine yakın bir kelime arıyoruz burada. Buyurun.
1: Yani çok saçma olacak ama asbest.
0: Asbeste çok yakın ama çok o kadar da yakın değilmiş. Biraz yakın, biraz uzak. Biz bir harf desteğine bulunalım. Uluçan Bey, siz güzel bir performans gösterirsiniz burada. Bekliyoruz sizden bir destek. Ne olabilir? As, süreyi başlattık. Buyurun.
2: Asbest.
0: Asbest değil.
2: Asepist.
0: Asepist. Çok yakın ama bir harf desteği daha verelim. Az kısmımız çıktı. Acaba rejimizden bir kilit kelime, bir kilit harf daha rica edelim. Bakalım hangi harfi açacak bu kelimemizi rahat bulabilmemiz için. P harfi geldi. İki sesli harf rica ediyoruz. İnce sesli diyelim. Sürenizi başlatalım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Asepsi.
0: Asepsi doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 10 puan da sizin hanenize yazdık. Bakın 61 ve 45 öneriyorum.
2: 61 olsun.
0: Daha da önermeyeceğim diyecektim ki 61 dediniz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Söze ek olarak ayrıca anlamı katan bağlaç. Süre başladı. Ha. Buyurun Umutcan Bey.
2: Ve de.
0: Ve de değil. Peki ilk harfimizi gördükten sonra diyeceksiniz ki bu olabilir. Süreyi çağrışım yapmadı mı? Ha ki süreyi başlatayım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Keti, katı, keki.
0: İçinde alfabemizin son harfleri de var. Murat Bey tam gidiyordu ki buldum dedi. Sürenizi başlatmadan önce bir harf desteği bizden, süreyi başlattık. Bakalım buyurun.
2: Keza.
0: Keza doğru yanıtını oraya yazdık. Bir de şifre harf açtık. Z harfiydi. Saklı olan harfimiz. 3 sorumuzu tamamladık. Z harfini de kutucuklarımızdaki yerini aldı. Ankil ve son harfimiz de Z olarak açıldı. Hemen bakıyorum yine tabii ki eşitlik bozulmadı. Daha doğrusu düzen bozulmadı. 225 puanla devam ediyorsunuz. 180 puanla da Uğurcan Bey devam ediyor. Bu bölümde de sorularınızdan bir fazla bilseydiniz belki arayı kapatacaktınız. Tahmin sırası sizde. Tahmin edecekseniz tahmin sıranızı kullanmak istiyor musunuz?
1: Kullanmak istiyorum.
0: Peki. Bakın burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek harf. Önemli. Harfi değiştiremezsiniz.
1: Yani alacağım bu riski.
0: Peki.
1: Ankilos.
0: Ankilos.
1: Başka söyleyemiyorum zaten. Ankiles. Gitti. Yapacak bir şey yok. Hayat, risk almak lazım bazen hayatta.
0: Peki efendim. Tabii ki yarışmadır sonuçta, değil mi? Bir mücadele yeri diyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız ve Ankilos dediniz. Peki ankiloz böyle bir kelime
1: veya hastalık diyebiliyorum. Bir sırt hastalığı. Ankilozan spondilit hatta. Ankiloz bir tek Türkçe'de belki ankilozdan türüyordur da o yüzden dedim. Aslında ilk başta söylemeyi düşünüyordum zaten. Z'yi de görünce artık ankiloz
0: dediniz.
1: Diyeyim dedim ama maalesef herhalde gitti. Öyle bir bakıyorsunuz ki yani imkanı yok.
0: Bakışıma aldanmayın.
1: Ama doğru herhalde.
0: Bakışıma aldanmayın. Çünkü ankiloz yanıtı kesinlikle doğru bir yanıt. Ve doğru da tahmin ettiniz. Eklem hareketinin patolojik olarak kısıtlanması bir tıp terimi olarak ankilozu gizlemiştik bu bölümde. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir puan topladınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Ve üçüncü etabı sır küpünde ankiloz doğru yanıtıyla burada tamamlamış olduk. Evet efendim, sır küpünün üçüncü etabını da tamamladık ve ankilozdu bu bölümde bir tıp terimiydi. Sakladığımız şifre kelimemizdi. Murat Kaya çok güzel bir yarışma çıkarttı. Sevgili Umutcan İşener'e çok teşekkür ediyoruz. O da harika bir mücadele çıkarttı. Kısaca bir değerlendirme alalım. Umutcan Bey, sizden başlayalım. Nasıl geçti yarışma?
2: Yorucuydu. Sürekli kelime öğretmeye çalıştım. Olduğu kadar bence iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.
0: Çok güzel bir iş çıkarttınız. Özellikle son etaplar, butonlar etabında gerçekten çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika yarıştınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Murat Bey, sizin düşünceleriniz?
1: Vallahi yani çok klişe bir terim olacak ama gerçekten televizyon başındaki gibi olmuyor. Burada insanın aklı duruyor deyim yerindeyse. Ama Umutcan Bey de çok güzel yarıştı. Hani o beni daha itti, ben onu ittim. Yeri geldi. Güzel bir yarışma ortaya çıktı.
0: Harika. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan da geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Uzaklardan geldiniz. Bizimle beraber yarıştınız. Bizim de size bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman, sayfaları araladığınızda bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Şöyle birer küçük hediyemiz var size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmiş gönderin. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber tadalım efendim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
2: Ben sevdim şimdi ben seni.
3: Tamam abi, Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
0: Müzikal dram türündeki yerli yapım Tek Başına vizyonda. Aziz Alacan'ın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
4: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
5: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adamı onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: gidiyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözünüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
13: Şu güzel yüzümün haline baksana.
14: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
5: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu benim bu.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
11: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
12: Bu ıslatır ha. Tadı yok.
13: Terminator yapacağım, Terminator. Hey!

0: olsun.
1: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
2: Devam et oğlum.
3: Dünyanın en iyi döneri burada.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary! Get them out of my office now.
2: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
3: Exhibit A.
4: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jack Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
2: It's silk.
5: Of course it is.
2: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
2: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range 300. Weight 275.
9: Make your mind up.
8: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
10: Someone with a gap.
2: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
10: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
11: Türkler orada sıkışıp kaldı.
12: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: know what you're asking.
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Mathams. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other.
2: Put them in.
3: Put them out.
2: Whip in. Put out. Get back!
4: Help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgins'in hikayesini anlatıyor.
6: It's just us trying to hold on to what was.
7: But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
8: Survivors.
9: There is a place that still remains.
2: Go.
8: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
10: I'm Seema.
11: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
10: I know he has real coffee. I miss music, singing on the way to the grocery store.
8: I miss the grocery store.
12: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
13: Arm up! Move, move, move! Shoot the

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Akme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner'ı yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Akme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Ne oldu? Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oldu mu? Bu senin suçun değil. Akme kötü bir şirket.
2: Fikir. Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
3: Akme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
4: Akme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
5: Şey, lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
6: Akme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
7: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
5: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
4: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
8: Geri çekilin, geri çekilin.
9: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
10: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
8: Gördüğümü sandım.
4: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
8: Gördüm, gördüm.
4: Ne gördün, ne gördün?
11: Lamba nerede?
12: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
11: Dikkatli ol, çok güçlü.
13: Ne bekliyordunuz? Bir çam yer misin?
11: Cep, konuşsun istiyorum.
14: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
11: Ben Sony de konuşsun istiyorum.
14: Kuş.
11: Kuş, kuş.
13: Bu adam tırlatmış.
11: Üçüncü dileğimde Bay Titi.
15: Geçmişe gidemezsin.
11: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
5: Orada durun bakalım.
11: Çok tehlikeli bir çağ.
16: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin.
7: İşte veliaht prensin yeni sempolisi.
17: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
8: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
11: Başardık!
8: Yakalayın!
17: Kim sürüyor?
7: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lamba...

Yazı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yenilenen sergileriyle ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz günlerde Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Modern müzecilik anlayışına göre tasarlanan müzede arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2000 eser ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca Paleolitik çağdan Osmanlı'ya uzanan arkeolojik miras, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin kültürel birikimiyle kentin yaşayan kültürel değerleri bir arada sergileniyor. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan önemli bir kültür hazinesi olacağını belirten Bakan Ersoy, müzenin tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere en güçlü şekilde anlatılması bakımından önemli bir görev üstleneceğini söyledi. Bölümünde 6 salon ve 51 vitrinde toplam 934 arkeolojik eser sergilendiğini açıklayan Ersoy, Paleolitik çağdan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, Tunç çağlarından Urartu ve Demir çağına, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir tarihsel kesitin ziyaretçilere sunulduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

artan evteki mozaik döşemesinin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığını belirten Ersoy, 2026 yılı çalışmalarında ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "Kazılarımız sürüyor," dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, Bazilika'nın Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümü ortaya koyduğunu belirtti.

Pompeo Polis Bazilikası'ndaki çalışmalar, yapının Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını sağlıyor.

İlk inşa evresine ilişkin veriler, Erospaşı, geç antik çağa ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, Bazilika'nın Pompeyopolis'in kentsel ve dini tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor. Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri 2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Jan Liseczkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde piyanist Yekbon Sunwo solist olarak sahne alacak.

efsane sanatçı Sting'in müzikal kimliğini 30 yılı aşkın süredir şekillendiren usta gitarist Dominic Miller İstanbul'a geliyor. Sting'le kaleme aldığı Shape of My Heart ve La Belle Dame Sans Volga gibi unutulmaz eserlerle popüler müzik tarihine damgasını vuran sanatçı, Jazz Fusion solo repertuarıyla 25 Eylül akşamı Zorlu PSM Platinum sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.

Ünlü tenor Murat Karahan, sevilen aşk şarkılarından oluşan Romantikler programıyla 26 Eylül akşamı Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Pavarotti Özel Ödülü ve İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi tenor, izleyicilerine Elvis Presley,

Frank Sinatra ve Sting'in unutulmaz eserlerini Sezen Aksu ve Şehrazat'ın sevilen şarkılarıyla bir araya getirerek aşkın farklı dönemlerine uzanan özel bir repertuar sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında, müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile Deniz Pehlivan Er'in küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu. Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü, tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alan sergi kapsamında, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtı bir arada. Müzenin 4 katına yayılan sergide 43 yapıt ise ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran Mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor.

başarılı oyunculuğunun yanı sıra kurucusu olduğu Hollywood Vampires grubu ve solo projeleriyle aktif olarak müzikle uğraşıyor. Grubun ana kadrosunda vokal ve gitarda Johnny Depp, gitarda Joe Perry ve vokalde Alice Cooper yer alırken diğer müzisyenler dönem dönem kadroya dahil oluyor.

İstanbul, Yeditepeli, dünyanın gözdesi şehir. Bizans'tan Osmanlı İmparatorluğu'na ve de Cumhuriyet dönemine uzanan kadim tarihi ve mimari şaheserleriyle her ziyaretçiyi büyülüyor. Farklı dönemlerde inşa edilen ve bambaşka mimari akımlardan etkilenen mega şehre, kültürel miras turizmi için gelenlerin ilgisini en fazla birbirinden gösterişli saraylar ve kasırlar çekiyor. Sevgili izlence izleyicileri, İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken saray ve kasırları sizler için derledik. Bu arada hala ziyaret etmeyenleriniz varsa aynı zamanda bunun bir hatırlatma haberi olduğunu da belirtelim. İstanbul'un belki de en güzel lokasyonunda konumlanan Dolmabahçe Sarayı, zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği bir sarayken, günümüzde ise müze olarak hizmet veriyor. 19. yüzyılın ortalarında Sultan 1. Abdülmecit tarafından yaptırılan saray, Osmanlı ve Avrupa imparatorluklarının sanatsal ve kültürel etkilerini yansıtan görkemli mimarisi, gösterişli iç dekorasyonu ve geniş bahçeleriyle tanınıyor. Hem Osmanlı Devleti'nin son dönemine, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden Dolmabahçe, 250 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı, aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi hayata intikal etmeden önceki son ikametgahı. Günümüzde milli saraylar arasında kabul edilen Dolmabahçe Sarayı, mimarisi, işçiliği ve koleksiyonlarıyla tarihe ışık tutuyor. İstanbul Sarayburnu'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık ihtişamlı tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılan bir saray var, Topkapı Sarayı. Bir zamanlar içinde 4000'e yakın kişinin yaşadığı saray, Cumhuriyet'in ilk müzesi olma özelliğini de taşıyor. Yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve yaklaşık 300 bin arşiv belgesiyle dünyanın en büyük müze saraylarından olan Topkapı Sarayı, Anadolu yakasının açık ara en güzel manzarasına sahip. Topkapı Sarayı, Bab-ı Hümayun, Sofai Hümayun, Alay Meydanı, Enderun Avlusu, Divan Meydanı ve Harem olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. Beşiktaş'ın bir diğer göz alıcı sarayı ise Yıldız. 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan adına inşa ettirilen Yıldız Sarayı'nın yapımı 1807'de tamamlanır. 2. Abdülhamit, Dolmabahçe Sarayı'nın denizden kuşatılma ihtimaline karşın Yıldız Sarayı'na taşınır ve imparatorluğu tam 33 yıl buradan yönetir. Bir dönem Harp Akademileri binası olarak da hizmet veren bina, 1994 senesinden sonra halka açıldı. İstanbul Boğazı'na ve Marmara'ya egemen yüksek bir arazi üzerine inşa edilen Yıldız Sarayı, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da yaptırdığı son büyük saray. Orman havası ve eşsiz Boğaziçi manzarasıyla Yıldız Sarayı, hem doğal hem de tarihi güzelliklere sahip, adeta bir mücevher değerinde. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı misafirleri ağırlamak için Sultan Abdülaziz tarafından 1861 senesinde yazlık saray olarak inşasına başlanan Beylerbeyi Sarayı, köprünün tam altında denize sıfır olarak yer alıyor. Mermer işçiliği, içerisinde bulunan eşyalar, boğaz manzarası ve yazlık saray olması nedeniyle sıcak havalarda dahi serin kalma özelliğine sahip Beylerbeyi Sarayı bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıyla kaynaştırıldığı sarayın iç mimarisi, kullanım özellikleri bakımından Türk evi planına benziyor. 3 katlı sarayda 24 oda, 6 salon bulunuyor. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu sırtlarında boğaz manzaralı tarihi bir yapı olan Hidiv Kasrı, Mısır Hidivi yani Başveziri Abbas İlmi Paşa tarafından 1907 yılında inşa edilir. Paşa'nın Mısır'daki görevinden alınmasıyla bir süre kendisi ve ailesi tarafından ikamet etmek amacıyla kullanılan kasır, Abbas İlmi Paşa'nın 1930'lu yıllarda İstanbul'u terk etmesiyle 1982'ye kadar atıl şekilde bırakılır. Gerek mimarisi, gerek tarihi, gerekse manzarasıyla İstanbul'un en güzide yapılarından biri olan Hidiv Kasrı'nın ortasında yüksek bir kulesi ve dikkat çekici bir merkezi merdiveni bulunuyor.
İstanbul Beykoz'da bulunan Küçük Su Kasrı, Göksu Kasrı olarak da biliniyor. Sadrazam Divitler Mehmet Emin Paşa'nın 1. Mahmut'tan aldığı izinle Küçük Su Kasrı'nın yapımına başlanır. Mühendis Yusuf Efendi tarafından tasarlanan ahşap binanın inşası tamamlanır ve 1751'de açılır. 3 katlı, Türk ev tipi mimarisi yansıtılan Küçük Su Kasrı, Sultan Abdülaziz döneminde ihtişam kazanır. Cumhuriyet döneminde devlet tarafından konuk evi olarak kullanılan kasır, bugün müze saray konumunda ziyaretçilerini ağırlıyor. İstanbul'un en sükunet dolu kasırlarından olan Maslak Kasrı, 170 hektarlık alanda konumlanıyor. Sultan Abdülaziz tarafından 1860'lı yıllarda inşa edilen kasır, padişah döneminde Maslak Çiftlikatı Hümayunu ismiyle anılır. Boğaziçi'nin Karadeniz'de buluştuğu noktanın görülebildiği Maslak Kasrı, 1984 yılındaki restorasyonun ardından Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde halka açık bir müze olarak hizmet vermeye başlar.

takvim yaprakları 2001'i gösteriyordu. İtalya Modena bugün ve gelecekte tekrarı asla olmayacak muhteşem bir konsere ev sahipliği yapıyordu. Efsanevi Tom Jones, yüksek doğuların kralı olarak anılan dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti ile aynı sahneyi paylaşarak o meşhur Delilah şarkısına düet yapıyordu.

3 yılları arasında bugün müzik tarihinin en prestijli insani yardım projelerinden sayılan Pavarotti France projesi kapsamındaki konser, müziğin hiçbir sınır tanımadığını bir kez daha göstermişti. Johnson güçlü pop yorumuna Pavarotti'nin etkileyici opera sesi eşlik ederken ortaya hem görkemli hem de şaşırtıcı derecede uyumlu, unutulmaz bir performans çıkmıştı.

Pavarotti, ondan fazla edisyonu düzenlenen bu konserler sayesinde milyonlarca dolar fon topladı. Bu yardımlarla savaş mağduru çocuklar için Bosna Hersek Mostar'da bugün de aktif olan Pavarotti Müzik Merkezi kuruldu. Ayrıca Liberya'da savaş yetimleri için çocuk köyü inşa edildi. Afganistan, Kosova, Guatemala, Kamboçya, Tibet ve Irak'taki mültecilerle savaş mağdurları için devasa insani yardım bütçeleri oluşturuldu.

yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman. Konuşabilirsin.
2: Seni duyabilirim.
3: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
3: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
3: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yalanlar ve aynı çözdürük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yıktım.
3: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
4: Lütfen Tanrım.
2: Sen buraya gitsin.
4: Yapabilirsin.
1: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
5: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: başardın dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
2: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
2: Evet, başka bir kanal açıyorum.
4: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
5: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
6: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50.000 dolardır.
1: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
7: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
1: Hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
7: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
1: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
7: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
1: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
7: 21 Ekim 1975'ti.
1: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
7: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
1: Evet tabii ki.
7: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
1: Bilet mi bulmuştun?
7: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını
1: evet,
7: bilirsin.
1: Evet.
7: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
1: Evet.
7: Hadi. Ve sonra evet. Top direği.

0: diye çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor, bilirsin değil mi?
1: Evet, alan çizgisinde koşarak koşmaya başlamıştı.
0: Geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Aa, koşuyor.
1: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya indi mi peki?
0: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
1: Ne?
2: Sanırım bir liste yapacağım.
3: Doğum günü hediyelerin için mi?
2: Evet.
3: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için. Böylece daha iyi seçerim.
4: İyi bir baba olan Chris Gardner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı umudunu kaybetme. Hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
2: Bugün parka gidebilir miyiz? Daha sonra...
3: Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da Otobüse Binmek.
5: San Francisco 1981.
6: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
3: Bu
6: beni
3: makine. Kucağımdaki bu makine mi?
6: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin.
3: O bir zaman makinesi değil.
6: Evet öyle.
3: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
7: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
3: Belki gelecek sefere. Teşekkür ederim. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
8: Merhaba.
3: Merhaba canım.
8: Ne oldu?
3: Bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım.
8: Hayır yapma Chris. 7'de işe dönmek zorundayım.
3: Dinle bak, biliyorum. Oakland'a dönmem gerek.
8: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
3: Evet maalesef.
8: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler misin?
3: Tamam yeter, şöyle yapalım.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

Suat Yelinesin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

seslen bir uçaktan. Oğlum al takımları, bir romanda okumuştum buna benzer bir şey. Cildi parlak, kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa

0: çeki yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Duydu dünya, gir içeri kapıdan. Öylece baka kaldım gözüme ayırmadan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri. Arabanın kapısını

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddie Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama velakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci Çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla Türkiye'ye olan özlemini sanatına yansıtır. Onunla ilgili bir anekdot da şöyledir. Almanya'daki bir festivale katılan Cem Karaca, başka ülke bayrakları varken Türk bayrağının olmadığını fark eder ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirir.

7 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı, bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca, 27 Haziran 1987'de anavatanda bir polis tarafından "yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu Rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bir tanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok sevdim.

Tarantino'nun efsane filmi Kill Bill müzikleriyle de hafızalardan silinmiyor. Ünlü panflüt virtüözü George Zamfir, bestesi James Last'a ait olan Kill Bill filminin unutulmaz müziği Lonnie Shepard'ı ünlü keman sanatçısı Andre Rieu ve orkestrasıyla seslendiriyor.

Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Barış Manço, Deniz Tüney Ali Efendioğlu, Alla Beni, Pulla Beni. Muhteşem düetlerde açılışı yılların eskitemediği bir şarkıyla yapıyoruz. Barış Manço'nun Sözüm Meclisten Dışarı isimli albümünde yer alan şarkının çıkış yılı ise 1981. Şarkının söz ve bestesi ise Barış Manço'ya ait.

0: araç havada.
1: Alla beni pulla beni enteresan bir hikayeye sahip. Deniz Tüney Ali Efendioğlu piyanist ve aynı zamanda Barış Manço'nun kuzeni. Manço bu şarkının bir kadın vokal tarafından seslendirilmesi gerektiğini düşününce aklına hem bir düet fikri hem de kuzeni Deniz Tüney geliyor. Ve şu anda dinlediğiniz kayıt canlı stüdyo performansı olarak hayata geçiyor.

0: Sedan Gürel, Kerem Cem, Küçük Bir Aşk Masalı.
1: Bana biraz çocuk muyum, değil miyim?
0: Sözlerini Sezen Aksu ve Hıncal Uluç'un beraber yazdıkları şarkının bestesi Ali Kocatepe'ye, düzenlemesi ise Gara Mafyan'a ait. 1985 yılında piyasaya çıkan şarkıyı ilk olarak Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu

0: Philips ve onlar Halley.
1: Sevgili dünya, gülmeye başla. Sonsuz olsun kahkaha.
0: Yıl 1986. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Halley kuyruklu yıldızı gündemde. Dünyaya en yakın mesafeden geçecek olan bu yıldız İlhan İrem'e ilham oldu ve dostluk, barış, sevgi temalı bir şarkı yazdı.

bestesi Melih Kibar'a ait olan Halley'in düzenlemesi ise Gara Mafya'nın imzasını taşıyor. Halley 1986 yılında Norveç'te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 9. olan Halley o zamana kadar Eurovision'daki en önemli başarıyı elde etti. Grubu Gür Akat, Emre Tokur, Derya Bozkurt, onlar grubuysa Sevingül Bahadır'la Candan Erçetin'den oluşmuştu.

Sibel Sezal, Tunç Öndemir, Erkan Oğur. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Muhteşem düetlerde olmazsa olmaz şarkılardan biri var şimdi de. Sözlerinin Fikret Kızıloka, müziğinin ise Özkan Samioğlu'na ait olan şarkının düzenlemesi ise Tunç Öndemir imzasını taşıyor.

şarkı ilk olarak 1988'de Sibel Sezal tarafından seslendirildi. Ondan bir yıl sonra da Fikret Kızılok'un Yana Yana albümünde yer aldı ve adeta unutulmaz klasikler arasına girdi. Başka

anda dinlediğiniz 2026'da hayata geçirilen bu yeni düzenlemenin ilginç de bir hikayesi var. Usta müzisyen gitarist Erkan Oğur bundan 38 yıl önce Sibel Sezal'ın albümünde bulunmuş. Yani Erkan Oğur'un yeniden projeye katılması kayda güçlü bir tarihsel devamlılık kazandırmış.

Kalp Seni Unutur Mu'ya yeni bir soluk kazandıran Sibel Sezal ve Tunç Öndemir, özgün yorumları ve modern düzenleme ile şarkının zamansızlığını yeniden ortaya koyuyor.

Söz ve bestesinin Ahmet Şefik Gürmeriç'e ait olduğu şarkı ilk tango eserlerinden biri olarak biliniyor. Şarkının aranjörü Mehmet Cem Tuncer. Şarkı 1930'lu yıllarda ilk defa Seyyan Hanım tarafından seslendirildi.

dinlediğiniz şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Opolay'ı eşlik ediyor.

2015 yılında kaybettiğimiz Kayahan ve müzik çalışmalarına devam eden İpek Açar, özel hayatlarındaki güçlü bağın yanı sıra müzikal anlamda da birbirini tamamlayan iki isimdi. Kayahan'ın melodik ve duygusal şarkı yazarlığı, İpek Açar'ın zarif vokal yorumuyla birleşerek Türk pop müziğinde kendine özgü ve kalıcı

Berk Gürman, Öykü Gürman, Nankör Kedi. Grup, Akdeniz ve Arap ezgilerini harmanlayarak oluşturdukları müzikleriyle büyük kitleler tarafından çok beğenildi, popüler oldu.

Öykü ve Berk olarak 2007 yılında kurulan grup, pek çok başarılı şarkıya imza attıktan sonra kariyerlerine farklı şekilde devam etme kararı alarak 2010 yılında ayrıldılar. Nankör Kedi şarkısı ise İbrahim Tatlıses'in 1994'te piyasaya çıkardığı Haydi Söyle albümünden.

Yonca Lodi 5. mevsim. Söz ve bestesinin Murat Güneş'e, düzenlemesinin ise Cem İyi Bardakçı'ya ait olan şarkıyı Güneş 2018'de tekli olarak

Başarılı müzisyen Murat Güneş'in ilk profesyonel müzik kariyeri Limanlar adlı şarkıyı seslendirmesiyle başladı. Güneş'in kendi bestesi olan şarkı Aysel Gürel'in anısına hazırlanan projede yer aldı. Murat Güneş ilk solo single çalışması Kalp Farkıyla'yı 2017 yılında çıkardı.

profesyonel müzik çalışmalarına 90'lı yılların başında başlayan Yonca Lodi ilk solo albümünü 1999'da çıkardı. Lodi aktif müzik hayatına ve sahne çalışmalarına devam ediyor.

sözlerinin Aşkın Tuna'ya, bestesinin ise Coşkun Kıvılcım'a ait olduğu şarkıyı Kibariye ilk olarak 2014'te çıkardığı Gülü Soldurmam adlı albümünde seslendirdi. Şu anda dinlediğiniz düzenleme ise 2026 yılında

özellik de müziğin teknik altyapısıyla ilgilenen Ahiyan ilk kapsamlı albümünü 16 yaşındayken kaydetti. Asıl çıkışını ise 2019 yılında Kurtulmak adlı şarkısıyla yaptı. Şarkı 25 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı.

90'lı yıllara uzanıyoruz. Ana akım popüler müziğin yanı sıra kendi dinleyici kitlesini oluşturan müzisyenlerin buluştuğu yıllara. Şu anda dinlediğiniz Düş Sokağı Sakinlerinde olduğu

Söz ve müziğinin Murat Çelik'e ait olan şarkı ilk olarak grubun 1993'te çıkardıkları Düz Sokağı albümünde yer aldı. 1999'da 3 albümüne dahil olan şarkı 2002 yılında ise ilk versiyonuyla yer buldu.

müziğinde kasetlerin hala çok güçlü olduğu ama CD'nin de giderek yaygınlaştığı ve müzik dinleme geleneğinin değişmeye başladığı 90'lı yıllar müzikte adeta bir geçiş dönemiydi. Türk popunun büyük bir çeşitlilik kazandığı bu efsane dönemin en unutulmaz gruplarından biri de Düş Sokağı Sakinleri oldu.

Salim Dündar, Osman İşmen Senfoni Orkestrası, Dertlerimi Zincir Yaptı. Söz ve bestesinin Mustafa Alpagut'a ait olduğu şarkı ilk olarak 1977 yılında Esin Engin düzenlemesiyle Selçuk Ural tarafından seslendirildi. Yılların en önemli erkek vokallerinden biri olan Salim Dündar, assubay olarak görev yaparken müzik aşkı ağır basmış ve müzikle ilgilenmeye başlamış. Aynı zamanda Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunan Dündar, profesyonel olarak atletizmle de ilgilenmiş.

zamanda izlediğiniz Osman İşmen Senfoni Orkestrası ile Salim Dündar'ın işbirliği konseri Mustafa Alpagut Şarkıları konseptiyle 2020 yılında gerçekleştirildi.

0: Ümit Besen, Gülden değiştim.
1: Hani bir kuş gibi.
0: Söz ve bestesinin Gülden Arslan'a ait olduğu şarkının düzenlemesi ise Efe Demiryoğan imzasını taşıyor. Şarkı 2019'da Ümit Besen'le Başka Sahne adlı çalışmasında yer aldı.
1: Eskisi gibi.
0: Şarkı yazarlığı ve güçlü yorumculuğuyla öne çıkan Gülden, 2012'de Unutamam Dedin şarkısıyla geniş kitlelerce tanındı.

Müzikte yaklaşık 50 yıldır önemli bir kariyer inşa eden Ümit Besen, özellikle arabesk pop fantezi türünde öne çıkan güçlü bir yorumcu ve besteci. Besen, fantezi müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

adımlara dönüşmesini beklediklerini söyledi. Ve devam edelim diğer başlığımızla. Birleşik Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Türk evinde gazetecilerle bir araya gelen Recep Tayyip Erdoğan 455 bin yaklaşık yarım milyon yatırımcı ilgilendiren ve soruşturması süren fon krizine ilişkin sorumluluğu olan kim varsa bunlar hukuk önünde hesap verecektir. Gereken hesap sorulacaktır dedi. Erdoğan sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında olduğunu dile getirdi diyelim ve devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıda 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme sürecine ilişkin teknik çalışmalar ele alınacak. Bugün de devam edeceği planlanıyor toplantının. Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında toplanacak fon tasfiyesinde ki süreç ele alınacak bir toplantıdan söz ediyoruz ve devam edelim. Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Yatırımcı platformu üzerinden tasfiye aşamasına geçen fonlara dair kapsamlı bir bilgilendirme notu yayınladı ve yatırımcıların hak kaybı yaşamaması için süreç hakkında doğru bilgi sahibi olmaları amacıyla paylaşılan duyuruda özellikle fiyat güncellemeleri ve takas işlemleri devam eden emirlere ilişkin net kurallar belirlendi. Yayınlanan yeni dipnotta tasfiye kararı öncesinde satış emri verilmiş ancak takas süreci henüz tamamlanmamış fonlar için net bir çerçeve çizilmiş oldu. Buna göre TEFAS'a iletilmiş olan satış emirlerinde işlemin gerçekleştirildiği gün geçerli olan fon fiyatı esas alınarak süreç sonlandırılacak. Bu yatırımcıyı nasıl aydınlatacak, bu adım nasıl bir etki oluşturacak konuklarımızla konuşacağız seans öncesinde diyelim ve devam edelim. Borsa İstanbul'da şirketler pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla geri alım hamlelerini sürdürüyor. Son duyuruyla birlikte birçok şirket yeni program başlattı. Ve son başlığımıza geçelim. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Xi ve ben ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere çabalamaya devam edeceğiz dedi. Olumlu sinyaller geldi iki taraftan da. Çin Devlet Başkanı Xi ise iki ülke arasında sorunları çözmek ve daha iyi bir gelecek için bir araya geldik. Diplomasi, ticaret ve ekonomi, kolluk kuvvetleri alanındaki karşılıklı temas ve işbirliklerini teşvik ediyoruz ifadelerini kullandı. İki liderden birlikte çalışma mesajı geldi. Gündemin sıcak başlıkları böyleydi.

Ve piyasalara bakalım. Asya piyasalarıyla başlayalım. Karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor bakalım. Karışık bir tablo var Asya piyasalarında. Çin Şangay'da %1.22'lik geri çekilme varken Japonya'da %1.38'lik primlenmeyi takip ediyoruz. Hindistan'da sınırlı bir yükseliş var. Hong Kong'da %2'ye yakın bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Güney Kore'de de %0.90'lık bir primlenme artı tarafta takip ediyoruz o tarafı da. Şimdi bakalım enerji emtia tarafına, orada nasıl bir tablo var. Ham petrolde 93 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. %1.63'lük geri çekilmeyi takip ediyoruz. Brent petrol 105 dolar seviyelerinde %1'e yakın orada da bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bu seviyeler ne anlama geliyor konuşacağız ve devam edelim kıymetli metallerle. Altının onsunda 4270 dolar seviyesini takip ediyoruz. %0.10'luk bir geri çekilme var. 4300 doların altında olması altın fiyatları için ne anlatıyor konuşacağız. Gümüşün onsunda 63 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta 62 dolara kadar gerilemişti. Bu hafta 63 dolar seviyelerinde an itibariyle karşımıza çıkıyor. %0.38'lik bir geri çekilmeyi görüyoruz. Platin ve paladyumda da geri çekilmeleri takip ettiğimizi söyleyelim. Böyleydi, piyasalara göz attık birlikte. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı New York'ta Türk Evi'nde gazetecilerle yaptığı konuşmadan satır başlarına bir bakalım. Sermaye piyasalarında yaşanan fon sorunları sınırlı bir alanı kapsıyor diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorun söz konusu. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek. Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli hukuki ve idari düzenlemeler ve bütün tedbirler alınacak ifadeleri var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ve fon piyasasındaki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. İçeride özellikle başlığımız bu. Atılan adımlar, atılması beklenen adımlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fon sürecine ilişkin sürecin yapısal bir nitelik taşımadığını belirtti. Kısıtlı bir alanda yaşanan

0: bir sorun bu dedi ve soruna dönük hem idari hem de adli olarak gerekli müdahaleler yapılıyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Mehmet Şimşek başkanlığında da fonlardaki süreci görüşmek üzere bir toplantı söz konusu. Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu. Toplantılarda kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası değerlendirilecek. Fonların tasfiye sürecine dair beklentileri Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş değerlendirdi. İzleyelim.
1: Aslında adım adım şimdi burada para transferi, para girişi çıkışı burada tam olarak ne anlaşılmadığı için ne olduğu bence biraz bu tarafı dondurarak yürütmeye çalışıyorlar iş. Şimdi tahminen pazar akşamı veya pazartesi günü biz bu 455.758 kişinin Sayın Mehmet Şimşek'in katılacağı toplantı sonrasında bir şey skalası oluşacak. Hani kurumlar, kişiler, işte fonun içindeki tutarların büyüklük sıralaması falan. Ve şunu da söyleyeyim. Yani yeni bir sisteme geçilmezse her fon bir tüzel kişiliktir. Yani bir şirkettir. Dolayısıyla A fonundan B fonuna kaydırılma vesaire yapma gibi bir durum söz konusu değil. Hangi fon içerisinde bulunuyorsa yatırımcı o fon üzerinden bir değerlendirme yapacaktır diye düşünüyorum. Yani bunu bir mevzuat değişikliği bu arada olmazsa. Bazı fonlarda az yatırımcı var, az fon büyüklüğü var. İşte para piyasası fonu üzerinde yoğunlaşan bazı fonlar var. Dolayısıyla bazılarının tasfiye süreci daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Ama diğer dediği konularda işte buraya kaynak aktarılması, mal varlığı meselesi falan. Zaten bunların hepsinin tabii ne olacağını bilmiyorum şey olarak. Hani buradaki ana hikayenin ne olacağını bilmiyorum. Ama burada mümkün olduğu kadar az bir mağduriyetle atlatılmak istenen bir tasfiye sürecinde göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi bir açıklama yapılırken bir de bir strateji oluşturulmuş olması gerekiyor. Çünkü birçok fikir veren ve üzerine tartıştığımız bazı teknik konular da var. Şimdi borsa tarafı bazı teknik düzenlemeler yaptı. İşte geri alımlarda üst limiti kaldırdı, açığa satışta üst adım kuralı getirdi, öz kaynak oranında bir %20'lere çekti falan. Dolayısıyla o olduktan sonra şunu da tartışabiliriz. Yani burada bakıyorum 400 lira olan hisse senedi 12 liraya düşmüş. Hani marjlar %20'ye çıksın mı falan konuşuluyor ya. Zaten bir süre sonra marjın serbest bırakılması ya da %20 olmasının da bir anlamı da kalmayabilir. Bu anlamda biraz hisse senetleri de belli bir seviyeye doğru çekilmiş oluyor. Tahmin ediyorum mevcut fonların şu anki fon büyüklüğü, yani fon ne diyelim, değer hesaplaması da yapılacak. Çünkü işte biz 800 küsür milyar diyoruz, yani onu da herhalde neti çıkacaktır bu kişilerle birlikte. Belki şu anda bu fonların büyüklüğü 400'e düştü. Şimdi ihtiyaç duyulacak tutar, izlenecek yol, tasfiye edilirken ben şimdi bu fonun içinde bir yatırımcı olsam ben de hiç yatırım yapmadım. Ama şunu bilmek isterim, hangi tarihte bana ödenecek ve ne şekilde ödenecek? Veya ödenmesi için veya işte bu tasfiye takvimine benim uymam için nasıl bir aksiyon almam lazım?
0: Bir değerlendirme daha aktaralım. Fon tasfiye sürecine dair beklentileri ve yatırımcıların süreçten nasıl etkileneceğini Üzeyir Doğan değerlendirdi. İzleyelim.
2: Bu nakit piyasadaki sistemi kitleyen bir süreç. Şimdi hissesi olanlar zaten bu sistemden dolayı, taban taban giden hisselerden dolayı mağduriyet olanlar var. Onlar şimdi hadi o riski görerek aldılar. Ben hisse senedi yatırımcısı tarafında şey demiyorum. Yani ama fon yatırımcısı 7 bile olsa risk derecesi, burada bir sorumluluk var. Yani bazen şey diyorlar, sen riski aldın. Abi fon alan bir yatırımcı hani gidip Kıbrıs'ta kumar oynayan biriyle eş tutulmamalı. O fonu alan riski aldı. Niye aldı? %5'ini, 10'unu, 15'ini, 20'sini belki kaybedebilirim. Ama kazanırsam da mevduatın üzerinde bir getiri elde edebilirim diye girdi. Şimdi o adama diyorsun ki sen paranı alın, risk aldın. Hayır abi, risk almakla dolandırılmak ayrı şeyler. Yani burada bir mağduriyet var. Burada sorumluluğu olan birçok kişi var. Evet, yatırımcının da sorumluluğu var. Belki o da sorumluluğu ölçüsünde bu zarara katlanmalı. Ama bunu şununla karıştırmamak lazım. Yani sen de riski biliyordun, aldın. Hayır abi, ben fon piyasasını SPK'nın fon

0: şirketlerine vesaire diyor ki işte, ya da yıllardır bu konuşuluyor. Borsa İstanbul'da da bu toplantılarda konuşuldu. Daha sonraki SPK'larda konuşuldu. Bireysel yatırımcı olarak siz riskinizi yönetememe kabiliyetiniz var. Getirin fonlara koyun. Burası evet, denetlenebilir bir piyasa. Denetlenen bir piyasa. Burada ilkeler var. Profesyoneller sizin adınıza bunu yönetecek. Hepimiz oraya yönlendirildi. Herkes oraya yönlendirildi. E şimdi bir şey olduğu zaman da kenara çekilmeyi ben kendi adıma zulgüdürüm. Yani ben dediğim gibi buradan bir menfaat sağladığım için değil, ama bu yatırımcı bize her zaman lazım. Yani bizim yatırımcı bizim burada önceliğimiz olmalı ve o çerçevede de bir projeksiyon çizmemiz lazım. Doğrudan devletin bir ceza yüklenmesi ya da işte şey yapması da değil burada mesele. Ama bu enkazın bir şekilde kaldırılması lazım. Yani ben bir ev aldığımda evim işte Allah korusun bir afet oldu, yıkıldı. Bana diyor musun sen bu evin zemin etüdünü yaptırdın mı? Deprem etüdünü yaptırdın mı? Onu yaptırdın mı? Bunu yaptırdın mı? Bir mağdur varsa o mağdurun mağduriyetini gidermek için çeşitli adımlar atılıyor. Bu fon işlerinden, bu süreçten fayda sağlayıcılar, bu sisteme zarar verenler kimler, bunun tespit edilmesi lazım. Birincisi, bu fon sisteminin bu hale gelmesindeki baş sorumlular. Yani o karşılığı olmayan fonları kuranlar ve bunun üzerinden saltanat kuranlar. Elbette ilk maliyet bunlara ödetilmeli. Yani sofrada olanların birincisi bunlar. Sofrayı bunlar yedi. Bunların maliyeti ödetilmeli. Yani o mal varlıklarına el koyma vesaire. Hani benim şeyim bir tasfiye fonu oluşturulmalı. Bir fon. Bu fondan kastım şu değil. O 131 fonu içine koyduk, sattık vesaire değil. Bir ayrı bir kaynak oluşturacak bir fon oluşturulmalı. Bu fonun içerisinin kaynaklarından bir tanesi bana kalırsa elbet. Buna sebebiyet verenlerin mal varlıklarına el konulmasından elde edilen gelirler bu fonun içerisine girmeli. Bu birinci adım. Bu olmazsa olmaz. Yani devlet her şeyi yüklensin diye bir şey yok. Devlet buradan el koyarak elde ettiği gelirleri bu fona aktarmalı. Ama bu hemen bugünden yarın olacak bir şey değil. O zaman biz bu mal varlıklarının el konulması, bunların satılması, oldan gelen paranın bu fona girmesini beklersek çok bekleriz. Yani yatırımcı da çok mağdur olur. Bu fona kaynak sağlayacak adımları konuşmak lazım. Bu fon sisteminden faydalanıcı kimler? Ben sayayım yukarıdan aşağı. Şimdi bu el konulacak paralar ve bunların sisteme aktarılması, Adalet Bakanlığı'na başlayarak bunların tasfiyesinde kimler sorumluysa o birimler buraya o kaynağı aktarmak zorunda. Bu bir. İkincisi Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı buraya kaynak koymak zorunda. Ki bu fonların kurulması ve idamesi sürecinde SPK izahname ücretleri, kuruluş ücretleri almıyor mu? Borsa İstanbul bu fonların yaptığı işlemlerden dolayı komisyon geliri elde etmiyor mu? Yani borsa payı. Takas Bank takas payı elde etmiyor mu? MKK kayıt ücreti almıyor mu? Lehi kodu vesaire alırken para almıyor mu? Şimdi bu kurumların da Adalet Bakanlığı el koyduğu varlıkları dedik buraya aktaracak. Maliye Bakanlığı bana kalırsa bu stopajdan elde ettiği gelirleri tüm sistemin yürütmesine, tüm sistem dahil olması lazım buna. Borsa İstanbul, SPK, Takas Bank, MKK bu kurumlar için bu yıl kar yılı değil, ar yılı olmalı.
1: Sermaye piyasasındaki yatırımcı güvenini ve piyasaya yönelik düzenlemeleri Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Berra Doğaner değerlendirdi. İzleyelim.
2: Pandemi sonrası sermaye piyasalarımıza çok ciddi miktarda yatırımcı yeni katıldı. Bu yatırım ve sermaye piyasasının ekonomi üzerindeki katkısı, önemi arttı. Bireysel yatırımcı sayısı büyüdü, bireysel yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına yönelimi arttı. Kurumsal yatırımcı tarafı her boyutuyla büyüdü. Fon çeşitliliği arttı, fonlara yönelen miktar arttı. Yani bizde sürekli yani bütün herkes işte bireysel olarak riskli varlıklara yatırım yapmayın, finansal okuryazarlığınız düşükse fonlar üzerinden yatırım yapın dedik ve buna da çok büyüdü yatırım fonu endüstrisi. Halka arzlar arttı vesaire, yani sermaye piyasası çok uzun yıllar verdiğimiz emekler sonucunda ilk defa kayda değer bir büyüklüğe doğru giderken birkaç tane münferit portföy yönetim şirketindeki fonlar olması gerekenin dışına çıktılar. Yani her fonu, risksiz fonu da, risk seviyesi yüksek fonu da hiçbir şekilde olmaması gereken şekilde yönetmeye yöneldiler. İşte herkes biliyor, tekrar söylemeye gerek yok ama sığ hisselerde yoğunlaşarak portföy

0: köylerde fiktif getiriler oluşturdular. Açıkçası bu da yani 1,5 senedir en aşağı yani herkesin gözlerinin önünde oldu. Herkes derken gerçekten herkes. Yani bugün bu noktaya gelinmiş olmasıyla ilgili en fazla duyduğum şey bu kızgınlık. Hani bu kadar sermaye piyasasında yatırımcı birikmişken, sermaye piyasası ürünlerine güven artmışken bunun yaşanması bu sürece, bu güvene elbette ki kısa vadede bir zarar verdi. Bir tek şeyim şu, olumlu tarafı şu, son 1,5 yıldır bütün borsayla ilgili dinamikler bozulmuştu. Temel analiz çalışmıyor, teknik analiz çalışmıyor, şirketlerin bir kısmı gerçek değerlerinden koptu. Yatırımcı temeli sağlam BIST 30, BIST 100 hisselerinde senelerdir bekliyor. Bu yüksek enflasyon döneminde orada değer artışı yaşanmıyor. Bu şirketler değerinin altında. Para BIST 100 dışı yan hisselere gidiyor. Hakikaten bu ve steril değildi yani. Burada da birçok yanlış hareket de vardı, manipülatif. Şimdi neticede buna bir son verildi. Yani buradan tek olumlu olarak çıkarabileceğimiz husus şu, çok sancılı oluyor, çok üzücü vakalar var ama belki bir 6 ay kadar da tasfiye süresinin sonuna kadar da aşama aşama uğraşılacak. Bu iş hemen bir dakikada kapanabilecek bir boyutta değil. Ama bunun sonunda yani tasfiye süreci tamamlandığında artık daha steril bir piyasa, daha temel dinamikleriyle hareket eden bir piyasa, daha temiz bir piyasa oluşacak ve tekrar yeniden o ortamda güven inşa edilmesi için gayret edilecek.
1: Fonların tasfiye süreci nasıl ilerliyor? SPK'nın tasfiye süreci piyasalarda nasıl şekilleniyor? Bu portföy finansal analisti Salih Oğuzhan Sever değerlendirdi. İzleyelim.
2: Bir panik havası olduğunu zaten görüyoruz. Bunun yansımalarını da görüyoruz. Özellikle tasfiye edilecek fonların bir anda kapatılmış olması insanları paniğe sürükledi ve hatta burada belki de yıllar boyunca sürecek yeniden inşa edilmesi gereken bir güven zedelenmesi durumu da söz konusu. Çünkü insanlar belli risklilik dereceleriyle yatırım fonlarına yatırım yapıyor. Özellikle likit sayılan para piyasası fonlarında kısa dönemli nakitlerini ciddi ölçüde değerlendiriyordu. Ancak şu anki durumda özellikle para piyasası fonlarının bazılarında tasfiye kapsamına alınması ve bu portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamında olmayan fonlarıyla alakalı da TEFAS üzerinden işlemlere kapatılmış olması haliyle bir kaygı yaratmış durumda. Ancak bundan sonrasında yeni bir satış baskısı getirir mi sorusunun cevabını bu tasfiye süreci bize getirecek. Tasfiye sürecinde nasıl bir yol izleneceği, yatırımcıların burada edinimlerini ne kadar sürede geri kazanabileceği, haklarını ne kadar hızlı geri alabilecekleri önem arz edecek. Kesinlikle SPK'ya ya da ilgili yönetici kuruluşlara akıl vermek bizim haddimiz değil. Ancak piyasa paydaşı ve yatırımcıyı dinleyen taraf olarak belki yapısa daha iyi olabilir diyebileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Özellikle para piyasası fonları tarafında para piyasası fonlarının içerisinde çok likit olan, anında nakde dönebilecek olan asetler var. Bunların içerisinde banka mevduatları, banka katılma hesapları gibi tamamen nakit olan varlıklar var. Ve bunlar bunun yıllarca insanlar hep şu şekilde yaptı para piyasası fonunu. İşte bir geliri var, bu geliri alıyor, bir ödeme döngüsü var. Bu ödeme döngüsüne kadar birkaç günlük nema getirisi elde edebilmek için orada parasını değerlendirip ödemesi geldiğinde anında oradan çıkarak ödemelerini yapan çok ciddi bir yoğunluk var, yatırımcı yoğunluğu var. Ve bu insanlar para piyasası fonlarında şu anda kalmış durumdalar. Birçok kişiden şunu duyuyoruz, kredi kartı ödememizi yapamıyoruz. Kira paramız vardı, kiramız orada kaldı, şu an onu ödeyemeyecek durumdayız gibi durumlar var. En azından para piyasası fonlarında bu gibi çok likit varlıkları bir an önce nakde dönüp tamamını tasfiye etmeden önce belli yüzdelerle katılma payı oranı nispetinde para piyasası fonu katılımcılarının ödemelerini kısmi olarak yaparlarsa bu kısa döngü içerisinden çıkarmış olurlar. Bu ödemelerini gerçekleştirebilmelerini sağlarlar. Sonrasında da mevduat dışı olan daha az likit sayılabilecek, işte örnek veriyorum, bir borçlanma aracı piyasasında 2 günde, 3 günde, 5 günde nakde döndürülebilecek varlıkların kademeli dönüşleriyle buradan elde edilecek nakitle tasfiye sürecine devam edilmesi en azından burada yatırımcı ihtiyacını kısa sürede çözmek anlamına gelir. Bu anlamda bir destek sağlanabilirse tasfiye kuruluşları tarafından en azından yatırımcının acil nakit ihtiyacını bir ölçüde gidermiş olacaktır bu süreç.
1: Ve seans öncesinin bu diliminde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Gürkan Aydoğan bizimle birlikte. Gürkan Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederiz. Gürkan Bey, şimdi fon piyasasındaki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. İçerideki önemli başlığımız bu. Atılan adımlar, atılması beklenen adımlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ne finansal sistemimizi ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok diyor. İhtiyaç duyulan tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız ve sorumlular hesap verecek diyor. Bakan Şimşek de başkanlığında, yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında da tasfiye sürecini görüşmek üzere bir toplantı söz konusu. Bugün de bu sürece dair haber akışını takip ediyoruz. Ne bekliyorsunuz? Süreci nasıl yorumluyorsunuz? Bundan sonrası için hangi adımların atılması gerekir? Düzenleyici kurumların adımlarına devam etmesi de bekleniyor. Siz süreci nasıl okuyorsunuz?
3: Tabii kolay bir süreç değil. Özellikle sermaye piyasası kurulu ve ilgili kurumların üzerinde titizlikle çalışacak ve piyasayı bozmadan, piyasayı yıpratmadan hareket edeceğini biliyoruz en azından. Fakat bu süreçte tavsiye edilen fonlar tarafında nasıl bir güzergah izlenecek veya bu hisse senetleri özelinde alıcı bulunabilecek mi? Alıcı bulunamayana kadar bu hisse senetleri ne kadar düşecek? Esas soru bunlar olacak gibi görünüyor. Tabii alıcı şu an itibariyle bulunamıyor maalesef. Malumunuz zaten spekülatif olan hisse senetlerinde özellikle ciddi anlamda çok beklentinin üzerinde bir artış gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz. O sebeple bu saatten sonra o hisse senetlerinde bu fiyatlardan alıcı bulmak konusunda bir miktar piyasa zorlanabilir. Alıcı bulamadığı takdirde umarız ki Borsa İstanbul tarafını özellikle etkilemez. En azından etkisi bu kadar sınırlı kalır diyebiliriz. Yani süreç kolay bir süreç olmayacaktır. Titizlikle çalışılacaktır. Ama nasıl bir süreç olacağı hakkında şu an için bir net bir şey söylemek kolay olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, peki Gürkan Bey, şimdi piyasa buradan ayrılıp da kendi normal dinamiğini nasıl bulacak? Bir diğer merak konusu da bu aslında. Toz bulutunun dağılması için zaten önemli adımlar atılıyor, önlemler alınıyor, süreç devam edecek ama bu virajı piyasa nasıl dönecek? Dönebilirse hikayesi ne olacak? Çünkü yurt dışından değerlendirmeler bekliyor, MSCI'ın bekleniyor, işte MSCI'ın, FTSE Russell'ın değerlendirmeleri. Yabancının bakış açısı da önemli. Yurt dışında ABD'deki temaslar var. İş dünyasıyla bir araya geldiğini takip ediyoruz. Hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Şimdi yurt dışında da anlatılmaya devam ediliyor aslında. Daha önce de roadshow'ları takip etmiştik. Bakan Şimşek'in de yoğun temasları var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne dersiniz?
3: Bu noktada özellikle piyasaların odağı esasında güven. Bu güven ortamı sağlandığı takdirde, aslında bu hamlelerden bir tanesi güven ortamını sağlamak için yapılan bir hamle. Bu noktada bu fonlar ne kadar daha devam edecekti? %100 bin mi yapacaktı? Piyasa oyuncuları gerçekten merakla bekliyordu. Ve tabii bu noktada yabancı yatırımcı da bu fonların aşırı artışından kaynaklı, özellikle MSCI tarafında da geçtiğimiz haftalarda bir uyarı verilmişti ve bu uyarı sonrasında esasında ciddi bir hamle geldi. Özellikle konuyla ilgili kurumlar tarafından ve hamle de doğru bir hamleydi. Çünkü önümüzdeki sürece ilişkin yabancı yatırımcının bir miktar çekindiği bir piyasa olmuştu esasında Borsa İstanbul tarafı. Fakat bu hamleyle beraber önümüzdeki sürece ilişkin, evet, kısa vadeli sancılar devam edebilir ama orta uzun vadede önümüzdeki sürece ilişkin güvenli bir alan oluşturmak için esasında yapılan bir hareketti bu. O sebeple bu tavsiye süreci ne kadar erken tamamlanır, konu ne kadar berraklığa kavuşursa, yabancı yatırımcının güvenini kazanmak için de oldukça değerli olacaktır. Tabii bu noktada Borsa İstanbul tarafında, yani şu an itibariyle 12.888'lerdeyiz, hatta dolar bazında 263 dolarlara kadar düştük. Yani 263 dolara en son bu yılın başında 2 Ocak tarihinde görmüştük. Yani çok ciddi anlamda bir geri çekilme var. Tabii bu noktada BIST 30 hisse senetlerinin de esasında herhangi bir konuya müdahili yokken malumunuz bu noktada ciddi anlamda endeks baskı görüyor ve satış görüyor. Konuyla alakalı kamu kuruluşlarının hamlesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Düşünüyorum. Tabii önümüzdeki sürece ilişkin yabancı yatırımcının da esasında Borsa İstanbul tarafıyla alakalı güven tazelemesi için yapılan bir müdahale olduğunu düşünüyorum. O sebeple önümüzdeki sürece ilişkin ne kadar erken bu tavsiye süreci tamamlanırsa esasında yabancı yatırımcı için o kadar erken bir Borsa İstanbul merakı oluşmaya başlayabilir. Fakat borsalar bu tarz durumları genel itibariyle geçmiş tarihlerde her zaman gördüler. Ve tabii tekrardan toparlanma evresine geçtiler. O sebeple Borsa İstanbul tarafında tamamen çöküş senaryoları esasında çok da kabul edilebilir bir durum değil. Şu an itibariyle ocağın başındaki, yani 2 Ocak tarihindeki fiyata dolar bazlı gelmiş bir Borsa İstanbul var. Ve bu noktada özellikle fon tasfiye sürecini gören yabancı yatırımcı da buradaki güvenli alan oluşumuna önümüzdeki sürece ilişkin dönemde fiyatlar aşağı yönlü hareket ettikçe destek niteliğinde destekleyeceklerini düşünüyorum. Tabii gerek yerli yatırımcı gerekse yabancı yatırımcı tarafından bu hamlenin gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz diye özetleyebilirim.
1: Evet, şimdi sizin de dikkat çektiğiniz gibi fonlarda güven tesisi önemli. Nasıl sağlanabilir? Bununla ilgili adımlar atılıyor. Şimdi fonlarda tasfiye sürecinin nasıl olacağına dair de birçok soru var. Bu süreç çok önemli. İşte nasıl olabilir? Nasıl olursa mağduriyetlerin boyu azalır. İşte para piyasası fonlarına olan güvenin de biraz zayıfladığını görüyoruz. Para piyasası fonlarında 456 milyar TL'lik azalma da söz konusu. Merkez Bankası verilerine göre 18 Eylül haftasında. Şimdi bir de MKK'nın e-yatırımcı ekranında tasfiye halindeki fonlara ilişkin yeni bir dipnot da yer almaya başladı. Tasfiye sürecindeki fonlarda satış emrinin gerçekleştiği günün fiyatı esas alınacağı açıklandı. Bu açıklamayı hem nasıl değerlendirmek lazım, hem bu karar fon yatırımcıları açısından hangi belirsizlikleri ortadan kaldırıyor ve bundan sonraki süreçte piyasaya nasıl etkisi olabilir bunun da, hem de para piyasası fonlarına ilişkin de değerlendirmenizi alalım.
3: Tabii bu noktada en masum olan para piyasası fonlarıydı. Özellikle hali hazırda bu tasfiye sürecindeki olan para piyasası fonlarına olan tasfiye süreci esasında yatırımcıyı korkuttu ve başka fonlara da kayan bir hikayeyi gördük. Tabii bu noktada serbest fon tarafında TR3, TR2 dönemli paranın hesaba geçme gibi durumları vardı. Tabii bu noktada özellikle para piyasası fonunun T zamanında satılması ve hesaba yansıtılması en azından diğer yatırımcı grubu için, özellikle para piyasası fonu yatırımcı grubu için güven ortamını sağlamak amaçlı yapılan bir hamle olduğunu düşünüyorum. Tabii doğru bir hamle mi? Bence kesinlikle doğru bir hamle. Çünkü para piyasası fonlarının içeriğinde likit varlıklardır. en hızlı likte çevre likit diye çevrilebilen varlıklar olduğu için T+3'ü, T+2'yi beklemeden veya T+1'i beklemeden özellikle yatırımcının tekrardan alım satımını kolaylaştırabilecek bir husus olduğunu düşünüyorum. Tabii önümüzdeki sürece ilişkin bu süreçte tahliye edilen fonlarla alakalı güncellemeler hızlıca değişebilir ve gelebilir. O sebeple bu süreç ne kadar erken tamamlanırsa yabancı ve yerli yatırımcı için güvenli alan oluşturulması o kadar erken olacağını düşünüyorum. Zaten gerekli kamu kuruluşlarının da bu titizlikle de çalışacağını yani ilk gün müdahale ettiğini esasında biliyoruz. Fakat önceki dönemde esasında sermaye piyasası kurulumunda uyarılarının olduğunu biliyoruz. O sebeple güvenli alan oluşturmak bir miktar hızlı olursa özellikle yabancı yatırımcı tarafında berrak bir piyasa bırakılırsa ve tasvir edilirse yabancı yatırımcı tarafının özellikle Borsa İstanbul'da gözlerini dikkatle dikkat edeceğini, özellikle fokuslanacağını düşünüyoruz. Yabancı yatırımcı için Borsa İstanbul hem ucuz niteliğinde değerlendirilebilir hem de güvenli niteliğinde önümüzdeki süreçte değerlendirilebilir.
1: Evet, şimdi Gürkan Bey, bir de TL mevduat tarafına baktığımız zaman TL mevduatlarında haftalık bazda 434.8 milyar liralık güçlü bir artış görüyoruz. Bu hareketi nasıl okumalıyız? Fiyatlama açısından bize ne söylüyor?
3: Tabii özellikle fon piyasasındaki güvensizlik sebebiyle esasında yatırımcılar doğrudan banka TL mevduatlarına döndüğünü esasında görüyoruz. Özellikle fon algısı bir kere ciddi anlamda zedelendi. Zedelendiği için yerli yatırımcı ve gerekli yabancı yatırımcı için fon algısından çıkış ve bankanın mevduatlarına dönüş sürecini görüyoruz. Hatta iç piyasada altın tarafında da bir miktar hareket var. Yani özellikle yerli yatırımcıların tercihi bir miktar altın, bir miktar da mevduat piyasası diyebiliriz. Altın tarafında geçtiğimiz haftalarda özellikle yurt dışına göre 1 kilo altın yaklaşık olarak 800 dolar daha ucuzdu Türkiye'de. Ama şu an itibariyle 1 kilo altın yaklaşık olarak 100 dolar daha ucuz kalmış durumda. Yani 700 dolarlık bir azalış mevcut, esasında artış mevcut. Bu da talebin bir miktar arttığını gösteriyor şu an itibariyle bizlere. Yani yatırımcı fon piyasasındaki zedelenmeden ve güvensizlik ortamından kaynaklı mevduat tarafına ve altın tarafına geçtiğini gördük ve görmeye de devam edeceğiz gibi bir görüntü mevcut.
1: Peki Gürkan Bey, şimdi Borsa İstanbul'da Ekim ayı itibariyle endeks değişiklikleri gerçekleşecek. Artık Eylül'ün de sonuna geldik yavaş yavaş. Ekim itibariyle BIST yüz endeksinde seviye olarak bakacak olursak neler öngörüyorsunuz? Tabii böyle bir dönemde de aslında seviye konuşmak çok kolay değil ama nasıl yorumlarsınız böyle endeks değişiklikleri sonrasında nasıl bir görünüm olur?
3: Ya yani esasında şu an itibariyle 260 dolarlar kısa vadede hani bu bölgede durmasının sebebi aslında bu satışların bu bölgede durmasının sebebi bu bölge 2026 başlangıç bölgesiydi. Yani 2026'ya başlarken Borsa İstanbul 260 dolarlarla başladı. Şu anda geldiğimiz nokta da aslında 260 dolar. Yani yaklaşık 10 ay civarındaki bütün getirilerini silen bir endeksten bahsediyoruz sadece fon hareketiyle. Ve bu noktada satışlar daha da derinleşebilir mi? Bir likitte krizi olma ihtimali önümüzdeki süreçte fon tarafıyla alakalı Borsa İstanbul'un özellikle 30 endeksini kapsayacağını düşünmüyorum ama bir miktar daha satış baskısı devam edebilir. Önümüzdeki sürece ilişkin bir net bir, şeffaf bir, güvenli bir ortam oluştuğunun mesajlarının hızlı verilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Hızlı hamleler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar gelmediği takdirde Borsa İstanbul tarafında yabancı yatırımcının algısının ve ilgisinin de azalabilme ihtimaliyle birlikte Borsa İstanbul tarafında tekrardan 263 dolarlardan yaklaşık olarak 240 dolarlara 225 dolarlara kadar bir geri çekilme ihtimali olabilir. Ama bu geri çekilme demek aslında trendin negatife dönme ihtimalinden bahsetmek değildir. Yabancı yatırımcı için ve yerli yatırımcı için alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilecek bölgeler olduğunu düşünüyorum bu bölgelerin. Özellikle 250 doların altında Borsa İstanbul ucuz kalmaya devam edecektir. Keza şu an itibariyle 263 dolarlardayız. Yani bunu TL bazında değerlendirecek olursak da Borsa İstanbul 100 endeksinde şu an itibariyle 12.888'lerdeyiz. Muhtemel senaryoda 12.650 destek bölgesine değme potansiyeli oldukça kuvvetli. Fakat aşağı tarafta da 10.700 bölgesi de oldukça kritik bir destek niteliğinde karşımıza çıkıyor. Hatta 11.240 ile 10.730 veya 750 diyebilirim. Bu bölgelerde alışların devamını bekleyebileceğimiz bir bölge olduğunu düşünüyorum. O sebeple yabancı yatırımcı da önümüzdeki sürece ilişkin devlet kurumlarının yapacağı açıklamalarla birlikte bir miktar algısını ve ilgisini Borsa İstanbul özelinde arttırma ihtimali potansiyeli oldukça yüksek. O sebeple yabancı ile birlikte güvenli bir alanla birlikte yerli yatırımcının tekrardan Borsa İstanbul'dan hızlıca vazgeçeceğini düşünmüyoruz. Önümüzdeki sürece ilişkin evet bir miktar bir güven tazelenmesi var ama tazelenme ihtimali doğru hamlelerle birlikte oldukça yüksek diye özetleyebilirim.
1: Evet Gürkan Bey, bir miktar daha satış baskısının sürebileceğini ama tabii tazeleneceğine dikkat çektiniz. Bu noktada şunu da sormak isterim aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki Türk evindeki gazetecilerle yaptığı söyleşide F-35 programına dair Trump'ın olumlu olduğunu söyledi. Şimdi piyasalar açısından baktığımızda bu gelişmeler Türkiye'nin savunma sanayi şirketleri, yine havacılık şirketleri, bu sektörlerde genel olası etkileri nasıl olur? Yani bu sektörlere yansımaları ne olur? Ne dersiniz?
3: Zaten hani Türkiye ülkemiz savunma sanayi anlamında oldukça başarılı ilerliyor. Önümüzdeki sürece ilişkin F-35 ile alakalı doğrudan bir temasın daha anlaşma ihtimalinin artmasıyla birlikte savunma sanayi savunma endeksi ile alakalı yukarı yönlü potansiyeller oldukça kuvvetli olacaktır. Bence bu noktada evet savunmanın haricinde önümüzdeki sürece ilişkin bu özellikle petrol fiyatlarının baskılanma ihtimalinin azaldığı bir ortamda zaten Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hareketler bence gelişmekte olan diğer ülke borsalarından daha da hızlı ilerleyebilir. Çünkü bu noktada biz Borsa İstanbul tarafında özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında özellikle savaşın bitme ihtimalinin arttığı senaryosunda faiz indirim ihtimallerini hızlıca konuşur hale gelebilir. Bu da doğrudan Borsa İstanbul tarafına özellikle savunma sanayini, havacılık sektörünü ve bankacılık endeksini ve hatta holding tarafında hızlıca toparlayabilecek hamleler olabilir diye düşünüyoruz diye özetleyebiliyorum.
1: Peki Gürkan Bey, şimdi küresel tahvil piyasasında tarihi zirveler görüyoruz bir yandan da. ABD ve Avrupa'da uzun vadeli getiriler rekor tazeledi. ABD tahvil faizleri %5, artık uzun vadeli bir eşik olmaktan çıktı mı diye sormak istiyorum. Çünkü %5 seviyesi önemli bir majör göstergeydi. Bir eşikti. 2027 yılı tarihsel referans olarak önemli. Yani eşik aşıldıysa artık bu ne anlama geliyor? Nasıl bir fiyatlamadan bahsediyoruz?
3: Piyasaların yeni normali yüksek tahvil fiyatlarıyla birlikte emtia tarafında da ve borsa tarafında da yeni rekorların gelme ihtimalinin arttığı bir dönem. Tabii geçtiğimiz dönemlerde bu hareket birlikte gelmemişti. Yani Amerikan 10 yıllık tahvil yükselirken Amerikan borsaları ve küresel emtia piyasalarından çıkış gözlemliyorduk. Fakat bu yıl hep birlikte bir yükseliş görüyoruz. Yeni normalimiz küresel piyasalarda bu. Çünkü piyasalar esasında bu tahvil piyasasının yükselişinin ihtimalinin kısa vadede evet baskısını hissediyor. Uzun vadede de hissediyor. FED tarafında tahvil geri alım programları açıklanıyor. Fakat bunların genel sebebi esasında evet, petrol fiyatları. Yani petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde Amerikan tahvil faiz getirileri yukarı yönlü olmaya devam edecek gibi bir görüntü var. Ve bu sebeple özellikle %5 Amerikan 10 yıllıklarda sizin de bahsettiğiniz gibi psikolojik bir dirençti. Fakat şu an itibariyle psikolojik bir destek seviyesine bürünmüş durumda. En son tabii 2007 yılında bu seviyelere yükselen Amerikan 10 yıllık tahvilleri vardı. 2007'den 2008'e kadar da hızlıca tahvil yaklaşık olarak %5-26'lardan %2'lere kadar tahvil getirileri düşmüştü. Tabii 2 yıllıklarda özellikle 5 yıllıklar kadar sert bir yükseliş yok. Şu an itibariyle Amerikan 2 yıllıklarda 4.90'lardayız. Buralar da tehlikeli. Bu noktada Amerikan tahvil piyasasıyla birlikte yükselen bir de Japon tahvil piyasası var. Bunun yükselişinin sebebi de önümüzdeki sürece ilişkin. Evet, Japon Merkez Bankası tarafında faiz artırım ihtimallerini piyasa beklemeye devam ediyor. Ve tabii savaştan kaynaklı artan enerji maliyetleri Japonya'nın özellikle enerjide dışa bağımlılığından kaynaklı tahvil fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Enflasyon artıyor. Enflasyon artarken faiz artırma ihtimalleri artıyor ve tahvil getirileri de yükselmeye devam ediyor. Küresel piyasaların yeni normali artık şu an itibariyle bu gibi görünüyor. Yani yükselen tahvil getirileriyle birlikte küresel borsaların ve emtia piyasasının yukarı yönde hareket ettiği bir yıl oluyor 2026 yılı. Tabii 2026'nın son çeyreği ve 2027 özelinde özellikle savaş gündemimizde olduğu takdirde bu senaryonun bu şekilde devam etmesini bekleyebiliriz ama savaşın devam etmediği senaryosunda veya petrolün güzergahının değiştirilme senaryosunda aynı konulardan bahsedemeyiz. Tahvil getirilerindeki geri çekilme hızlanırken küresel borsa endeksleri ve emtia tarafındaki yükseliş daha da hızlanabilir. O sebeple bence yeni normal bu deyip buna da alışmamak gerekiyor. Çünkü enerji maliyetlerinden kaynaklı yükselen bir tahvil getirileri var. Bu noktada piyasaların istediği de esasında bu tahvillerin bir miktar satılması. Dün de bir geri alım oldu. Özellikle FED tarafında. Bu geri alımların özellikle piyasayı bozmama ihtimali yani piyasayı bozma ihtimali arttıkça tahvil getirilerinin FED'den hamleyi beklemeye devam edeceğiz. Şu an itibariyle 5-18'lerdeyiz. Yani Amerikan 10 yıllıklar tarafında FED geri alım programını açıkladı ve 5-22'lere kadar yükselen tahvil getirileri 5-18'lere kadar düştü. Öyle hızlı bir geri çekilme yok. Yani piyasalar enerji maliyetlerinin özellikle 100 doların altında bir Brent petrol fiyatıyla bir miktar değişiklik görebilir. O sebeple petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri %5'in üzerinde kalmaya devam edecektir diye düşünmeye devam ediyoruz. Tabii FED hamle ciddi bir hamle yapmadığı takdirde bu da tabii piyasaların bütün korelasyonunu bozmaya yeten bir hikaye oluyor diye kısa olarak özetleyelim.
1: Gürkan Bey çok teşekkür ederiz. Kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Seans öncesinde stratejist Gürkan Aydoğan bize eşlik etti. Ve devam edelim. ABD ve Çin'den birlikte çalışmaya devam edeceğiz mesajının detaylarına bakalım. Dün kritik bir görüşme gerçekleşti. Dünyanın gözü Trump ve Xi'nin görüşmesindeydi. 11 yıl aradan sonra Xi Jinping Amerika ziyareti gerçekleştirdi ve Trump onu karşıladı. Bu da 64 yıl sonra olan bir şey. Trump'ın da onu karşılaması. Bu da dikkat çekiciydi ve verdikleri mesajlara baktığımız zaman Trump diyor ki ülkemiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışacağız. İki ülkenin karşılıklı çıkarlarına dayalı ilişki kurduk diyor. Xi diyor ki iki ülke arasındaki rekabet sağlıklı ve belirli sınırlar içinde tutulmalı. Çin ve ABD işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir diyor. Ve bir ikinci sayfaya da bakalım. Yine Trump diyor ki Xi ile iki ülkenin karşılaştığı sorunlarda muazzam bir ilerleme kaydettik diyor. Güvenlik, teknoloji ve süper zeka ile ilgili alanlarda alacağımız kararlar önümüzdeki 10 yıllar boyunca barış ve refahı teşvik edebilir diyor. Xi Jinping'in açıklamalarına baktığımızda kalkınmayı ve ilerlemeyi teşvik konusunda tarihi sorumluluk üstlenmekteyiz. Yapay zekayı iyilik amacıyla geliştirmek ve yönetmek için yeteneğe ve sorumluluğa sahibiz diyor. Xi Jinping de bunları söylüyor, bunları ifade ediyor. Bu iki liderin yaptığı açıklamaları piyasalar tabii nasıl karşıladı? Bunları konuşuyoruz ve devam edelim. Şimdi bir de ABD tahvil hazinesinde, ABD hazinesinden 4.1 milyar dolarlık tahvil geri alımının detaylarına bakalım.

0: ABD Hazine Bakanlığı piyasa likiditesini desteklemek amacıyla geri alım programı yürütüyor. 20 ila 30 yıl vadeli toplam 4078 milyar dolarlık tahvil geri satın alındı. Hazineye toplam 10.468 milyar dolar değerinde tahvil teklif edildi diyelim. Detaylar böyleydi. Şimdi bir değerlendirme de aktaralım. ABD tahvil faizlerinde 22 yılın zirvesinde seyretmesi ve Fed'in faiz artışlarının devam edeceğine yönelik beklentileri Kara Portföy Fon Yöneticisi Kadir Altınok değerlendirdi. İzleyelim.
1: Özellikle yapay zeka altyapı yatırımlarını yapmak isteyen büyük şirketlerin özellikle tahvil ihraçlarına çıkması ve yatırımcıların ABD hazinesinden ziyade ilgisinin bu tarafta olması biraz daha hazine tarafındaki tahvil faizlerini de yukarı çeken etmenlerden birisi oldu. Bununla birlikte özellikle son dönemde Japonya'da ciddi anlamda faizlerin yükseldiğini ve özellikle carry pozisyonlarının da kapandığını görüyoruz. Ve özellikle Japon yenini desteklemek için ciddi anlamda Japonya hazinesinin ABD tahvillerini sattığını da gördük. Bu da yine tahvil faizlerini yukarı çeken etmenlerden birisi oldu. Son olarak aslında güçlü gelen ABD ekonomik verileri. Bu şu anlama geliyor: enflasyon yüksek, ABD ekonomisi hala güçlü seyretmeye devam ediyor. O zaman ABD ekonomisi tahvil faiz artışlarını ya da Fed'in faiz artışlarını kaldıracak seviyede. Hala ekonomiyi bozmadan enflasyonla mücadelede tahvil Fed politika faizini arttırabilir beklentisi ciddi anlamda satın alınmaya başladı. Zaten önümüzdeki 12 ay için Fed'in faiz artırım beklentisi 3-4 faiz artırımına denk geliyor ki Ekim ayında da faiz artışı bekleniyor. Bütün bu etmenler topyekun bir araya geldiğinde de aslında global tahvil faizlerinin ciddi anlamda yükseldiği bir senaryoyu yaşıyoruz. Tabii tahvil faizlerinin yüksek olmasının birinci derecede etkisi özellikle hisse senedi piyasaları tarafından olumsuz oluyor. Çünkü biz aslında hisse senedi piyasalarındaki hisselerin fiyatlarını hesaplarken iskonto ettiğimiz oranlar şu an yükseliyor. İskonto oranının yükselmesi de aslında değerin biraz daha düşmesi anlamına geliyor hisse senedi piyasaları açısından, ki çarpanlara da baktığımızda aslında her ne kadar S&P rekor kırsa da S&P'nin işlem gördüğü FK oranı tarihsel ortalamalarına doğru gelmiş durumda. Hani orada bir ucuzluk var. Daha ucuz çarpanla fiyatlanıyor diyebilirim hisse senedi piyasaları için.
0: Ve Goldman Sachs'tan bir petrol tahmini geldi. Onu da aktarmış olalım. Banka Aralık ayı için Brent petrol fiyat tahminini 85 dolara yükseltti. Bu piyasalar için ne anlama geliyor? Nasıl yansıyor? Seans öncesinin ikinci diliminde de konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz ve bir bakalım bugünün piyasa takvimine aktarmış olalım. İçeride yabancı ziyaretçi sayısını takip edeceğiz. Dışarıda ABD tarafındaysa dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici güven endeksini takip edeceğiz. Piyasa takvimi de böyleydi. Seans öncesinin ikinci diliminde karşınızda olacağız saat başında. Görüşmek üzere.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 24, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 23. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 9. Konya 22, Kayseri 24, Nevşehir 21, Sivas 25. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 27, Aydın 30, Muğla ve Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Adana 31, Kahramanmaraş ve Hatay 30. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 22, Karabük ve Rize 24, Samsun 20. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 29, Erzincan 27, Van 24, Ardahan 22. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 30, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
2: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Günaydın. Apar ekranındasınız. Saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesinin ikinci dilimine başlıyoruz. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Türk Evi'nde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 455 bin yatırımcı ilgilendiren ve soruşturması süren fon krizine ilişkin sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Erdoğan sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanıyla ilgili olduğunu da

Bakanı Xi ile Trump Beyaz Saray'da heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Xi iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetleri arasındaki istişarede yeni bir ortak düzenlemede anlaştıklarını söyledi. Bunun iki ülke hakları endüstriyel ve küresel ekonomi için iyi bir haber olduğunu belirtti. İşbirliğinin iki yönlü bir süreç olduğunu ifade etti Xi. Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarının işbirliği konuları listesinin genişletilmesi ve sorun oluşturan konuların listesinin de kısaltılmasına bağlı olduğunu vurguladı. Dün önemli bir karşılama gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump Xi Jinping'i karşıladı ve Xi Jinping 11 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret gerçekleştirdi ve bu karşılamada ABD tarafından Çin'in karşılanması da 64 yıl aradan sonra olan bir şey olduğunu da belirtmiş olalım. Ve olumlu sinyaller geldi. Piyasalara nasıl yansır? Detaylarına bakacağız. Devam edelim. ABD borsaları güçlü ekonomik verilerin Fed'in ek faiz arttırımına gideceği beklentilerini arttırması, tahvil faizlerinin çok yıllık zirvelere çıkması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Perşembe gününü karışık tamamladığını söyleyelim. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Temmuz 2007'den bu yana yüksek seviyesini görmesinin ardından %5.16 seviyelerine çıktı. %5'in üzerinde olması artık bu majör gösterge olarak bilinen aslında %5 kritik bir seviyeydi. Ne ifade ediyor? Yeni normal mi? Bu eşik artık aşıldı mı? Konuşacağız. Ve son başlığımıza geçelim. Altın haftalık kayba ilerliyor. Altın cuma günü hafif yükselmesine karşın güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için faizleri yüksek seviyelerde tutacağına yönelik artan beklentilerin baskısıyla haftalık bazda kayba yöneldi. 4300 doların altında seyrettiğini söyleyelim. Başlıklarımız böyleydi. Şimdi bir de bakalım Asya borsalarına. Asya borsalarında nasıl bir tablo var? Ekranlarınıza taşıyalım. Önce bir BIST 100 endeksine bakalım. Elbette BIST 100 dün kapanışı nasıldı bakalım. %2.74'lük bir geri çekilmeyi takip ettik dün BIST 100 endeksinde. 12.888 seviyesinden bir kapanış gerçekleşti. Bu seviyeler ne anlama geliyor? Önümüzdeki süreçte ne bekleniyor? Konuşacağız. Devam edelim. Şimdi Asya piyasalarına bir bakalım. Orada Çin Şangay tarafında %1.22'lik geri çekilme karşımıza çıkıyor. 3888 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Bir de bakalım Güney Kore Kospi tarafına. Orada da 7080 seviyeleri karşımıza çıkıyor. %1'e yakın yükselişleri orada da takip ediyoruz diyelim. Ve bir bakalım şimdi enerji emtia tarafına. Petrolde nasıl bir tablo var? Ham petrolde 93 dolar seviyelerini takip ediyoruz. %1.61'lik geri çekilme karşımıza çıkıyor. Brent petrol 105 doların üzerinde. %0.85'lik bir geri çekilmeyi orada da takip ediyoruz diyelim. Ve bir de bakalım buradan kıymetli metallerde nasıl bir görünüm var. Altının onsunda 4260 dolar seviyesi karşımıza çıkıyor. 4300 doların altında seyretmeye devam ediyor. %0.35'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Gümüşün onsunda 63 dolar seviyesi karşımıza çıkıyor ki geçtiğimiz hafta 62 dolara kadar gerileyen bir gümüşü görmüştük onsunda. Böyle bir seviye var. Şimdi de paladyuma baktığımız zaman %1'lik bir geri çekilme karşımıza çıkıyor. Platinde de %0.57'lik bir geri çekilme var. Şimdi bunları da aktardıktan sonra şirket haberlerine bakacağız.

Ve öne çıkan şirket haberlerini aktaralım. Kalyon Güneş Teknolojileri 92 milyon TL'lik yeni iş anlaşması duyurdu. Gülermak Emlak Yapı, Gülermak Ağır Sanayi hisselerinde 50 bin TL nominal tutarlı alım gerçekleştirdi. MİA Teknoloji Çin merkezli Megville'le Türkiye pazarını kapsayan münhasır işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı. Ebebek Mağazacılık, Tuna Çocuk Gereçleri AŞ'deki paylarının tamamını 6 gerçek kişiye sattı. Şirket haberlerinde öne çıkan haberler de böyleydi. Şimdi gazetelerle devam edelim. Gazete manşetlerinde hangi başlıkların öne çıktığını aktaralım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Pusula patronunun lüks araç oyunu başlığını görüyoruz. 220 milyonluk aracı 26 bin TL'ye devretti. Pusula portföyünün patronu Muhammed Yarız'ın adli süreç öncesi piyasa değeri 220 milyon lira olan 5 süper lüks aracı 26.280 liraya devrettiği tespit edildi.

0: Araçların dördü ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şimşek'ten fon zirvesi başlığı da karşımıza çıkıyor. Ekonomi yönetimi yatırımcıların iade taleplerinin karşılanmamasıyla başlayan ve ülke piyasalarında çalkantıya yol açan fon krizinin patlak vermesinin ardından tasfiye sürecinin nasıl işleyeceğini görüşmek üzere 2 gün sürecek toplantılar gerçekleştirecek. Dün başlayan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek. Toplantılar bugün de devam edecek. Yetkililer tasfiye sürecini ve yapılacak ödemeleri görüşecek diyelim. Sabah gazetesinin manşetleri böyleydi. Şimdi bir de Takvim gazetesine bakalım nasıl ele alınmış bu haber. Pusula Portföy'ün patronunun lüks araç oyunu haberi. 220 milyonluk filo 26 bin TL'ye devredildi şeklinde ele alınmış ve fon soruşturmasında 3 ayrı işlemde dondurulan ve el konulan para 750 milyon liraya çıkarken Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Yarız'ın adli süreç öncesi piyasa değeri 220 milyon lira olan 5 aracı 26.280 liraya devretti belirlendi ve fon soruşturmasının derinleştiğini görüyoruz. MASAK'la koordineli yürütülen operasyonel süreçte şebekenin el koyma kararından kaçırmaya çalıştığı milyonlarca liralık mal varlığıyla fon hesaplarındaki devasa nakit akışı mercek altına alındı. Haberinin detaylarında da bu cümleleri takip ediyoruz. Şimdi geçelim Hürriyet gazetesine. 750 milyon TL donduruldu. Fon soruşturması kapsamında fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 559.86 TL nakit tutar donduruldu. Tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL'ye ve Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye el konuldu. Böylece 3 işlemde dondurulan ve el koyulan tutar yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı. Hürriyet'te de böyle bir başlık görüyoruz. Böyle ele almış Hürriyet gazetesi de. Devam edelim Milliyet gazetesiyle. Orada da fon soruşturmasında çember genişledi başlığı karşımıza çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada tutuklu sayısı 26'ya, hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 69'a çıktı. MASAK incelemeleri kapsamında 2.5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü durdurulurken 750 milyon TL'lik varlığa el konulduğu yaklaşık 220 milyon liralık lüks aracın devri de incelemeye alındığı başlığını görüyoruz. Böyle ele alınmış Milliyet gazetesinde de. Gazete başlıklarımız böyleydi. Ve şimdi seans öncesinin bu diliminde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte. Özgür Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş buldum yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Özgür Bey, fon piyasasındaki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. İçeride öncelikli başlığımız bu elbette. Atılan adımlar, atılması beklenen adımları konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün önemli bir açıklamaları oldu Türk evinde ABD'de. Ne finansal sistemimize ne de Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok dedi. İhtiyaç duyulan tedbirleri hayata geçirilmesini sağlayacağız dedi. Bakan Şimşek başkanlığında da tasfiye sürecini görüşmek üzere toplantıların gerçekleştireceği ve bugün de süreceği haber akışını takip ediyoruz. Ne bekliyorsunuz? Süreci nasıl yorumluyorsunuz? Aslında sizinle de daha önceki yayınlarımızda da detaylandırmıştık. Peki bundan sonrası için hangi adımların atılması gerekir? Düzenleyici kurumların adımlarına devam etmesi de bekleniyor. Siz süreci gelinen bu noktayı nasıl okuyorsunuz?
1: Haber akışınızda da paylaştığınız paraların bir kısmının geriye alındığına dair bu anlamda tabii bu etkiler artarak devam edecektir düşüncesindeyim. Sayın Mehmet Şimşek de önceki açıklamalarında sistematik risk oluşmadığından bahsetmişti. Dün benzer açıklamayı ya Cumhurbaşkanı'ndan da gördük. Bu açıdan da önümüzdeki dönem için tekrardan tabii ki toparlanma tasfiye süreci sonrasında hızlı bir toparlanma süreci olması hedefleniyor. Burada süreçle ilgili 3 ayda 6 ay arasındaki bir yapıdan bahsedilmişti. Ama burada tabii ki özellikle geri dönüşüm sistemiyle yapılmaya çalışılan bu etkide.

0: Tabii ki bu işin üzerine düşüldüğünü gösteren ve önümüzdeki günlerde yatırımcı mağduriyetini daha kısa sürede çözülmesini sağlayan bir etki oluşturuyor. Genel anlamda baktığımız zaman tabii ki fon içerisindeki hisselerde negatif yapının sürdüğünü görüyoruz. Burada da mutlaka normalleşme olması gerekiyor önümüzdeki günlerde sürecin bu anlamda destekleyici olması adına. Ama en azından geri dönüşümün bu şekilde hızlı adımlarla yapılıyor olması, yani fon içerisinde mağduriyet oluşturan kişilerle ilgili tedbirler, mal varlığına konulan tedbirler mutlaka artı bir etki. Şayet tabii bu süreç hızlı bir şekilde ilerlerse önümüzdeki dönem sermaye piyasalarımız adına da hem önünün açılması adına hem güvenilirliğin oluşması adına hem rasyonelite adına mutlaka önemli etkiler oluşturacak ve hızlı bir toparlanma süreci ne girilecektir. Bu açıdan da özellikle yıl sonuna kadar olan süreçte bu çabanın kuvvetli bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii bu bir bütün, sadece bu değil. Mevcut şirketlerde de bu anlamda özellikle defter değerlerine geldikten sonra hızlı toparlanma süreci görülmesi gerekiyor ki en azından kolayca likide dönüşebilen yapılar görülsün. Bu da tabii ki yine bir süre alacak ama genel anlamda baktığımız zaman geçtiğimiz haftadan beri alınan hızlı aksiyonlar en azından yatırımcı nezdinde önümüzdeki dönem için umut vaat eden nitelikte. Toparlanma süreci ne kadar tabii ki hızlı olursa bu anlamda o derece güven yaratıp burada belki önümüzdeki dönem açısından sermaye piyasaları adına da olumlu etkilerin oluşmasına, yani yeni bir başlangıcın hızlı bir şekilde oluşmasına sebep olacaktır düşüncesindeyim.
1: Evet Özgür Bey, şimdi peki piyasa buradan nasıl ayrılıp da kendi normal dinamiğini bulacak? Bu da merak konusu. Toz bulutun dağılması için zaten önemli adımların atıldığını görüyoruz. Önlemler alınıyor. Süreç devam edecek ama bu virajı piyasa nasıl dönecek acaba?
0: Burada baktığımız zaman Borsa İstanbul açısından aslında bu süreçte yine de BIST 30 senetlerinin piyasaya göre dik durduğunu görüyoruz. Açıkçası burada tabii yıpranan tarafta olan kısım son dönemde işte fonların içerisinde olup özellikle piyasa değerleri, öz sermayelerinin çok çok üstünde olan hisse senetleri. Yani BIST 100 dışındaki bir takım senetler, işte burada BIST 30 aldıklarını da hızlı bir şekilde zaten BIST 30 hatta BIST 100 dışına da çıkarttılar bu süreçte. Atılan yine önemli adımlardan bir tanesi buydu. Borsa İstanbul sürekli çünkü taban serisinden negatif etkileniyordu Borsa İstanbul'daki puanda. Bu açıdan da tabii burada özellikle XTÜMİYE dediğimiz BIST 100 dışındaki senetler likit arayışıyla ve buradaki o yıpranma süreciyle birlikte onlar da etkileniyor. Bir domino etkisi oluşturuyor açıkçası piyasada. Yani genel anlamda satış eğilimi olduğunda özellikle taban giden tahtalarda likite dönemeyen yatırımcı diğer yan tahtalarında realize etmek durumunda kalıyor. İşte bu etki nasıl ve ne şekilde sonlanır? Burada özellikle önümüzdeki günlerde birçok senet, az önce de belirttim, piyasa değerinin öz sermayesinin çok çok üzerine çıkmıştı. Biraz daha fiyatlamaların onun içerisindeki senetlerde adil değerlerine geri gelmesi tabii gerekiyor. Bu da bir süreç. Yani talep oluşması için bir anlamda burada gerçek değerlerinin oluşması da gerekiyor. Burada tabii sonrasında mutlaka şirket sahiplerinin de pay geri alımlarıyla şirketlerini bu anlamda desteklemesi de tabii ki sürece katkı sağlayacak bir etki. Ama şu anki süreçte en azından Borsa İstanbul tarafında BIST 30 senetlerinin işte belli başlı bilindik şirketlerin ayakta kalıyor olması tabii ki bu anlamda en azından piyasa algısının tamamen bozulmaması adına çok çok önem arz ediyor. Burada bir süre daha baskılı bir yapı devam.

0: Devam edebilir. Şimdilik işte BIST 100 endeksinde 12.800 desteğinin çalıştığını görüyoruz ama bu destek kırılırsa tabii geri çekilme sınırlı da olsa bir süre daha devam edebilir. Çünkü tabii bahsettiğimiz konu öyle hafife alınacak konu tabii ki değil. Çok ciddi meblağlardan bahsediliyor. Çok ciddi likitlerden bahsediliyor. O yüzden de bunun tabii ki bir türbülansı, bir dengelenme süreci mutlaka olacaktır. Ama az önce de belirttim. Yani bu süreç tabii ne kadar ivedilikle çözülürse sonrasında oluşacak güvenle birlikte fiyatlamalara da baktığımız zaman çarpanlara özellikle BIST 30 hisselerinde ya da bir takım yine yan tahta dediğimiz daha küçük ölçekli şirketlerde çok çok ucuz olduğunu görüyoruz. Bu etkide mutlaka bu süreç çözüldükten sonra piyasaya olumlu şekilde yansıyacaktır. Yani hızlı çözüm, hızlı geri dönüşümler, yatırımcı nezdinde tekrar kazanılan güven mutlaka burada sonrasında burada yine bir talebin oluşmasına sebep olacaktır. Çünkü baktığımız zaman fiyatlama gerçekten ucuz seviyede, uygun seviyede. Bu etki de mutlaka sonrasında talep oluşumunu beraberinde getirecektir. Ama dengelenme süreci burada bir süre daha devam eder mi? Devam etme ihtimali şu anki koşullara baktığımız zaman biraz daha yüksek görünüyor. Bu anlamda benim beklentim 12.800 desteği çalışır yönünde ilk etapta. Yani burada 12.800 ile 13.500 bant aralığında gelip giden biraz daha işte bu koridoru kullanmak isteyen süreç en azından normalleşene kadar bu koridoru kullanmak isteyen bir yapı oluşabilir. Aksi halde bu 12.800 aşağı kırılırsa muhtemelen 12.000'lere kadar gelen ama burada mutlaka artık talep gören çünkü fiyat artık iyice ucuzlaşıyor. Burada talep gören bir yapı oluşabilir. Yani bir süre daha bu etki devam ederse anlamında söylüyorum. Ama bu dönemde biraz daha yatırımcıların daha ziyade işte bilindik BIST 30 şirketlerinin beklentileri olan önümüzdeki dönemle ilgili hem son dönemde bilançoları iyi gelmiş hem de aynı zamanda önümüzdeki dönemde beklentileri olan şirketlere bu süreçte en azından yoğunlaşmaları bu anlamda önemli olacaktır. Toparlanma süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde tabii ki fon içerisinde olup maalesef mağdur olan yatırımcının tabii ki öncelik hakkının korunması ve bu anlamdaki geri dönüşüm önemli olacak. Piyasa bu süreci tabii ki ne kadar hızlı atlatırsa bu da önümüzdeki dönem için sermaye piyasalarımızın o kadar daha güçlü şekilde sürecin işlediği bir yapıya bürünmesine sebep olacaktır diye düşünüyorum ki bununla ilgili son bir haftada atılan adımlar da bize bu etkinin daha hızlı bir şekilde olacağını gösteriyor ama bu tabii ki bütünlük içeren bir konu. Az önce de söyledim özellikle bu dönemde de görüyoruz pay yerimi alım yapan şirketleri. Fiyatlama belli bir seviyeye geldiğinde şirketler nezdinde de en azından görünürlüğün sağlanması önümüzdeki dönem adına da bence bu pay yeri alımlarının da şirketler tarafından hızlanması gereken bir sürece gireceğimizi söyleyebilirim. Bu hafta içerisinde gördük ama daha genele yayılır bir yaklaşım en azından piyasaya olan güvenilirliği arttıracak. Yatırımcı nezdinde de evet burası gerçekten bu anlamda ucuz ve şirketler de kendi adlarına buradaki pozisyonlarına sahip çıkıyor. Önümüzdeki dönemle ilgili beklentileri var. Karşılığını oluşturacaktır. Bu hususta tabii ki önemli ve bunu da piyasa takip edecektir. Geçtiğimiz hafta bu tarz etkiler oldu. Önümüzdeki dönemlerde de bence mutlaka devam etmeli ki bu da özellikle katkı sağlayabilsin. Bu şekilde özetleyebilirim.
1: Evet Özgür Bey, şimdi fonlarda tasfiye sürecinin nasıl olacağına dair çok soru var elbette. Bu süreç çok önemli. İşte nasıl olursa mağduriyetin boyutu azalır sorusunun da peşinde yatırımcılar. Para piyasası fonlarına olan güvenin de biraz zayıfladığını görüyoruz bu süreçte. Para piyasası fonlarında 456 milyar TL'lik bir azalma söz konusu Merkez Bankası verilerine göre 18 Eylül haftasında. Şimdi bu güvenin tesisi nasıl sağlanabilir? Para piyasası fonlarındaki bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Fonlar tabii ki içerik olarak birbirinden farklı ama son dönemki tasfiye süreci tabii yatırımcının nezdinde kaygılara yol açıp yani bir an önce daha kendi adlarına defansif olabilecek, garanti olabilecek enstrümanlara paralarına kaydırmasına sebep oldu. Bu da aslında baktığımız zaman normal bir süreç. Burada önümüzdeki dönemde bu toparlanmanın olması için tabii yatırımcıların da daha bilinçli hareket ediyor olması ya da bilinçlendirilmesi bu anlamda önemli. Yani fon içeriğinde ne olduğuna yatırımcının bakıyor olması bu anlamda çok çok önemli. Fon getirilerine baktığımız zaman aslında bu mağduriyet oluşan fonlardan bahsetmiyorum. İşte para piyasası fonlarında mevduata yakın, hatta mevduatın bir tık üstünde getiri sağlayan fonların da olduğunu biliyoruz. Burada çok fazla bir dalgalanma olmadığını da son dönemde gördük. Bu yüzden de yatırımcının birazcık daha önümüzdeki dönemde tabii fon içeriğine bakması, belki hani fon getirisi şayet yüksekse bunun sebebini araştırıyor olması çok çok önem arz ediyor. O mağdur olunan fonlarda tabii ki hisse içeriklerinde özellikle piyasa değeri öz sermayesinin çok çok üstünde olan ama sürekli işte talep görüp artan hisse senetlerinin olduğunu biliyoruz. O dönemde işte fiyatlama fon özelinde değil ama hisse özelinde konuştuğumuzda sürdürülebilir değil. Yani hiçbir zaman hiçbir şey sonsuza kadar yukarıya gidemez. Bir de hedefin üstünde olan bir hisse senedinin alıcı bulması belli bir süre sonra mümkün değildir vurgusunu yapmıştık. O yüzden fon içerisindeki tabii ki bulunan hisse senetlerinin ya da işte varlıkların içeriği de bu anlamda yatırımcı nezdinde bence dikkatle takip edilmeli. Yani bir fona yatırım yapıyorsa bu anlamda işte içerikte ne var, bunun getirisi ne olabilir kısmını iyi şekilde araştırmalı. Bu konuda tabii ki para piyasası fonları ile ilgili çalışan kişiler de yatırımcıyı doğru şekilde bilgilendirmeli. Biraz bizde maalesef hani olumsuzluklar oluştuktan sonra daha çok böyle o araştırma kısmı ya da işte kendini eğitme kısmı başlıyor. Ama baktığımız zaman önümüzdeki dönemde fonlar yine mutlaka piyasanın bir parçası olmaya bir anlamda devam edecek. Son dönemdeki etkinin yansımalarının bu şekilde para çıkışıyla olmasını da tabii ki olağan karşılamak gerekiyor. Özellikle insanların hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip işte buradan paralarını çekmesi son dönemde yaşananlarla ilişkili. Tabii ki burada kurunun yanında yaş da tabii ki etkilenebiliyor ama baktığımız zaman süreç sonrasında aslında burada yine paranın tekrardan buraya dönme ihtimali birazcık da işte doğru yönlendirmeyle ilişkili olacak. Yatırımcıların da burada tabii ki makul ölçülerde en azından tabii mevduat getirisini bilerek işte enflasyonist ortamda paranın nasıl ve ne şekilde korunma etkisini de düşünerek burada hareket etmesi önemli. Risk büyüdükçe tabii ki bu anlamda götürü anlamında da negatif anlamda da riski yatırımcı büyütüyor. Yani daha çok kazanmak mutlaka süreç içerisinde istiyor ama bunun götürüsünün de olduğunu tabii ki bilmesi gerekiyor. O yüzden para piyasası fonlarındaki o yeni düzenlemeyle birlikte biraz daha içerik de burada önem kazanacak önümüzdeki dönem için. Yatırımcılar da burada içerik eğer makul geliyorsa, çünkü birçok yatırımcı da bunu görüyorduk. Yani biz hisse takibi yapmak çok istemiyoruz. Özellikle BIST 30 hisselerinin işte fonlarını alan ya da işte sadece az önce konuştuğumuz getirisi enflasyon ederinde ya da işte faiz ederinde olan hisselerin olduğu fonları tercih eden de bir yatırımcı kitlesi vardı. Burada da herhangi bir memnuniyetsizlik ya da problem olmadığını gördük. O açıdan da burada içerik bu anlamda önemli olacak. Çünkü birçok yatırımcı açısından az önce de belirttim, cazip bir noktaydı. Çok ben hisse takip etmeyeyim ama takip etmeyi hedeflediğim hisselerin olduğu bir fonu tercih edip orada pozisyon alayım şeklindeki yaklaşımları vardı. Burada önümüzdeki dönemde bu bence yine devam edecektir. Sadece bu dönemin getirdiği etki tabii ki burada o panik çıkışlarını beraberinde getirmiştir. Ama önümüzdeki dönem

0: piyasa biraz daha normalleştiğinde yine tercih edilebilen noktada olacaktır. Sonraki dönem içinde tabii içerik araştırması bu anlamda yatırımcı nezdinde önemli olacaktır düşüncesindeyim.
1: Peki aslında Özgür Bey, şimdi tam da bu noktada şunu da sormak isterim. TL mevduatlarında haftalık bazda 434.8 milyar liralık güçlü bir artış da görüyoruz. Bu hareketi nasıl okumalıyız? Biraz bu tarafı açalım mı? Ne dersiniz?
0: Burada satır arasında belirttim. Buradan çıkan para işte biraz daha defansif tarafa geçebilir. TL mevduatları burada etkili olmuştur. Yani sonuçta hani baktığınız zaman yatırımcı birçok enstrümanı tabii ki takip ediyor. Getiri götürü anlamında en azından hani TL mevduata geçeyim. İşte dövizdeki hareketlilik sınırlı. Enflasyonun altında bir getirisi var yıllık bazda. Ben de mevduatta biraz daha kendimi koruyayım durumunda. O yüzden bu geçişin ilk etapta tabii ki mevduat tarafında olmasını olağan karşılamak gerekiyor. Çünkü verilen faiz oranı en azından yatırımcıyı enflasyonun üzerinde sınırlı da olsa koruyabiliyor. Sonraki dönemde işte paranın başka yere tekrardan işte belki borsalara ya da diğer enstrümanlara gelmesi biraz da işte o piyasanın tekrardan güvenilirliğini kazanmasıyla ilişkili olacak. Bununla ilgili o hızlı çalışmaların yapıldığını söyledik. Biraz da tabii işte yabancı yatırımcı etkisi de burada önümüzdeki dönem için bence rol oynayacak. Ama şu an için baktığımız zaman mevduat tarafına olan geçiş en azından bu koşullarda tabii ki normal karşılamak gerekiyor. En azından döviz etkisinin oluşup dolarizasyon ihtimalinin potaya girmesindense mevduat tarafında bir yerde kalması ve dengelenmesi bu anlamda tabii ki bence önem arz ediyor. Bu açıdan da bu geçişi şu anki işte para piyasası fonlarından özellikle çıkan geçişin mevduat tarafında olması piyasa açısından aslında normal bir etki. Önümüzdeki dönemki normalleşme, piyasa normalleşmesi ne şekilde olacak? Birazcık da yatırımcı burada daha defansif tarafta bunu bekliyor şeklinde söyleyebilirim.
1: Özgür Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
1: İyi hafta sonları dileriz. Çok teşekkürler. Stratejist Özgür Çandır'dı konuğumuz. Şimdi seans öncesinde kıymetli bir konuğumuz daha olacak. One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş bizimle birlikte. Cenk Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Cenk Bey, şimdi fon piyasasındaki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. İçerideki öncelikli başlığımız bu. İşte atılan adımlar, atılması beklenen adımlar diyoruz ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli ifadeleri oldu. İlk kez konuştu sürece dair. Ne finansal sistemimize ne de Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok dedi. İhtiyaç duyulan tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız ifadeleri var. Tabii bir de bir toplantı söz konusu. Bakan Şimşek Başkanlığı'nda tasfiye sürecini görüşmek üzere. İşte yatırımcıların haklarının nasıl korunacağına yönelik bir toplantı, bir haber akışını da takip ediyoruz. Ne bekliyorsunuz ve bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Sizinle daha önce yaptığımız yayında da aslında o yayından bu yana da çok şey değişti bu sürece dair de. Nasıl yorumlamak lazım bundan sonraki atılacak adımları?
2: İş tarafa baktığımız zaman portföy yönetim şirketlerindeki para çıkışları tarafında diğer firmalar tarafına baktığımızda biraz daha dengelenmenin geldiğini, o ilk baştaki tufanın yavaşladığı, biraz daha çıkış seviyelerinin azalmaya başladığını söylemek mümkün. Bu sevindirici. İkinci noktaya bakarsak buradan çıkan PŞ'lerden çıkan kısa vadeli fonlardan ya da para piyasası fonlarından çıkışların acaba dövize ciddi bir yönelim yapabilir mi endişeleri vardı. Şu an için gördüğümüz kadar onun da bertaraf edildiğini görüyoruz. Bu da ister istemez yavaş yavaş kendi mevduat tarafında konumlandırmaya başladığını takip etmeliyiz. Bu da sevindirici bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Bunların dışında bulaş riskinin minimize edildiği belirtiliyor. Evet, şu anki durumlara baktığımız zaman bu bahsettiğim iki gelişmeyle beraber bulaş riskinin azalmaya başladığını söyleyebiliriz. Demek mümkün ama hala bizim için kritik olan unsurlardan bir tanesi sektör tarafında değerlendirdiğimizde sırf bunlarla bitmiyor. Bunların dışında da ÖST

0: var. Yani özel tahvil, özel sektör tahvilleri var. Likidite sıkışmaları noktasında bunlarda da derinliğin olması gerekiyor ki piyasada ani bir şok dalgası geldiği takdirde buralarda bir alıcı bulunabilmesi ile karşı karşıya kalmamız lazım. Bu piyasalara yönelik de biraz daha likidite tarafının güçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. En azından ileride oluşabilecek risklerin önüne geçmek adına değerlendirebilirim. Hisse tarafındaki gelişmelere bakarsak satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Mevcut hikayede de gözaltına alınanların tutuklanmayla sonuçlanan süreçler var. Tabii tutuklanma net bir suçluluk kararı değil, bir tedbir kararı olduğunu biliyoruz. Sonuçta davaları, bu süreçler nasıl sonuçlanacak önümüzdeki dönemde takip edeceğiz ama sonuçta baktığımız zaman bir yandan da işte son günlerde çeşitli spekülasyonların da ortaya atılmaya başladığını takip ettik. İşte dün Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklaması geldi akşam saatlerinde. Gün içinde işte spekülasyonlar vardı, istifa ediyor şeklinde. Bunlar da piyasa üzerine dalga unsuru oluşturan faktörler. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamaya da bakarsak nereye kadar uzansın görüşü var. Tabii bu noktada biraz daha iş Devlet Denetleme Kurulu'na yansıyacak mı yansımayacak mı noktasında beklenti oluşmaya başladı piyasa tarafında. Acaba burada görev ihlali olur mu, oldu mu, olmadı mı noktasındaki süreci sorgulanmasını talep eden bir piyasa oyuncuları olduğunu görüyoruz. Bu da önümüzdeki günlerde cevabını arayacağımız sorulardan bir tanesi. Özellikle şunu vurgulamak lazım. Önümüzdeki dönemde artık bir daha buradaki yaşanan güven kaybının öyle ya da böyle yatırımcılar tarafında bir güven kaybı oluştu ve 455.782, yanlış hatırlamıyorsam rakam, yatırımcının bir kilitli kalma dönemiyle karşı karşıyayız. Burada da bir mağduriyet oluştu aşikar ve bunun da işte 6 ayda tasfiyesi beklentisi var. Ama burada da tabanlaşmanın devam ettiğini görüyoruz bu hisselerde. Daha likide geçme şansı gerçekleşmedi. Bu da tabii ki önümüzdeki dönemde yatırımcıların elde edecekleri varlıkların ne kadarını geri alır. Yani ellerinde kapandığı günkü overall yani ellerinde ne kadar para olduğuna dair ki beklentileri ve bunun sonucu bu sürecin sonunda da ne kadar para geçeceği hikayesi bundan sonraki süreçte masada sorgulanacak unsurlardan biri. İşte burada ana para mı olacak, işte nasıl bir adi dağıtım olacak, işte aşağıdan yukarıya doğru dağıtım olacak, küçük paraların öncelikle dağıtılması yukarı doğru mu? Bunların hepsi önümüzdeki dönemde Mehmet Şimşek'in başkanlığındaki toplantıda biraz daha şekillenecek diye tahmin ediyorum. Bu noktada bahsettiğimiz yatırımcı kitlesi 455 bin kişi ama bunu sırf bu hisseler olarak bu fonlarda kilitli olan yatırımcı olarak değil, aynı zamanda bu hisseleri tutan fonda olmayan yatırımcıların da olduğunu biliyoruz. Keza bunun dışında da 28 Ağustos'ta gelen SPK bülteniyle birlikte fon rehberiyle birlikte fonlardaki düzenlemelerin özellikle serbest fonlardaki düzenleme süreçlerinin ve diğer fonlardaki işte portföy yapılarının sisteme yeni düzenleme uydurulması ile ilgili süreç, ayarlanması ile ilgili süreç 31.12'de bitiyor ve bu da 3 tranşta gerçekleşecek biliyorsunuz. Bu da piyasada hala satış baskısı getirmesi unsurunu devam ettiriyor. Öte yandan sizinle son yaptığınız yeniden bu zamana işte endeks değişiklikleri geldi. Mevcut endekslerde ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz. Konuya mevzu olan hisselerin birçoğu endeksten çıkartıldığını, hemen hemen hepsi endeksten çıkartıldı. Endekste bu kadar uzun zamanda bu kadar kapsamlı bir değişiklik görmemiştik. Bunun da etkisi zaman içinde tabii ki ay başından itibaren bu endeks değişiklikleri gerçekleşecek. Bu endeks değişiklikleriyle beraber sonuçta BIST 100 ya da BIST 30 hisselerinde elinde bu hisseleri bulunduran fonlar, ki bunun içine MSCI de dahil olmak üzere baktığımız zaman içeride de yine bu izahnamesinde bu tür hisseler yatırım yapmak zorunda olan fonların ellerinden bu hisseleri çıkartması gerekecek. Bir de aynı zamanda bu tasfiye sürecinin getirmiş olduğu baskı var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman satış baskısının bir süre daha devam etmesi, bu hisselerde volatilitenin devam etmesi şaşırtıcı olmamalı. Bunun dışında da tabii aracı kurumlarda da baktığınız zaman müşterilerde kredi müşteri profilleri tarafında bir sıkışma noktasına gelindiğini takip ediyoruz. Bu da reysen satışların tetiklenmesine yol açıyor. İşte atıyorum portföyünüzün içinde bu hisseler bunların miktarı düşük oranda bile olsa, %20, %25 bandında bile olsa ve bu mallar, hisseler kredi olarak taşındığını varsayarsak, bunun etkisi portföylerde ciddi derecede baskı oluşturmaya başladı. Çünkü kayıpların çok ciddi olduğu noktaya geldiğinde takip ediyoruz. O nedenle biraz daha bu noktada likidite tarafının hala güçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Evet, Cenk Bey, bir müsaade isteyeyim, bir virgül koyalım çünkü Ankara'ya uzanacağız. Fon tasfiyesinde gözler ekonomi yönetiminde. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi, bize detayları aktaracak. Söz sizde.
2: Günaydın, kolay gelsin öncelikle. Fon yatırımcıların hakları için aslında dün başlayan o kritik toplantı bugün de kaldığı yerden devam edecek tüm gün boyunca. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar bugünkü bu toplantıda detaylı bir şekilde ele alınmış olacak. Aslında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek BM Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında dün Türkiye'ye dönmüştü ve hızlı bir şekilde de bu toplantıya başlamışlardı. Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak, yapılmaya başlanan hatta bu toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tavsiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar tüm detaylarıyla masada olacak. Bugün de devam etmesi beklenen o toplantılar kapsamında tavsiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik esasların kapsamlı bir şekilde ele alınmış olacağını ifade edelim. Yine baktığımızda aslında çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da elbette ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenmiş olacak bu toplantı sonrasında. Ve toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyonla birlikte izlenecek yol haritası da teknik düzeyde değerlendirilmiş olacak bu noktada. Bu kısımların oldukça önemli olduğunu ifade edelim. Özellikle hatırlatmak gerekirse dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle yatırım fonlarına ilişkin açıklamaları vardı seyahatin sonrasında. Özellikle ABD dönüşünde şu ifadeleri kullandı. Sorumlular hesabını verecek dedi ve özellikle fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanını kapsadığını ve ekonomiye yönelik herhangi bir riskin bulunmadığını ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan o açıklamasında. Ve özellikle yargımız kapsamlı soruşturma başlattı. Gözaltı ve tutuklamalar oldu. Bu konuda aslında en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük yapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yok ifadesinde kullanmış olduğunu görüyoruz. Bu noktada aslında bu açıklama sonrasında elbette bugün gerçekleştirilmeye devam edilecek o kritik toplantı oldukça önemli bir yere sahip. Dediğimiz gibi oradan çıkacak açıklamalar da önemli. İlerleyen saatlerde gün bitmeden elbette Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da bu noktada fon krizine ilişkin özellikle bu toplantıyla ilgili fon yatırımcılarını ilgilendiren açıklamalar beklediğimizde bu noktadan söyleyerek şimdi sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederiz. Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi, bize detayları aktardı. Tabii gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığındaki fon sürecini görüşmek üzere yapılacak toplantıda, yapılan toplantıda bugün de bu haber akışını devam ediyoruz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu elbette. Toplantılarda kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritasının değerlendirileceğini aktarmış olalım. Arzu Hanım'a da teşekkür etmiş olalım ve Cenk Bey'le devam edelim. Cenk Bey, sohbetimize kaldığı yerden devam edelim dilerseniz. Şimdi fon piyasasındaki bu tabloyu konuşurken aslında piyasa buradan nasıl ayrılıp da kendi normal dinamiğini bulacak acaba? Bu da merak konusu. Toz bulutunun dağılması için zaten önemli önlemlerin alındığını takip ediyoruz. Süreç devam edecek ama tabii önemli bir viraj var piyasanın önünde de. Bu virajı nasıl dönecek ve dönebilirse de hikayesi ne olacak acaba?
0: Baktığımız zaman buradaki hikayenin temelinde bence yabancı yatırımcının önem ve şirket sahiplerinin buradaki oyuna girmesi önem arz edecekmiş gibi gözüküyor. Mevcut senaryoda MSCI'nin bundan sonraki süreçteki değerlendirmesi var Kasım ayında, biliyorsunuz. Bence bununla ilgili bu yaşananlardan kaynaklanan türbülans piyasada ağırlık kazanmaya başlamış vaziyette. Hakikaten dikkat çekici boyutta. Bu nedenle MSCI'nin, FTSE'nin gibi bu endeks sağlayıcı aracı firmaların daha önce yapmış oldukları uyarılar ve Kasım ayında yapacaklarına yönelik değerlendirme açıklamaları belki biraz daha öne çekilmesi lazım. Çünkü dün Ekonomist dergisinde de buna yönelik bir yazı çıktı. Bu nedenle buradaki belirsizliğin bir an önce giderilmesi lazım. Oradaki yazıda Frontier Market'e düşürme tehlikesinden bahsediyordu. Daha önceki uyarılarda da bu kurumlardan gelen uyarılarda da Frontier Market'e düşme durumu söz konusu olabilir. Emerging Market'ten vurgusu vardı. Ciddi düzenlemeler geldiğini takip ediyoruz. Bu düzenlemenin karşılığı muhakkak pozitif şekilde değerlendirilmesi lazım. Bu önemli gelişmelerden bir tanesi olacak ve bir an önce öne çekilip bununla ilgili bir duyuru yapması gerektiği kanaatindeyim. Bu türbülansı durduracak unsurlardan bir tanesi o. Dün Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalardan bir tanesi önemliydi. Özellikle FATFA tarafından gri listeye düşebilir miyiz endişeleri vardı biliyorsunuz, uzun bir süre konuşulmuştu. Bununla ilgili çekincenin ortadan kaldıran bir açıklama geldiğini, değerlendirmenin pozitif geçtiğini yönelik açıklama geldi. Bu da pozitif tarafta bir haber başlığı olarak masada kalacaktır. En azından yabancı akım tarafında biraz daha önümüzdeki dönemde daha rahatlaması. Ama bir diğer taraftan da şirketlerin geri alım programlarını biraz daha derinleştirmesi, bu hafta içinde yapılan SPK düzenlemesiyle beraber geri alım programlarındaki üst sınırın kaldırıldığını takip etmiştik. Üst sınır neydi? Onu da hatırlatalım. Normalde bir şirket geri alım programında en fazla alabileceği hisse miktarı dağıtılabilir temettü miktarı kadardır. Bunun genişletildi ve bu istisnanın bir süre devam edeceğini takip ediyoruz. Ciddi bir sonuçta baktığımız zaman SPK düzenlemesiyle beraber 28 Ağustos ve sonrasında yaşanan süreçle beraber sirkülasyona ciddi bir arz fazlasının geldiğini görüyoruz. Bu da fiyatlamalar üzerinde baskı yaratıyor. Bu baskıyı bu iki kurum tarafından, özellikle yabancı yatırımcı tarafından güvenin tesis edildiğini ve buna pozitif sinyal verildiğine yönelik MSCI, FTSE tarzındaki kurumlar tarafından bir yeşil ışık yakılması lazım öncelikli olarak. İkincisi bu geri alım programları, şirketlerin geri alım programlarına belki sırf şirketlerin değil aynı zamanda şirket sahiplerinin de, yani ortakların da burada şirketlerine güvendiklerini göstermek adına burada alım tarafında pozisyonlanmaya geçti ve KAP haberleri de bunu desteklemeleri bence güven ortamını biraz daha tesis edilmesini sağlayacaktır. Bu şekilde en azından şunu görürüz. Evet, yatırımcı tarafında bir panik var, bir satış var ama şirket sahipleri de şirketlerine hem şirketi olarak hem de bireysel olarak buradaki sürece katkı verdikleri ve şirketlerin aşırı satım noktasında olduklarını sinyali verilirse o zaman resen satış dışındaki satışların en önüne geçilmiş olacağı ve biraz daha satış baskısının azalma ihtimalini kuvvetlendirecek noktaya döner. Toz bulutu dağıldıktan sonra mevcut süreçle beraber biz bu tabii ki en azından fonlar tarafındaki düzenleme 31.12'ye kadar devam ediyor. Mevcut tasfiye sürecindeki 7 portföy şirketinin hisselerinin dağıtımı da 6 aylık bir periyota dahil oluyor. Demek 31.12 ile Mart 2027 arasındaki süre zarfı piyasanın tam manasıyla artık dengelenme noktasına geldiği bir sürece işaret edecek noktaya gelir. Oraya kadar bence hala volatilitenin devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Sis bulutu tamamen o bölgede dağılmasını beklerim ben. Ondan sonra önümüze daha net bakma şansımız olacak diye düşünüyorum. Ama bütün hikaye bittiğinde, bütün türbülans bittikten, taşlar yerine oturduktan sonra çok daha sağlam bir piyasa dinamikleriyle karşı karşıya kalacağımız bir süreç içinde olacağız. En azından bundan sonraki süreçteki risklerin daha minimize edildiği, daha kontrol edilebilir ve gözetim mekanizmasının çok daha proaktif çalıştığı bir dönemin içine gireceğimizi. Zaten fonlardaki getirilen düzenlemelerle beraber portföy yapılarının da riski daha minimize eder bir noktada olduğunu göreceğimiz bir süreç olacak. Ondan sonraki süreçte de volatilitenin daha düştüğünü ve tabii ki bundan sonraki yükselişleri de dediğim gibi hem yatırımcı hem de yabancı tarafından gelecek taleple yeni bir hedeflemeye doğru gidecek sürece gireceğiz diye düşünüyorum. Ben 2027 için iyimser taraftayım ama bu yıl hakikaten yeniden yapılanma ve birçok olumsuzlukların yaşandığı bir olarak, yıl olarak kayıtlara geçmiş oldu. Ben 2026 tarafından 2025'e bitirirken çok umutlu taraftayım. Yıla da çok iyi başlamıştık. Ta ki ne zamana kadar 28 Şubat'taki savaş dönemine kadar İran işte Amerika ve İsrail savaşının başladığı noktaya kadar. Ondan sonra bütün dengeler değişti ve peşinden de bu piyasalardaki türbülansı getirdiği etkiler ve anomaliler bir şekilde artık dengelenme noktasına doğru gidiyor. 2027'ye kaldı, biraz daha umutlar diyebilirim mevcut konjonktürde.
1: Evet Cenk Bey, şimdi iyimser tarafta olduğunuzu söylüyorsunuz ve evet Eylül ayını artık noktalıyoruz, Ekim ayına giriyoruz ve yılın sonuna da çok az bir süre kaldı. Endeks değişiklikleri gerçekleşecek Ekim itibariyle. Evet. Peki seviye olarak konuşmak elbette zor bir dönemdeyiz ama endeks değişiklikleriyle beraber seviye olarak öngörüleriniz neler? Biraz bu tarafı açalım dilerseniz.
0: Endeksin üzerinde etkili olan hisseler endeksten çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman işte piyasa değerlerinin çok yüksek olduğu ve endeksin üzerine katkıda bulunan diğer nokta destek faktörün olsun, katılım ev olsun gibi hisselerin ve bunun yanında 3-5 tane de bu endeks üzerine pozitif katkısı olan. Normalde bakıyorduk işte hisselerin fiyatları %2, %3 düşerken bu hisselerin ağırlıkları nedeniyle ve yukarı doğru fiyatlı force edilmesinden kaynaklanan sebeplerden ötürü anomaliler oluşuyordu. Yani yabancı da zaten bu anomaliye dikkat çekerek uyarılarda bulunduğunu gördük. İşte bu bazı hisseleri de işte endekse dahil edilmesine rağmen kendileri almak istemediklerini belirttiler. Burada fiili dolaşımdaki rakamların yanlış olduğu, piyasa değerlerin yanlış hesaplandığı ve buradaki manipülatif eşyanın ya da doğal finansın doğal hayatına adapte olmayan fiyatlamalarla karşı karşıya kaldığımızı söyleyerek bu hisseleri almamışlardı. İşte bu hisselerin denklem dışına çıkması sonrasında biraz daha ayakları yere basan, biraz daha gerçeği temsil etmeye başlayan bir endekse karşı karşıya kalacağız. Bu da önemli unsurlardan bir tanesi. Volatilitenin biraz daha azaldığı, piyasadaki dalgalanmaların daha pozitif, nasıl diyeyim, daha realiteyle uyumlu. Çünkü öyle ki siz kendinizi hedge etmek istiyorsunuz. Hedge etme noktasında VWAP açık yapıyorsunuz. Elinizdeki portföy hisse senediniz duruyor. BIST 30 hissesi kontratı sattığınız zaman sizin hisseniz düşerken BIST 30 kontratı diğer hisselerin ağırlığından dolayı yukarı doğru gitmeye devam ediyordu. Burada da hedge mekanizmasının sağlıklı çalışmadığı bir ortam vardı. Bundan sonra çok daha sağlıklı çalışacak bir ortama doğru evrilmesini umut ediyoruz. Yine dönem dönem hisse bazı anomaliler olabilir ama bunların bence çok hızlı şekilde tepki vererek ve diğer uyarıları bundan önceki geçmişte yaşananlardan alınan dersler ölçüsünde inisiyatif kullanılarak bu süreçlerin bir şekilde daha şeffaf, berrak ve gerçekle uyumlu temsili açısından baktığımız zaman daha uyumlu bir sürecin içine gireceğiz. Bu da önümüzdeki dönem için yabancı tarafında bir çekinceden ortadan kaldıran unsurlardan biri olacaktır diye umut ediyorum. Eğer böyle bir ortamın içine girersek bu da zamanla oluşacak güven ortamının tekrardan tesisiyle beraber bu toz dumanı dağıldıktan sonraki süreçte daha ılımlı bir yapıya işaret edecek. Geri çekilmeler açısından baktığımız zaman 12.900 bölgesi benim için önemli bir eşikti. Dün onun altında kapattık. Satış baskısının biraz daha devam etmesine yol açabilir. Bizim kritik eşiğimiz bundan sonraki süreçte tekrardan 13.000 üzerine atıp atamayacağımız. 13.000 üzerine kalıcılık çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bir an önce dönmemiz gerekiyor. Dönemediğimiz takdirde aşağıda yavaş yavaş 12.500'ler, 12.300'ler, 12.000'ler potaya girmeye başlar. Bu da aşağıda bu bahsettiğimiz, yayının başından beri bahsettiğimiz arz fazlasının bir şekilde karşılanması lazım. Alıcı tarafını güçlendirecek yeni adımların atılması, belki işte burada kamu fonlarının biraz daha agresif tutumu olabilir. Ama endeksi belirleyen hisseler tarafında biraz daha yoğunlaşacakları kanaatim. Özellikle BIST 30 tarafı biliyorsun pozitif ayrımcılık tarafında biraz daha son düzenlemeler sonrasında orayla işin piyasanın dengelenmeye çalışacak ama BIST 100 dışına çıkmış olacak olan hisselerdeki satış baskısı maalesef bir süre daha alıcıyı bulana kadar devam edecekmiş gibi gözüküyor. O hisselere alıcı gelmesi de kolay mı? İşte iş biraz kriminal boyuta evrildiği için alıcılar tarafında da biraz iştahsızlık olması, bunda da fiyatların aşağı baskısının bir süre daha devam etmesi yol açacakmış gibi gözüküyor. Bazı hisselerde görüyoruz 10 günleri, 15 günleri, 20 günleri bulan taban zaman serileri olduğu görülüyor ve alıcıyla hala buluşabilmiş değil. Bu nedenle belki belli bir kriter getirilmesi, işte 10 gün üst üste taban olan şirketlerde bir günlüğüne fiyatın serbest açılıp ondan sonra tekrardan bir hangi noktada dengeleniyorsa ondan sonra tekrardan normal standarda dönmesi gibi uygulamalara doğru kaymak gerekecekmiş gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde likidite açısından.
1: Evet Cenk Bey, 12.900 bölgesinin önemli olduğuna dikkat çektiniz ve 13.000 seviyelerin üzerinin kalıcılığının önemli olduğuna da vurgu yaptınız. Çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değer

0: yorumlarınız için.
1: Rica ederim. İyi çalışmalar diliyorum. İyi
0: çok yayınlar. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi hafta sonları dileyelim size de şimdiden. Van Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş bizimle birlikteydi ve seans öncesini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 24, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 23. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 9. Konya 22, Kayseri 24, Nevşehir 21, Sivas 25. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 27, Aydın 30, Muğla ve Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Adana 31, Kahramanmaraş ve Hatay 30. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 22, Karabük ve Rize 24, Samsun 20. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 29, Erzincan 27, Van 24, Ardahan 22. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 30, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.

0: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
1: Rastgele Güven Kaptan.
2: Bol şans Güven Kaptan.
0: Dedeme neden herkesin ona Güven Kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedim. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
3: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
4: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir.

0: Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
4: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
5: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
6: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
4: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
7: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
8: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
4: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
5: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
4: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
5: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

konuşacağız. Önemli gündem maddelerimiz var. Haftanın son işlem gününde gerek içeride gerek de global tarafta, özellikle global tarafta konuştuğumuz bu hafta yükselen küresel tahvil faizleriyle petrol fiyatlarındaki dalgalanmaydı. İçeride de fon tasfiye sürecine ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz. Hemen bakalım öne çıkan maddelerimiz nedir an itibariyle başlıklarımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmalarına ilişkin ilk açıklamasının sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanı kapsadığını ve ekonomiye yönelik risk bulunmadığını belirtti ilk açıklamasında ve sorumluluğu olanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de başkanlığında bugün 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin temel çalışmaların ele alındığı bir toplantı gerçekleşecek ve temel önceliğin yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olduğu vurgulanırken piyasa işleyişi ve

Burada ticaret, yapay zeka, Tayvan ve İran başlıkları ele alınırken iki ülke mevcut ticaret ateşkesini 2 ay uzatma konusunda uzlaştı. Trump, Xi onuruna Beyaz Saray'da verilen akşam yemeğinde ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı yorumunu yaptı. Diğer taraftan Çin'in 25 milyon ton ABD soya fasulyesi alımına ilişkin taahhütleri büyük ölçüde yerine getirdiği, yaklaşık 17 milyar dolarlık diğer tarım ürünü taahhütlerinde ise takvimin gerisinde kaldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen enerji fiyatlarının enflasyon baskısını arttırması, piyasalarda Fed'in sıkılaşma döngüsünü daha uzun süre devam ettirebileceği beklentisini güçlendiriyor. Fed fon vadeli işlemleri 2007 sonuna kadar 3 kez daha 25 bas puanlık bir faiz artışı yapılabileceğini fiyatlıyor an itibariyle. Ve şimdi de dönelim bakalım şu anda küresel tarafta görünüm nasıl? Bu sabah piyasaların ana hikayesinin ticaret savaşı riskinin bir miktar azaldığı, Xi Jinping ve Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmesinin ardından, fakat petrol ve tahvil faizlerinin şu anda ekonomiler açısından, global tüm ekonomiler açısından en önemli tehdit olduğu bir gündeyiz. Bu arada Trump ve Xi zirvesinin büyük bir anlaşma üretemediğini de ifade etmiş olalım. Açıklamalar olumlu. Trump hiç bu kadar iyi olmadı ilişkilerimiz diyor, ama somut olarak baktığımız zaman 10 Ocağı kadar ticaret ateşkesinin uzatılması bir kazanım. Fakat diğer taraftan ana konular olan yapay zeka çipleri, Tayvan, tarımsal alımlar, kritik metaller ve Çin'in İran'la ilişkileri gibi temel sorunlarda da net bir uzlaşma göremedik. Bu konulara dair de bir açıklama açıkçası yoktu. Gerilimin tırmanmadığı, fakat somut olarak da pek çözüm olmayan bir aslında görüşme oldu bu. Şimdi içeride BIST yüz endeksinde dün 2.74'lük bir geri çekilmeyle günü tamamlamıştık. BIST yüz endeksinin hafta başından bu yana %3'e yakın değer kaybına uğradığını ifade etmiş olalım. Ve BIST yüz dışında da aynı süre zarfında %12'lik bir kaybın olduğunu da ifade edelim. Tabii küresel taraftaki yükselen faizler ve petrol fiyatlarının dalgalı görünümü de risk iştahı üzerinde bir baskı oluşturuyor. Diğer taraftan Avrupa'da Frankfurt 0.57, Paris 0.52, Madrid 0.30, Londra 0.24 geri çekilmeyle kapatmıştı dün. Asya tarafında bakarsak eğer, orada da Çin'de 1.22'lik bir geri çekilme, Hong Kong'da da 1.5'luk bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Hindistan 0.23 an itibariyle yukarı yönlü harekette. Bu arada küresel tahvil satışlarına rağmen Asya borsalarının görece dirençli olduğu bir gündeyiz. Bugün Nikkei 225 yaklaşık 0.60 yükseldi. 66 bin puana yaklaşıyor. Japon ihracatçı şirketlerinin zayıf yenden destek bulduğunu takip ediyoruz. Bu arada Japon tahvil piyasasının da yine sıkıntıda olduğunu ifade edelim. Amerika Birleşik Devletleri gibi. Orada 10 yıllık tahvil faizi 3.11'e çıktı ve 1996'dan bu yana en yüksek seviyelere gelmiş durumda Japonya'da tahvil faizleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli tarafa gidecek olursak eğer, S&P şu anda pozitif yatay, Nasdaq 0.31, Dow Jones ise 0.11 yukarıda. Fakat dün endekslerde yatay kapanışlar vardı. Özellikle ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını gösteren verilerin ardından piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri tarafında yumuşak iniş senaryosunun zorlaştığını takip ediyoruz. Bir taraftan petrol tarafındaki baskılar, diğer taraftan güçlü büyümenin enflasyon baskılarını yeniden besleyeceği endişeleri, işte bunlar bir araya gelince Amerika Birleşik Devletleri'nde de endeksler baskılanıyor. Şimdi dönelim Brent petrol tarafına. Orada dalgalı bir seyir gördük bu hafta. Husilerin saldırıları petrol fiyatlarını yukarı çekti. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir anlaşma üzerinde konuştuğu ifade ediliyor. Peki nedir burada detaylar? İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarını uyguladığı ekonomik ablukayı da kademeli bir şekilde kaldırması üzerine kurulu bir plan gündemde. İşte bu plan konusu gündeme gelince de petrol fiyatlarında 1.21'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz, ama 105.31'deyiz şu anda, yine 100 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Şimdi dönelim kıymetli metal tarafına. Altında 4.269 0.15'lik bir geri çekilme. Gümüş 63.60'da 0.36 geri çekiliyor. Platin 0.38 geride. Paladyum'da 0.84 aşağıda. Ve Amerikan tahvilleri 5.17'ye kadar geldi 10 yıllıklar. 0.23'lük yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz Amerikan 10 yıllıklarında. 30 yıllıklarda da 2004'ten beri en yüksek seviyeler. 10 yıllıklarda 2007'den beri en yüksek seviyeler var.

0: yıllık 4.90, 5 yıllıksa 4.03'te. Ve içeride BIST 100 endeksini 2.74'lük geri çekilmeyle tamamladık dedik. Dolar TL 48.96, Euro TL 55.75, Euro Dolar 1.1378'den geçiyor an itibariyle ve Dolar endeksinde de 192 seviyesini takip ediyoruz ve sepet kur 52.38'de 0.11'lik bir geri çekilme var şu anda sepet kurda da. Biz şimdi buradan döneceğiz. Kara Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Karaahmetoğlu bizimle birlikte piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Sema Hanım.
0: Melis, ben merhabalar. Melis ben merhabalar. Şimdi ne dersiniz bugüne dair? Bu sabah küresel piyasaların ana hikayesini siz ne olduğunu düşünüyorsunuz haftanın son işlem gününde?
1: Sizin de belirttiğiniz gibi aslında ana tema yükselen faizler. Çünkü Japonya tarafında yükselen faizler tabii ki Amerika'daki faizlerin de yukarı itilmesini sağlıyor. Son 20 yılın en yüksek seviyesini yaşıyor Japonya'da faizler. İşte 10 yıllıklarda %3.10, 30 yıllıklarda yine 4 seviyeleri, 4.17 seviyeleri mevcut. Dolayısıyla bu da carry trade'in maliyet tarafını yukarı itiyor. Bu da tabii ki doğal olarak Amerika tarafındaki tahvillerin satışını tetikliyor. Bir neden bu aslında Amerika'daki faizlerin yüksek olmasının. Tabii bir diğer neden de bu AI genişlemesi ve bu nedenle artan CAPEX maliyetleri nedeniyle şirket borçlanmalarının artması. Bu tabii hazine tahvillerinin dışlanma etkisini doğuruyor. Dolayısıyla yine Amerikan 10 yıllıklarını 5'in üstüne attı. Ama ana neden aslında Amerika ekonomisindeki güçlü seyir. Birkaç gün önce işte bu S&P'nin PMI servis verileri çok yüksek geldi. 58.7 gelmişti. Tabii bu seviyeler ekonominin hala faizlerin yüksek olmasına rağmen iyi gittiğini gösteriyor. Bu da yine Fed'den gelecek faiz arttırım sayısının arttırım olasılığının artmasına sebep verdi. Önümüzdeki bir yıl boyunca 3 ya da 4 faiz arttırım beklentisi yükselmiş durumda. Yine 6 ay içerisinde de 2 adet faiz arttırım beklentisi oluştu. Bu da işte global faizlerin yukarı gitmesine ve riskli varlıkların da satış görmesini tetikliyor.
0: Evet. Şimdi bu arada çok pardon. Bir hatırlatma yapalım. Amerikan tahvil faizlerinde yeni zirveler var dedik. Nedir son durum? Şimdi 10 yıllıklarda Temmuz 2007'den beri en yüksek seviyeyi gördük. 30 yıllıklar Haziran 2004'ten beri en yüksek seviyelere çıktı. Amerikan hazinesi 44 milyar dolarlık 7 yıllık tahvil ihalesinde 5.08 getiriyle borçlandı ve bu oran 1993'ten bu yana en yüksek seviye oldu. Hazine uzun vadeli tahviller için gerçekleştirdiği geri alım işleminde de 4.1 milyar dolarlık bölümü satın aldı. Şimdi siz de ifade ettiniz aslında bu Amerikan tahvillerindeki yükselişte Japonya'daki hedge fonların carry trade işlemlerini çözmesinin etkisi olduğu ifade ediliyor. Ve de aynı zamanda da yüksek getirili ABD ve diğer ülke tahvillerini de sattıkları bir başka gündem. Diğer taraftan güçlü Amerikan ekonomisinin de Amerikan tahvillerini yukarı ittiğini görüyoruz. Çünkü neden bu enflasyonist baskıya yönelik endişeleri arttıran bir unsur. Üzerine tabii petrol fiyatlarındaki yükseliş de söz konusu. Yani bir taraftan tahvil piyasasında birden fazla cepheden baskının arttığını görüyoruz. Ve de bu seviyelerin kalıcılığı olabileceğine dair endişeler de bir hayli artmış durumda. Siz ne düşünüyorsunuz kalıcılığa dair?
1: Evet, yani petrol özellikle jeopolitik risklerin aslında yüksek seyretmesi tabii petrol fiyatlarının da ve enerji fiyatlarının yüksek seyrini sağlıyor. Bu nedenle kalıcılık biraz da yine enerji maliyetleri ne de bağlı diye düşünüyoruz. Onun dışında tabii aslında ticaret savaşlarının da yine devam etmesi tabii dün aslında hem Trump'la Xi Jinping'in görüşmesi sonrasında biraz daha orada gevşeme yaşandı ama ticaret savaşları ve jeopolitik

0: ne sebebiyet verecek gibi duruyor. Tabii bunun dışında dediğiniz gibi ekonomik anlamda Amerika'nın güçlü seyri yine faiz oranlarını yukarı itiyor.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, bu tüm dünyanın sorunu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de yükselen faizler tabii tüm dünyada da yükselişe yol açıyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya'da faizler yine yüksek. İşte tabii Japonya'daki sıkıntı da malum. Bir taraftan tabii bu yapay zeka ile bağlantılı şirket tahvil arzlarındaki artış ve Amerikan federal bütçe açığının genişlemesi de tahvil piyasasının yine zayıflığının diğer nedenleri arasında. Şimdi Kasım ayında da seçimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ne dersiniz? Yüksek tahviller, baskılanan borsa ve Amerika Birleşik Devletleri İran cephesinde çözümlenemeyen bir durum artık, yani Kasım ayına çok az kaldı. Trump'ın sanki biraz ilk kolu bağlı gibi diyor seçim öncesinde. Siz ne dersiniz?
0: Evet, biraz öyle seyrediyor. Yani özellikle Amerika tarafında işte dizel fiyatlarında tarihi zirveler var. Ve burada tabii halkın bu seviyelere oldukça duyarlı olduğunu okuyoruz. Bunun yanında tabii mortgage faizleri de %7-7,5 seviyelere yaklaşmış durumda. Orada da 2024 yılından bu yana en yüksek seviyeler. Dolayısıyla genel olarak Amerikan halkının da ekonomik gidişatla ilgili bence soru işaretleri var. Bu da aslında Trump için çok olumlu bir sonuç doğurmuyor. Bundan dolayı biraz daha işte dünkü zirveden çıkacak, dünkü zirveden çıkan olumlu açıklamaları ben o yönlü yorumladım. Biraz daha işte gerilimi azaltmak amacıyla yapılmış açıklamalardı diye düşünüyorum. Ama bence Trump için Kasım ayı seçimleri çok parlak olmayacak gibi duruyor.
1: Evet. Peki şimdi petrol cephesine de dönelim. Oradaki yorumunuzu da alayım. Dalgalı bir seyir görüyoruz petrol tarafında. Tabii bir taraftan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yeni bir yol haritası, yeni bir plan olacağına dair bugün öne çıkan haberler. Husilerin saldırıları yükseltirken petrolü, işte bu plan haberi geri çekilmesine yol açtı ama yine de 105 doların üzerindeyiz. Şimdi oradaki sizce sinyaller bize neyi söylüyor?
0: Ya tabii devamlı aşamalı anlaşma haberleriyle birlikte petrol geri çekiliyor ama orada gerçekleşmelerle birlikte yukarı gidiyor. Aslında petrolün seyri ile ilgili gerçekten bir yorum yapmak çok güç ve özellikle işte bu ay sonu vadeli petrol fiyatı 105, sizin de belirttiğiniz gibi ki dün %2 düştü, yani daha doğrusu bugün %1,5 %2 aşağıda olmasına rağmen gerçekten bu seviye seviyelerde olması ekonomik genel olarak ekonomide maliyetleri de yukarı çekiyor. Ya petrol hakkında aslında hani herhangi bir fiyat vermek ya da hedef belirtmek gerçekten güç, çünkü çok haber odaklı gidiyor. Ama ben Kasım seçimleri öncesinde çok ciddi bir operasyon vesaire olmayacağı için biraz daha yatay aşağı yönlü bir hareket beklerim kendi açımdan, ama dediğim gibi çok fazla haber odaklı gidiyor o taraf.
1: Evet. Peki, şimdi içeriye dönecek olursak, eğer bugün önemli bir toplantı Mehmet Şimşek başkanlığında fonların tasfiye sürecine ilişkin olarak teknik çalışmaların ele alınacağı, ödeme süreçlerinin de ele alınacağı toplantı yapılmış olacak. Diğer taraftan Merkezi Kayıt Kuruluşu e-yatırımcı platformu üzerinden tasfiye aşamasına geçen fonlara dair de kapsamlı bir bilgilendirme notu yayınladı. Şimdi ne diyorsunuz siz? Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarını hemen hatırlatmış olalım, fonlara ilişkin, soruşturmalara ilişkin sürece dair. Finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok diyor Recep Tayyip Erdoğan. Sermaye piyasalarında yaşanan fon sorunları sınırlı bir alanı kapsıyor. Belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorun söz konusu. Sorumluluğu bulunanlardan hukuk önünde hesap sorulacak ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil gerekli tedbirler alınacak yorumlarını yaptı. Siz gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii şimdi ekonomi yönetiminin yapacağı toplantı sonrası alınacak kararlar çok önemli olacak. Yani içeride kalan 455 bin yatırımcının hak ve menfaati, bir de bunun üstünde piyasa işleyişi ile ilgili kritik kararlar çıkabilir. Burada tabii biz fon sektörü olarak son 2 haftada çok ciddi bir para çıkışı gördük. Sadece bu tasfiye kararı alınan 131 fon dışarıda bırakacak olursak yaklaşık 500-600 milyara yakın bir para çıkışı oldu. Bunu da tabii son 2 haftadaki mevduat artışına dikkat ederseniz 500 milyar civarı. Tabii bunun yarısından biraz azı yine USD mevduata kaymış durumda. Yani yaklaşık 500 milyar bir mevduat artışı, 4 milyar dolar da USD mevduat artışı oldu. Dolayısıyla bu yine panik halindeki yatırımcının normal yönetilen SPK kısıtlarına uyan ve bu yasal sınırlar içerisinde düzgün yönetilen fonlardan panik çıkışıyla olmuş durumda. Tabii bu bir kısım sorunu yaratacak düzeye gelmedi. Ancak ilerleyen dönemde yine bu satışlar, bu çıkışlar devam ederse öyle bir sorunla karşılaşabiliriz. Ama tabii ki bu ekonominin genel gidişatı açısından gerçekten sınırlı bir boyutta olacaktır. Çünkü işte yine Merkez Bankası rezervlerine baktığımızda son 2 haftada düşüş yaşanmasına rağmen en son 174 milyar dolarlık bir brüt rezervimiz var. Yani geçen 18 haftası, 10 Eylül haftası, 18 Eylül haftası yine 4-5 milyarlık bir azalma. Ondan önceki haftada yine azalma vardı ama rezervler kuvvetli seyrediyor. Dolayısıyla oradaki yani fon dünyasındaki panik genel ekonomiye yansımamış durumda. O anlamda evet yani pozitif yorum yapabiliriz. Ancak tabii satışların sürmesi fon sektörünü biraz daha zorlayabilir. Özellikle ÖST tarafındaki düşük likidasyon biraz sıkıntı yaratabilir. Özellikle para piyasası fonlarına.
1: Evet, peki. Şimdi burada tabii Borsa İstanbul'a dair yorumunuzu da alayım. Biz tarafında 13.000'in altına geldik dün kapanışta. Bu çok pardon. Bir teknik bozulmaya işaret ediyor mu sizce?
0: Şöyle tabii 13.000'in altında kapanış biraz negatif oldu. Ancak burada tabii her şey bittiğinde aslında daha sağlıklı işleyen bir piyasayla karşılaşacağız. Ama tabii çıkışların yine hem para piyasası hem hisse senedi fonlarında olması genel satışları tetiklemiş durumda. Çünkü dün çok genele yayılan bir satış vardı ve %2'nin üstünde bir satışla karşı karşıyaydık. 13.000'in de altında kapattık. Tabii daha öncesindeki sarkışlarda varlık fonunun da devreye girdiğini görmüştük. Dün büyük ihtimalle ekonomi yönetimindeki toplantı sonuçları da beklendiği için herhangi bir alım yapılmadı. Ancak genele yayılan bir satış vardı. Tabii diğer özellikle bizim yan tahta olarak adlandırdığımız small cap hisselerinde çok ciddi satışlar var. Yani 75 tane hisse dün taban oldu. Ve İMKB 30 kağıtlarında da dün ciddi satış vardı. Ancak dediğim gibi tüm bunlar olup bitti ve yatırımcı mağduriyetleri de giderildikten sonra daha sağlıklı işleyen bir piyasa mekanizmasına kavuşacağız diye bekliyoruz.
1: Peki, şimdi siz de aslında ifade ettiniz hani bu small cap denen hisselerdeki sıkıntıları. Şimdi bu tabii fon tasfiyeleri ve portföylerin yeniden dengelenme sürecinin henüz tamamlanmamış olması bu BIST 100'deki satış baskısının sebeplerinin başında geliyor. Şimdi ne dersiniz? Bir taraftan da endeks değişiklikleri olduğu ve BIST 100'ün dörtte birinden fazlasında bir değişiklik göreceğiz 1 Ekim'den itibaren. Şimdi tabii 1 Ekim'e de az bir süre kaldı. kaldı. Fakat yine en çok kaybeden hisselere baktığımızda daha çok bu fonlarla alınan hisseler olduğunu görüyoruz. Düşüşlerin ağırlıklı olarak bu hisselerde yoğunlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla hani bir süre daha bu satış baskısının devam edeceğini düşünüyor musunuz? En azından bu fonlar üzerinde.
0: Bu söz konusu hisselerde aslında hani usual suspect diyorlar ya, bu şüpheli hisselerde satışlar devam edecektir. Çünkü tasfiye tarafındaki fonlar içerisinde de çok ciddi anlamda pozisyonlanma var. Ancak endeks bazında bakıldığında, hem IMKB 30 hem IMKB 100 bazında bakıldığında aslında bu hisselerin dışlanması endeksin daha doğru hesaplanmasına sebebiyet verecek. Bu da tabii hem MSCI hem S&P tarafında aslında istenen durumdu. Yani endeks tracker'lar daha doğru bir endeksle karşılaşacakları için aslında oradan gelecek pozitif yorumlar da endeksi destekleyecektir. Dolayısıyla biz biraz daha öngörülebilir, daha doğrusu gösterge niteliği taşıyan endekslere sahip olacağımız için hem yurt içinde hem yurt dışında yine EM tarafında desteklenir bir piyasa haline dönebiliriz. Çünkü çarpan bazında bakıldığında gerçekten ucuzladık. Hani yine özellikle faiz indirim döngüsüne girebileceğimiz bu dönemde yatırımcı ilgisi de artacaktır. Ancak tabii endeks bileşenlerinin daha sağlıklı olması, daha doğru olması bunu destekler nitelikte olacak. Ondan dolayı biz bu endeks değişimde çok pozitif yorumladık.
1: Peki şimdi bundan sonrası için BIST 100 endeksinde nasıl bir yön bekliyorsunuz? Yılın devamında bu süreçler atlatıldığında yeni rekorlar görme ihtimalimizi ne kadar yüksek görüyorsunuz?
0: Tabii bu sene aslında biz pozitiftik, ancak işte bu Şubat ayında çıkan savaşla birlikte enerji maliyetlerinin artması bizim enflasyon beklentilerimizi yukarı itti. Bu da tabii faiz indirim döngüsünü yavaşlattı, daha doğrusu öteledi. Aslında biz tabii endekste risksiz faiz oranının üstünde bir getiri bekliyorduk. Yani kabaca biz endeksin bu sene %30-35 hatta 40 aralığında, geçen sene de çünkü çok negatif seyretmiştik, bir getiris bekliyorduk. Hani biz yine hemen hemen risksiz faiz oranı ölçüsünde bir getiri beklentimiz var. Bu da 14.500-15.000 seviyelerine tekabül ediyor. Tabii onun üstündeki hareket, dediğim gibi, hem işte İran tarafından gelecek pozitif gelişmelere, enflasyon çok kritik, ülkemizde de çok kritik bir veri. Çünkü ya 37.5 politika faizinin nereye evrileceğiyle ilgili gerçekten hani daha doğrusu o beklenti IMKB 30'u da 100'ü de etkileyecektir. Dolayısıyla faiz indirim döngüsünün başlaması ve enflasyon tarafında görülecek gevşeme IMKB endekslerini yukarı taşıyacaktır. Ama bizim hani bu seneki beklentimiz yine işte bu olan biten biraz daha durulduğunda ucuzlayan endekse girip hani 14.000 üstünde, 14.500 civarlarında bir kapanış yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Beklersiniz.
0: Efendim, pardon.
1: Bugün açılışta ne beklersiniz?
0: Tabii dün ciddi bir gerileme oldu. Özellikle 12.900 seviyesinin altında kapanış teknik anlamda biraz negatif oldu, ama ana destek aslında 12.700'lerde. O seviyede gelecek alımlar endeksi destekleyebilir. Yani biz biraz bekle ve gör tarafındayız. Çünkü bu toplantıda da çıkacak kritik kararlar hani endeksin yönünü de belirleyebilir. Ancak biz tabii dediğim gibi çarpan bazında ucuz olduğumuzdan dolayı IMKB 30, daha doğrusu bu hani large cap dediğimiz hisselere yönelimin artacağını düşünüyoruz. Bugün hafif negatif olabilir, çünkü global piyasalarda ve global faizler de yükseldiğinden dolayı riskli varlıklarda satış var. Bugün negatif olabilir, ama bunu hani alım fırsatı olarak da görebiliriz.
1: Evet. Alım fırsatı peki, alım fırsatı şu anda hani görebiliriz dediğiniz alım fırsatı nerelerde var sizce ağırlıklı olarak? Hep bankaları konuşuyoruz tabii, tabii ama hani bankalar dışında da var mı öneriniz?
0: Tabii mesela şöyle çarpan bazında ucuzdan ikinci çeyrek bilançolarına baktığımızda gerçekten çok negatif bekliyoruz.

0: vardı. Aslında beklentilerden iyi bir bilanço sezonu geçirdik diyebilirim. Özellikle hani Tüpraş tarafından, rafineri marjlarının yükselmesinden dolayı Tüpraş gibi yani sanayi şirketlerinin pozitif seyrettiğini ve işte holding tarafında NAV iskontolarının gerçekten ciddi yükseldiğini görüyoruz. Ondan dolayı bankacılık tarafında da faiz indirim döngüsüne girildiğinde zaten oradaki karlılıklar da yükselecektir. Bankacılık, holding ve sanayi tarafında biz pozitifi görebiliriz. Tabii petrol fiyatlarına çok duyarlı, özellikle havacılık sektörü. Oradaki karlılıklar da negatif seyretmişti. Üçüncü çeyrek daha iyi olabilir. Havacılık sektörü de bizim hani izlemeye aldığımız sektörlerden.
1: Peki. Şimdi bu arada emtia tarafına da değinelim. Çünkü orada da tabii hareketler baktığımız zaman dalgalı. Şimdi bir taraftan da bu tahvillerin ve petrolün dalgalı seyriyle birlikte yeniden bir güvenli liman arayışı da var aslında piyasalar tarafında. Altında bir geri çekilme görüyoruz ama bu süreçlerle birlikte altının yıldızının daha da parlayabilme ihtimalini ne kadar yüksek görüyorsunuz?
0: Tabii
1: Şu anda,
0: yükselen
1: gerçi şu anda
0: faizlerse
1: pozitif yataya dönmüş. Ben yayına başladığımda geri çekiliyordu ama şu an pozitif yatay altında görünüm.
0: aynen. Yani şöyle tabii yükselen faizler sebebiyle değerli metallere satış görüyoruz. Ancak satışın da yine bu seviyelerde yani 4.250 seviyesinde altın mesela dengelenmeye başladı. Bunun sebebi yine aslında merkez bankalarının rezerv dönüşümleri olarak söyleyebiliriz. Yani sebebi biraz daha Merkez Bankası alımları. Ancak orada da gördüğümüz tabii rezervlerdeki altın seviyesi oldukça yükseldi. Yani bir noktada oradaki alıcılar kesildiğinde ve yükselen faizler de yüksek seviyede devam ederse faizler. Burada değerli metallerde hani aşağı potansiyel evet biraz düşük ama yukarıda hareket aslında çok beklenmiyor. Aslında güvenli liman burada Amerika hisse senedi piyasası olmuş durumda. Çünkü hani biz 5'in üstünde 10 yıllık faizi gördüğümüzde aslında S&P'de bir satış beklerdik. Ancak orada AI tarafından gelen verimlilik artışı karları çok ciddi anlamda destekliyor. Ondan dolayı güvenli liman bir kısım riskli olarak adlandırdığımız Amerika borsaları da olabilir. Ve o tarafta pozisyonlanmayı daha net görüyoruz biz.
1: Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler Melisa Hanım. Sağ olun.
1: Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan birlikteyiz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesabı yapmak

0: üstü harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
7: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL

0: herkese %43 getiri veriyor.
1: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
2: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
3: Rastgele Güven Kaptan.
4: Bol şans Güven Kaptan.
2: Dedeme neden herkesin ona Güven Kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
5: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
6: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: gündemini konuşmaya Erhard Ersoy bizimle birlikte, stratejist. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii BIST endeksinde 13.000'in altına indiğimiz, Amerikan endekslerinin yatay kapanış yaptığı, çünkü tahvil tarafındaki yükselişlerin tarihi seviyelere geldiği bir dönemdeyiz. Baskı sürüyor. Diğer taraftan Trump-Xi zirvesinde ticarette olumlu mesajlar geldi ama ayrıntılarda pek somut bir durum yok. Sadece ticaret ateşkesinin 10 Ocağı kadar uzatılması, Kasım'dan Ocağı kadar uzatılmış oldu. Somut olarak elimizde bu var. Diğer taraftan İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında İran'ın yeni bir plan üzerinde çalıştığı haberi var. Ve bu haberle birlikte zaten dün Wall Street gün içindeki sert kayıplarını büyük ölçüde geri almıştı. Fakat yine kapanış yatay oldu. Burada da haber şu: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarının uyguladığı ekonomik ablukayı aşamalı şekilde kaldırılması üzerine bir plan. Şimdi global tarafta bakıyoruz, şu anda karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. İşte Asya'da biz zaten dün içeride 2.74 geri çekilmeyle kapattık. Avrupa'da dün negatifti. Fakat bugün vadeli tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde rengin yeşil olduğunu görüyoruz. Şimdi sizce küresel piyasalarda bu sabahki hikaye ne üzerine kurulu?
1: Küresel piyasalar genel olarak bu karmaşık haber akışını fiyatlamaya devam ediyor. Yani buradaki temel hikaye haber akışıyla birlikte fiili durum arasındaki farklılık. Haber akışı bir gün iyi, hepimiz yakından takip ediyoruz zaten. Bir gün iyi geliyor, bir gün kötü geliyor. İşte İran'la müzakere hikayesi devam ederken aynı anda fiili ortamda Hürmüz'den olumsuz haberler alıyoruz. Petrol fiyatlarında da zaten bu hikayeyi görüyoruz. Buna ilave olarak bir de tahvil piyasasındaki savrulmalar söz konusu. Dün yaşanan hikaye, yani 5.20'lerin üzerine hareket eden fiyatlar tekrar pazartesi günü başlayan zaten bu hareketin aslında tahvil piyasasında bambaşka sorunlar olduğunu, bambaşka şeyleri fiyatladığını gösteriyor. Yani hikayeyi bir politik, bir de aslında yatırımcı gözünden, özellikle tahvil fiyatları da kendini gösteren, bir de fiili durum olarak da bu tarafta da ikiye ayırmak gerekiyor.

0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafına özellikle baktığımız zaman dediğim gibi hani tahvil konusu bambaşka, yani bütün fiyatlamaları kökünden etkileyen bambaşka bir hikayeye dönüyor. Çünkü 10 yıllıkların, 30 yıllıkların geldiği seviyelerde burada yaşanan güçlü sıçramalar hem alternatif maliyet tarafındaki soru işaretlerini bir artırıyor. Bunun yanında tabii Japonya vesaire etkileri de zaten bunun içinde. Bu bir konu. İki, bir de kocaman bir borçlanma gereği durumu söz konusu ki bunun da bu denklemin içinde bir de zaten endeksleri taşıyan yapay zeka teması söz konusu. Bunları yan yana koyduğumuz zaman bu dalgalanmaları normal görmek lazım. Çünkü çılgın bir arayış süreci içindeyiz. Yani bir yandan politika tarafından çok dalgalı bir haber akışı geliyor. Bir iyi, fiili durumda kötü haber akışları geliyor. Piyasaya baktığımız zaman endişeleri fiyatlara yansıdığı ve bunların da endişeleri tekrar arttırdığı bir hikayeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama genel itibariyle baktığımız zaman yani Amerika ile Çin arasındaki mutabakatın işte 10 Ocağı kadar uzatılması kesinlikle iyi haber. Amerika ile az önce sizin de bahsettiğiniz İran müzakereleri iyi haber teorik olarak. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde hazinenin tahvil piyasasına müdahalesi karışık etkiler yaratmakla birlikte en azından kamu otoritesinin, ekonomi otoritesinin bu konudaki iradesini ortaya koyması açısından kıymetli. Dip toplamda bunlar biraz törpüleyici olmakla birlikte ana temanın hala geçerli olduğu hikayesini besliyor. Özellikle yapay zeka teması fiyatlamaları beslemeye devam ediyor. Bu tarafta ana senaryo, ana hikaye değişmiş değil. Bu anlık fiyatlamalardaki oynaklığı da zaten burada görüyoruz. Gördüğümüz olumsuz kapanışların üstüne gece olan haber akışlarıyla birlikte vadeli tarafta pozitif yeşil görmemiz Amerika tarafında. Bundan bu hikayeyi göreceğiz. Dediğim gibi yatay yukarı hikaye ana senaryo olmayı sürdürüyor bu tarafta.
1: Tabii faizler konusunu önümüzdeki dönemde daha çok konuşacakmışız gibi duruyor. Şimdi bu arada Amerikan hazinesinin de 44 milyar dolarlık 7 yıllık tahvil ihalesinde de borçlanma oranının 1993'ten bu yana en yüksek seviyede olduğunu hatırlatalım. Ve de uzun vadeli tahviller için gerçekleştirdiği geri alım işleminde hazinenin 4.1 milyar dolarlık bölümü de satın aldığını ifade etmiş olalım. Tabii tahvillerin yükselmesi, Amerika'daki borçluluğun tarihi en yüksek seviyelerde gerçekleşiyor olması. Kasım ayında seçimleri bekliyoruz tabii. Ve de diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin galon fiyatının yine tarihi zirvelere gelmesi arka arkaya aslında Trump açısından da pek çok olumsuz unsur bir araya geliyor. Tabii bir de Amerika Birleşik Devletleri İran konusunda çözümlenememiş olması da ayrıca bir problem. Şimdi bu Kasım ayında Trump seçimleri kaybederse bizi neler bekler sizce? Çünkü orada beni az ederler diyordu kendisi ben bu seçimleri kaybedersem.
0: Yani az edip az etmeyeceklerini bilmiyoruz tabii. Daha seçimler de gelmedi. Şapkadan nasıl bir tavşan çıkacağını da bilmiyoruz o tarafta ama görünüm ilk başta Trump'ın tabii ki buradan okumamız bu. Yerel politika ile ilgili daha derin bilgilere haiz uzmanlar vardır özellikle o tarafta. Ama buradan okuma Trump'ın aslında bu hikayeye girerkenki planından bir miktar uzaklaştığı. Çünkü seçimlere girerken daha önceki söylemlerini hatırlıyoruz. Amerika dünyanın en düşük faiziyle borçlanması gereken ülkeyle başlayan söylemlerini hatırlıyoruz. Enerji tarafındaki söylemlerini hatırlıyoruz. Şu anda iki noktadan da oldukça uzağız ve az önce de belirttiğiniz gibi özellikle dizel fiyatlarında yaşanan sıçrama hane halkına doğrudan doğruya etki ediyor. Kasım seçimleri için de zaten ana risk unsuru bu. Seçimleri kaybetmesi durumunda yani güç dengesinin belli oranda değişmesi durumunda adil sürecinin başlayıp başlamayacağı çok büyük bir konu. Kendisinin yorumu zaten hani böyle büyük büyük yorumlar yapmayı sevdiği için buna vurgu yapıyordur. Biraz da seçmen konsolidasyonu için bunu yapıyordur. Böyle bir durumda ana senaryo bir miktar politika setlerinde dengelenme ve bir miktar volatiliteyi de olumlu anlamda etkileyecek hikaye olarak okumak mümkün. Çünkü amiyane tabirle canı istediğinde tarife uygulayan, canı istediğinde savaş açan, canı istediğinde bir ülkeye operasyon yapan bir patikadan biraz daha kontrollü, biraz daha hesap verilebilirliği artmış bir hikayeye ve bedelinin de olacağı bir hikayeye doğru evrilme senaryosu söz konusu olur. Kasım seçimlerinde Trump'ın aleyhine çıkacak bir konuda bir sonuçta. O yüzden hani burada ben volatilitenin bir miktar elbette dengesizlik unsuru kısa vadede fiyatları artıracaktır. Daha doğrusu volatiliteyi artıracaktır. Oluşacak olan belirsizlik. Ama genel politika setleri, Amerika tarafından bahsediyorum. Yani Fed'in politika setinin ne olacağı belli. İşte hazine operasyonları zaten aşağı yukarı belli. Diğer makro patikalar belli. Sadece politik taraftaki uç hikayenin azalması kaldı ki zaten bugünkü içinden geçtiğimiz süreçteki oynaklığın da temel sebeplerinden bir tanesi bu. Politik hikayedeki aşırı uç hareketlerin yarattığı oynaklığın ve dengesizliğin belli ölçüde törpülenmesini beklemek ana senaryodur. Ama tabii bu hemen bir günde olacak bir konu değil. Zaten görev süresinin sonuna yarısına gelmiş durumdayız. Fazla da bir süre yok ama bu noktada bir dengelenme hikayesini konuşmak daha mümkün olacaktır diye düşünüyorum bu tarafta.
1: Ya bu arada sizle sohbet ederken Japon borsasını da kapattık. Topix endeksinin %1.3, Nikkei'nin de %1.3'lük bir artışla günü tamamladığını görüyoruz. Şimdi bir taraftan tabii negatif konulardan bahsederken işte tahvillerin yüksekliği, petrolün malum dalgalı seyri. Asya'da bugün işte görüyoruz ki Japonya'da artıda bir kapanış. Şimdi burada özellikle yenden beslenen Japon ihracatçısının da desteğiyle Nikkei'deki artışın olduğu ifade ediliyor. Siz nasıl yorumlarsınız? Bu arada yen'e ilişkin olarak şu var Goldman Sachs'tan. Goldman Sachs yen'de yön değiştirmiş. Dolar yen için 12 aylık tahminini 165'ten 150'ye çekerek yen konusunda yükseliş beklentisine geçmiş banka. 3 aylık hedefini 158, 6 aylık hedefini de 155 olarak belirlerken borcun daha hızlı faiz arttırması ve Japon sermayesinin ülkeye geri dönme ihtimalini gerekçe göstermiş. Tabii Japon sermayesinin ülkeye geri dönme ihtimali de Amerikan tahvillerini yükselten bir unsur. Çünkü hedge fonların carry trade noktasında çözümlenmesiyle birlikte tahvil tarafı tabii artıyor ve aynı zamanda da Japonlar ellerinden Amerikan tahvillerini ve diğer ülke tahvillerini de çıkarıyorlar ülkeye dönerken. Ne dersiniz buradaki görünüme ilişkin? Çünkü bu da bir risk unsuru.
0: Tabii yayının başında belirttiğim hani kısaca değindiğim hani bir de Japonya tarafı var dediğim konuyu harika özetlediniz zaten. Konu temelinde en yalın haliyle bundan ibaret. Japonya tarafında da hem zaten Japonya Merkez Bankası'nın verdiği mesajdan hem tahvil fiyatlamaları aslında bir eve dönüş çağrısını hem teorik olarak hem de fiili olarak çağrıştırıyor. Zaten yorumlardaki ve raporlardaki bu Japonya'nın pozitif ayrışması konusu bir miktar buna dayanıyor. Bir de şeyde küçük bir not, etkisi çok sınırlı ama tabii hani uzun bir tatil vardı Japonya ve Çin'de sanırım. Çin'de bugün kapalı olmalı. Bu tatil arasından sonra hani Topix tarafında da şeyi gördük yani teknoloji hisseleri tarafındaki yukarı yönlü hareketi gördük. Burada yani hem bölgesel olarak hem Japonya özelinde konuşmak lazım. Öncelikle bölgesel olarak zaten Marshall Trump'la Xi'nin görüşmesi. Yani burada neyi görüyoruz? Gene bütün sağdaki soldaki haber akışını bir kenara bırakarak iki lider, iki ülke arasında aslında sürekli ve düzenli bir görüşme trafiği var. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. Ani sorunlara genellikle mevcut hikaye mevcut uzlaşıların uzatılması yönünde bir karar alınıyor, hızlı alınıyor, sorunsuz alınıyor ama dip toplamda hala kalıcı bir çözüm olmadığını da not etmekte fayda var. Evet. Zaten özellikle
1: Erak Bey bir virgül koyalım. Buyurun. Çünkü tam yeri geldi. Bir hatırlatalım seyircilerimize de Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den nasıl mesajlar geldi görüşmede Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde. Trump diyor ki ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışacağız. İki ülkenin karşılıklı çıkarlarına dayalı bir ilişki kurduk. İlişkilerimiz hiç bugüne kadar daha iyi olmamıştı dedi. Diğer taraftan Xi Jinping de yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını duyurdu. İki ülke arasındaki rekabet sağlıklı ve belirli sınırlar içinde tutulmalı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir. Fakat işte baktığımız zaman mesajlar olumlu ama somutta çok bir gelişme yok. Burada ticaret ateşkesinin 10 Ocağı kadar uzatılmasının dışında buyurunuz ne dersiniz?
0: tam olarak katılırım. Yani buradaki dip toplamdaki mesaj, kriz ertelendi ama çözülmedi. Yani zaten yani dünyanın iki kutbu çok belirli alanlarda zaten bir çatışma düzlemi içinde bulunuyor işte.

0: dış ticaret, bir nadir elementler, iki yapay zeka teması, üç bunların hiçbirinde kalıcı bir çözüm durumu söz konusu değil. Mesajları alt alta koyduğumuz zaman da Çin'le olan diyaloglardan bahsediyorum. Avrupa Birliği ile aynı mesajlar geliyor, yakın bölge ülkeleriyle aynı mesajlar geliyor, şeyle Amerika Birleşik Devletleri ile aynı mesajlar geliyor. Burada bakacağımız şey, bir kriz patladı mı patlamadı mı? Patlamadı, zaten patlaması da beklenmiyordu. Yani burada yeni bir haber akışından bahsetmek çok kolay değil. Dediğim gibi aslında bir sürekli bir diyalog hali pozitif, kriz yaratılmadan bu hikayenin yürütülmesi görece pozitif, bununla ilgili bir sorun yok, ama dip toplamda sorunların kalıcı olarak çözüldüğüne dair elimizde herhangi bir somut veri yok. Zaten sorun da gerilim de belli oranda buradan kaynaklanıyor. Japonya tarafına dönecek olursak, Japonya 10 yıllıklar işte 3.08 seviyesinde, orada da küresel tarafta gördüğümüz manşetin aynısını görüyoruz. 30 yılın zirvesinde olan ya 30 yılın zirvesinde manşeti, bu tarafta da belki bunu görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri tahlilleriyle zaten bir sebep sonuç ilişkisi de zaten çok ortada, ama buradaki manşeti az önce sizin de belirttiğiniz gibi eve dönüş hikayesinin fiyatlanması olarak görmek oldukça makul. Yani Japon yeni dolar paritesine baktığımız zaman, dolar yen hikayesinde de son 5 işlem gününde zaten yukarı yönlü bir hareketi görüyoruz. Burası da okey. Yani Nikkei tarafında baktığımız zaman, hani birazcık yani zayıf yenle ihracatçıların desteklenmesi konusu ve işte teknoloji teması konuları burada ana hikaye olmayı sürdürüyor. Burada dediğim gibi endekslerden daha çok benim beni korkutan diyeyim hikaye daha çok tahvil tarafında. Yani tahvil fırtınasının, tahvil fiyatlarındaki bu hikayenin ne zaman sonlanacağı ve buradaki dengelenmenin, yeni denge noktasının nerede olacağını yavaş yavaş görüyor olmamız lazım. Çünkü bugünden sonra konuşacağımız konu aslında fiyatların nereye düşeceği değil, nerede duracağı ve nerede stabilize olacağı. Japonya'da tabii ki bu denklem içinde oldukça önemli, belki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü küresel çapta sistemin adeta üstüne oturduğu likidite merkezinin yeni faizlerin ulaştığı ve dengeleneceği yeni seviyedeki konumu önemli olacak. Çünkü artık getirisi olmayan bir yen ve dünyaya likidite sağlayan bir yen hikayesinden oldukça uzaklaşmış durumdayız. O taraftaki hikaye doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hikayede tüm dünyayı ve doğal olarak içinde bizim de bulunduğumuz gelişen ülkeler ligini doğrudan etkiliyor ve etkilemeye evet. de devam edecek.
1: Şimdi süremiz doldu ama ben çok kısa bir size dair beklentilerinizi de alayım. Şimdi bugün nasıl bir açılış beklersiniz? Ne dersiniz?
0: Yani Borsa İstanbul tarafında aslında iki gün önce de yaptığımız yerinde belirttiğim gibi dar kanal hikayesi devam ediyor burada. Birden fazla haber akışı hikayeyi baskılıyor. Kısa vadede belirsizlik hikayesi devam ediyor. Dün yaşadığımız düşüşte önemli bir not var. Önceki günlerde yaşadığımız hikayeden biraz daha tabana yaygın. BIST 30'un dengeli değil, BIST 30'un da %2.6 aşağı geldiği tabana yaygın bir hikaye görüyoruz. Bu taraf bir miktar daha aslında gerilimin arttığı hikayeyi gösteriyor. Ben kısa vadede, yani bugün sanırım bir miktar hafif kırmızı açacağız gibi gözüküyor. Günün devamına bakarız ama çarşamba günü söylediğim bant kalmaya devam edebiliriz. Yani burada işte 13.000, 12.900 bandının kırılması ve 12.900'un altında kapanması olumsuz elbette. Hani aşağı yönlü hikaye 12.750, iyi senaryoda yukarı yönlü ve aslında bir miktar pozitif konuşabileceğimiz hikayede 13.250'nin üstüne atması ve orada birkaç kapanış yapmasını takip etmekte fayda var diyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Eralp Ersoy. Size de iyi hafta sonları diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim, buradan da dönüyoruz. Aydın Eroğlu bizimle birlikte piyasalardaki gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Aydın Bey, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Günaydın. İyi yayınlar Melisa Hanım.
1: Şimdi tabii borsayı açmamıza 4 dakika kaldı. Bu arada Tabii bugünün önemli, bak haftalık kapanışı da önemli olmuş olacak. Şimdi öncelikle ben bugüne dair açılış beklentinizi alayım. Dün endeksin 2.74 düşüşte 12.888'den kapandığını hatırlatalım. Toplam işlem hacmi de 110.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Sektör endeksleri arasında pozitif kapanış sergileyen bir endeks yoktu. Finansal kiralama ve faktoring 8.85 gerileyerek günün en çok değer kaybeden endeksi olmuştu diyerek sözü size bırakayım, açılış beklentinizi alalım.
2: Yani dün fon ödeme takvimi ile alakalı belirsizlik sürüyordu. Sonra seansın sonuna doğru yeniden ara ara çıkan bir spekülasyon tekrarlandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa etti, istifasını sundu diye. Bununla alakalı Mehmet Şimşek'ten yalanlama geldi. Bugün de fonun tasfiyesiyle alakalı tasfiyeye girmeyenler, öncesinde satış yapanların satış fiyatlarının son gün gördükleri ekran fiyatından geçerli olacağı yönünde bir açıklama var. Ve Mehmet Şimşek'in de bugün taraflarla ilgili bir toplantı sonrasında fon ve tasfiyelerle alakalı bir açıklama yapması bekleniyor. Şimdi bu eğer bir ödeme takvimi bugün belirlenecekse ya da Melis Hanım, dünkü satışların alım tepkisini görebiliriz biz. Endeks için benim söylemek istediğim şey, ki önceki bağlantıda da söyledim, 13.216 bizim için önemli bir destek seviyesi. Bunun üstüne atmamız lazım. Eğer altında kalırsak herhangi bir sebeple 13.216'nın altında 12.000, işte dünkü gördüğümüz 895, 12.700, 12.600, 12.435 civarlarında alt desteklere doğru düşme riskimiz artar. Ben biraz alım tepkisiyle başlanma ihtimalini, işte bu ödeme programıyla alakalı bugün açıklamalar beklenmesi nedeniyle daha yüksek görüyorum. Umarım böyle olur.
1: Evet. Bu arada BIST 100 endeksinin 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyede olduğunu hatırlatmış olalım. Ve de şimdi bugünkü kapanış olarak hangi seviye önemli? Çünkü 13.000'in altına sarktık. 12.888 olduk. Şimdi kapanış olarak sizin için kritik seviye nedir? Çünkü hani 13.000-13.500 arasında dalgalı gidip geliyorduk ama 13.000'in altına sarktık.
2: Yani ilk önce az evvel de söylediğim gibi, önceki yayınlarda da uyardığım gibi, 13.216'nın üstünde kapatmamız öncelikli olarak önemli. Devamında da 13.580 seviyesinin üstü bizim için önemli olur. Bu düşüşten kurtuluyoruz demek için de 13.880 seviyesinin üstüne çıkmamız lazım. Ama onun için tabii mesafe biraz daha yüksek. Orada bu seviyeyi, yani o direncin üstüne atabilmek için ödeme takviminde bir şeylerin artık net şekilde belirlenip ödemelerin de başlıyor olması lazım. Herhalde bunlar netleşmeden 13.880'in üstüne çıkmayız ama biz 13.216'nın üstünde kapanış yaparsak en azından haftanın sonuna biraz daha umutlu giriyoruz diyebiliriz. Altında kalırsak ise düşüş baskısı genele yayılarak sürmeye devam edebilir Melis Hanım.
1: Evet, şimdi genele yayılarak sürmeye devam edebilir. Hani burada baz senaryo olarak sizdeki baz senaryo nedir? Yani ne kadar devam etme ihtimalini yüksek görüyorsunuz?
2: Şimdi 13.216'nın altında kalırsak, ben az ilk sözlerimde söylediklerimi tekrarlayayım. 12.800, 12.700,
1: evet.
2: 12.600.
1: Bu arada piyasayı açalım Aydın Bey, bir virgül koyalım ve bakalım evet, piyasadaki açılış ne oldu?
3: İki, bir, gong.

0: 12.888'den kapatmıştık dün 2.74'lük düşüşle. Bugün 12.885 puandan işlem görmeye başladı Borsa İstanbul. Negatif yatay bir görünüm var an itibariyle. Buyurun Aydın Bey.
1: Yani dünle dünkü kapanışta hemen hemen aynı açtık. Bu netice itibariyle 13.216'nın üstünde çıkacak bir hareketi görürsek bu bizi rahatlatır Melis Hanım. Ama bunu göremezsek az evvel söylediğim 12.890 ki şu an 85'te altındayız. Onun altında kademe kademe olan destekler 12.700, 600 ve 12.430'larda bulunuyor. Biz bu seviyenin 13.216'nın üstüne çıkmadığımız takdirde kademe kademe alttaki bu desteklere doğru düşmemiz gerçekleşebilir. Tamamen fonlarla ilgili ödemeler bizim bu belirsizliğe

0: yaşamamıza ana neden oluyor. Çünkü fonlardaki manipülatif hisse senetlerinde işlem olmadan taban taban düşüşler neticesiyle likiditeye dönmek için diğer ana hisse senetlerinde satışlar yapılıyor. Bu da endeksin genelinde satışa neden oluyor. Varlık fonunun, yabancının ve patronların geri alımlarının ancak bu piyasayı çevirmekle alakalı destek olabileceğini düşünüyorum ki son 1-2 gündür maalesef yabancıdan da satışlar geldiğini görüyoruz. Onlarda da bu netleşme bekleniyor diye görüyorum.
1: Evet, peki şimdi tabii malum siz de ifade ettiğiniz satış baskısının içerideki en önemli nedeni fon tasfiyeleri ve portföylerin yeniden dengelenme süreci. Çok pardon. ve bu tasfiye kapsamındaki fonların likit hisselerinin akde dönüşmesi, endeks ağırlığı yüksek olan banka, holding, sanayi ve ulaştırma gibi endekslerde de satış baskısı yaratabiliyor. Ne dersiniz buna ilişkin?
0: Aynen öyle oluyor. Çünkü işte likide dönmek için sorunlu çok yüksek fiyatlanmış hisseler hala taban taban düştüğü için bir müddet sonra bu sadece fonlarla da alakalı değil. Başka kurumlarda, farklı kurumlarda bu fonlarla ilgisi olmayan yatırımcılar da ödemeleri için, kullandıkları krediler için piyasadaki bu düşüşler nedeniyle likit ihtiyacı duydukları zaman o zaman alıcısı olmayan hisse senetleri satamayınca doğal olarak alıcısı olan, beklenti ederi daha yüksek olsa bile alıcısı olan diğer hisseleri satış için hedef alıyorlar. Bu da endeksin genelinde bir satışa, düşüşe neden oluyor. İşte bunun zaten kırılması, bu döngünün düzelmesi için Melisa Hanım, bizim fonlarla ilgili belirsizliği en kısa zamanda bitirmemiz lazım ama ikinci haftası doluyor. Hafta sonuna gireceğiz. Hala netleşmiş bir durum yok. Bugün Mehmet Şimşek'ten bu konuda bazı açıklamaların gelmesi bekleniyor. Bu piyasayı tatmin edecek bir açıklama olursa ya da olacaksa biz bunun öncesinde alım tepkilerini piyasada görürüz diye düşünüyorum. Ben 13.216'nın üstüne doğru bir alım tepkisi gelmesini bekliyorum. Aksi durum zaten piyasada satış baskılarının maalesef daha da çok artmasına neden olur. Yani herhalde bunu varlık fonu da, kamu otoritesi de, patronlar da istemeyecektir. O nedenle piyasaya kısmen bir destek gelebilir diye düşünüyorum Melisa Hanım.
1: Şunu da soralım size. Burada mağdur olmuş olan fon yatırımcılarına ne önerirsiniz bundan sonraki süreç için? Çünkü tabii malum bir güvensizlik, bir güven kaybı da oluşmuş durumda.
0: Şimdi şöyle, mağdur olmuş olan fon yatırımcıları iki şekilde mağduriyet var burada. Bir, bu manipülasyona ya da sorunlu fonların içerisinde yer alan yatırımcılar var, fon yatırımcıları. Bir de bunlarla hiç alakası olmayan fon getirileri ya da portföy getirileri piyasa normalleri çerçevesinde olan kurumların yatırımcıları da bu düşüşlerden mağdur olmuş durumdalar. Şimdi onlara ben sakin olmalarını öneriyorum. Yani biz normal piyasa, yani 131 fonun dışındaki kurumlarda ya da fonlarda yatırımcıların bir süre sonra yine normallere döneceklerini, getirilerin normal öncesinde aldıkları boyutlarda sürmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ama normal değil de bu problemli fonların içerisinde bulunan yatırımcılar için de tabii ödemelerini nasıl alacaklar, ne kadarını alacaklar, ne zaman alacaklar, bunların hepsi önemli. Bu süreyi biz 2001 bankacılık krizini atlattık, 94 Çiller krizini atlattık. Benzer şekilde bir sürü krizler yaşadık. İmar Bankası ile alakalı bir dönem yaşadık. Şimdi bunların sonrasında bu yaşananların hepsinin yatırımcıya bir ders olmasını, bunlardan ders çıkarılmasını tavsiye ediyorum Melisa Hanım. Piyasada %3'ler, aylık 3'ler, 3,5'lar gibi getiriler varken kimsenin %15'ler, 17'ler, 19'lar gibi getirileri duyup da onların peşinde koşmaması gerektiğini öneriyorum. Yani bu kadar yüksek getiri farkının muhakkak bir maraz yaratacağını yatırımcı da artık bilmeli. Bunu hem portföy yönetimlerinde hem para piyasası araçlarının getirilerinde olmayacağını, eğer varsa bunun hiç de sağlıklı bir şey olmadığını, bunun altından da bir sıkıntı çıkabileceğini bilmeleri lazım. Ama tabii burada sadece iş yatırımcıya da düşmüyor. Kamu otoritesi, bunları denetlemesi gereken kamu otoritesinin çok öncesinden bunlarla ilgili gerekli tedbirleri alıyor olması lazım. Yani ben Piyasayı bu mağduriyete sokan herkesin, profesyonellerden bahsediyorum, kamu otoritesinden bahsediyorum, gerekli cezaları alması gerektiğini düşünüyorum.

0: Hangileri? Ral Yatırım Holding, Margün Enerji, Pasifik Euroasia, Katılım Evim, Kiler Holding, Destek Finans, Batı Söke Çimento, DAP Gayrimenkul, Efor Yatırım ve CVK Maden'in şu anda ekside olduğunu takip ediyoruz. Tabii bu hisselerin bazıları özellikle son dönemdeki işte bu fonların içinde olduğu ifade edilen hisseler ve tabii süreç başladığından bu yana, geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşleri devam ediyor. En çok artanlar da ise MİA Teknoloji, Grain Türk Holding, Sasa, TAB Gıda, Eczacıbaşı İlaç şu anda ilk sıralarda yer alıyor. Şimdi dediğimiz gibi şu anki görünüm aslında genele yayılan da bir satış olmadığı yönünde tabloya baktığımız zaman. Aydın Bey.
1: Zaten bunu düşünüyordum, biliyorsunuz. Açılınca böyle bir tepki alımları gelmesini bekliyordum. Beklediğim doğrultuda bir işlem görüyoruz şu anda piyasada. Bu günün içerisinde Bakan Şimşek'in bu konuda açıklama yapması, beklenen açıklamalar eğer bir çözüm, bir ödeme takvimine içerikse işte söyleme dostuna, dostun söyler dostuna diye bu bilgiler yayılıyor. Birileri tarafından da duyuruyor. Onun tepkileri artarak devam edebilir senetleri. Kaldı ki böyle bir tablo olacaksa ben kamunun da alımlarla piyasaya destek olacağını düşünüyorum. Bununla alakalı bankacılık sisteminde de, patronlarda normal hisse senetlerinde de geri alımların arttığını görebiliriz Melis Hanım.
0: Evet, peki şimdi tabii Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksinde bileşenlerin dörtte birinden fazlasının değiştirilmesi kararı alındı. Bunun önümüzdeki dönemdeki yansımaları olarak neler bekliyorsunuz?
1: Yani geç alınmış bir karar. Zaten bu dörtte biri dediğimiz bizim işte bakın halk arzlarla işte sonradan bunların bir kısmı piyasaya girmiş, inanılmaz derecede fiyatlanmış ve endeksi de çok ciddi şekilde etkileyen, endeks hesaplamasında etkileyen hisse senetleriydi. Bunların zaten endeks hesaplamalarına dahil edilmelerini biz bu manipülatif fiyatlamaları gördüğümüzde engellemeliydik. Bunu başaramadık ama şimdi bu düşüşlerde ne kadar önemli etki yaptığını gördük. Şimdi SPK bu konuda en azından son dönem yapması gerekeni yaptı. Ciddi derecede bunları endeks hesaplamalarının dışına çıkardı. Endeksteki kayıpların o hisse senetlerinde taban düşüşler sürse de endeksteki kayıpların azaldığını göreceğiz. Ben MSCI yönetiminin bize yaptığı uyarıları fazlasıyla karşılayan kararların alındığını düşünüyorum. Bu endeks hesaplamaları içinde belki bir iki ufak daha işte endeks hesaplamalarının dışarısına çıkarılması gereken hisseler var. Bunlar da yapıldıktan sonra ya da hangi hisseler ne sebeple, ne şekilde, hangi kriterlere göre dahil edilecek konusunda ufak birkaç detay daha düzenlendikten sonra bunun pozitif yansıma yapmasını, endeksteki kayıpları azaltmasını ve işte toparlanma da destek olmasını bekliyorum Melis Hanım.
0: Evet. Peki yıl sonuna dair şu anda beklentiniz nasıl şekillendi? Nedir tahmininiz? En azından tahmin alalım Borsa İstanbul için.
1: Şimdi Melis Hanım, bunu uzun zamandır söylüyoruz. Benim aslında bu sene içerisinde yeni TL rekorları görme beklentim vardı. Bununla alakalı petrol fiyatının düşmesi, faiz indirimlerinin olması diğer etkenlerden bir tanesiydi. Maalesef savaş sürüyor. Hürmez'de problem devam ediyor. Ettiği için 100 doların üzerindeki Brent petrol fiyatlarını görmemiz bizim enflasyon ve Merkez Bankası faiz indirimi konusundaki beklentilerimizi sekteye uğrattığından dolayı beklediğimiz gelişmeleri yukarıya yönlü olarak göremedik. Bir de biz bunlarla, bu sorunu dünya genelindeki problemlerle yaşarken üstüne bir de bu fon krizini yaşadık. Şimdi bu fon krizinin eğer ödeme takvimini çabuk yapıp da uygulamaya alırsak ben yılın devamında yine de TL bazlı olan 15.204 zirvemize doğru bir çıkış, hatta yıl bitmeden de bir TL bazlı rekoru görme ihtimalimizi yine de var diye görüyorum. Kasım'da MSCI yönetimi yeniden bir açıklama yapacak. Son tabloda yapılanları yeterli görüp de Türkiye alt endekse çıkarılma riskinden geri bırakın, düşmüştür, çıkmıştır, böyle bir risk kalmamıştır derse yabancının da buraya alım yönünde destek vereceğini düşünüyorum. O zaman da bu tablo bir anda TL bazlı yeni rekorları bize gösterebilir. Yıl bitmeden ben hala böyle bir ihtimal var diye düşünüyorum Melis Hanım.
0: Evet. Peki şimdi tabii düzenlemelerle birlikte uzun vadede endeks kalitesinin artacağını hep konuşuyoruz. Tabii kısa vadede de tabii çıkan hisselerde satış, giren hisselerde

0: işte sert oynak alım hareketlerinde oluşabileceğini ifade ediyoruz bu süreç boyunca. Şimdi 1 Ekim'den sonra bu değişiklikler olduktan sonra bu çıkan hisselerle ilgili nasıl bir performans beklemeliyiz? Çünkü tabii bunlara da yönelik bazılarında bir güven kaybı olduğu için hani alıcı bulmakta zorlanmaları düşüşleri daha da tetikleyebilir mi? Ne dersiniz?
1: Şimdi çıkan hisseleri tabii birbirinden ayırmak lazım. Şimdi normalde de eskiden işte işlem hacmine göre bilançosu aslında iyi olduğu halde işlem hacmi yetersiz diye bu endekslere giren çıkan hisseler olurdu. Bu onlarda çıktı diye çok ciddi sert düşüşler yaratmazdı. Bizim için sorun çıkan hisselerde fonlara dahil edilmiş, portföylere dahil edilmiş. Sonra 1'e 5, 10, 20 ekstra manipülatif fiyatlanmış hisselerden olup olmadıkları önemli Melisa Hanım. Eğer bu şekilde manipülatif fiyatlanmış, ekstra değerlenmiş, bilançosuyla orantılı beklentilerin çok üzerinde fiyat artışları yaşamış hisselerdense bu çıkanlar, tabii çıkmaları onların düşüşünün devam etmesine neden olabilir. Orada kayıplar uzun süre devam edebilir. Yani ilk gördükleri fiyatlara doğru bazen bazılarında bunların altındaki fiyatları da yaşatabilir bize. Yani yatırımcıların bu hisselerden uzak durması gerektiğini ben öneririm. Bir borsanın son 3-5 yılın öncesindeki hisse senetlerinden olup bilanço hareketlerinde sağlıklı bilanço gelişimi göstermesine rağmen bu endekslerden çıkanlar da var. Onlarda sorun olarak ben görmüyorum bunları. Hatta olası düşüşleri bilanço değerlerine göre fiyatlar iskontolu diye işte uzmanlardan gelen araştırma raporları da varsa alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ederim. Ama tekrar ediyorum, fonlarda aşırı fiyatlanmış, manipülatif fiyatlanmış hisse senetlerinden yatırımcı uzak dursun. Onlardaki kayıplar sonrasında da parti parti yani arada dursa da sonra yine devam şeklinde sürebilir.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Aydın Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz. İyi hafta sonları.
1: İyi yayınlar, iyi hafta sonları sizlere de.
0: Efendim, bu bölümü burada kapatalım. Kısa bir reklam arasına gidelim. Birazdan yine birlikteyiz.

0: Bir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taklit yapmak ne ya?

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enparabank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart.

0: bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Karşınızda yılların kobisi Fahri. PTR fiziki postla tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık
2: PTR. İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle. Otobit'te.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
10: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
11: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10 bin TL'lik para yatırma ve kripto var.

İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line. Estetiği yanında teknolojik artısı var. Ferre artısı var.

0: Yücel bizimle birlikte. Borsada kendisinin ilk 11'ini alıyor olacağız birazdan. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi tabii haftanın son işlem günü. Arka arkaya pek çok aslında baktığımız zaman özellikle bu fon konusunda gelişmenin olduğu bir haftayı da geride bırakıyoruz. İşte bugün tabii ekonomi yönetiminin fon tasfiye süreciyle ilgili toplanacak olması önemli. Toplantıya Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK, Merkez Bankası yetkilileri ve Takas Bank yetkilileri katılıyor olacak. Mehmet Şimşek Başkanlığında yapılacak bu toplantı. Dün Başkan Erdoğan'ın açıklamaları vardı fon sürecine ilişkin. Yapısal bir sorun olmadığını kendisi de vurguladı ve finansal sisteme, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok dedi. Sermaye piyasasında yaşanan fon sorunlarının da sınırlı bir alanı kapsadığı ve belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorun olduğunu ve sorumluluğu bulunanların da hukuk önünde hesabının sorulacağını da ifade etti. MKK ekranında tasfiye sürecindeki fonlar için yeni bir not var. Burada yatırımcı ekranında tasfiye halindeki fonlara ilişkin yeni bir dipnot yayınlanmaya başladı ve fon fiyat bilgilerinin TEFAS platformunun iletildiği belirtilirken tasfiye sürecindeki fonlarda da fiyatın günlük olarak değişebileceği ifade edildi. Ödeme işleminin banka tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiye üzerinden yatırımcının sahip olduğu katkı payı adedi dikkate alınarak da yapılacağı belirtildi. Ayrıca fon fiyatının ekranda sıfır olarak görünmesinin de belirleyici olmadığı vurgulandı. Ve yatırımcıların geçmiş tarihli raporlarda fonların ilgili günündeki değerine erişebileceği de kaydedilmiş. Şimdi bu gerilen süreci siz nasıl değerlendirdiniz bugün itibariyle? Para piyasası fonlarında da 456 milyar TL'lik azalma olduğunu da ifade etmiş olalım.
1: Evet, yani uzun süredir zaten ben ve bazı meslektaşlarımın dikkat çektiği bir konuydu bu konu ve bunun bu şekilde devam etmesi Borsa İstanbul'u hem yabancı yatırımcı açısından güvensiz bir ortama hem de küçük ve orta ölçekli yatırımcıların mevduatlarını koruma anlamında, tasarruflarını koruma anlamında bir miktar daha güvensiz bir ortama itiyordu. Devlet yapması gerekeni çok ciddi ve net bir şekilde yaptı. Çok önemli bir karar. Çünkü bu tarzda manipülatif işlemler zaten diğer insanlar bilmediğinden dolayı değil. Herkes biliyor bunun nasıl yapıldığını, tahta nasıl kaldırılır, nasıl indirilir. Biz de hani hazine risk yöneticiliği yaptık, araştırma müdürü yöneticiliği yaptık, aracı kurumlarda, yatırım bankacılarında. Özellikle SPK lisansı olan herkes bunun dersini alır. Borsa İstanbul'da manipülasyon nedir, nasıl yapılmamalıdır diye. Bu öyle bilinmeyen de 30-40 kişinin bir araya gelip geniuslukla çığır açtığı bir durum değil. Bu zaten yapılmaması gereken bir şeyi uzun süre yapmış olmaları dan kaynaklanan bir durum. Burada en önemli açıklamayı bence Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Fon konusunda ne olursa olsun, kime dokunursa dokunsun, kime sonucu uzarsa uzasın girilecek ve net bir şekilde çözüme ulaştırılacak diye. Ben o direktiften sonra bütün bakanlıkların ve gerekli devlet kurumlarının bu süreci hakkıyla yerine getireceğini düşünüyorum. Onun dışında fon kısmında evet gerçekten çok kısıtlı bir fon kısmına yapılan bir durum bu. %90'ı 91'i fonlarda yine sağlıklı ziraat yatırımı fonları, iş yatırımı fonları, garanti yatırımı fonları veya da işte Marmara Kapital'den tutun Azmuta, bir sürü fon yönetim şirketi var. Onların fonlarında bir sıkıntı yok. Çünkü onlar sepetlerini oluştururken içi boş zombi şirketlere değil, daha güçlü BIST 30 şirketlerine koyarak oluşturduklarından dolayı zamanlarındaki getirileri şu andaki

0: patlayan fonlara göre daha az bile olsa daha sürdürülebilir ve kuvvetli kaldı işte. Onun dışında yani söyleyebileceğim küçük ve orta ölçekli yatırımcının tabii ki işi şu anda zor, durumu zor ama devlet el attığı için bir şekilde çözülecektir bu süreç. Sadece sıkıntı şu, işte çok kuvvetli, güçlü yatırım bankacılıklarının fonları ya da çok ciddi fon yönetim şirketlerinin fonları, başındaki adamların 30-40 yıllık fon yönetimi uzmanlığı olan kişilerin yaptığı getiriler aylık %4, %5 yaptığı zaman burun da kıvrılıyordu. Yani burada bu işi yapanların tabii ki suçu var. Bu tezgahı kuranların, ki bu sadece fon olayıyla kalmayacak. Ben size söyleyeyim, o şirketlerin adlarını söyleyip durmayayım ama o gruba dahil ismi geçen bütün şirketlerin içindeki kendi hisseleri, kendi portföylerindeki taşıdıkları hisselerin dışında da başka birçok hissede manipülasyon yapıldı. Yani bu fon kısmının ilk krizi, kaosu atlatıldıktan sonra diğer hisselere geçildiği zaman olayın büyüklüğünü daha da iyi anlayacaklar. GESAN örneğini tekrardan verebilirim. Her yayında verdiğim gibi GESAN bu şirketlerin bir şirketi değil. Bu grupların bir şirketi değil. Kendi portföylerinde bile çok az sayıda var. İki tane kapa güzel bildirim geliyor. Biri yurt içinden, biri yurt dışından şirkete. 1 Eylül, 4 Eylül arası işte aldım mı tahtayı kaldırırım diyen aracı kurum, alıcılarda gözükmesine rağmen onun yarısı cürüme etmeyecek bir aracı kurum elinde olmayan malları 8-10 milyon lot çatır çutur satarak 4 gün taban taban yaptırdı. Yani bu sadece fon olayındaki hisseler, zombi şirketler, yok günde oldu bilmem bir şey, süt ürünleri varmış, bir tane çalışanı yokmuş, çalışanı yok hadi robotik yapıyor deriz, bir tane ineği bile yok. O yüzden gitmiş 2000 lira 2500 liralara, Aselsan 400 liralarda kıvranıyor, daha kaliteli düzgün şirketler. O yüzden yani bu fon tarafındaki olgular illaki düzeltilecektir ama olayın sadece fon tarafı yok. Fonlardaki şişikliğin, Borsa İstanbul'daki manipülesi yok. Borsa İstanbul'da başka birçok kağıtta daha manipüle yapıldı. Onlar da araştırılır büyük bir ihtimalle diyebilirim. Ama süreci İş Bankası gibi, Ziraat Bankası gibi tasfiye süreçlerini yönetecek disiplinli ve gerçekten şeffaf kurumların oluyor olması, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli direktifi vermiş olması, Sayın Mehmet Şimşek'in ekibiyle toplantı halinde oluyor olması, SPK'nın süreci zaten götürüyor olması gibi durumlar sorun çözülecek. Genelde de yayılmış, finansal piyasalarda da kriz niteliği taşıyacak bir durum yok. Bu sorun bugün çözülür, 3-5 sene sonra tekrardan olabilir. Çünkü yani insan özelliği gereği açgözlülük bitmediği sürece, kurallara uymayı bırakıp biz kendi tarafımızda at koştururuz mantığı bitmediği sürece, bu sene çözülen şey 5 sene sonra başka isimler tarafından başka şekilde gene bu tarzda eylemlere dönüşebilir. Önemli olan daha etik, ahlaki bir ortamda, daha finansal okuryazarlığın arttığı bir yatırım süreci olursa hem yatırımcı tarafı hem yatırımın yapıldığı şirketler daha güvenli bir ortamda iş yapabilir. O yüzden yani biraz uzun da konuştum, kusura bakmayın ama olay sadece fonla ilgili değil. Manipülasyon çok çok büyük. Çözülse bile dediğim gibi bizim insanımız da, onları da anlıyorum ama çok yüksek getiri, yani devletin verdiği mevduat getirisi %40'sa yıllık, sen aylık %40 getiri kazandığın an bir düşünmen lazım. O yüzden biraz kaotik bir durum var ama finans piyasalarını, makro görünümü dengesizleştirecek, bozacak bir durum değil diyebilirim.
1: Evet, peki. O zaman şimdi başlayalım günün ilk 11'ine borsada. Kaleyi kimi, hangi şirketi koydunuz?
0: Aselsan koyacağım. Aselsan kalede benim değişmezim. Hem savunma sanayindeki göz bebeğimiz olmasından dolayı, hem de futbolda da savunmada, hücumda, kalede başlar mantığıyla Aselsan'ı kaleye koyuyorum. Aselsan ihracatlarını arttırıyor. Geri sipariş ödemeleri ciddi anlamda artış gösteriyor. Çelik kubbenin inşasında çok ciddi yer alıyorlar. Ve savunma sanayinin artık global anlamda çok değer kazandığı ve bizim savunma sanayimizin de burada çığır açtığı, gerçekten son 4-5 senede

0: önemli yol kat ettiği bir ülkeyiz. Ben Aselsan başta olmak üzere, sadece Aselsan değil bu arada, Roketsan, Bayraktar, Havelsan, yani borsaya kote olan olmayan birçok savunma sanayine Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden talebin geleceğini düşünüyorum. Artık ABD'nin, İsrail'in savunma sistemlerine çok fazla güven duymuyor Körfez ve Orta Doğu ülkeleri, Kafkasya coğrafyası, Afrika coğrafyası. Bu coğrafyalara biz çok ciddi anlamda savunma teknolojileri satabiliriz. Bu da hem ülke için hem şirket için pozitif gelişiyor diyebilirim. Karlılığını da açıklıyor zaten, Aselsan'ı uzun uzun anlatmaya gerek yok. O yüzden kalede Aselsan'la başlıyorum.
1: Evet. Peki teknik tarafla ilgili de biraz hani sizden yorum alalım. Destek direnç seviyeli olarak nereleri sizce şu anda dikkat çekiyor? Aselsan tarafında takip edilmesi gereken seviyeler nereleri olmalı?
0: Ya Aselsan'da yaklaşık 358-375 bandı, 355-375 bandı, aşağıda önemli bir destek pivot olarak bir bant düşünebiliriz. Hı. Bu bantın altına çok sarkma yaşanmadığı sürece ben düşüşlerin yine tepki alımlarıyla karşılaşacağını düşünüyorum. Ama Aselsan'da biz 410 liraların üstünde çok fazla kalıcı olamadık. O yüzden 410 lira üzerinde bir haftalık kapanışlar gözlemleyebilirsek Aselsan gene yoluna bıraktığı yerden devam edecektir. Ama kısa vadeli swing trade etmek isteyen yatırımcılar için 355-375 aşağıda bir bant. Buranın altına sarkarsa trendde bir değişimi sorgulamaya başlayabiliriz. Aselsan'da düşüşler derinleşir mi diye. Ama o bant korunmaya devam ederse 410 liralara doğru ben yükseliş bekliyorum Aselsan'da. Ki özellikle 410 liralar vesaire de ucuz da Aselsan için. Yine de şu anki fiyatından daha yukarıda bir hedefleme söz konusu.
1: Evet. Peki o zaman savunma hattıyla devam edelim. Savunma hattındaki diğer oyuncunuz, ilk oyuncunuz daha doğrusu kim olacak?
0: BİMAS, BİM diyebilirim. BİM'de şubeleşme konusunda çok iyi. Hızlı şubeleşiyor. Hard discount mantığıyla hareket ediyor. Avrupa'daki en büyük rakibi veya da sektöründeki önemli lider Aldi mantığıyla hareket ediyor. Sadece gıda perakende ürünü satmıyor. Birçok ürün satıyor. BİM'in reklamını yapıyor gibi oldum şu anda ama yani gerçekten bilançosundan bahsederken biraz da hizmet verdiği alanlardan bahsetmemiz lazım. Bankacılık sektörüne giriş yapıyor şu anda. Ve ciddi anlamda şöyle söyleyebilirim. Enflasyonun arttığı, petrol fiyatlarının arttığı dönemlerde gıda perakende sektörü pozitif etkilenir. Çünkü raf fiyatlarında bir artış olur. Gelir kalemleri artar. 800 liralardan bölünen 400 liralara gelen bir BİM var. Ben 800 liralara tekrardan gideceğini düşünüyorum. Yani minimum 2x yapma ihtimali var ama bu ay içinde mi öbür ay içinde mi değil. 2027'nin sonuna kadar önümüzdeki bir çeyreklik ve bir senelik zamanı düşünecek olursak BİM yapmış olduğu hem çalışmalar, yani çünkü operasyonel ve lojistik maliyetlerini düşürüyor. Kendi ürünlerini sattığı için ham madde maliyetlerini düşürüyor. O yüzden daha çok kendi ürünleri üstüne ve bütün aracılık faaliyetlerini kendinin üstlendiği alanlarda sıfır maliyete yakın bir politika izlediğinden dolayı diğer 3 harfli perakende zinciri şirketlere nazaran bir adım daha ön plana çıkıyor diyebilirim BİM için. Evet. Özellikle yurt dışında da ciddi şubeleri vesaire de var. Döviz gelirleri de var.
1: Evet. Son 3 aylık performansa baktığımızda görüyoruz ki aslında dalgalı tabii bir seyir olduğunu takip ediyoruz. Çünkü malum pek çok gelişme küresel tarafta da tabii yaşanan gelişmeler içeride borsamızı etkiledi. Şu anki fiyat 426,5. Şu anda 0.89'lukta yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Teknik tarafta ne dersiniz BİM için?
0: Yani BİM için kısa vadeli destek direnç söylemektense, çünkü şu harala gürele bu kadar büyük kaotik sürecin yaşandığı haftalarda bile %1,5-2 düşüp %1,5-2 yükseldi. Yani çok sıkışık bir bant arasında hareket ediyor. Psikolojik seviye 400 diyebiliriz aşağıda destek olarak. Yukarıda da 450'lerin üstü direnç olarak kabul edebiliriz. Ama benim uzun vadeli beklentim 800 liraların tekrardan görülmesi. Yani 10 lira 15 lira yukarı destek direnç koyup aşağı destek direnç koyup kısa vadeli bir senaryo için portföyde bulundurduğum bir hisse değil, uzun vadeli getirisinin daha ciddi olacağını düşündüğüm için ana hedefim 800 lira diyebilirim.
1: Evet, peki o zaman devam edelim savunma hattımıza. Savunma hattımızda ilk olarak BİM dediniz. Neyle devam ediyorsunuz?
0: Savunma hattında stoper.

0: bölgesinde Akbank olacak. Akbank da bu süreçte ilk fon olaylarının başladığı gün %10'luk bir düşüş yaptı. Ertesi gün %8, %10 toparlayarak tekrardan yoluna devam etti. Ya Türkiye bankacılık sektörü bir defa kendinden güçlü. Hani buraya Akbank'ı değil Yapı Kredi'yi de yazabilirdik, Garanti'yi de yazabilirdik. Kamu bankalarından Ziraat'i vesaire de yazabilirdik ya da İş Bankası'nı yazabilirdik. Ama Akbank yazmamın nedeni bir defa özel bankacılık olması. Özel bankacılıkta da kendi rakipleri arasında dijitalleşme ve teknoloji kullanma alanlarında çok daha ileriye gitmiş olması, şubesindeki çalışan insan sayısını azaltarak dijitalleşme konusunda maliyetlerini azaltma çabası vesaire var. 60-65 liralara düştükçe alım geliyor. Evet. 80 liraların üstüne çıktıkça, 90 liralara yaklaştıkça da düşüş geliyor.
1: Bir virgül koyacağım burada. Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul Ekosistem Buluşmaları toplantısında konuşuyor. Kulak verelim.
2: Mekanizmalarıyla bugüne dek 5,8 milyar liralık kamu kaynağını girişimlerimizin büyüme yolculuğuna yönlendirdik. Kamu kaynaklarımızın oluşturduğu kaldıraç etkisiyle 130 milyar liralık fon hacminin oluşmasını sağladık. Bu yatırım fonlarının desteğiyle 1091 teknoloji girişimimiz bugüne dek 175 milyar lira yatırım aldı. Özgün bir fikri olan, dünyayı daha iyiye dönüştürme idealine sahip her bir ferdimizin hayallerini bu topraklarda gerçeğe dönüştürmesine imkan tanıyan uçtan uca destek mimarimizle Türkiye teknoloji girişimciliğinde altın dönemini yaşıyor. Yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine, pek çok alanda girişimlerimiz sayısız başarı hikayesine imza atıyor. 2019'a kadar henüz unicorn olmayan bir ülkeyken bugün 8 unicornumuz, bizim deyimimizde 8 turkornumuz var. Bu başarılar elbette ki bizler için nihai nokta değil. Aksine Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde gerçekleştireceği çok daha büyük atılımların ön gösterimi, fragmanı. Daha yürüyecek uzun bir yolumuz, yazılacak yeni başarı hikayelerimiz var. Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğması ve turkonlarımızın değerlemesinin 100 milyar doları aşması. Bu hedefe ulaşmayı mümkün kılacak güçlü, dinamik ve küresel ölçekte rekabetçi bir girişimcilik ekosistemini sizlerle birlikte kararlılıkla inşa ediyoruz. Girişimlerimizin küresel pazarlara açılmasında ihtiyaç duydukları destekleri sunan Turkorn 100 programını devreye aldık. Türkiye'yi dünyanın dört bir yanındaki nitelikli girişimciler ve teknoloji profesyonelleri için bir çekim merkezi haline getirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte Türkiye Tek Vize Programı'nı hayata geçirdik. Ülkemize değer katacak küresel yeteneklerin çalışma izinlerini 2 hafta gibi kısa bir sürede almalarını mümkün kılan programla 5500'ü aşkın teknoloji profesyonelini ülkemizin girişimcilik dünyasına kazandırdık. Kamu kaynaklarımızın yönlendirici etkisini artırmak ve daha bütüncül bir destek mimarisi oluşturmak hedefiyle kurguladığımız fon yatırımları stratejimizle 300 milyon dolarlık ilave bir kamu kaynağını bu yıl girişim sermayesi fonlarına aktarmak üzere harekete geçtik. Değerli dostlar, Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına taşıma hedefimize giden bu yolda İstanbul bizler için eşsiz bir değer. Asırlar boyunca kıtaları, medeniyetleri ve ticaret yollarını buluşturan bu muhteşem şehir, bugün de sermayenin, bilginin ve yeteneğin kesiştiği bir dünya kenti. İstanbul, gelişmiş sanayisi, güçlü üretim kabiliyeti, finans ve ticaret birikimiyle ülkemizin ekonomik dinamizminin lideri. Tarihi ve kültürel zenginliği, güçlü ulaşım bağlantıları ve farklı kültürleri buluşturan kimliğiyle dünyanın dört bir yanından yetenekleri, girişimcileri ve yatırımcıları kendine çeken eşsiz bir cazibe merkezi İstanbul. Asırlardır iki denizin ve iki kıtanın buluştuğu yerde cihan yüzüğünün pırlantası gibi ışıldayan İstanbul, bugün de girişim sermayesi fonları, melek yatırım ağları, hızlandırma programları, girişim ofisleri, ortak çalışma alanları, 22 tekmeriyle 30 milyon metrekare büyüklüğünde 19 teknoparkta faaliyet gösteren 4100'ü aşkın teknoloji girişimiyle teknoloji ve girişimcilikte Türkiye'nin dünyaya açılan en parlak vitrini. 7 turkornumuzun İstanbul'dan doğmuş olması şehrimizin bilgi birikimini, sermaye gücünü ve girişimci yeteneklerini aynı ekosistemde buluşturma kabiliyetinin en somut göstergelerinden biri.

0: Hedefimiz İstanbul'un sahip olduğu bu muazzam potansiyeli çok daha ileriye taşıyarak şehrimizi dünyanın dört bir yanından teknoloji girişimlerinin, yatırımcı ve küresel yeteneklerin buluştuğu bir girişimcilik merkezine dönüştürmek. İşte bu anlayış.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a kulak verdik. Terminal İstanbul ekosistem buluşmalarında kendisi konuşuyor. Ve dönelim biz Borsa İstanbul'da günün ilk 11'ine. Barışcan Yücel'le birlikteyiz. Savunma hattında kaldık. Akbank'ı tamamladık.
2: Evet.
1: Bundan sonra ne dersiniz? Yine savunmadayız.
2: Bundan sonraki Tüpraş, o da Borsa İstanbul'un bel kemiği hisselerden biri. Özellikle bu süreçte çok ciddi dayanıklı geçirdi. Petrol fiyatlarına göre bir miktar tabii ki korelasyonu var ve sert hareket edebiliyor ama Tüpraş'ın ki asıl amacı, yani asıl etkilendiği olay rafineri marjlarındandır. O da önümüzdeki 1-1,5 sene içinde rafineri marjlarında bir düzeltme olursa kaldıraç etkisi yaratabilir. Tüpraş'ta biz daha sert yükselişler görebiliriz. Yani bir sürü yurt dışı siyasi politik haber akışı, yurt içi siyasi politik haber akışı, üstüne savaş, üstüne petrol fiyatları, üstüne fon krizi vesaire derken maşallah var, 400 liranın üstünde sürekli fiyatlamalarına devam ediyor ve dediğim gibi düşüşler daha az kalıyor. Bu süreçte Borsa İstanbul'dan yüksek getiri sağlamaktansa Borsa İstanbul'dan daha az düşecek bir portföy yapmak daha doğru. BIST 30 dışına çıkmadan böyle bu tarzdaki kaliteli şirketlerle diyebilirim. O yüzden Tüpraş tarafında yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Özellikle 420 liralar gittikçe oradan bir kar satışı geliyor. 420-425 lira bandı üstünde biz günlük kapanışları arka arkaya tekrarlayabilirsek tekrardan Tüpraş'ta yükseliş ivmesini Ağustos ayından itibaren başlayan o sert ivmelenmeyi gözlemleyebiliriz. Yoksa biraz daha 400 lira 425 lira bandı arasında daha dengeli yatay bir seyirde, pozitife yakın yatay ilerleme durumu var.
1: Evet, peki yine savunma hattında devam ediyoruz. Neyle tamamlıyorsunuz savunma hattını?
2: Emlak konut diyebilirim. Özellikle katılım ev vesaire gibi pusula portföyden kaynaklanan ciddi kriz içindeki şirketlerin emlak katılıma geçme durumu var. Bunun emlak konut üzerinde bir pozitif etkisi yaratabilir. Faizlerin inme ihtimali söz konusu ki benim de düşüncem o yönde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk doğru alanı bulduğu anda faiz indirecektir. Bu da gayrimenkul tarafını canlandırır. Özellikle baktığımız zaman Suriye'nin yeniden inşası, deprem bölgesinin yeniden inşası, Ukrayna'nın yeniden inşası gibi durumlarda Türk müteahhitlik şirketlerinin ve kamuyla işbirliği yapan büyük şirketlerin oralarda yeni pazarlarda yeni gelir kalemleri elde etme fırsatları olacak. O yüzden emlak konut gibi bir dev gayrimenkul tarafından bir miktar daha defansif bir hisse olarak gol yedirmez en azından bu süreçte, öyle düşünüyorum. Gol atmasını zaten beklemiyorum ama gol yedirmez. 21.50-21.45 bandı var. Orası önemli. Oraya gittikçe satışıyordu. En son bu tera olaylarında İş Bankası'nı, vakıfı falan kaldırırlarken tahtayı, emlak konutu da bir dokundular da geri geldi işte. Öyle her kuşun eti her yerde yenmiyor. O yüzden 21.45-21.50 bandına doğru yükseliş devam edebilir. Ama o seviyenin üstünde kalıcılık yaşanmazsa tekrardan bant hareketiyle biz bir düşüş görebiliriz. Ama 21.45-21.50 bandının üstündeki kalıcılık yani 50 sent bile değil şu anda dolar bazlı emlak konut. 23-25 lira bandında olması lazım. Hala çok ucuz. Hem grafik değeri olarak ucuz, hem FKF'de FOVEK oranı olarak bilançoda ucuz bir şirket diyebilirim.
1: Evet, bu arada emlak katılımdan da bugün açıklama vardı. Hatırlatalım, kapa gelmiş olan açıklama. Katılım evin, bir evin ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvurular yapıldı ve sürecinde kısa sürede tamamlanması bekleniyor şeklinde, dediğimiz gibi kapa gelmiş bir açıklama bu. Şimdi süreç demişken, işte emlak katılımda sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Malum 3 aydan 6 aya çıkarıldı işte bu süreç bu hafta. Şimdi aynı zamanda da başlangıçta ifade etmiştik. MKK ekranında tasfiye sürecine fonlar için yeni bir dipnot var. Ekonomi yönetiminin fon tasfiye süreciyle ilgili toplanacağını bugün biliyoruz. Mehmet Şimşek başkanlığında SPK, BDDK, Merkez Bankası ve Takas Bankası. yetkililerinin katılacağı bir toplantı. Şimdi bugün tabii yeni mesajlar gelebilir bu toplantının ardından. Ne dersiniz, bunun etkileri nasıl olabilir Borsa İstanbul üzerinde?
2: Yani Borsa İstanbul tarafında hafiften toparlama başladı zaten. O ilk zamanlardaki panikle birlikte hareket edilen sert satış dalgası yok. 3 aydan 6 aya çıkartılması gayet mantıklı. Çünkü 3 ayda çok rahat çözülebilecek bir durum değil. İşin içine girdikçe dediğim gibi manipülasyon fonlarla kalmaz. Daha da diğer tahtalara, diğer hisselere bakılmaya başlanırsa bambaşka bir boyutun olduğunu görecek herkes. Yapılan virmanlar, bazı aracı kurumların şubesi gibi çalışıyor olması, kendileri bağımsız gibi gösterip vesaire, çok bambaşka olaylar var. 3 ayda çözülmez. Şimdi 3 ay denirdi, 3 ayda bitmeyeceği anlaşılıp bir 3 ay daha uzattık denildiği zaman orada bir güven kaybı veya da bir tedirginlik, bir endişe yaratılabilirdi. O yüzden baştan 6 ay gibi koyulması bence çok daha doğru, stratejik bir karar oldu. Ayrıca Sayın Mehmet Şimşek ve ekibinin, özellikle SPK, BDDK gibi önemli devlet kurumlarının yapacağı toplantının akabinde bence Borsa İstanbul'a daha pozitif bir hava gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü ilk günden itibaren açıklamalar hep ılımlı, hep sorunun genele yayılmadığı, çok az bir fon kısmını sağladığı sıkıntı oldu. Ve işte artık şey falan da başladı. Hukuki süreç hakkında bir şey konuşamam, bilmiyorum o konularda çok, ama mal varlıklara el koyma, geri döndürme vesaire vesaire yurt dışından. Onlarla da ödenmeler daha hızlanabilir. İşte zaten İş Bankası ve Ziraat Bankası süreci, tasfiye sürecini devam ettiriyor olacaklar. Bence büyük bir ihtimalle bundan sonraki gelecek haber akışları Borsa İstanbul üzerinde negatif satış baskısı yaratmaktansa pozitif bir rüzgar estirecek diye düşünüyorum. O ilk bir haftalık, 10 günlük kaotik süreç, ilk açıklamaların vermiş olduğu ters fiyatlamaların yavaş yavaş sonuna geldik. Bundan sonra artık devletin daha metanetle yürüteceği bir süreç olacaktır. Yatırımcıların da biraz daha paniklemeyeceği, biraz daha sakinleşeceği bir süreç olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, peki şimdi tabii o zaman yine dönelim biz ilk 11'imize. Savunmayı tamamladık, geçelim orta sahaya.
2: Orta sahada Türk Hava Yolları'nı koyacağım kanat olarak. Yani global dev, gerçekten çok büyük bir şirketimiz. Sanal post ödeme yöntemlerine, elektronik ödeme yöntemlerine giriş yaptılar. Yeni bir sektör. Kargo taşımacılığından dolayı çok ciddi bir şekilde gelirleri arttı. Latin Amerika'yla yeni alan anlaşmaları yapılıyor. Dünyanın her yerine uçabiliyor. Uçuş sayısı fazla. Gençleşen bir filosu var. O yüzden Türk Hava Yolları bence hak etti. Bir yerde değil şu anda. En az 1000 liralarda olması lazım, açık söyleyeyim. Ama 335'in üstüne gidince satıyorlar. 300'lerde bir pivot yapıyorlar. 270-260 bandından da tekrar alıyorlar. 3,5-4 senedir Türk Hava Yolları'nda bu bant var. Ama bence artık hem havacılık sektörünün tıkandığı, savaşın çok ciddi bir şekilde yaşandığı dönemde bile millet petrole ulaşamazken, evet biz de enerjide dışa bağımlıyız ama biz ülke olarak petrole ulaşabiliyorduk. Bir de üstüne Hollanda, Almanya, Hindistan gibi ülkeler uçak uçuramıyordu jet yakıtına ulaşamadığından dolayı. Biz de Tüpraş, Sokar gibi işte önemli omuriliği dediğimiz sanayinin, şirketlerin olmasını o dönemde de yaşadık. Biz jet yakıtına ulaşabiliyorduk. İşte Tel Aviv, Kudüs, yakın civarlarda, savaşın çok aktif olduğu civarlar dışında, 4-5 kon yer alan dışında her yere uçmaya devam etti Türk Hava Yolları. Bütün sıkıntılar yaşansa bile. O yüzden ben Türk Hava Yolları'nın, ya uyuyan dev mi deriz artık, bir şey mi deriz bilmiyorum. Hak ettiği yerde değil fiyat olarak. Global anlamda, büyüklük anlamında hak ettiği yerde zaten, rakibi yok çok fazla da. Fiyat olarak bence hala ucuz. 300 lira seviyesinin üstünde, pivotun üstünde kapatırsa gene 30-35 liralık bir yükseliş yaşanma ihtimali kuvvetli. Ben artık yani ölü toprağını, Türk Hava Yolları'nın üstündeki ölü toprağını atacağını düşünüyorum. 2027 ile birlikte hem seçim ekonomisi, hem biraz daha canlanma yaşanırsa, ama işte bu fon krizinden dolayı enflasyonda da bir düşüş yaşanabilir. Milletin parası yok, harcayamayacak. Mallara olan talep azalacak vesaire. Çok ciddi para silindi çünkü piyasadan. Bunların pozitif etkileri, yani havacılık sektörü, bence Türkiye havacılık sektörü, sadece Türk Hava Yolları olarak değil, bu süreçten pozitif ayrılacak diye düşünüyorum.
1: Evet, peki. O zaman devam edelim yine orta saha, diğer kanat için.

0: düşündüğünüz şirket?
1: TR Alt, Türk Altın diyebilirim. Yani varlık fonunda olması, borçsuz bir şirket olması, yeni madeninden çıkartacağı altının kendi ciddi anlamda neredeyse karlılığına eşit olacak olması, patronlarının yönetim şekli vesaire. Türk Altın işletmeleri bence altın fiyatlarının da globalde bir miktar toparlamasıyla birlikte daha da güzel bir çizgiye girecektir. Bir yükseliş regresyon trendi var orada. Orada 50 TL seviyesi psikolojik bir seviye oldu. Önceden teknik seviyeydi. 50'nin üstünde kaldığı sürece 58 liralara gitme durumu var. Orası regresyon yükseliş kanalının üst bandı çünkü. Ben yani 49-24'lerdeki Türk altının 58 liralara gitme ihtimalini düşünürsem %12-13 üstünde bir getiri ihtimali daha var. Yani hala ucuz. %12-13 daha ucuz Türk altın işletmeleri diyebilirim.
0: Evet, peki yine devam ediyoruz. Orta sahada bir diğer oyuncu sizce hangi şirketimiz olmalı?
1: Fortoto diyebilirim. Çok düştü o da. 130 liralardan 77-75 liralara kadar düştü. Ama zaten o kadar düşmüştü ki artık bu son süreçte çok fazla düşemedi. Hep sabit kaldı. Bir de Fortoto Avrupa Birliği'ndeki ihracatın azalması, savaş dönemi vesaire bir miktar yara aldı ama büyüme hissesi olduğu için, CAPEX yatırımları yaptığı için elde ettiği geliri sermayesine yatırıp tekrardan büyümek için yatırımlarını arttırdığı için bence Fortoto bu fiyatlardan portföylere girebilir. Ama işte hani yüksek faiz ortamı, otomotiv sektörü biraz daralmış durumda gibi düşünülebilir. Fakat hani Fortoto'yu Doğuş Oto gibi perakende otomotiv satışı, yedek parça, yan sanayi satışı gibi düşünmemek lazım. Ford Oto'yu bir miktar daha tamam otomotiv sektörünün içinde ama daha sanayi sektörü, daha büyüme sektörü olarak düşünmek lazım. O yüzden bir defa bence hak ettiği yer 100 liralara yakınsaması da 88-85 bandına gitme durumu var. Bir 10 lira, 12 lira daha yükselme durumu söz konusu Fortuto'nun. Özellikle faiz indirimleri vesaire geldiği zaman ben Fortuto'daki yükselişin daha da momentum kazanma ihtimalini kuvvetli görüyorum.
0: Evet, devam edelim yine orta saha ile birlikte. Geçtik diğer kanada.
1: Aksa Enerji diyeceğim. O da konveksiyon enerji ile yenilenebilir enerji, alternatif enerjiyi birleştiren bir şirket. Geleneksel tarafından biraz çıkmaya başladılar. 700 bin wattlara yakın hedefleri vardı. 1 milyon watta yakın hedefleri vardı. 700 binlerdeydi. Yavaş yavaş ulaşıyorlar. Sadece dediğim gibi geleneksel enerji değil, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarında da yaptıklarından dolayı güzel bir pozitif fırsat görüyorum. Yurt dışı yatırımlarından gelen döviz gelirleri de var. Ve çok ciddi düştü. 72-75 liranın altı bence hala çok ucuz. 72-75 lira bandına doğru bir yükseliş yaşanabilir ilk etapta direnç için. O seviyelerin de üstünde olacağını düşünüyorum ben ama Aksa Enerji'nin ben enerji sektöründe ön plana çıkan şirketlerin başında olduğunu düşünüyorum diyebilirim.
0: Evet, ve geçiyoruz şimdi forvet hattına. Forvet hattındaki favoriniz kim?
1: Orada da Astor Enerji diyebilirim. Bir defa Trafo gibi çok niş ve özel bir alanda hizmet veriyor olması. Amerika ile yapmış olduğu anlaşma sonrası döviz girişi. Çalışmalarına devam ediyor olması. Yenilenebilir enerji, alternatif enerji ve ekipmanları yani Trafo vesaire gibi inşa konularında da yer alıyor olması. Astor'u bence ön plana çıkartıyor ki ben 80 lira 85 lira bandından beri radarımda olan, takip ettiğim bir hisse. O yüzden bu fiyatlar bana biraz pahalı geliyor. Ama hala ucuz. Yani 330-340 bandının üstüne gitme ihtimali hala kuvvetli. Bir kağıt başına 100 lira daha yükselme ihtimali kuvvetli. Düşüşleri sınırlı kalıyor. Alışlar tekrardan toparlayıcı nitelikte oluyor. Bu volatil süreçte bu tarzda fiyat hareketlilikleri görülebilir. Ama dediğim gibi yükselme ihtimali, düşme ihtimalinden bir adım daha öncelikli senaryosu olan bir şirket.
0: Evet, peki bir tane daha forvet hattında oyuncumuz kaldı.
1: Ona da İşmen diyeceğim. İşmenkul değerler. Bu fon tasfiye sürecinde İş Bankası'nın yer alacak olması, bundan sonraki süreçte yatırımcıların ki özellikle ziraat yatırıma, ziraatin fonlarına çok ciddi girişler başladı son 4-5 gündür.

0: Yani kamunun, devletin güvencesinde olan ya da İş Bankası gibi daha disiplinli, daha kurumsal, daha şeffaf iş yapan özel bankaların veya da devlet bankalarının fonlarına geçişler başladı. Bu oradaki işlem hacmini de arttıracaktır. İşlem hacmi arttıkça menkul değerlerin gelirleri artacaktır diye düşünüyorum. Ve bir aracı kurum yazmak istiyordum. O da iş menkul değerleri yazmak istedim. Hala ucuz. Yani çok sert hareketler yapmaz. Evet, 32 liralarda 35'e gider. Biraz dinlenir. Geri gelir 31'e. 36'ya gidince bir daha düşer. Ama çok korkulu rüyalar göstermez, çok ters geceler yaşatmaz, çok ters fiyat akışları olmaz. Disiplinli, şeffaf yapısı gereği hizmet verdiği popülasyon çok geniş. İş Bankası'nın her üyesinin iş menkul değerlerde hesabı yoktur tabii ki, ama çok rahat ulaşabileceği bir veri tabanı datası var demektir bu. Gibi. O yüzden ben faizlerin de inmesiyle, finans piyasalarındaki şu güven ortamının tekrardan yakalanmasıyla birlikte sermaye piyasalarında işlem hacimlerinin tekrar artacağını, artan işlem hacimlerinin de aracı kurumlara pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Ama işte basic aracı kurumlardan bahsetmiyorum. Yatırım bankacılığı aracı kurumlarından bahsediyorum. Çünkü farklı haber akışlarından dolayı başka aracı kurumlar da bu sürecin içine girebilir. Dikkat etmekte fayda var.
1: Evet, şimdi bir 11'imize tekrar bir bakalım. Bir de size şunu sorayım. Yedek olarak mesela listeyi almak isteseniz kimi düşünürdünüz yedeklerde?
0: Yani yedek olarak Gesan'ı düşünürüm. Güzel şirket ama işte yani yazık ettiler şirkete. Altınay Savunma çok güzel şirket. Çok özel alanlarda hizmet veriyor. Milden falan, o Milli Denizaltı projesi gerçekleşir. Onu da onun için olursa zaten o 34 lira fiyatla defter fiyatına yakın, 13 liralarda şu anda. Ben 3 haneleri bekliyorum. Ama işte bu süreçte güzel baskı yiyor, satış baskısı yiyor. O yüzden çıkıp buraya yazamıyorum. Yani %4, %5 düşebilir. Mesela bugün %1 yukarıda ama %10 da yapabilirdi bu. Şirket kötülüğünden değil. İşte bu mesela, bu tarz şirketler bu dediğim süreçte hiç onların şirketi olmasa da, hiç onların portföyünde şirketler olmasa da kötü etkilenen şirketlerden biri. Yani içler acısı 90 liralardan 40 liralara 4 günde 5 günde düşmesi. Çünkü KPC çalışan bir şirket. Yani anahtar teslim, yenilenebilir enerji, alternatif enerji alanlarında hizmet veriyor. Ekstra bir risk almıyor. Siz benden anlaşmaya gelirsiniz, en fazla süreç uzar vesaire, teslim süreci uzayabilir. Mimarlık, mühendislik çalışan bulumu, ham maddesi, ana madde tedariği, lojistiği, her şey, yapılımı, kurulumu. Bu tarzda çok az şirket var. Mesela onu yazabilirim. Altınay Savunma yedeklere yazılabilir. SDTTR, SDT Uzay, o yazılabilir yedeklere. Ama işte bu süreçte BIST 30 dışında, yani onlar da BIST 100 hissesi de, BIST 30 dışına çok fazla çıkmadan omurga hisselerle yürümek lazım. Yoksa Altınay Savunma 13 liralardan, yani çok ucuz, 19 liraları görüp 15.90'larda, 15.65'lerde dinlenip 17-18 tekrar yapıyorduk. Ta ki bu haberlere kadar. Ama işte satış baskısı yiyor. Tekrardan toparlar mı? Büyük bir ihtimalle toparlar. Beşiktaş yazabilirim. Beşiktaşlı olduğum için değil, blok satışlar yapılıyor şu anda. Serdal Başkan da açıkladı. %68'den %60'a düşürdü kulüp payını. Şimdi %51-%52'lere düşme durumu var. Zaten blok satış yapılacaktı. O gün Tera olayı oldu. Mesela Beşiktaş da Tera'nın hissesi değil veya da o fonun hissesi değil. Sırf sponsoru Tera diye ve blok satışını Tera üstünden yapacak diye o haber oldu diye Beşiktaş da 4 gün taban yedi. Yani Avrupa galibiyeti de kurtarmadı. Fener galibiyeti de kurtarmadı. Hiçbir şey. Yani öyle bir hal aldı ki Borsa İstanbul'da, ilgili ilgisiz hisseler birbirlerinden çok ters etkilenebiliyor. SDT'de dediğim gibi o da 250 liralardan bölünme yaşadı, 25 liralara düştü. Hak edişi bence 50 liralar ama 25-24 lira bandına tekrardan dönme, evet, ihtimali var. O yüzden onu da yazabilirim. Yani yedeklerde, evet, bu şekilde.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Barış Can Yücel. Size de iyi hafta sonları diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Efendim, bu bölümü de burada kapatalım. Bir araya gidelim. Saat 12'de birlikteyiz. Enerji Hattı'nda buluşacağız.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 24, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 23. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 9. Konya 22, Kayseri 24, Nevşehir 21, Sivas 25. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 27, Aydın 30, Muğla ve Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Adana 31, Kahramanmaraş ve Hatay 30. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 22, Karabük ve Rize 24, Samsun 20. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 29, Erzincan 27, Van 24, Ardahan 22. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 30, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Emisyon, Merkez Bankası'nın dolanıma çıkardığı kağıt paraya denir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline. Estetiği yanında teknolojik artısı var. Ferre.

0: partisi var.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
2: Rastgele Güven Kaptan.
3: Bol şans Güven Kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona Güven Kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
4: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: çalışma yıldırım saatler 11'i gösteriyor. Borsa İstanbul'daki tasfiye sürecini takip ediyoruz. Bugün ekonomi yönetimi tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin kritik toplantı için Ankara'da bir araya geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda 131 tane fonun tasfiye ve yatırımcılara ödeme süreçleri ele alınacak. Toplantıdan çıkacak mesajları takip etmek üzere A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanver diye dönüyoruz. Evet Arzu Hanım, söz sizde.
1: Fatma, kolay gelsin. Öncelikle fon yatırımcıların hakları için dün başlayan kritik toplantı aslında bugün de kaldığı yerden devam edecek ilerleyen saatler itibariyle. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar tüm detaylarıyla bu toplantıda ele alınmış olacak. Aslında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek BM Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında dün akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmüştü ve bu toplantı sürecine başlamışlardı. Özellikle Bakan Şimşek Başkanlığındaki ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak o toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar enine boyuna detaylı bir şekilde işlenmiş olacak. Özellikle bugün de devam etmesi beklenen o toplantılarla birlikte aslında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esaslarının ilgileneceğini, detaylandırılacağını ifade edelim. Özellikle çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da elbette ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenmiş olacak bu toplantı süresince. Özellikle toplantılarda ayrıca baktığımızda kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritasında teknik düzeyde detaylandırılmış olacağını da ifade etmiş oldum. Aslında kısa bir hatırlatma yapacak olursak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktada fon kriziyle ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Özellikle sorumlular hesabını verecek demişti. Bu noktaya dikkat çekelim.

0: uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadesini kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün gerçekleştirmesi devam edecek olan fon yatırımcılarının hakları için başlayan o kritik toplantının oldukça önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha ifade edelim. Elbette gün bitmeden ilerleyen dakikalarda veya saatlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan fon yatırımcılarını ilgilendiren bir açıklamanın gelme ihtimalinde olabileceğini söyleyerek şimdilik sözü tekrar size bırakalım Fatma.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Arzu Fidan verdi. A Haber istihbarat şefi bugün zaten Mehmet Şimşek'in başkanlığındaki toplantıda kritik mesajları dinliyor olacağız. Çünkü birçok fon yatırımcısına gözü bu toplantıda olacak. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Evet, piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Küresel tarafla başlayalım. Haftanın son işlem günündeyiz. Önce bir içeride görmüş olalım. BIST 100 endeksinde 12.923 puanı görüyoruz. Sınırlı da olsa bir yükseliş kaydederken tabii dışarıdaki birçok başlığa rağmen tasfiye sürecinin yarattığı likitte ve güven tarafındaki fiyatlamalar Borsa İstanbul'da daha baskın oluyor. Burada hem endeks seviyesini takip ediyoruz hem de hisselerdeki yoğunlaşmaların yanı sıra likidite tarafındaki alıcının gelip gelmediğini de Borsa İstanbul'da takip ediyoruz. Sektör endeksine baktığımızda bankacılık tarafında sınırlı bir yükseliş var. Borsa İstanbul'a katkı veriyor. Yine turizm, teknoloji, sanayi ve spor tarafı da Borsa İstanbul'u destekleyen tarafta yer alırken bu tablo itibariyle gayrimenkul tarafında da sınırlı da olsa bir geri çekilme göze çarpıyor. Bir de ikinci tabloya da bakmış olalım. Sektör endekslerinde sigorta, kimya, inşaat ve madencilik tarafında yine pozitif ayrışmalar görürken gıda ve bilişim tarafında da negatif tarafta ayrışmalarda Borsa İstanbul endekslerde de dikkat çekiyor diyelim. Bir de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi içerisinde en çok artan ilk 5 hisseye bakalım. Kuyumcu Kent Gayrimenkul, Kua Granit, Grand Türk Holding, MIA Teknoloji, Eczacıbaşı İlaç en çok yükselen ilk 5 sırada geliyor. Kuyumcu Kent'te tavan fiyatlamayla ilk sırada yerini buluyor. Bir de en çok azalanlara bakalım BIST 100 içerisinde. Ral Yatırım Holding, Margün Enerji, Kiler Holding, Katılım Evim Tasarruf Finansman, Pasifik Eurasya'da taban fiyatlamayla Borsa İstanbul içerisindeki en çok azalanlar arasında yerini alıyor. Tarihi zirvelerin görüldüğü tahvil faizlerindeki yükseliş gündemde. Küresel tahvil faizlerinde hareketliliği değerlendiren stratejist Gürkan Aydoğan önümüzdeki dönem piyasa beklentilerini yorumladı.
2: Tabii geçtiğimiz dönemlerde hareket birlikte gelmemişti. Yani Amerikan oyun tahvil yükselirken Amerikan borsaları ve küresel emtia piyasalarından çıkış gözlemliyorduk. Fakat bu yıl hep birlikte bir yükseliş görüyoruz. Yeni normalimiz küresel piyasalarda bu. Çünkü piyasalar esasında bu tahvil piyasasının yükselişinin ihtimalinin kısa vadede evet baskısını hissediyor, uzun vadede de hissediyor. FED tarafında tahvil geri alım programları açıklanıyor. Fakat bunların genel sebebi esasında petrol fiyatları. Yani petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde Amerikan tahvil faiz getirileri yukarı yönlü olmaya devam edecek gibi bir görüntü var. Tabii o sebeple...
1: Evet, piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Hem içeriği tekrar değerlendireceğiz hem de teknik açıdan fiyatlamalara bakacağız. Stratejist Cüneyt Paksoy bu bölümde bizlere eşlik edecek. Cüneyt, hoş geldiniz yayına.
3: İyi yayınlar Fatma, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında kritik bir toplantıyı bekliyoruz. Burada tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin birçok başlık ele alınacak. Yine yatırımcılara ödeme süreçleri değerlendirecek. SPK'nın son attığı adımlarda 3 aydan 6 aya çıkan da bir süre var. Tabii askeri ve azami sürelerin bantları da genişletilmişti. Daha uzun da olabilir, daha da kısa da olabilir bu süreç denmişti ama. Şimdi ne dersiniz, bugünkü toplantıdan sizce somut bir yol haritası olarak nasıl başlıklar görebiliriz? Burada yatırımcıların kafasındaki soru işaretlerine biraz daha cevap bulabilir miyiz?
3: Ya bulmayı bekliyoruz çünkü süreci ne kadar çabuk netleştirip ne kadar tasfiye süreci hızlanır ve dinamikleri netleşirse piyasanın bundan etkilenme potansiyeli o derece azalacak. Şu an

0: çünkü bir belirsizlik var bilinmezlerden dolayı. Burada da tabii resmi haber akışına gönderme yapmak isterim bir kez daha. Çünkü dezenformasyonun sorunlarını dün de piyasamız yaşadı. Özellikle sert satışların arkasında yine dezenformasyon vardı. Yani piyasa zor bir dönemden geçerken asılsız veya kaynağı net olmayan, resmi olmayan haber akışlarından da uzak durmak çok kıymetli. Tabii burada hani bir yandan regülatör tarafı bundan sonra sürecin hem bu tasfiye sürecinin yönetilmesi hem de bundan sonra böylesi süreçlerin yaşanmaması adına alınacak önlemler, kurumların, regülatörlerin bu noktadaki hani yeniden sürece daha sistemli ve daha risk yönetimi içinde bakışı oldukça kıymetli. Bir taraftan zaten hani bu fonların mağduru durumunda olan vatandaşın, yatırımcının mağduriyetlerinin imkanlar dahilinde ve kurallar ve kanun çerçevesinde o mağduriyetlerin olabildiğince giderilmesi bir yandan da bir an önce sermaye piyasasının bu süreçten artık kendi haber akışına, kendi dinamiğine geri dönmesi oldukça önemli olacak. Hani dün bir ekonomiste bir yayın çok konuşuldu. Bir haber başlığı daha doğrusu pardon. Türkiye'nin sadece bir süreçte değerlendirmesi yapılmıyor. Şimdi makro tarafı var. Yani büyük bir piyasamız var bizim. Sermaye piyasamız. Bu sermaye piyasası şu an bir hani yine Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in söylemiyle bir kısmı karantinaya alındı. Bir kısmı yeniden tasfiye edilip bundan sonra da böyle şeylerin olmaması için belirli bir denetleme içine alındı. Ama bir yandan aktif olan, şu an açık piyasada işlem görmeye devam eden hisse senetlerimiz var. Onlarımız var. Onun için piyasanın bundan sonraki hareketlerinde, özellikle endeks hareketleri dahil, sektörel hareketler dahil daha anlamlı ve piyasa değeri, defter değeri, artı fiyat kazanç oranı yani temel rasyolarla yoluna devam edebilmesi çok kıymetli olacak. Onun için hani bugünkü toplantıdan da açıkçası gelecek kararlar sürecin netleşmesini sağlarsa ki beklediğimiz o piyasa biraz daha rahatlayacak ve kendi dinamiklerine dönme imkanı olacak. Ama tabii bugünden yarına da çözümü kolay bir süreçte değil. Neticede belli bir sürede oluşmuş bir problemin çözümü belli bir zaman ister. Burada önemli olan yol haritasının netleşmesi ve bundan sonra olmaması adına alınacak önlemlerin risk yönetimi çerçevesinde netleşmesi çok kıymetli. Burada da açıkçası şunu da söylemek isterim. Sermaye piyasası içinde yer alan tüm kurumlar, yani tüm aktörler başta regülatörler olmak üzere Borsa Başkanlığı ve diğer tüm regülatörler olmak üzere yatırım tarafında aracılık eden kurumlarımız olmak üzere ve yatırımcımızın kendisi tamamı kıymetli. O yüzden hani söylemlerin de keskin ve kesin ifadelerden uzak olması ve sürecin kanuni noktada netleşmesi ve hakikaten Hazine Maliye Bakanlığı ve diğer tüm bakanlıkları da desteğiyle bu sürecin alınan önlemlerle geride bırakılması ve bırakılana kadar da sermaye piyasalarının bundan sonraki süreçteki geleceği adına dikkat edilmesi, korunması hepimize düşen bir görev. Çünkü çok dezenformasyon var, çok haber akışı var. Bu haber akışları içinde önemli olan doğru haber akışlarına yönelmek ve piyasada fiyat hareketlerini oluşturabilecek özellikle dezenformasyondan uzak kalmak yatırımcının lehine bir durum. Sistemin lehine de bir durum. Çünkü sermaye piyasası geliştikçe bir ülke gelişiyor. Bu çok net. Bunun birçok örneği var dünya üzerinde. Gelişmiş ülke statüsüne doğru ilerlemek isteyen Türkiye'nin hikayesinde çok güçlü yanlar var. Bu güçlü yanların daha netleşmesi iyi bir sermaye piyasasıyla önümüzdeki dönem mümkün olacak. İşte biz geçmiş dönemlere de baktığımızda böylesi problemli dönemleri de fırsata çeviren bir süreç izledik, uygulama gördük. Örneğin yıllar önce borsa tarafında yaşanan aracı kurumlar üzerinden bir problemi takas bankı kurarak çözdük ve ondan sonra bir daha öylesi bir problemler yaşamadık. Yani bugün bankalarımız aktif bir şekilde denetleniyor. Aktif ile pasif ile açık bozu vesaire çok ciddi bir bankacı sisteminin arkasında ciddi bir denetim mekanizması var. Sermaye piyasada da olan bu sürecin biraz daha risk yönetimine netleştirilip güçlendirilmesi sermaye piyasamız için de önemli olacaktır. Bunu da fırsata çevirip hani temelleri sağlam bir sermaye piyasası süreci hepimiz için çok kıymetlidir. Hem vatandaşımızın tasarruflarını burada değerlendirmeye devam edebilmesi, hem halka açılmak isteyen reel sektör sürecinin halka açılma sürecini koruyabilmesi, önemli şirketlerimizin halka açılarak sermaye derinliğini özellikle borsa tarafındaki gelişmelerle netleşmesi de çok kıymetli. Ben açıkçası kademe kademe bütün bu kriterleri dikkate alan bir süreç bekliyorum. Bugün bu toplantıdan da ilk açıklamalar geldiğinde zaten süreç biraz daha netleşecektir diye umut ediyorum katma.
1: Evet, burada tabii birçok yatırımcıdan bahsediyoruz. SPK rakamı da netleştirmişti. 131 fonda 455.758 tekil yatırımcı var demişti. Yüz binlerce yatırımcı aslında ödemelerin ne zaman yapılacağını ve sürecin nasıl işleyeceğini aslında kritik bir şekilde bekliyor. Bugün de zaten bahsettik. Ekonomi yönetiminden çıkacak mesajlar, bu sürecin nasıl işleyeceği, ödemelerin nasıl yapılacağı oldukça önemli olacak. Bugün aslında piyasaların gözü kulağı orada. Tabii Sayın Şimşek zaten başından beri sistematik bir risk görmediğini söylüyordu. Siz de bahsettiniz. 2038 fonun tamamı değil, sadece %10'luk kısmı, burayı karantinaya aldık. Kalan %90'lık kısım fon piyasasına sağlıklı çalışıyor mesajlarını verdi. Aslında burada bir güven tesisini de gördük. Yine Sayın Yılmaz'dan da benzer açıklamalar vardı. Yapısal risk yok mesajları oldukça önemli. Dolayısıyla bunlar nasıl karşılık bulacak, bunu da görüyor olacağız ama bundan sonra biraz Borsa İstanbul'a da bakalım istiyorum. Satışların sakinleşmesini sizce ne zaman bekleriz? Bugünkü toplantıdan sonra yeniden bu güven ortamı oluşur mu? Yoksa ödemeler başladıktan sonra mı bu satış ortamı daha da böyle sakinleşir, yatırımcılar güven bulur?
0: Şimdi burada tabii iki taraflı bakmak lazım. Bir, global piyasalarda şu an bir sıkıntı var. Salı günü seninle de konuştuk bunun detaylarını. Aslında uzun bir süredir anlatmaya çalışıyoruz. Tahvil tarafındaki problemler artık globalde iyice netleşmeye başladı. Özellikle ABD tahvillerinden başlayarak Avrupa tahvilleri, Uzak Doğu, Japonya'ya kadar uzanan perspektifte şu an global piyasalarda ciddi bir hani risk öncesi bir durum var. Zaten riskteydi piyasalar uzun bir süredir. Şimdi artık bulutun içine girdi. Yani problemlerin netleşeceği, fiyatlanacağı alana geldi. Bu yüzden global taraftaki gelişmeler de bizim için çok kıymetli olacak. Yabancı yatırımcının bir kere alım ya da satım yönünde refleks göstermesi açısından global piyasalardaki gelişmeler önemli olacak. Bunun bir altını çizmek isterim. Kendi ajandamızda da dediğim gibi alınacak kararların ne kadar kısa sürede bu soruna çözüm bulacağı ve hangi kaynak, hangi ödeme şekli, tasfiye koşulları, bunların netleşmesi bizi önemli ölçüde rahatlatacak ama açık olan tarafta da hisse tarafında şu an bir değerleme noktasında iyi bir temel analiz gerektiğini de hatırlatmak isterim bir kez daha. Yani çok konuşuluyor piyasa değeri, defter değeri, fiyat kazanç oranları, yani temel analizde kullanılan tüm mali rasyoların özenle takip edilip iyi bir temel analizde varlık noktasında yatırım yaparken doğru hikayeye, doğru bilançoya, doğru bir kıymete yönelmek yatırımcı için de bundan sonra çok önemli olacaktır. Çünkü borsa taponlansa bile, yani şu an baskı var endeks üzerinde. Endeks üzerindeki baskı kademe kademe azalıp yukarı yönlü hareket başladığında da mutlaka o işte BIST 30'dan başlayarak o temel ayrım yapılacaktır. Her sektör, her şirket değil. Belli sektörler ve belli şirketler biraz daha hızlı hareket edecektir. Herkes kendi hikayesiyle fiyatlanacağı alana geçene kadar biraz daha dediğim gibi güvenli tarafta olmak. Özellikle defansif hisse dediğimiz BIST 30 içindeki hikayesi güçlü olan şirketleri de unutmadan bir portföy dağılımı yapmak önemli olacak. İşin tekniğine de baktığımızda önemli bir desteğe geri çekildi Borsa İstanbul

0: süreçte 15 binler civarında tutunamayıp şu an itibariyle sizin de gösterdiğiniz gibi 12 bin 13 bin bandı içinde bir destek arayışı çok önemli. Hatta ben o netleştireyim, 377 günlük ortalama şu an grafikte de görülen artı önemli bir pivot seviyesine de netleşen 11.500 12.500 bandının önemli bir trend desteği olduğunu, buraya doğru gelecek hareketlerde buranın alım yönünde kullanılmasının çok önemli olacağını hatırlatmak isterim. Ama sadece destekleyici alımlar değil, gerçek piyasa alımlarının da gelmesi, yabancı yatırımcı başta, bu çok daha kıymetli olacaktır. Çünkü piyasaya güvenin biraz daha geldiğini gösterecek ordinolar, yani alım emirleri geldikçe piyasamız biraz daha rahatlayacaktır. Sistemik bir riske doğru evrilmedi. Bu çok net. Hem Sayın Bakanımızın hem Cumhurbaşkanı Yardımcımızın belirttiği gibi. Bu çok kıymetli ama bunun satın alınma süreci, bundan sonra işte global gelişmeler, bizim bu sürece yaklaşımımız ve alım tarafındaki sürecin satış tarafındaki süreçten güçlenmesiyle yukarı yönlü hareketin devamı biraz daha mümkün hale gelecek. Yukarı gidebiliyor olmak için de bir kere 200 günlük ortalama, yani trend desteğinin üzerine çıkabilmek, yani 13.300'lerin 13.500'lerin üzerine çıkıp orada kalabilmek kıymetli olacak. 14.000'de tüm orta vadeli ortalamaların bulunduğu bariyer, o bariyerin üzerinde kalıyor olmak demek zaten Borsa İstanbul'un da biraz daha artık kademe kademe bu süreçten çıkıp yaralarını sarması anlamına gelecek. Ama dediğim gibi, yani hem mağdur yatırımcının rahatlatılması, hem bundan sonraki sürecin sistemik bir şekilde risk yönetimiyle netleştirilmesi Borsa İstanbul'un sağlıklı hareketleri açısından da kıymetli olacaktır. Patron.
1: Cüneyt Bey, buradan BIST 100 tekniği de yapmış olduk. O zaman grafiklerle devam edelim. Şimdi Borsa İstanbul'da TL bazında 13.000 seviyesinin altındayız. Kritik seviyelerden bahsettiniz. Bir de dolar bazlı bakalım mı? Orada da 262-263 bandı en son takip ettiğimiz başlıklarda, seviyelerde. Tabii dolar bazlı zirveden de zaten oldukça uzağız. Oraya yönelik ne dersiniz? Burada hangi alanlar kırılırsa yeniden bir satış görürüz? Çünkü dolar bazlı biraz daha yükseliş trendi vardı sanki son dönemde, değil mi?
0: Evet, ama işte şu an geldiğimiz noktada oldukça kritik bir destek seviyesi. Bu biraz yabancı hareketiyle de netleşiyor. 2.62-2.55 bandı. Yani biz eski tabirle öyle söyleriz ama yeni tabirle 255-262 bandının şu an grafiğinde gösterdiği gibi kırılmaması önemli olacak. Buralardan alımın gelmesi ve konsolidasyonun bu desteklerden yapılması çok kıymetli olacak. Tekrar yukarı gidebiliyor olmak için de yabancı yatırımcının da geri dönüşüyle ancak 285-290'a doğru bir hareket ve oranın üzerinde kalınmasıyla biz tam olarak rahatlayacağız. Ama şerhlerimiz, dediğim gibi, bir yandan global piyasaların bozulmaması, mevcut dinamiklerle, problemlerle çok kıymetli olacak bizim için böyle bir süreci atlatırken, kendi içimizde de hızlı karar mekaniğinin piyasada karşılık görmesi de bir yabancı yatırımcıyı tekrar buraya çekme ihtimalini arttıracağı için burada destek bulması endeksin olan bazı çok kıymetli.
1: Evet, o zaman bir de bankacılığa bakalım. Daha sonra yurt dışından, küresel taraftan devam edelim. Bankacılık tarafında da yine bir gerileme vardı. Bugün sınırlı bir toparlanma görüyoruz. Özellikle işte bu fon başlığının başladığı geçtiğimiz hafta %8'lik geri çekilmeler. Ertesi gün gelen adımlarla bir toparlanma gördüğümüz bir tablo var. Dolayısıyla burada tabii likiditenin normalleşmesini de bekliyor bankacılık. Bir yandan bunu dışarıda tuttuğumuzda faiz indirimini bekleyen de bir görünümü var. Yıl sonuna kadar burada beklentiler de 300 bas puan olarak da şekilleniyor. Bankacılık endeksi için ne dersiniz? Teknik açıdan nasıl bir görüntü var o tarafta?
0: Tabii Merkez Bankamız için konuşmak erken. Çünkü global koşullar, petrol fiyatları, birazdan değineceğiz. İçinde bulunduğumuz süreç Merkez Bankamızın veri seti içinde takip etmesi gereken bir süreç. Hani Fed'in faizinin yukarı yönlü realize olduğu bir ortamda Merkez Bankamız da birçok şeye dikkat ederek kararını alacaktır. Tabii ki burada şunu unutmamak gerekiyor. Biz bu süreçte hani bu süreci konuşurken arka tarafta uzun süredir konuştuğumuz başka bir süreç de var. Yani sanayicinin, üreticinin daha uygun koşullarda kaynağa ulaşması için

0: faizin de belli bir seviyede dengelenmesi, aşağı yönlü bir geri çekilmeyle daha uygun koşulların oluşması kıymetinden uzun süredir bahsediyoruz. İşte bu iki hikayeyi bir arada yürütme durumundayız. O da Merkez Bankası'nın da sürece yaklaşımında önemli bir etken olacaktır. Gösterge tahvil 40'lar civarında, bu önemli çünkü niye? 2 yıllık birazdan konuşacağız ABD tahvillerinde bir yukarı yönlü getiri artışı var. Yani faizler yükseliyor. Bizim bu dengeyi korumamız piyasa yapıcı bankaların da desteğiyle oldu ama 40'ın altında bankacılık endeksinin güçleneceği bir alan olacak. Onun için bir gözümüzde gösterge tahvilde olacak. 16.000-16.500, daha doğrusu 15.500-16.500 içinde bu süreci konsolide edebilmesi bankacılık endeksinin çok kıymetli. Bunu yapabilirse gelecek destek alımları haricinde piyasanın reel alımlarıyla da süreç desteklenirse 17.000 üzerine, 17.500 üzerine hatta çıkmak demek bankacılık endeksi özelinde ve onun verdiği kuvvetli endeksin daha rahat ve daha güçlü toparlanması anlamına gelecek. O yüzden bir yandan bankacılık endeksine, bir yandan gösterge tahvile bakıyor olacağız. Global etkilerin ve Merkez Bankası potansiyel kararında fiyatlandığı alan. Çünkü hem gösterge tahvil hem bankacılık endeksi.
1: Evet, o zaman size değindiniz. ABD 10 yıllıklarla devam edelim. %5'i aşan bir tablo. Salı günü analiz programında da zaten teknik açıdan da konuşmuştuk sizinle. 2000'li yılların en başından bu yana yüksek seviyeler. Yine 30 yıllıklarda da benzer bir tablo. Dolayısıyla uzun vadeli tahvil faizleri aslında oldukça yükselmeye de devam ediyor. Tabii burada petrolün yükselmesine, enflasyon beklentisi, Fed'in faiz patikasının daha da şahin olma beklentisini konuşuyoruz ama bir de Amerika'nın borçlanma ihtiyacı, yine en çok altını çizdiğimiz başlıklardan. Dolayısıyla grafiğe yine son tablo itibariyle bakalım. Burada nereye kadar sürdürülebilir görüyorsunuz bu yükselişleri?
0: Şimdi 2 yıllık 10 yıllık korelasyonuna bakmak biraz daha önemli hale geldi. Senle de belirtmiştik bir yayında. Çünkü 2 yıllık ve 10 yıllık arasındaki makas kapandıkça, spread kapandıkça getiri eğrisi yukarı yönlü iki vadede dikleşme eğilimi gösterdikçe iki yıllıktaki hareketin 10 yıllığa ciddi şekilde yaklaştığını gözlemliyoruz. Bu bize 2008 krizi öncesini hatırlatıyor. Yani hem piyasalar nakitte kalma talebini yineliyor. Bunu dolar endekste de görüyoruz. Ama vade o kadar düşük hale geliyor ki en kısa vadede piyasa nakitte kalıp piyasa şartlarına göre karar verme talebi gösteriyor. Bu da 2 yıllık tahvilin bile alınmadığını, bırak 10 yıllık ya da 30 yıllık 2 yıllık tahvilin bile alınmadığını ve faizlerin yukarı yönlü bu getiriye rağmen ilmelendiğini gösteriyor. Bir yandan da bu dikleşme ve birleşme şunu da gösteriyor. Enflasyon beklentilerinin orta ve uzun vadede yukarı yönlü olduğunu ve bunun FED açısından yeni bir faiz artışı ihtimalini de güçlendirdiğini anlatıyor bu grafik. İşte bu denge kurulmadan, bir kriz oluşturmadan bu dengeyi kurmak çok önemli. ABD hazinesi burada alım vesaire yapıyor ama rakamlar böylesi bir piyasa büyüklüğünde çok rasyonel rakamlar değil. Sinyal etkisi açısından ABD hazinesi bu süreci yürütüyor ama bir noktadan sonra FED'le beraber ortaklaşa bir süreç takip etmeleri de gerekecek. Çünkü hani mortgage kredi faizleri %7'leri aştı. Konut sektöründe daralma oluşmaya başladı Amerika'da. Bu öncül hareketler eninde sonunda riskli varlıklar olan hisse senetlerine de, ABD borsa çünkü tarihi yükseklerde, etki eder. O yüzden bu tahvil faizlerinin, bu korelasyonun denge bulması çok önemli olacak. Bu grafiği de ekstra bakmak gerekecek. Batman.
1: Evet, o zaman buradan dolar endeksiyle devam edelim. Fed'in faiz artırımı sonrasında bir güçlenme görmüştük. Yeniden 3 haneli rakamları konuşuyoruz. Tabi burada yüksek tahvil faizleri de dolara bir yandan destek veriyor. Aynı zamanda jeopolitik riskler, güven liman talebi de bir nevi fiyatlamaların içinde. Dolayısıyla buradan da bir teknik açıdan bakalım. Yine burada tabi petrol ve tahvil faizlerinin sakinleştiği bir ortamda yeniden geri verecek bir hareket midir sizce bu son doların hareketi?
0: Valla biraz piyasanın nakde geçmesi de var. Şahin FED faiz artışı etkisi dışında. Çünkü nakde geçen piyasa rezerv parayı kullanır. Dolarize olur piyasa. Şu an yaşadığımız biraz bu. Ve yüzdeki gibi önemli eşeğe bir kez daha geldik. Kırmamıştı piyasa. uzun bir süredir orayı. Çünkü oranın kırılması demek yani 102 üzerinde

0: bir dolar endeksi görmemiz demek, doların bütün para birimleri karşısında ekstra değer kazanımı anlamına gelecek. Yani başta euro, yen gibi major para birimleri başta olmak üzere tüm para birimlerinin bir dolarizasyon baskısı yaşamasına sebep olacak. O yüzden dolar endeksi bir anlamda tabii korelasyon açısından hisse senetleri ve altın gibi önemli ürünlerle de ters korelasyonu olan bir, genelde ters korelasyonu olan bir endeks, dolar endeksi. 102 çok önemli. Eğer geçilecek olursa önümüzdeki günlerde gerçekten biraz fiyatlamalar farklı yöne evrilebilir. Yani bir yandan tahvil faizi yüksek, bir yandan petrol yüksek, bir yandan dolar endeksi yükseliyor. Hani piyasa bunu, global piyasalar bunu kolayına taşıyamaz bu süreci ve mutlaka bunun hisse senetlerine, ABD borsalarında bir etkisi olur. Onun da yayılım etkisi süreci oluşur. Yani diğer endekslere de etkileşimi artar. Onun için dolar endeksinin 102'yi geçmemesi ve üzerinde kalıcı olup 105-110'lara doğru hareket başlatmaması çok çok önemli.
1: Evet, o zaman bir de bakalım enflasyon ve petrolün etkisiyle baktık diğer taraflara. Bir de petrole bakalım burada. Yeniden Brent 100'ün üzerine, hatta 105 doları görüyoruz. Tabii burada İran'la olası bir ateşkes Hürmüz'ün yeniden açılabileceği beklentileri 100'ün altına sarkmıştı ama yeniden üzerine geldi. Burada diplomasi olacak mı, bir temas olacak mı, en önemli noktalardan da yine takip ettiğimiz bir başlık. Dolayısıyla son gelen bu tepkiyi nasıl değerlendirirsiniz Brent tarafında?
0: Yani arada gevşiyor. Arada 100 doların üzerine çıkıyor, arada 100 doların altına iniyor. Ama şu bir gerçek, seninle de konuştuğumuz gibi ortalama petrol fiyatı 90 dolar civarı ve üzerinde kalmaya devam ediyor. Yani 3 ay, 6 aylık perspektifte petrol 90 dolar civarında fiyatlandı. Bu zaten yaşadığımız bütün bu sorunların sebebi oldu. Yani enflasyon yukarı, faizler yukarı, faizlerin artma ihtimalinin devam ediyor olması, piyasalarda tahvil olan ilgiyi azaltması vesaire ve kamu maliyeleri başta olmak üzere maliye tarafının globalde ciddi zorlanması ve reel sektörün kaynağa ulaşımda sadece ülkemizde değil bütün dünyada daha yüksek faizlerle bu sürece doğru gidebilme riski. Şimdi bütün bunlar için petrolün ortalama fiyatının aşağı gelmesi gerekiyor. Yani ikiye ayırmak lazım. Önce evet 87 dolar, 90 dolar altında 75-85 hatta 70-85'e inip orada kalmak kıymetli. Ama ortalama petrol fiyatlamasının da artık oralarda oluşması zaman içinde kıymetli olacak. Yani Trump'ın söylemi seçimden sonra hızlı bir petrol düşüşü yönündeydi ama şimdilik haber akışı bunu desteklemiyor. Görüşmeler var deniyor. Bugün görüşmelerden dolayı bir miktar aşağı geri geldi. Hani İran'la ABD arasında görüşme diplomasi trafiği tekrar başlamış gibi görünüyor. Bu olumlu ama dediğim gibi ortalama fiyat düşmeden petrol baskısı piyasada etkin olmaya devam eder.
1: Evet, son olarak bir de altın tarafına bakalım. Yine Fed'in faiz arttırmasından sonra anlık bir düşüşle tepki vermişti. Daha sonra yükselişe geçmişti ama son tablo itibariyle 4200-4300 dolar bandında bir fiyatlama görüyoruz. Hatta bu haftayı da kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. %2'lik bir kaybı var ons altının. Tabii normalde jeopolitik risk altını destekler diyoruz. Bir yandan faiz ve güçlü dolar hikayesi bunu bastırıyor. Bir de Merkez Bankası'nın alımları, aslında her yayında bunun altını çiziyoruz. Ne dersiniz altındaki bu fiyatlama adına yeniden 4300 doların kazanılması için ne gerekir?
0: 5600'e giderken birçok şey fiyatlayarak gitti dedik. Oradan kar satışları zaten gelecekti. O dönem tüm yayınlarda da uyarıcı olmaya gayret ettik ama gelinen noktada bir şeyin altını iyi çizmek lazım. Hani dediğin gibi fiziksel talep devam ediyor ama bir yandan mesela 5600'e gittiğinde tahvil faizi kaçtı. Şu an destek ararken 4000-4350 hatta 4000-4400 geniş bandı içinde. Tamam, orada ara seviyeler var. Onlar da kıymetli ama yani aşağıda 4000, yukarıda 4400-4500 kabaca bu geniş bant içinde bu desteği bulup trendini koruması bu yüksek faize rağmen çok önemli. Demek ki altın artık paradigma değişimi içinde potansiyel bir tahvil problemini de fiyatladığı gibi biraz daha yüksek şekilde fiyatlama isteği gösteriyor. Bir yandan alım yönünde

0: kullanılıyor bu geri çekilmeler fiziksel tarafta, kontrat tarafına henüz geçmese de yüksek faizden dolayı. Bir noktadan sonra her iki gömleği de giyebildiği için hem emtia hem güvenli liman gömleğini, altının trendinin korunduğunu görüyoruz. Yukarı gidebiliyor olmak için teknik olarak 4350-4450 üzerinde kalıcılık tekrar 4700 ve 5000'e doğru bir hareket anlamına gelecek. Bu yıl sonuna hatta 3 aylık demeyelim sadece 6 aylık perspektifte hala mümkün. Ama aşağıda da 4100'ün hatta 3800-4100 bölgesinin önemli trend desteği olduğunu, oraya geldikçe de alımların daha da kuvvetleneceğini gösteren bir analiz var. Altın portföylerde oluyor. Getiri sadece değil söz konusu olan güvenli liman olarak portföyümüzü risklere karşı da koruyan bir önemli figür olmaya devam ediyor. Bu noktada altının bence daha çok konuşulacak hikayesi olacak.
1: Evet, o zaman burada yine bekleyip göreceğiz. Belirsizlikler ne kadar netleşecek? Hem Orta Doğu'dan gelen başlıklar hem de Şahin Birfet ne kadar yeniden gevşeyecek? Bu da önemli başlıklardan diyelim Cüneyt Bey. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve grafikleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar.
1: İyi seanslar dileyelim size de. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikte teknik açıdan değerlendirdik grafikleri ve içerideki son tabloya baktık. Buradan emtia piyasalarını konuşmaya devam edeceğiz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlere eşlik edecek. Zafer Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyor. Şimdi içeride bambaşka bir hikaye konuşurken dışarıda aslında son zamanlarda hep aynı başlıkları konuşuyoruz. Yine Hürmüz krizi, petrol arzı ne olacak, Orta Doğu'daki savaş bitecek mi, FED Şahin kalmaya devam edecek mi gibi aslında hep benzer başlıkları konuştuğumuz bir ortam. Dolayısıyla petrolden başlamak istiyorum. Yeniden bir 100 doların üzerine atan bir görünümü var. Bir tarafta ABD, İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için aşamalı bir anlaşma görüşmesini takip ediyoruz. Diğer yandan bu ortamda arz ne kadar normale dönecek? Yine Suudi Arabistan'ın bir hamlesi vardı Doğu Batı hattı tarafında. Burada kritik güzergahlar devreye girecek mi? Arz ne kadar zayıf rahatlayacak? Birçok başlık yine Orta Doğu'dan takip ederken son fiyatlamaya bakmak istiyorum. 105 dolara yakın bir fiyatlaması var Brent'in. Sizce burada Hürmüz primi geri mi geldi demeliyiz? Nasıl yorumlarsınız?
2: Tabii ki şu anda şöyle söyleyeyim ben, 95 doların üzerinde kaldığı sürece zaten bu prim orada demektir. 95 doların üzeri benim için risk priminin olduğu, kötümser senaryoların daha fazla fiyatlandığı, kötümser beklentilerin daha ağır bastığı bir piyasadır petrolde. Ki petrol gelecek fiyatlamasını çok fazla yapmaz, anlık verilere daha duyarlıdır. Çünkü dünyada anlık bazda en fazla ticareti yapılan ürün. Bundan dolayı da petrol fiyatlarında arz talep çok daha ön plana çıkıyor. Kısa vadede baktığımız zaman bir miktar arz tarafında özellikle Suudi Arabistan'ın yeniden sevkiyatlara başlayabileceğine yönelik saldırılar sonrasında burada bir miktar geri çekilmeye yol açmıştı. Diğer taraftan talep tarafında zayıflamanın devam ettiğini görüyoruz. Petrol fiyatları yüksek kaldıkça enflasyon da üzerinde baskı oluşturuyor. Bunun da faiz ve küresel büyümede beklentileri azalttığını görüyoruz. Genel anlamda şu anda bütün piyasanın, bütün analistlerin en yakından takip ettiği konu petrol fiyatları. Çünkü bütün değişkenleri etkiliyor şu anda. Altın, gümüş olsun, işte faizler olsun, borsalar olsun. O yüzden de ana değişkenimiz petrol. Kısa vadede 95 doların altına gelmediğimiz sürece Brent petrolde ben kötümserliğin devam edeceğini düşünüyorum. Bunun üstünde 120 dolara kadar sıçramalar olursa çok da fazla sürpriz olmaz. Dediğim gibi çünkü kötümserliğin daha fazla fiyatlandığı ve daha kötümser bir piyasanın içerisindeyiz 95 doların üzerinde. Yaşanan gelişmeler tarafında Suudi Arabistan tarafında sevkiyatın başlaması olumlu ama diğer taraftan talep zayıflamaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri oldukça düşük. Tek başına Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı telafi etmesi mümkün değil. Bunu yaklaşık 5'te 1'lik yani %20'lik bir kısmını telafi edebileceğini söyleyebiliriz. Bu da ne demek? Bu da petrol fiyatının yüksek kalmaya devam etmesi anlamına geliyor. Trump'ın açıklaması önemli. Seçimlerden sonra bir anlaşmanın daha yüksek olasılık olduğunu söylüyor. Bu da bize Kasım ayına kadar veya Kasım'ın sonuna kadar petrol fiyatlarının yüksek kalabileceğini gösteriyor açıkçası. Bu anlamda da piyasalar üzerinde baskı artıran diğer bir unsur.
1: Evet, tabii petrolün yükselmesi sadece enerji piyasasının problemi değil. Küresel piyasalarda birçok fiyatlamayı etkiliyor. Enflasyon beklentilerinden ABD tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olması, yine dolayısıyla Fed'in faiz patikası gibi birçok majör merkez bankasını da para politikası

0: değişiyor. Dolayısıyla şimdi ABD uzun vadeli tahvillere de biraz bakmak istiyorum. Çünkü 30 yıllıklar 2004'ten bu yana, 10 yıllıklarda 2007'den bu yana en yüksek seviyeler. Yeniden bir %5'in üzerine görüyoruz özellikle 10 yıllıklarda. Burada tabii Fed'in şahin kalmasını konuşuyoruz. Petrolün bu kadar yüksek kalmasını konuşuyoruz. Bir yandan ABD'nin mali borcunun, yükünün bu kadar fazla olması da tahvil piyasasını bu kadar baskılıyor. Dolayısıyla burada sadece Fed faiz artacak mıdan ziyade birçok başlık konuşurken sizce uzun vadeli risk primini burada nasıl okumalıyız küresel piyasalar açısından da?
1: Yani uzun vadeli risk primi şunu söyleyebilirim. Piyasa genel anlamda enflasyon ve faizin uzun süre yüksek kalacağını inanıyor. Özellikle 10 yıllık ve 30 yıllıklardaki hareket bunu gösteriyor bize. Ve tabii hiçbir zaman şunu da söyleyebilirim. Yani hiçbir zaman o %1 veya negatif faiz, sıfır faiz ortamlarına tekrar geri döneceğimizi düşünmüyorum. Enflasyonda %2 hedefi var Fed tarafında. %2 hedefini tutturulursa faizler tarafında da yaklaşık 3 civarında bir faizin ideal bir denge noktası olduğunu söyleyebilirim piyasalar açısından. Bu da şu demek, yani %5'in üzerindeki bir faiz ortamı genel olarak bir piyasalar üzerinde baskı oluşturacaktır. Bunun da etkisini görüyoruz zaten, ama şurası net. 2025 yılında ABD'nin kredi notu düşürülmüş durumda. Borçluluğu ciddi anlamda artıyor. Bu da piyasalar üzerinde baskı oluşturan diğer unsurlardan bir tanesi. Faizin daha da yukarıya gidiyor olması maalesef ABD'nin ve Avrupa'nın borç sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerini arttıracaktır. Kredi notu üzerindeki baskıyı da arttıracaktır. Bundan dolayı da ben bir şekilde ABD ekonomi yönetiminin buraya müdahale edeceğini ve daha yüksek tahvil faizlerini çok da istediğini düşünmüyorum. Önümüzdeki dönem içerisinde dediğim gibi bu seviyelerde kalınıyor olması tüm piyasalar için baskı unsuru. Piyasa buna çok fazla inanmıyor. Özellikle enflasyonun yüksek kalacağına yönelik beklentiler ağır basıyor. Petrol fiyatları da yüksek kaldıkça maalesef bu devam ediyor.
0: Evet, bu ortamda bir de altına bakalım, faiz baskısı ne kadar sürebilir diye soracağım. Çünkü bir yandan güçlü bir dolar var. Fed'in faizden yüksek kalma ihtimalinden bahsettik. Yine şimdi siz ABD tahvillerini yorumladınız. Bu noktada altın fiyatlamasına bakıyoruz. Bu hafta %2'lik kayıpla kapatma yoluna ilerliyor. 4400 dolar bandı oldukça kritik bir eşik diyorduk ama şu an 4300'ü daha çok konuşmaya da başladık. Dolayısıyla burada jeopolitik riskler hala devam ederken yine faiz ve dolar da birlikte yukarı gidiyorsa sizce artık güven elim liman talebi altını tek başına taşıyamıyor mu anlamına geliyor? Nasıl yorumlamak lazım burayı?
1: Yani şunu söyleyebiliriz. Altının güvenli liman özelliği hiçbir zaman kaybolması. O her zaman var. Ama bu kadar yüksek faizlerin olduğu bir ortam içerisinde, dolar endeksinin 101'li seviyelere yaklaştığı bir ortam içerisinde altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin de yukarı gitmesini beklemek çok sağlıklı değil. Bunun baskısını görüyoruz zaten. Ben hala 4400 seviyesini referans noktası olarak alıyorum ki bunu yaklaşık 3 aydan beri sürekli söylüyorum. 4400 seviyesinin altında kaldığımız sürece kötümser fiyatlama, aynı petrolde konuştuğum gibi, burada da aşağı yönlü devam edecektir. Bana göre hala güçlü bile duruyor ons altın veya altın fiyatları. Çünkü bu kadar faizlerin yükseldiği bir ortamda, dolar endeksinin bu kadar yükseldiği bir ortamda şimdiye kadar 4200'leri, hatta 4150'leri görmemiz lazımdı diye düşünüyorum. Bunun da en büyük belki de değişkeni, bunun engelleyen unsur Merkez Bankası alımlarıydı. Temmuz-Ağustos ayında güçlü Çin Merkez Bankası alımları görmüştük. Ben bunun bu ay içerisinde de devam ettiğini düşünüyorum. Bir miktar azalarak devam ettiğini düşünüyorum. Bundan dolayı bu görüntü var. Burada hala dediğim gibi 4150-4225 sırasıyla desteklerine kadar geri çekmeler normal karşılanabilir. Olumsuz bir senaryoda 3900-4000 bandının hala güçlü destek olmaya devam edeceğini, bunun altının görülmesini beklemediğimi söyleyebilirim. Veya savaş biterse yukarı doğru 4800-5000 hareketi olabilir. Hadi en iyi senaryoda 5200 olabilir ama bunun üzerinde bir kapanışı da ons altın tarafında açıkçası çok fazla beklemiyorum. Bir süre daha yatay piyasa görme olasılığımız ve baskının sürmesi büyük olasılık diye olduğunu söyleyebilirim. Savaş bitse bile yeni yukarılar için faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanması ve bunun dolar endeksinin 97'li seviyelere gelmesi lazım. Yoksa görüntü çok güzel değil. Onu söyleyebilirim. Temkinli olunacak bir zaman.
0: Evet, bu noktada Goldman Sachs da yıl sonu beklentilerini bir revizyona gitti. Onu da hatırlatmış olalım. 4900 dolar demişti bu yıl sonu için. Daha sonra 4650 dolara kadar indirdi ama gelecek yıl için 5400 dolarlık hedefinde kurmayı tercih etti. Yani banka aslında şunu da demiş oldu. Bu yıl Fed'in daha şahin kalma ihtimaline karşılık yükseliş yavaşlayabilir ama gelecek yıl için, yani uzun vadeli altın hikayesinden de vazgeçmediğini de belirtmiş oldu. Dolayısıyla burayı nasıl yorumlarsınız? Peki uzun vadede yine burada Merkez Bankası'nın alımları mı daha çok destekleyici olur?
1: Şu anda destekleyici nokta orası. Yani böyle bir ortamda açıkçası destekleyecek başka bir yer kalmadı. Şu anda bütün konjonktür altın aleyhine çalışıyor, gümüşün aleyhine çalışıyor. Tabii bu seneye başlarken zaten ben bu ekranlarda da konuşmuştuk. Şubat ayındaki gördüğümüz zirvenin bir daha görülmesini beklemediğimi belirtmiştim. Yeni zirve seviyelerinin bu sene içerisinde görülmediğini ve beklemediğimi belirtmiştim. Yani benim beklentilerime tamamen paralel hareket ediyor. Bundan sonraki dönemde de paralel hareket etmesini beklerim. Dediğim gibi ben bu sene 4800-5000 bandının üzerine geçilmesini açıkçası çok fazla beklemiyorum. Geçerse de oldukça sürpriz olur. Şu anki görüntü, piyasalar faiz indirimini gelinceye kadar, konuşuluncaya kadar yataya geçmiş durumda. Bu yatay piyasa bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bir faiz indirimleri konuşulmaya başlamadan da burada iyimserlik beklemek zor. Bakıyoruz, petrol fiyatları yüksek. Kasım sonuna kadar yüksek kalacak gibi gözüküyor Trump açıklamalarını baz alırsak. Bu ne demektir? Fed'in zaten bir faiz arttırımı daha bekleyen üye sayıları oldukça yüksek. Yaklaşık 12 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu ne demektir? Bu petrol fiyatları yüksek kalacağı için muhtemelen bu üyelerde iki faiz arttırımına yönelecektir diye düşünüyorum. Ve Fed'den iki faiz arttırımı gelme olasılığını oldukça yüksek görüyorum. Ve böyle bir ortamda da faiz indirimleri 2027'nin ilk çeyreğine, hatta belki sonrasına sarkacaktır. Bu da ne demek? 2027'nin de başlangıcı çok kolay olmayacak gibi. 2027'nin ikinci yarısında iyimserliği görmeye başlayabiliriz demek oluyor. Bu da tabii savaş sonlanırsa. Yoksa orası da sıkıntıya girecek. Yani işimiz bir miktar zor, bir miktar ötelenmiş durumda altın ve gümüş beklentileri.
0: Evet, o zaman gümüşü de sorayım bununla beraber. Şimdi yıl sonuna kadar Fed'den bir artış ihtimali üyelerin beklediği ama piyasa iki tane artış fiyatlıyor. Hatta Ekim ayı için %70 ihtimal de var burada. 25 bas puanlık bir arttırım. Dolayısıyla altında faiz dolar baskısı geri çekilirken gümüşte de bir geri çekilme görüyoruz. 64-65 dolar bandında bir seyri var ama tabii gümüşün bir de sanayi talebi tarafı da ayrı bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burayı nasıl yorumlamak lazım? Altından farklı olarak bu faiz baskısıyla bu gümüşün sanayi talebini dengeleyebilir mi sizce? Nasıl bir fiyatlama görürüz bu tarafta?
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Ben gümüşün sanayi tarafında çok fazla talebi olduğunu düşünmüyorum. Yani çok fazla konuşuluyor, çok fazla gündeme getiriliyor. Özellikle yapay zeka altyapısında gümüşün de kullanıldığı, buradan talebin çok yüksek olduğu söyleniyor. Ama raporlara baktığımız zaman ve realiteye baktığımız zaman bu çok gerçekçi değil. Çünkü gümüşün kullanım alanı çok fazla ve burada oluşan talep çok sınırlı bir bölümde oluşuyor ve genel arzı çok da fazla etkileyecek nitelikte değil. Yani arz talep dengesini talep lehine çok fazla bozmuyor. Ondan dolayı da burada sanayi tarafında bir talep olduğunu, çok güçlü bir talep olduğunu söylemek zor. Diğer taraftan tabii faizlerin bu kadar yüksek olması, ki gümüşün ana etkenlerinden, ana değişkenlerinden bir tanesi küresel büyümedir. Küresel büyümede yavaşlamayı konuşuyoruz bu kadar yüksek faizler olunca ve hatta daha da fazla konuşmaya başlayacağız önümüzdeki dönemde. Burada talep daha da azalacak demek. Sanayi tarafındaki talep azalıyor. Yapay zeka tarafında sadece tek başına bunu talep tarafını değiştiremeyeceğini de belirtiyor. Bu durumda geriye baktığımız zaman baskı bir süre daha devam edecek gibi gözükmekte. Açık konuşmak gerekirse yükselişlerde veya düşüşte volatilitenin gümüşte altına göre daha fazla olmasını bekliyorum. Yani yükselişler daha sert yükseliş olacak, düşüşler daha sert düşüşler olacak. Burada savaşın bitmesi belki bir sıçramaya yol açabilir gümüş tarafında. Burada da 80-82 bandının yukarı geçilmesini beklemiyorum açıkçası. Buraya kadar yükselişler olabilir. Sonra yeniden faiz baskısıyla birlikte burada yatay piyasada salınım izleme olasılığımız yüksek. Burada da tabii konjonktür şu anda bir miktar daha olumsuzlaşırsa 60-55 dolar bandına doğru geri çekilmeleri görebiliriz. yapmaz. Açıkçası geri çekimler olursa bu seviyelerde 55 dolarlar civarı yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Çünkü en kötü duruma oldukça yakınız. Bundan sonra bir miktar daha iyimser fiyatlama olacaktır ama o iyimser fiyatlamayı görmemiz için 2027'nin Ocak ayını görmemiz lazım gibi duruyor. Orada da durum, tablo çok iyimser değil açıkçası.

0: Evet, şimdi değerli metalleri konuştuk. Bunu baskılayan bir de dolara bakalım istiyorum. Yeniden 100 seviye üzerine çıkan bir dolar endeksi var. Fed'in faiz artırım kararından sonra bir güçlenme görmüştü. Daha sonra bu hafta güçlü bir ABD tarafından PMI verileri görmüştük. Ondan sonra bir 102 seviyelerinde dolar endeksini takip ettik. Dolayısıyla burası için ne dersiniz? Yani 100 üzeri kalıcılık nasıl fiyatlanır, diğer varlık fiyatlarında nasıl bir yansıması olur? Burada kritik seviyeler nedir dolar tarafında?
1: Yani baktığımız zaman önceki 101.5 seviyesi, 101.50 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde ben ABD ekonomi yönetiminin de doların çok güçlenmesini istediklerini düşünmüyorum açıkçası. Zaten senelerden beri düşen bir eğilimi vardı. Bunun da bir miktar daha bunun üzerindeki fiyatlamalar açıkçası ABD ekonomisine de olumsuz etkiler. Neden? Çünkü ABD tarafında ekonomi yönetiminin ihracatı arttırmaya çalışacağını biliyoruz. Burada bir miktar daha o boşluk etkisini azaltmaya çalışacağını biliyoruz. Bunun için neye ihtiyaç var? Bunun için zayıf dolara ihtiyaç var. O yüzden güçlenen bir dolar maalesef ABD ekonominin yönetiminin işine çok fazla gelmiyor. Zaten Trump'ın faizler konusunda bu kadar söyleniyor olması ve baskı yapıyor olmasının arkasındaki nedenlerden bir tanesi de bu. Çünkü faizler yükseldikçe maalesef doların değeri de artıyor, likidite azalıyor. Bu da ABD'nin hem cari açık tarafında baskı oluşturmasına yol açıyor ki dün gelen veriler bu anlamda beklentilerden bir miktar daha olumsuzdu. Bunun etkileri de var. Bu açıdan da baktığımız zaman ben 101.50 seviyesini önemli görüyorum. Bu seviyenin üzerine çıkarsa artık yeniden bu sefer daha yukarılara doğru hareketler görme ihtimalimiz olabilir ki bu bize 105 seviyelerini doğru hedef haline getirebilir. Onun çok istekli olduklarını düşünmüyorum. Ama tabii şu anki faiz artırım döngüsünü de göz önüne aldığımız zaman iki faiz artırımını konuşuyoruz. Sanki yukarı eğilim daha yüksek gibi. Yani tamamen ABD'nin müdahale, yani varsayımların üzerinde konuşmayacak olursak, şu anki temel verilere bakıyor olursak dolar endeksinin yukarıya gitmesi lazım. Yukarıya gidecek gibi gözükmekte. Çünkü faiz artırımları gelecek ve bu faiz artırımları da dolar endeksinin yükselmesini yol açacaktır. Onun fiyatlamalarını istiyoruz zaten. Burada da en önemli değişken gene petrol. Petrol fiyatı yüksek kaldıkça enflasyon endişeleri artacak. Enflasyon endişeleri de dolar endeksini yukarı çekmeye devam edecektir.
0: Evet, az bir süremiz kaldı Zafer Bey. Bir de bakırı soracağım. Çünkü siz de bahsettiğiniz yapay zeka tarafında gümüş çok fazla talebi var ama çok da istatistik olarak rakamlarda bir artış görmüyorum dediniz. Ama bir de bakır tarafında da benzer bir talep olduğundan konuşuyoruz. Buraya yönelik ne dersin? Çünkü zirveden gerileyen bir bakır fiyatı da gördük.
1: Yani şimdi bakırı yaklaşık 1,5 seneden beri sürekli söylüyorum bu ekranlarda da defalarca kez tekrar ettim. Bakır benim en güvendiğim emtialardan bir tanesi. Bunun en büyük sebebinde yapay zeka altyapısı ve özellikle talep tarafındaki artış olduğunu her yayında neredeyse vurguluyordum. Bu devam ediyor. Gene bu dönem endüstriyel metallerin dönemi değil. Yani çünkü bu kadar yüksek faizlerin olduğu, küresel büyümede yavaşlamayı konuştuğumuz bir ortamda doğal olarak endüstriyel metallerde bir yukarı yönlü eğilim görmek zor. Bakır bunlardan farklı çünkü şu anda küresel büyümeye en fazla katkı sağlayan sektör yapay zeka altyapısı, elektrik gereçleri ve yenilenebilir enerji tarafı ve işte elektrikli araçlar ve bütün bunların ham maddesi bakır. Ve bundan dolayı da buradaki eğilim yukarı yönü devam edecektir. İlk konuştuğumuz seviyelerden, yani ilk konuşmaya başladığım seviyelerden neredeyse %100 fiyatlama gördü. Bundan sonra da güçlü seyri devam edecek.
0: Evet Zafer Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. İyi seanslar. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le MTA piyasalarındaki son tabloyu ve fiyatlamaları değerlendirdik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 24, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 23. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 9. Konya 22, Kayseri 24, Nevşehir 21, Sivas 25. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 27, Aydın 30, Muğla ve Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Adana 31, Kahramanmaraş ve Hatay 30. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 22, Karabük ve Rize 24, Samsun 20. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 29, Erzincan 27, Van 24, Ardahan 22. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 30, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba, ATM'yi taktik yapmak

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artisi var.
5: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
7: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşu.

0: Yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.

0: CDS. Bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Magir'in elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Koto bitti.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi. Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Hem güç hem kontrolü var. Ferrari Artline artisi var.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Efendim Enerji Hattı'nda birlikteyiz. Değerli bir konuğumuz olacak. Profesör Doktor Erol Kam İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, nükleer konusundaki son gelişmeleri hocamıza değerlendiriyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi özellikle dünyada tabii malum elektrik talebinin arttığını takip ediyoruz ve de özellikle nükleer enerjinin önemi son dönemde artıyor. Hatta nükleer enerjinin Rönesans dönemi geldi şeklinde de yorumları çok fazla görüyoruz. Bu neden? Biraz anlatır mısınız?
1: Bu malumunuz iklim krizi, işte kuraklık, hızla büyüyen elektrik talebi, enerji tartışmasının çerçevesini bir nev, yani önemli bir ölçüde, daha doğrusu değiştirdi. Şimdi müdahale edilebilecek bir seçenektir. Malumunuz hayatımız, yani günlük hayatımızın bir hava, su gibi temel gıda gibi ihtiyacı olan bir de bir elektriktir. Yani enerji bizim hava, su, gıda gibi bir temel ihtiyaç şeklindedir. Bu sanayinin ya da sanayi elektrikli araçlar, işte klimalar, veri merkezleri, yapay zeka merkezleri bu elektrik ihtiyacını, yani enerji ihtiyacını hızlı bir şekilde arttırıyor. Şimdi burada uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine baktığımız zaman da 2026 ile 2030 arasında dünyada yaklaşık %4 civarında elektrik talebinin artmasını bekliyor. Bu veri merkezlerinin tüketimi ise 2030 yılında yani yine Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre 950 terawatt saate çıkabileceği tahmin edilmektedir. Şimdi burada mesele yalnızca fazla elektrik üretmek değil, elektriğin daha güvenilir ve düşük karbonlu olması gerekiyor. Nükleer enerji hava koşullarından malumunuz bağımsız, 7/24 emre amade, bu sıfır karbonlu, yani sıfır karbona yakın temiz bir enerji olarak bizim bu ihtiyacımıza cevap vermektedir. Güneş ve rüzgarla birlikte de düşünüldüğünde enerji sistemimizde çok ciddi bir güç kattığını görmekteyiz.
0: Evet hocam. Peki şimdi kritik altı çalışan bir reaktörün güvenlik açısından sağladığı temel faktörler neler mesela? Çünkü bu özellikle Akkuyu'daki klasik reaktörlerinde hangi yönde ayrıldığına dair bize tabii veri sağlıyor.

0: ve hızlandırıcı kapandığında bu destek kesiliyor ve güçle, fisyon gücü de yani enerji gücü de hızlı bir şekilde azalıyor. Akkuyu'daki bizim santralimiz mevcut işte 2026 sonlarında ya da 2027 başlarında devreye girmesi planlanan reaktörümüz ise bunlardan farklı çalışıyor. Bunlar basınçlı su reaktörleridir. Bu sağlamlıkları, her şeyleri, her şeyle birlikte test edilmiş. Uygun koşullarda zincirleme tepkime reaktörünün içinde tepkimeler sürdürülmekte. Burada güç, kontrol, güvenlik sistemleriyle şimdiye kadar o güvenli bir şekilde yönetildiği gibi bundan sonra da yönetilmeye devam edecektir. Ama bu kritik altı çalışan reaktörlerin olgunluk farkı var. Şimdi Akkuyu'daki tasarım ticari nükleer santral teknolojisine dayanmakta. Hızlandırıcı yani güdümlü toryum sistemleri ise yani kritik altı dediğimiz sistemler ise halen geliştirme aşamasında, daha doğrusu henüz yani ticari olarak test edilmiş, kullanılmış bir teknoloji değildir. Ama her iki durumda da yani hem kritik altıda hem de geleneksel bizim reaktörlerimizde de eğitimli personel, işte güçlü bir denetim, acil durum hazırlığının bu her iki reaktör tiplerinde vazgeçilmezleridir.
1: Evet hocam, peki şimdi Akkuyu Güç Santrali'ne gelirsek eğer Türkiye'nin elektrik üretimi, doğalgaz ithalatı, cari açığı üzerinde tabii olumlu katkıları olacağını biliyoruz. Bir de sizden dinleyelim ne gibi tabii artıları yani, olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'ye.
0: Teşekkür ederim. Akkuyu daha önce de dediğimiz gibi Türkiye için bir okul mahiyetindedir. Akkuyu 4 ünite şeklinde 4800 megawatt gücünde 4 reaktör şeklinde inşa edilmekte. 4 ünitenin tamamı öngörüldüğü gibi işletildiğinde yaklaşık yılda 35 milyar kilowatt saatlik elektrik üretmesi bekleniyor. Bu Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık onda birine karşılık gelmekte yaklaşık olarak. Yani böyle bir üretim hızlı kaynaklarımızı, yani daha doğrusu elektrik kaynaklarımızı çeşitlendirmektedir ve bize nefes aldırmaktadır. Sanayimize nefes aldırmaktadır. Öte yandan doğalgazla elektrik üretme ihtiyacını da azaltmakta, çevremizi temiz tutmakta, karbon ayak izini azaltmakta, yılda yaklaşık 7 milyar metreküp gaz ve yaklaşık olarak tahmini olarak söylenmekte tabi 2,5 milyar doların tasarruf rakamlarına bahsedilmekte. Tabii ki bu bir dediğimiz gibi tahmindir. Gerçek sonuç gaz fiyatlarının, elektrik talebine, işte santralin çalışma performansına ve hangi üretim kaynağının yerini aldığına bağlı olarak değişecektir. Ama yine de ciddi bir tasarruf ve ciddi bir doğalgaz tüketiminin azaltılmasına işaret etmekte. Akkuyu bütün dış yani Akkuyu mevcut işte Akkuyu çalıştığında bizim dış bağımlılığımız biter mi? Bitmez. İşte nükleer yakıt ve bazı hizmetler yine dışarıdan gelebilir ama Türkiye'nin elektrik üretimindeki başka bir güçlü seçeneğe sahip olmasını sağlamaktadır ve gelecekte de bizim bir nebze de olsa baz yük ihtiyacımızı Akkuyu tarafına karşılanacaktır. Dolayısıyla yatırımlar işte uzun soluklu sanayicinin daha doğrusu yatırımların önlerinde açacağını tahmin ediyorum.
1: Evet, peki Akkuyu'da uygulanan model bu BO modeli hangi fırsatları barındırıyor ve riskler var mı sizce?
0: Şimdi bu model yatırımcı şirketi kuruyor, sahibi oluyor ve işletiyor. Yani Türkiye açısındaki önemi nedir? Çok büyük bir başlangıç yatırımının tamamı doğrudan yani kendi bütçesinden karşılamıyor. Yani kendi bütçemizden çıkmıyor bu para. Yani bu yatırım. Dolayısıyla bu bizim ilk avantajımız. İkinci, aslında en büyük avantajımız insan kaynaklarımız. Yani bizim mühendislerimiz, işte diğer alandaki çalışanlarımız, insan kaynağımız ve birçok şirketimiz büyük bir nükleer projede, bu Akkuyu gibi dünyanın en büyük nükleer projelerinden birisinde büyük bir deneyim sahibi kazanıyor. Bu bizim için bir kazanç. Ama bunun riskleri var mı derseniz,

0: yani çok, eğer her şeyimiz yerindeyse riski şu: uzun süre tek bir teknoloji sağlayıcısına bağlı kalmak, bunun işte yakıt, bakım, kritik parçalar ve teknik hizmetlerde bağımlılık oluşturabilir bir nebze de olsa. Ama teknoloji transferi eğer sağlam bir, dediğimiz gibi, her zaman da belirttiğimiz gibi sağlam bir teknik şartlama olduğunda ve sağlam bir anlaşma olduğunda teknoloji transferi de beklenen düzeyde ulaşabilir, yani beklenen düzeye ulaşabilir ve bu bizim için bir kazanç olur. Bu nedenle yani bu başarıyı yalnızca üretilen elektrikte de ölçmememiz lazım. Türkiye dediğimiz gibi insan kaynağı, güvenlik analizlerini güvenlik analizleri yapabilir duruma gelebilecektir inşallah. İşte ekipman üretebilecektir AKKOYU'nun sonunda. İşte bakımı ve denetimi bağımsız biçimde yürütebilecek kapasiteye sahip olacak. En az da bir nükleer santral yapmış olacak ve işletmiş olacak. Uzun vadede bu sorulması gereken bence bu, işte ekipman, işte güvenlik analizlerinin yapılması, işte bakım ve denetimin bağımsız yürütülüp yürütülemediği soruların sorulmasıdır bence AKKOYU ile ilgili.
1: Evet. Peki şimdi siz mevcut şu andaki inşaat sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve geldiğimiz nokta, işte bazı testler tabii yapılıyor nükleer santrallerde de şu andaki mevcut inşaat sürecince ne anlama geliyor?
0: Yani bu inşaat sürecinde mevcut şimdi 4 üniten bir tanesi işte bitme aşamasında. Bizim çok sayıda mühendisimiz, insan kaynağımız çalışmakta. Bu bize ne anlama geliyor? Bu bize aslında tecrübe anlamına geliyor. Bize gelecekteki, yani öbür Sinop ve diğer Kırklareli'de kuracağımız ve daha doğrusu kurmaya çalıştığımız İki reaktör için büyük bir tecrübe şekline bakılabilir yani.
1: Evet hocam. Peki şimdi tecrübe demişken, tabii malum nükleer santralden ve inşaatından bahsederken işte bunun teknolojisi ve bu alanda çalışacak insan kaynağı da kritik oluyor. Siz bu noktada hani Türkiye'de yeterli bu alanda profesyonelleşmiş insan olduğunu düşünüyor musunuz ve bu süreçle birlikte herhalde farklı teknolojiler ve böyle bir yeni açılım da olacak Türkiye açısından insan kaynağı adına?
0: Evet. Türkiye'de şimdi yaklaşık 300-400 öğrencimiz işte Rusya'da AKKOYU şirketi tarafından eğitildi. Bunlar bir kısmı eğitimlerini bitirerek bizim santrallerimizi, mevcut kurduğumuz, inşası devam eden AKKOYU'daki santralde çalışmaktadır, tecrübe kazanmaktadırlar. Bu bize büyük bir insan kaynağı sağladı. Yani bizim insan kaynaklarımız aynı zamanda TENMAK var, işte Nükleer Düzenleme Kurulu'nun da çalışanlarımız var. Daha önce yine üniversitelerde 2-3 tane nükleer mühendislik bölümlerimiz var. Nükleer Enerji Enstitüsü vardı. Şimdi Enerji Enstitüsü şekilde devam ediyor. Bunlar bizim yani aslında çok nükleere yabancı olmadığımızın göstergesi ve tecrübemizin bence yani yeterince olmasa bile belli bir aşamaya götürecek kadar bir insan kaynağına sahip olduğumuzun göstergesi olarak söyleyebilirim.
1: Evet. Peki şimdi tabii nükleer enerji gündeme geldiğinde bir taraftan da yenilenebilir enerjiyle arasındaki ilişki de gündeme geliyor. Şimdi sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir? Çünkü nükleer mi yenilenebilir mi sorusu malum çok konuşulan bir konu enerji sektöründe. Nasıl bakmalıyız hocam buna?
0: Şimdi nükleer enerji her zaman dediğimiz gibi, daha önce de aslında birçok alanda da duyduğumuz gibi, enerji yenilenebilir enerjinin alternatifi değildir. Nükleer enerji yenilenebilir enerjiyle daha anlam kazanır. Dolayısıyla yenilenebilir enerji eğer 7/24 hizmet verebiliyorsa, kesikli olmazsa, nükleer yani yatırım bakımından da ve birçok alanda da güvenlik bakımından da tercih edilebilir bir durumdur. Ancak malumunuz güneş bazen doğmuyor. İşte her zaman 7/24 güneşi göremiyoruz. Rüzgar bazen esmiyor ama sanayi devam ediyor. Veri merkezleri enerji kullanmaya devam ediyor. Biz 7/24 klimamızı kullanmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bunlar

0: göz önünde bulundurduğumuz zaman eğer gerçekten yani yenilenebilir enerjideki depolama sistemleri, verimleri çok daha iyileştirilirse belki gelecekte bir nebze de olsa bize bir nefes aldıracaktır. Ama şu bak şu günde bu noktada baktığımız zaman yenilenebilir en büyük destekçisi nükleer enerjidir ve nükleer enerji baz yük olarak mutlaka yani bütün enerji sistemimize, enerji politikamıza bir nefes aldıracağı kanısındayım.
1: Evet, peki hocam. Şimdi bu arada tabii malum maden sahibi olmak başka, teknoloji sahibi olmak başka diye bir tabir de vardır. Şimdi bunu nerelere evet. uyarlamalıyız? Şimdi Akkuyu'dan bahsediyoruz teknoloji olarak. Diğer taraftan bir teknopark, nükleer teknopark. Bunun yanına neler ekleyebiliriz hocam, kritik teknoloji anlamında gelişmemiz şimdi gereken?
0: Bizim en büyük sıkıntımız işte toryum var. Toryum bizi kurtaracak. Tek başına işte böyle bir şeyle avunuyoruz. Aslında dediğiniz gibi yani maden sahibi olmak da başka, teknoloji sahibi olmak başkadır. Eğer yer altındaki toryumunuz olması size yani şimdiye kadar bir şey sağlamış olsaydı herhalde bizi belli bir yere kadar getirdi. Bu kadar da enerji ithalatına ihtiyacımız olmazdı. Milyar dolarları dışarıya akıtmazdık. Bizim önce eğer yeraltı kaynağımız varsa önce o maddeyi uygun bir yakıta dönüştürecek bir bilgi birikimimizin olması lazım. Sonra reaktör teknolojimizin olması lazım. Güvenlik analizleri yapıyor olmamız lazım. Üretim altyapımızın ve atık yönetimimizin olması gerekir. Akkuyu bize büyük santral deneyimi kazandırdı. Evet, ya kazandırmaya da devam ediyor. Ama araştırma kurumları ve teknoparklar bize bilgi geliştirmek daha iyi, daha doğrusu bir konuda bilgi geliştirebilirdi. Öte yandan Türkiye'nin yine bir hedefi daha var. İşte 25 gigawatt elektrik bekliyor SMR'lerde. SMR'lar dediğimiz small modular, yani küçük modüler reaktörler. Burada bu küçük modüler reaktörleri yeni tasarım imkanlarının verilmesi, işte sanayi, kamu ve üniversiteler işbirliğiyle bu çalışmalarını yapması gerekiyordu ya da gerekmekte. Yine Sinop ve Trakya'daki bu projelerde eğer bu şey mimaride ilerlerse bu farklı ortaklıklar da sağlamakta. Ama bunların yani hepsine baktığımız zaman işin içinde yetişmiş insan ve kurumlarla bu bilgi birikimi ya da bu teknolojiler değer kazanır. Türkiye sanırım yaklaşık 20 gigawatt nükleer kapasite gibi uzun vadede bir hedefi, Enerji Bakanımızın bir hedefi var. Gene aslında hedef koymak tabii ki çok önemli. Mutlaka konulması gerekiyor. Hedefiniz yoksa yani hiçbir şey yok. Daha burada hedefle birlikte yani önemli olan bir şey daha var. O hedefe giderken ne kadarını öğrendiğimiz ve öğretebildiğimizdir. Şimdi toryum rezervine sahip olmak ya da gündemde olduğu için söylüyorum. Toryumdan bugün elektrik üretebildiğimiz anlamına gelmez. Gelmiyor da yani. Ama toryum teknolojileri de bugün yani hemen İşte büyük yatırımlarla yapalım, toryumdan büyük enerji elde edeceğimiz bir teknoloji de yok. Dünyada yok yani. Bu önce yakıt çevrimini ve reaktör teknolojisini geliştirmek zorundayız. Madem yani çok şeyimiz varsa, gerçekten çok kaynağımız varsa, vardı ki toryumda, önce bir Ar-Ge çalışmasını yapmamız lazım. Bir kendimize has bir ya da var olan iyi bir reaktör teknolojisini geliştirmek durumdayız ya da çalışmak durumdayız. Yani nükleer santral kurarken de bir yandan da reaktör teknolojisinin yanında da atı sonradan düşünecek bir başlık olarak görmemeliyiz. Atına da göz önünde bulundurarak bu çalışmayı yapmak durumdayız. Kullanılmış yakıtın ve radyoaktif atının güvenliği yönetiminde daha yine toryum reaktörleri çalışırken planlamak zorundayız. Yine gerçi Akkuyu için de yani ya da Trakya ve Sinop için de tasarladığımız reaktörlerin atıklarını da tasarlamak durumundayız ve aynı zamanda gelecek nesillere bu maliyetleri bırakmamak adına az da olsa bir bütçe planlı bir bütçe ayırmak zorundayız. Yani Türkiye'nin gerçek başarısı burada yalnızca nükleer santral ya da toryum santralleri kurmak değildir. Burada yakıtın yakıttan atığına kadar bütün süreci güvenle yönetebildiği bir ülke olacak şekilde eğer bir hedef ya da bir çalışma olursa bu yönden biraz daha yani hem maden sahibi oluruz hem de teknoloji sahibi olma anlamına gelebilir kanaatindeyim.
1: Evet hocam. Peki şimdi tabii nükleer santrali konuşurken dünyada çok popüler yeni konu küçük modüler reaktörler. Bunların büyük santrallere göre avantajlarını ne olarak görüyorsunuz? Dezavantajı varsa da ne?
0: Şimdi bunların işte küçük modüler. Modüler dediğimiz işte fabrikada üretilip başka bir yerde kullanma imkanının sağlanması. Yani hızlı kurulum olarak ele alabiliriz. İşte şimdiki mevcut klasik reaktörlerde işte yere göre inşaat yapmak durumda, çevre şartlarına göre inşaat yapmak durumda kalıyorsunuz ama küçük model reaktörlerde böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar istediğiniz yani işte burada üretiyorsunuz, istediğiniz yere, istediğiniz yani ihtiyacınız olan yere götürüp kurabilirsiniz. Bu ilk başta çok aslında yani çekici geliyor, çok güzel oluyor. Ama netice itibariyle bunlar hani işte bunları kurdum geldim yani bir günde gideyim kurayım geleyim. Bu da niye normal klasik reaktörler gibi bazı lisanslama, bazı güvenlik önlemlerini alması gerekiyor. Yani küçük modüler reaktörler işte ünite başına yaklaşık 300 megawatt yani adı küçük ama çok da küçük sayılmıyor. 300 megawatt kadar elektrik gücüne sahip reaktörler olarak tarif ediliyor. Dolayısıyla buradaki daha küçük şebekeler yani sanayi tesisleri ya da uzak bölgeler, yerleşim alanlarına uzak bölgeler için bunlar önemli seçenekler olarak addedilmekte. Yine bunlar benzer şekilde Rusya'da işte şu anda uygulanan bir tane küçük modüler reaktörler şeklinde Akademik Lomonosov diye kentini hatırlamadım da öyle bir uzak bir kentte, soğuk bir kentte bu bir uygulaması var. Rusya'da bu iki tane yüzer santral 35 megawatt gücünde iki tane yüzer santral bulunmakta. Bunlar uzak bölgeler için yani o bölge için bölge yine de aklımızda mı neyse elektrik ve ısı sağlamakta. Ancak yani işte dediğimiz gibi küçük dediğimiz zaman bizi yanıltmasın. Bunlar mutlaka ucuz reaktörler demek değildir. Yani çok küçük maliyetleri, çok büyük enerjileri, çok büyük verimleri olmak demek değildir. Bunlar birçok yine bunlara diğer büyük santraller gibi yine güvenlik gerekiyor, yakıt yönetimi gerekiyor, acil durum hazırlığı gerekiyor, yine atık işletme uzun vadede atık yönetimi gerektiriyor. Bunlar tıpkı büyük reaktörler gibi yine özel kurallar çerçevesinde inşa edilmektedir.
1: Evet hocam. Peki siz genel olarak enerji sektöründe önümüzdeki dönemde en çok konuşacağımız konuların ne olacağını düşünüyorsunuz? Hani 2026'ya sizce ne damgasını vurdu? 2027'de ne olacak gündem?
0: Yani şimdi bunu şey ettiğimiz bir gerçek var. Enerji 2027-2026'ya göre daha çok elektrik ihtiyacımız artacak. İşte sanayimiz, elektrikli araçlarımız dediğimiz gibi işte yapay zeka merkezleri gittikçe daha büyüyor. Daha fazla elektrik ihtiyacı hissediyor. Bu elektrik ihtiyacının farkımız 2026-27 arasında 27'deki daha düşük karbonlu olması gerekiyor. İşte güneş ve rüzgar büyüyor. Onlar da büyük bir sektör. Nükleer enerji de kesintisiz üretimiyle sisteme katkı sağlamakta. Ama Türkiye'de işte bizim en çok konuştuğumuz şu bugünlerde basında işte Türkiye'de toryum yine gündemde doğrudan kullanma hazır bir yakıt olmadığını aslında bütün herkesin bilmesi lazım. Yani toryum bizi kurtarmayacak ama bir umut olabilir. Enerji üretiminde kullanılması için toryum direkt yani bir dönüşüm gerekiyor. Önce toryumu uranyuma dönüştürmemiz gerekiyor. Yine hızlandırıcı güdümlü sistemler ve eriyik tuz reaktörleri bu amaçla araştırılmakta. İşte yani bu eriyik tuz reaktörler yani geleceğin teknolojisi olarak görülüyor ama bunların işte bazı sakıncaların olduğunu biliyoruz. Eriyik tuz reaktörlerinin korozyon ve

0: yakıt kimyası, işte yine güvenlik ve maliyet sorunları söz konusu. Yine gündemimizde, Türkiye'nin gündemimizde Akkuyu işte gündem. 4 ünitesi tamamlandığında Türkiye'nin elektrik üretiminin işte çeşitlendirilmesi ve doğalgaz işte azaltılması beklenmekte, hedeflenmekte. Buradaki işte dediğimiz gibi elektrik, yani biz bu nükleer teknolojileri almamız gerekiyor. Elektrikle sınırlı kalmamamız lazım. Projelerde, bu büyük projelerde insan yetişmiş insan kaynağı, işte işletme deneyimi, daha yerli sanayi yeteneğinin edinmesi, yani daha iyi gelişeceği kanısındayım. Çünkü daha bilinçli, her bir projeye daha bilinçli, daha bilgili yaklaşıyoruz ve daha bir azimle, daha doğrusu Türkiye diğer ülkelere göre genlüklere çok ciddi bir karşıtlık da yok, yani o da bizim için bir pozitif bir madde olarak ele alabiliriz. Yine Türkiye'nin küçük modüler reaktörlerin hedefi, işte Baykar, Selçuk Bayraktar Bey sanırım kısa sürede küçük modüler reaktörü kuracağını açıkladı basından öğrendiğimiz kadarıyla. Yine Bakanımız, Sayın Enerji Bakanımız toryum çalışmaları işte geleceğe dönük bazı fırsatların sunduğunu ve toryumla ilgili bazı anlaşmalar yaptığını basından dinliyoruz. İşte sonuç itibariyle her bir projede, her bir çalışmada bunların bağımsız denetim ve radyoaktif atık yönetimi de planlandığını, yani en azından bir açıklamalarda görüyoruz ve öğreniyoruz ki bu çok önemli. Yani atık yönetiminin başta planlanması, en azından değinmesi bile çok anlamlı buluyorum. Sizin dediğiniz gibi maden sahibi olmak başka, teknoloji sahibi olmak başkadır. Ama Türkiye bu hedefi yalnızca bu maden sahibi olmakla değil, santral kuracaktır. Bunun yanında yakıtından atığına kadar nükleer teknolojiyi güvenle yönetebileceği, bilgi ve kapasiteyi geliştireceğini, 2007'de daha iyi geliştireceğini tahmin ediyorum.
1: Evet. Peki, şimdi tabii bu yapay zeka merkezlerinin de enerji konusundaki işte yatırımları çok gündeme geliyor. Çünkü mesela özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yapay zeka şirketlerinin enerji tarafındaki yatırımlarının özellikle yerel halk tarafından protesto edildiğine de şahit oluyoruz. Hatta Kasım ayındaki seçimlerde de Trump'ın oy kaybetmesi noktasında bir unsur olarak da gösteriliyor anketlerde. Şimdi bu yapay zeka tarafının bu kadar enerji ihtiyacının olması sektörde ne gibi sıkıntılar yaratabilir ya da ne gibi fırsatlar doğurabilir?
0: Şimdi ben genç sıkıntıdan daha çok bu özellikle small modular yapay zeka büyük yapay zeka merkezlerinden şunu görüyoruz açıklamalarından. Birçoğu nükleere dönüş yaptı. İşte bir nükleerle ilgilenmekte. Her birisi kendine bir small modular reaktörü kurma gibi çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Çünkü mevcut enerjiyle döndürmeleri biraz zorlandıklarını görüyoruz. Bu bize ne gibi şey, biz zorluk getirir mi? Daha çok enerji tüketime sebep olacak. Eğer karbon ayak izine dikkat etmezsek daha çok çevre kirlenecek. İşte bu yani yapay zeka merkezleri eğer small modular reaktörlere gerçekten yönelirse ve küçük modular reaktörler de gerçek anlamda herhangi bir problem olmadan işte geçmiş Rusya'daki gibi ya da işte mevcut kağıt üzerindeki gibi güzel çalışılırsa bir problem olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü 7/24 emrinamede nükleer reaktörü her birisinin, her bir büyük veri merkezinin bir nükleer reaktörü olacak ve kendi kendilerine yetebileceklerdir. Dolayısıyla burada bir böyle bir durum olursa bir sıkıntı olmaz. Ancak eğer böyle bu yola girmezlerse, mevcut şebekeden yararlanmaya kalkarlarsa şebekelerin hani yetip yetmediğini bunu bilemiyoruz. Kaldırıp kaldırmayacağını, bu kadar enerjinin tüketimini, çünkü ciddi bir tüketim söz konusu söz konusu. Dolayısıyla bu elektrik kesintilerine kadar yol aç, eğer ikinci seçenek, yani birinci seçenek olmazsa ikinci seçenekte elektrik kesintilerine kadar yol açabileceği tahmin ediyorum.
1: Evet hocam, şimdi elektrik kesintilerine kadar yol açabilir dediniz. Şimdi burada mutlaka o zaman nelere dikkat edilmesi gerekir? Yani şu noktalar asla atlanmamalı dediğiniz ne var?
0: Ben dediğim şey şu, yani karbon ayak izine dikkat ederek yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar, işte ne kadar temiz enerji varsa hepsine yararlanmak lazım. Bunun yanında mutlaka nükleer enerjiden nükleer enerjiyi göz ardı etmemek lazım. Nükleer enerji dediğimiz gibi bütün hava koşullarına bağımsız üretim yapabilen ve bütün ihtiyacımıza cevap verebilecek bir nükleer bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla bunu yenilenebilir, yani çevreyi kirletmeyen temiz enerjiyle birlikte ele alınıp ve yolumuza devam etmemiz gerektiği inancındayım.
1: Evet hocam. Peki Türkiye'nin enerji politikasına ilişkin olarak da, çünkü süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şu noktalar bizim için önemli ve bu noktalarda da şunları atlamayalım dediğiniz ne var?
0: Türkiye şu anda, yani sanırım şeye baktığımız zaman, yani genel olarak baktığımız zaman Türkiye enerji diplomasisine herhalde dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi. Çünkü hem birçok alanda aslında enerji ihtiyacı artmakla birlikte, ama birçok enerji kaynağına da ulaşma babında, enerjideki çeşitliliği artırmak babında var gücüyle çalışmaktadır. Gerçekten yani hani bu kadar işte bazı yıllar kuraklık, işte hidroelektrik üretimindeki enerji zorlanmalar olmasına rağmen bizim herhangi bir sıkıntımız olmadı. Ama bizim buradaki en büyük sıkıntımız güvenilir, ekonomik ve düşük karbonlu bir elektrik sistemi kurma hedefimizin olması. Bu Türkiye için çok önemli. Şimdi güneş ve rüzgar yatırımlarımız gerçekten dünya ile karşılaştırdığımız zaman iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Yine şebeke depolama sistemlerinin üzerine çalışılması, enerji verimliliğinin geçmişe göre çok daha verimli üzerinde çok daha iyi eğilmesi ve çalışılması. Dediğimiz gibi sürekli yani bu nükleer gücün işte önümüzdeki yıllarda devreye girmesi, işte Trakya ve Sinop gibi bunların yanında küçük modüler reaktörlerin hedeflenmesi, bu kararlar Enerji Bakanlığı, yani birinci ağızda duyulan kararlar, bunlar aynı zamanda bunları yaparken işte bir yandan insan kaynaklarına önem vermesi, işte güvenlik ve dışa bağımlılığı azaltma yönünde adımların atması takdire şayandır. Türkiye bu yönden, yani aslında reaktör kurmanın yanında güvenle işletecek bilgi ve kurumları da geliştirmektedir. Bunları gerçekten bir sorumluluk, uzun vadeli bir sorumluluk olduğunu görüyoruz ve Türkiye bu sorumluluğu eline geldiğince, özellikle son birkaç yılda yerine getirmeye çalışmaktadır. Böyle, bu şekilde açıklayabilirim yani.
1: Evet hocam. Bu arada son bir dakikamızmış. Son bir dakikada da özellikle bu insan kaynağı alanında genel olarak Türkiye'de enerji sektöründe neye ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz?
0: İnsan kaliteli, yani sorumluluğu insan kaynaklarına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani hani şimdi bizim bitti mi insan kaynağımız? Bizim aslında şu anda üniversitelerdeki, aslında üniversite dediğimiz gibi sanayi ve kamu bir araya getirerek bazı çalışmaların yapılması lazım ve bu çalışmalar yapılırken de öğrencilerin yetiştirilmesi lazım. Özellikle de bu enerji ve nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanındaki öğrencilerin biraz fonlanması lazım, yani tutulması lazım. Çünkü nükleer enerji alanında da yüksek lisans ve doktor öğrenci sayımız düşmekte.
1: Evet.
0: Maalesef, yani bunlar gelecek kaygısı, ne olursa bilmiyorum, ya da işte akademideki durumdan dolayı öğrenci sayısı gün geçtikçe düşmektedir.
1: Evet,
0: yüksek
1: hocam.
0: Doktor öğrenci gelmiyor, insan kaynakları gelmiyor.
1: Evet hocam,
0: bunların
1: süre doldu.
0: Şekilde...
1: Hocam teşekkür süre doldu. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Profesör Doktor Erol Kam, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocamıza da kolaylıklar diliyoruz. Enerji hattını burada noktalıyoruz. Görüşmek üzere.

0: Çarklar Dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat. Aydın'ın Söke ilçesindeyiz ve bugün dünyanın en çok kullanılan gıda maddelerinden bir tanesi olan unun üretim yolculuğunu takip edeceğiz. Ve aynı zamanda dünya un ihracatında lider konumda olan Türkiye'nin başarısını mercek altına alacağız. Hazırsanız çarklar bu kez Söke'de dönüyor.
1: Un, insanoğlunun bilinen en eski ve en önemli gıda maddelerinden biri. Hangi üründe ve nasıl bir şekilde kullanıldığı değişiklik gösterse de günümüzde dünyanın her yerinde tüketiliyor. Tüm insanlığın ortak besin kaynağı. Peki un nasıl üretiliyor?
2: Çıkıp soframıza kadar ulaştığı hikayesi gerçekten çok keyifli ve kutsal bir yolculuk. Çünkü bu yolculuğun sonunda soframızın kutsal ekmeğine kavuşuyoruz. Buğday tarlada çiftçimiz tarafından biçildikten sonra fabrikalarımıza gelir ve önce fabrikalarımızda kalite kontrolden geçer laboratuvarlarımız tarafından. Uygun kaliteli buğdaylar cinslerine göre tasnif edilir. Ürünlerin efsafı, buğday cinsi, protein miktarı gibi kriterlere göre farklı farklı ambarlarda buğday önce depolanır. Bu depolamaya geçmeden önce de fabrikamızdaki temizleme makinalarıyla ürünler sapından, samanından, tozundan ayrılarak depolanır. Daha sonra üretim müdürlerimiz, üretim yetkililerimiz değirmene buğdayı hazırlamaya başlarlar. Bu hazırlama tekrar ön temizlik, tavlama dediğimiz buğdayın suyla yıkanması ve ardından üretime hazır hale getirilmesi için tavlanmış halinde bekletilmesi. Bu bekleme süreci tamamlandıktan sonra buğday en az 24 saat bu aşamada bekler ve buğday tanesi ilk kez kırılmak üzere batch dediğimiz o eski değirmenin bugünkü endüstriyel versiyonu olan makineye ulaşır. Burada valste bu kırım başladıktan sonra sürekli bir sirkülasyon halinde un fabrikaları Anadolu'da çok rastlarsınız yol boylarında, özellikle buğday üretiminin yoğun olduğu bölgelerde yüksek katlı binalardır. Bu binanın içerisinde buğday kırılma ve elenme yolculuğunu sürekli bir döngü içerisinde gerçekleştirir. Valslerden sonra yukarı çıkar elekler, eleklerden aşağı düşer sasörler. Burada buğdaydan sonra ortaya çıkan unlar partikül büyüklüklerine göre, ağırlıklarına göre, tane yapılarına göre tekrar eleklerle birbirinden ayrılır ve o lezzetli ekmeklerimizin, incecik baklava hamurlarımızın, yufkalarımızın unları oluşmuş olur. Bu üretim sürecinin sonucunda mamülde hangi mamülü üreteceksek o mamüle uygun, amaca uygun un üretilmiş olur ve un silolarında depolanır. Daha sonra tüketicinin ihtiyacı ve piyasa taleplerine göre bunlar küçük paketlerle market raflarına, evlerimize ulaşması için, kekimiz, poğaçamız, böreğimiz için, çuvallarla fırınlara, ekmeğimiz için ve silobas dediğimiz dökme tankerlerle de, gıda taşımaya uygun tankerlerle de endüstriyel üreticilere, bisküvi fabrikalarına, donmuş ürün üreticilerine, pizza fabrikalarına ulaşır. Böylelikle tarladan çıkan buğdayımız un fabrikasında, un değirmeninde 100 parçaya bölünür ve herkese yetişebilmek için, herkese yetmek için tasnif olur ve sofralarımıza farklı ürün çeşidi olarak formlarıyla ulaşır ve afiyetle, sağlıkla tüketiriz.

Türkiye un ihracatında lider konumda bulunuyor. Sektör 2022 yılında 3.4 milyon ton un ihraç ederek 1.5 milyar dolarlık gelir elde etti. Aynı zamanda dünya un ihracatının %26'sını Türkiye tek başına yaptı.

0: Türkiye dünyada un sektörünün tam anlamıyla sigortası. Ne demek sigortası? Türkiye kuzeyde yer alan Karadeniz ülkeleri, Rusya, Ukrayna gibi buğday üreticisi ülkelerle buğday mamullerini, unlu mamulleri tüketen Orta Doğu ve Afrika'nın arasında yer alan bir köprü konumunda. Dolayısıyla eğer bu köprü kapanırsa bu ülkelerde ürüne ulaşmakta, erişmekte sıkıntılar olabilir. Ama bu köprü hiçbir zaman kapanmıyor. Çünkü dünyada işte pandemiyi yaşadık, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yapadık. Bu tedarik zincirini koparabilecek çok olaylar gerçekleşmesine rağmen Türkiye hiçbir zaman un sektöründe, makarna sektöründe, bulgur sektöründe ihracatı kesmedi, tedariği kesmedi. Bu anlamda Türkiye una ihtiyacı olan ülkelerin gıda güvenliğinin sigortasıdır. Böylelikle Türkiye dünyanın lideri olduğu un ihracatında kendi rekorunu yine kendisi kıracak. Böylelikle Türkiye'nin sadece ticari olarak değil, özellikle ihtiyacı olan gıda tedariğinde zorlanan ülkelerde gıdaya erişimin bir garantisi olduğunu, gerçekten de sanayicimizin bu işe ticaretin yanında da insanların sofrasına ulaşan ekmeğini, gıdasını hiç kesmemek olarak baktığını belirtebiliriz.
1: ...24 saat çalışan bu mega tesiste her gün tonlarca un üretiliyor.
0: Özellikle bu tesisimiz tüketiciye yönelik küçük ambalajlı ürünlerde, 1-2-5 kilogram dediğimiz ürünlerde Türkiye'de o alanın, o pazarın lideri, markalı ürün segmentinde %19'luk bir pazar payına sahip. Ve bunun dışında yine endüstriyel üreticilerle de çalışmakta ama bu tesis, bulunduğumuz tesis günlük 640 ton kapasitesinin önemli bir bölümünü doğrudan tüketiciye ulaştırmak için ulaştıran, marketler üzerinden satan bir tesis. O yüzden de tüketicimizin evde kullanabileceği, özellikle işte böreklik, geleneksel dediğimiz ürünümüz, bunun dışında glutensiz, organik unlar, pizza unu gibi çeşitlerin her gün buradan üretilip market raflarına ulaştırılmakta. Ulusoy tarafına baktığımızda bugün 100'ü aşan 102 tane ülkeye ihracat yapmış bir şirket. Artık un tarafında bir yeni pazar kavramından aslında çıktık. Çünkü bütün dünya artık bizim için pazar. Hani 9 yıldır Türkiye dünyanın lideri bu ihracatta, en çok ihracat yapanı. Dolayısıyla Türk ihracatçıları da dünya üzerinde adım atılmadık yer bırakmadılar. Bizim için yeni pazardan ziyade bir pazardaki ihracat artışı, o pazardaki derinliği artırabilmek çok daha önemli bir konu. Ama Söke tarafına baktığımızda, tabii Söke daha tüketiciye yönelik çalışan, yani ulusal toptan dediğimizde Söke parakende diyebiliriz. Tüketiciye yönelik çalışan bir firma. O yüzden

0: Türkiye tarafında ihracatta daha çok mesafe var. Yeni pazar arayışları da devam etmekte. Bununla ilgili de bizim yatırımlarımız oluyor ve devam edecek.
1: Un ihracatında dünya lideri olan Türkiye, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptığı yeni yatırımlarla dünya pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
0: Söke olarak Eylül ayının sonunda Rudy's Bakery firmasının %12.65'lik azınlık paylarına iştirak ederek ortak olduk. Rudy's firması 1976'da kurulmuş ama en çarpıcı yönü 1996'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk organik ekmek üreticisi olan, köklü geçmişi olan bir firma. Bu noktada Ulusoy'la, Söke'yle benzeşiyor. Çünkü bu şirketler de 50 yıllık, 60 yıllık şirketler. Böyle köklü bir tarihi olması bizim için çok kıymetli. Ama son dönemde bu potansiyelini yeterince kullanamamış. Dolayısıyla bir el değiştirme yaşamış ve yeni ortakları bu şirketin bir yatırım fonunun yanında ilk kurucuları daha önce şirketten ayrılmış olan daha önceki CEO'su gibi şirketin ruhunu bilen, bu markaya güvenen ve bu markayı geliştirecek olan insanlardan oluşan bir yönetim kadrosu var. Bizler de Söke olarak unda bir gerçekten 60 yıllık bir tüketici tecrübemiz var. Hem bu yönüyle, ham madde yönüyle bu fikre, projeye destek olmak istiyoruz. Aynı zamanda Amerika gibi gelişmiş bir pazardaki üst segmentte organik ve glutensiz segmentinde yer alan bir üreticinin de bilgi birikiminden faydalanmak istiyoruz. Bu girişimin özellikle Amerika pazarında daha sonra bizim Türkiye'de de üretebileceğimiz unlu mamul ürünlerinde bir kapı olabileceğine inanıyoruz. Umut ediyoruz ki ilerleyen dönemde sadece firmamız için değil, sektör için de güzel haberleri kamuoyuyla paylaşacağız.
1: Dev şirket deprem bölgesinde de yeni bir yatırıma imza attı.
0: Biz Nisan ayında Hatay'da bir un üretim tesisini Ulusoy'un bünyesine kattık. Gerçekten de bizim için tabii un sektöründe lojistik maliyetleri çok önemli. O yüzden Ulusoy'un olarak her bölgede yer almak istiyoruz. Bu bizim Türkiye'deki 5. coğrafi bölgemiz oldu. Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Ege'den sonra Akdeniz bölgesinde de yer aldık. Akdeniz bölgesinde yer almayı uzun zamandır hedeflemekle beraber depremden sonra Hatay'ı tercih ettik. Çünkü bölgenin maalesef ki yaşanan depremden sonra üretim tesislerinde de hasar görenler oldu ve bölgenin tedarik zinciri de bundan etkilendi. Tabii ki Türkiye'nin her tarafı o bölgeye tabir yerindeyse koştu, elinden geleni ardına koymadan elindeki tüm ürünü akıttı ama bu tabii kısa vadede bir yardım fayda. Uzun vadede bölgenin kendi kendini besleyebilmesi lazım. Bu anlamda biz orada faaliyette olmayan, 2 yıldır çalışmayan ama kurulu bir tesis aldık ve şu anda revizyonunu gerçekleştiriyoruz. Depremden bulunduğu jeolojik yer itibarıyla sınırlı etkilenen bir tesisi. Dolayısıyla o etkilerin tamiri, bunun üstünde de fabrikadaki revizyonlarla beraber içinde bulunduğumuz 3. çeyrek içinde, yani yıl sonu olmadan fabrikamızı üretime sokacağız ve hem bu tesisi ayağa kaldıracağız hem de bölgeye hem ürün anlamında hem de ham madde temini anlamında çiftçilerimize hizmet edeceğiz.

0: Sökeun, unlu mamuller sektörüne adım atacak. 7000 metrekare alanda kurulacak tesiste 30 çeşit kurabiye üretilecek.
1: Kurabiye bizim unlu mamullerdeki ilk adımımız. Tabii bu ardından da şu anda Amerika'daki yatırımla ekmek sektörü de bizim portföyümüzün içerisine girmiş oldu. Bizler Söke markasının un ve unlu mamuller kategorisindeki her alanda yer almasını hedefliyoruz. Kurabiye gerçekten hani bisküviyle karşılaştırdığımızda daha doğal, daha ev yapımı, ev tüketimine uygun bir ürün ve bir deneyim aslında. Şu andaki tüketim kültürümüzün içerisinde payını her geçen gün artırıyor. Bizler de bu alanda daha üst segment ürünlerle fark yaratmayı umuyoruz. Tüketicilerimizin Söke markasından beklentilerini karşılayacak, yani bir kötü sürprizle karşılaşmayacakları, nasıl Söke undan 40 yıldır iyi, kaliteli bir ürün ve lezzet bekliyorlarsa aynı beklentiyi karşılayacak kurabiye ürünlerini raflarda tüketicilerimizle buluşturacağız. Sürdürülebilirlik artık tüm iş kolları için bir tercih olmaktan çıkıp kaçınılmaz olmaya doğru gidiyor. Biz burada hızlı adımlar atıyoruz. Un sanayi tesislerinin karbon salınımında elektrik tüketimi %85'ler civarında. Diğer, çünkü biz ısıl işlem süreçlerimizde kullanmadığımız için daha ağırlıklı mekanik işlemler elektrik enerjisi üzerinden gerçekleşmekte ve ürünün lojistiği içinde yakıt kullanılmakta, taşıma araçlarında. Dolayısıyla elektrik en önemli karbon üreticisi, şirket olma hedefimiz var. Ulusoy tarafında da aynı şekilde yatırımımızı RES üzerinden yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili yasal süreçlerimiz devam ediyor. 22 megawattlık bir RES tesisiyle Ulusoy'un da tamamını, eğer bu RES hayata geçerse tabii o süreç daha uzun, kendi yenilenebilir kaynaklarıyla üretme hedefi var. Yani hem doğaya saygı ve sürdürülebilirlik için hem de maliyet yönetimi açısından bu yatırımları hızla hayata geçiriyoruz.

Kalpler Dönüyor da bu hafta Söke'deydik ve Türkiye'nin dünya un ihracatındaki başarısını konuştuk. Önümüzdeki haftalarda farklı bir bölümde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara. Ne var sırada, Deniz Bank burada.
4: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu iki dakikada halletmeyelim mi?
6: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Deniz Bank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
7: Biz bugün nereye gidecektik ya?
8: Spora.
7: Değil.
8: Çocuğun kursu.
7: Değil ya.
9: Maça.
7: Değil babacığım.
8: Buldum. Petrol ofisi.
10: Petrol ofisi kampanyası.
7: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
11: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
12: pozitif puan hediye.
13: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok ertesi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line. Estetiği yanında teknolojik artisi var. Ferre artisi var.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Kur, bir ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değeridir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Karşınızda yılların hobisi
2: Vedat Bey.
1: Paytier Sanal Posu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri. Büyük rahatlık
3: Paytier. They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.
4: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un

0: de yerinizi alın. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Aracınızı satmak göğsünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bitti böyle. Otobit'te.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
7: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Yatırım günlüğüyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 13'ü gösteriyor. Hem küresel piyasalardaki son gündem maddelerin hem de içerideki tasfiye sürecine ilişkin son gelen gelişmelerin detaylarını değerlendireceğiz. Ama önce günün öne çıkan haber başlıkları.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında sermaye piyasalarının gündemindeki fon sorununa ilişkin kritik toplantı bugün de devam ediyor. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye ve yatırımcılara ödeme süreçleri ele alınıyor. Çalışmalar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin yanı sıra piyasa işleyişi ve finansal istikrarı destekleyecek tedbirlerin de görüşülmesi bekleniyor. Emlak katılım, katılım evim tasarruf finansman, bir evim tasarruf finansman ve iktisat katılımın payda bir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvurularının yapıldığını duyurdu. Banka payda birlerini en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Dünya Bankası, Türkiye'de tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin desteklenmesi için 750 milyon dolarlık finansman sağlayacak. Yeni kaynakla birlikte Türkiye'nin 2026'da Dünya Bankası'ndan sağladığı uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar doları aşacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda yeni bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Tarafların aşamalı bir anlaşma üzerinde çalıştığı belirtilirken, görüşmelerde İran'ın boğazı yeniden açması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması gündemdi. Müzakerelerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta yapıldığı, Katar'ın ise arabuluculuk rolü üstlendiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı. Trump, iki ülke için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla Xi ile çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Xi Jinping ise iki ülke arasındaki sorunların çözümü ve ilişkilerin geliştirilmesi için bir araya geldiklerini belirterek diplomasi, ticaret, ekonomi ve kolluk alanlarında temas ve işbirliğinin artırılacağını ifade etti.
0: Evet, piyasalardaki son fiyatlamalarla devam ediyoruz. Haftanın son işlem gündeyiz. Küresel hisse senedi endeksine baktığımızda spot piyasada dün ABD tarafında yatay kapanışlar öncelikliydi. Burada fiyatlamalar yüksek petrol fiyatının yanı sıra tahvil faizlerindeki yükseliş ve daha da bir şahin FED uzun tutma ihtimali faizleri daha fazla küresel hisse senedi endekslerinde hissedildi diyelim. Endeks kontratlarında yeşil açılışlar bugün içerisinde fiyatlanıyor. Avrupa'ya baktığımız enerji maliyetlerinin kabarmasıyla beraber borsalara yansımalarını takip ediyoruz ama son işlem gününde haftanın yine Avrupa tarafında da pozitif tarafta ayrışmalar önümüze geliyor diyelim. Buradan bakalım Asya Pasifik tarafına, orada da karışık bir tablo var. Güney Kore Kospi Endeksi, Japonya, Hindistan yeşil tarafta kalırken burada Çin, Şangay ve Hong Kong'da negatif tarafta günlük, aslında gecelik seansı da gün içerisinde tamamladığını görmüşüz. Burada bakalım ABD tahvillerine, yükselen tahvil faizlerini takip ediyoruz. 10 yıllıklar

0: Ekrana yansıyan rakam 105 dolar. %1'e yakında bir geri çekilme görüyoruz. Dünkü güçlü yükselişin ardından haftanın son işlem gününde burada satıcılı bir seyir karşımıza çıkıyor ama yine de riskli bölgelerde olduğumuzu belirtmiş olalım. Ham petrolde de 92 dolar oldukça önemli bir seviye. Diğer taraftan geçelim değerli metallere. Haftalık bazı altın ons fiyatı %2'lik bir değer kaybıyla günü kapatma, aslında haftayı kapatma yolunda ama gün içi fiyatlamalarda yarım puanlık bir yükseliş var. 4.294 doları görüyoruz. Bu noktada 4.300 ve 4.400 dolar üstte zaten kritik seviyeli olarak da karşımıza çıkıyor. Gümüş tarafında da 64 dolar ve 65 dolar bandında yatay bir seyir var. %1'lik gün içi yükseliş de burada önemli. Burada tabii ki yine güçlü doların yanı sıra da ABD tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olması değerli metalleri baskılayan da bu hafta içinde bir başlıktı diyelim. Buradan dönelim Borsa İstanbul'a bakalım. Küresel tarafta petrol faiz baskısı derken içeride bambaşka bir hikaye fiyatlıyoruz. Fon piyasasından başlayan süreçle beraber tasfiye sürecinin nasıl yöneticiliği ve borsalara nasıl yansıyor oldukça önemli kritik başlıklardan. Son fiyatlamayı yine ekranlara getirdik. 12.886 puanı görüyoruz. Borsa İstanbul 13.000 seviyenin altında seyrediyor. Yatay bir seyri var. Gün içinde artı tarafları da görmüştük. Yine bankacılık tarafında da yükseliş eğilimleri oldukça dikkat çekiciydi diyelim. Bir de bakalım bu taraftan. En çok yükselenler tarafına bakmadan önce bir de endeksleri görelim. Bankacılık, spor, teknoloji ve turizm tarafında Borsa İstanbul'a katkı sağlayan tarafta yerini alırken sanayi ve gayrimenkul bu tabloda eksi tarafta yerini almış. Bir de ikinci tabloya da göz atmış olalım. Sigorta, kimya, gıda tarafında yine negatif ayrışmalar karşımıza çıkıyor. Madencilik, bilişim ve inşaatta da %1 ila 1,5'luk yükselişler haftanın son işlem gününde fiyatlanıyor diyelim. Bir de bakalım Borsa İstanbul içerisinde en çok yükselen ilk 5 tane hisseye Kuyumcu Kent Gayrimenkul tavan fiyatlamayla ilk sırada yerini alıyor. Hemen arkasından Grain Türk Holding, Eczacıbaşı İlaç, MİA Teknoloji ve Efor yatırımda en çok yükselen ilk 5'te yerini alırken tam tersi tabloya da göz atalım. En çok düşenler arasında ise Rally Yatırım Holding, Margün Enerji, Kiler Holding, Katılım Evim Tasarruf Finansman ki buradan da önemli bir kritik başlıkla vardı. Pasifik Euroja'da taban fiyatlamayla Borsa İstanbul içerisinde satış baskısı altında kalanlar listesinin arasında da yerini almış. Buradan gidelim son fiyatlamaları aktardık. Detaylarına bakacağız. Bir canlı yayın konuğumuz var. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş bizlere eşlik edecek bu bölümde. Belgin Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi içeride çok başka bir hikaye fiyatlıyoruz. Dışarıdan biraz daha ayrışıyoruz bu noktada. Fon piyasasındaki tasfiye süreci 131 tane fonun tasfiyesi nasıl gerçekleşecek? Bunun detaylarını konuşuyoruz. Bu noktada tabii ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bugün kritik bir toplantı da bekleniyor. Buradan gelecek mesajlarda hem piyasaların hem de bu fonlarda parası bulunan yatırımcıların da en çok takip ettiği başlıklar arasından. Dolayısıyla şöyle bir genel başlamak istiyorum. Ne dersiniz bu sürece ilişkin? Burada piyasayı daha fazla bozmadan nakde nasıl geçilir, nasıl yorumlarsınız ve bugün nasıl başlıklar görürüz sizce bu toplantıdan sonra?
1: Evet, 17 Eylül 25 Eylül bu tarihler arasında gündem çok hızlı değişti. Önce temerrüt duyurusu onlarla ilgili, sonra 131 fonun tasfiye edileceği ve bununla birlikte 7 portföy şirketine ait olan bu fonlarla ilgili bildirimler almaya başladık. Ve tabii burada yaklaşık olarak meblağ çok büyük olması, 500 bine yakın, hatta bunun belki biraz üzerinde, yani 500 bine yakın yatırımcı ve bununla birlikte 830 milyara yakın bir fon büyüklüğü olduğunu düşünecek olursak elbette ki bu Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. Bununla ilgili tüm gelişmeler takip edilirken öte yandan da adli süreç dediğimiz hukuki süreçte başladı. Özellikle borsada fonlara dair manipülasyon iddialarıyla birlikte Adalet Bakanı Sayın Gürrey'in açıklamaları ve bu sonrasındaki gelen tutuklamalar karşımıza geldi. Ve ondan sonraki süreç içerisinde bazı fon yöneticilerin tutuklanarak cezaevine gönderilirken ve onlara ait olan ya da diğer yöneticilere ait olan özellikle Atlas Pusula portföy dahil olmak üzere mal varlıklarına el konulma süreçlerinde yine yatırımcılar takip etti. Bunlar devam ederken öte yandan Sayın Şimşek'in istifa edeceği Amerika temasları sonrasında Türkiye'ye dönünce Cuma günü istifa edeceğine dair yine sosyal medya ağlarındaki spekülatif haberler yer aldı. Sayın Şimşek bu konuya açıklık getirdi. Türkiye'ye gelir gelmez özellikle Twitter mesajıyla

0: bir durumun olmadığını ve görevin başında olduğunu belirtti. Bununla beraber tabii ki bu süreçler, gelen haber akışları, sosyal medyada kaynağından doğrulanmayan haberler, özellikle hisse senetleri üzerinde ciddi baskılar oluşturdu. Onların içinde yer alan hisselerdeki alıcısı seyir, BIST 100 endeksini de sert bir şekilde etkilemeye devam ederek 13.000 bandının altına sarkmasına ve 12.800'ler seviyesinde satıcılık görünümüne devam ederek haftayı tamamladı. Bir zorlu haftayı geride bırakıyoruz. Tabii burada soruşturmalar sürerken bu fonların tasfiye süreçlerinin 3 aydan 6 aya uzatılması, likit olan fonların ödemelerine ise mutabakatların tamamlanmasıyla birlikte başlaması haftanın önemli konu başlıkları içerisinde ilk sıralara yerleştiler. Özellikle yatırımcıların fonda yatırmış oldukları piyasa riski olarak ifade edebileceğimiz değerlemelerin ve geri ödemelerin nasıl olacağı, ne kadarını alabileceğine dair belirsizlikler, zannediyorum Sayın Şimşek'in bu kez ekonomi yönetimiyle değil de bizzat piyasayı, sermaye piyasaları uzmanlarıyla, teknik ekiplerle bir araya gelerek bu süreci nasıl doğru yönetebileceklerine dair istişareler devam ediyor. Buradan önemli sonuçlar çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Bununla birlikte buradan çıkacak sonuçlar neticesinde Başkan Erdoğan'ın önüne bu süreçle ilgili bir dosyanın konacağını ve sürecin de önümüzdeki haftadan itibaren daha hızlı devam edeceği kanaatindeyim. Özellikle tasfiye ve ödeme süreçleri, ödeme tarihlerinin belirlenmesi, fonların bankası ve Ziraat Bankası önderliğindeki tasfiye sürecinde ödemelerin ne şekilde yapılacağına dair detayları da öğrenmiş olacağız. Ama bu gelişmeler olurken borsa tarafına baktığımızda hiç kuşkusuz endeksin 13.000 altına sarkması bizi 200 günlük ortalamalar seviyesi olan yaklaşık 12.750 seviyesini işaret ediyor. Bu yükseliş trendine başladığımız önemli bir seviyeydi. Yeniden bu seviyeye doğru bir geri çekilme daha da dikkatleri önümüzdeki hafta borsaya çekecektir.
1: Evet, size bahsettiniz, arka arkaya birçok tedbir gördük. Geçen haftadan sonra bu fon piyasasındaki süreçten sonra bunların nasıl uygulanacağı da arka arka yine SPK'da açıklamaya devam ediyor. 3 aydan 6 aya yükseltilen bir süre vardı. Burada tabii ki asıl satış baskısıyla, yani 3 aylık satış baskısıyla 6 aylık satış baskısı arasında bir ciddi fark var. Bu da zamana yayılması oldukça önemliydi. Dolayısıyla bugün tabii Mehmet Şimşek'ten gelecek başlıkları bekliyoruz dedik. Bunun yanında siz de bahsettiniz, İlk ödemelerin ne zaman başlayacağı oldukça kritik bir nokta. Peki bu ödemelerin başlaması halinde ilk ödemeler piyasaya güven açısından nasıl bir mesaj verir? Yeniden bir güven tesisi için dönüm noktası olarak baz alabilir miyiz sizce?
0: Şimdi likit fonlardaki ödemeler başlar ve devam eder. Ama içinde hisse senedi ağırlığı fazla olan, örneğin bir fon örnek vereyim, içinde %87 hisse, %13 seviyesinde kira sertifikası ve diğer varlıklardan oluşuyorsa bunun tasfiye süreci likit fona göre çok daha zamana yayılır. Mutabakat süreci, temerrüt riskinin olup olmadığı, bununla birlikte fiyatlamalar içindeki portföyün, fonun içerisindeki hisse senetlerinin bozulan fiyatlamaları ve değer kayıplarının hesaplanması ve buna bağlı olarak borsada hareketlerin nasıl şekilleneceği bu süreci uzatacaktır. Dolayısıyla bir hak kaybı yok, yatırımcı parasını bir şekilde alacak ama yatırmış olduğu parayı değil. Diğer bir soru da şu: yatırımcılar diyorlar ki işte bu portföyün içindeki bir hisseyi örnek vererek, rakamları tamamen örnek veriyorum, 40 liradan işte 100-200 liraya çıktı ve bu temerrüt riski öncesinde de gelen satışlarla birlikte bu rakam 100 liraya ya da işte 150 liraya inmişti. Şimdi tahta alıcısı ve fiyatlamasına bağlı olarak da çok sert bir şekilde düştü. Peki aradaki kaybı kim ödeyecek ya da nasıl telafi edecek? İşte bu ve buna benzer ağırlıklı sorular fon sürecini biraz daha uzatacaktır diye düşünüyorum. Bu hisselerin borsada işlem görmeleri, borsada işlem görürken buna bağlı olarak fiyatlamaların bozulmasına karşı borsa tarafından nasıl bir uygulama gelecek? Örnek veriyorum, serbest marşa açılma.

0: ve piyasa koşulları içerisinde hisselerin fiyatlarının oluşması mümkün olabilir mi? Bu da bir seçenek. Bununla beraber hisse geri alım programlarının genele yayılması, bu da diğer bir çözümsel seçenek. Varlık fonunun yine borsaya ben de varım demesi güven açısından önemli. Bu da bir seçenek. Tüm bunlar masaya yatırılıp teknik ve hukuki süreç eşliğinde irdelenecektir ama fon yatırımcısının ortalamada bu süreç içerisinde bekleme süresi biraz uzayabilir. Yani bu 3 aydan 6 aya çıkmasını kastediyorum ve biraz daha sabra ihtiyaçları olacaktır.
1: Evet, şimdi bir tarafta tasfiye sürecini ve sürecin nasıl işleyeceğini konuşuyoruz. Onun yarattığı bir baskı var Borsa İstanbul'da. Diğer tarafta alınan önlemlerde piyasayı stabilize etme çabası da karşımıza çıkıyor. Şimdi Goldman Sachs'ın bir raporu vardı, onu da sormak istiyorum. Fon piyasasından çıkan para TL mevduata yöneliyor dedi. Yine bir istatistiki olarak paylaştığı rakamlarda da bu ayın ilk iki haftasında fon piyasasından 4 milyar dolarlık bir çıkış olmuş ama TL mevduata da 12 milyar dolarlık bir giriş yaşanmış. Dolayısıyla burada aslında Türkiye'den çıkan yatırımcılar, yani fon piyasasından çıkan yatırımcılar dolara veya altına yönelmek yerine TL mevduata geçti şeklinde bir tablo ortaya çıkıyor. Ne dersiniz? Buradan çıkan para sizce nereye yöneliyor? TL mevduata mı park ediyor?
0: Şimdi 131 tane serbest fonla bankaların fonları, bireysel emeklilik fonları karıştırılıyor yatırımcı nezdinde. Yani bugün bu serbest fonda varsa yarın işte diğer fonlarda da bu olur korkusu da çıkış sürecini biraz daha hızlandırıyor. Bu güven kırılmasından kaynaklı ve dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için fon piyasasıyla ilgili, özellikle serbest fonlarla ilgili, serbest fonları çıkaran aracı kurumlar ve fon şirketleri, bunların isim benzerliklerinden tutun da özellikle mesela Tera Yatırım ve Tera Portföy birbirinden ayrı şirketler ama yatırımcı nezdinde maalesef bu ikisi bir. Bu aradaki bağın bağımsızlaşması ve bununla birlikte çok ciddi bir fon yönetmeliğinin gelmesi ve güven tesisinin yapılabilmesi için özellikle fon denetiminin tıpkı bankalar denetleyen BDDK gibi bir sermaye piyasası kurulunun altında ama fon piyasasına hakim borsadaki hareketleri ve fondaki hareketlerin daha sağlıklı, daha şeffaf, daha öngörülebilir ve kamuya çok daha sık haberdar edecek düzene geçilmesi yine bu süreçte oldukça önemlidir. Evet, buradan çıkan para ister istemez daha güvenli limanları tercih edecektir. Burada tabii ki kritik nokta halihazırda TL'nin değerli olmasıyla birlikte mevduat faizlerinin cazibesi. Ve buna yönelişindeki sebep sadece güven kırılması değil, aynı zamanda enflasyonun yüksek seyri karşısında paranın erimesinin önüne geçilmesi. Diğer alternatif ise özellikle döviz tarafında. Dövizde çok fazla yukarı hareket görmüyoruz ama döviz mevduat hesaplarının, tevdiat hesaplarının açıldığını da görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Yatırımcı düşük kur seviyelerinden dövize olan yönelişini artırıyor. Zaten yaklaşan yıl sonu ile birlikte dövizde yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Biraz da bu güveni yıpranan yatırımcının bu noktaya doğru yönelişini de beraberinde takip ediyoruz. Bu da tabii tıpkı fon süreci gibi döviz piyasasında da agresif hareketlerin oluşmaması için de eş zamanlı bazı adımları da beraberinde getirmeli. Bu yönde de hareket edilmesi gerekiyor. Ve bir diğer yatırımcımız da tabii ki bunu altın tarafında değerlendiriyor ve yıkılan güvenini en güvendiği liman olan altına doğru yöneltiyor. Buradaki amacı ise enflasyon karşısında parasını korumak değil, en azından kalan parasının daha güvenli bir limanda beklemesi ve süreci burada takip etme ihtiyacı diyebiliriz. Bu gözle baktığımızda bugün JP Morgan'ın Morgan Stanley'nin döviz kurlarına ilişkin bir değerlendirmesi vardı dolar endeksiyle ilgili. Dolar endeksinde 104 seviyesine dikkat çekti. Bu da doların önümüzdeki dönem içerisinde daha güçlü bir dolar dünya genelinde olabilme ihtimalini bir atıf mı şeklinde de soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yükselen petrol fiyatları, devam edelim.

0: savaş süreci ve yeniden faiz artışına yönelen FED başta olmak üzere ve dolara olan ihtiyacın artabilme süreçte bir diğer tabii ki önemli unsur bu anlamda. Ama şu an için kısa vadede fark ettiği içeride fondan çözülen paranın TL mevduat tarafında olduğunu ama döviz mevduat hesaplarının da hızla açıldığını takip edeceğiz.
1: Evet, bir taraftan tasfiye süreci, ödeme süreci nasıl olacak derken diğer taraftan soruşturma devam ediyor. Siz de bahsettiniz. Yeni kurallar geliyor, peş peşe adımlar görüyoruz. Yani kurumlar tarafında da ciddi hareketlilik var. Dolayısıyla piyasa tarafından baktığımızda yapılanlar ne zaman sonuç verecek sorusu da karşımıza çıkıyor bu ortamda. Dolayısıyla bunların beraberinde ne dersiniz? Yatırımcı tarafından da biraz değerlendirelim. Ne zaman bir normalleşme görürüz ve bu güven tesisinden sonra yatırımcı ne zaman tekrar hem borsa hem fon piyasasına güvenmeye başlar?
0: Tabii ekonomi yönetiminden bu konunun takipçisi olacağız. Yine hukuki tarafta yatırımcımızı mağdur etmeyeceğiz. Açıklamaları gelecektir. Zaten yönetim kademesinin yapacağı açıklama budur. Ama onunla birlikte sürecin daha hızlı, daha doğru, daha şeffaf yönetilmesi, kamunun aydınlatılması, süreçlerle ilgili bilgilerin verilmesi, sosyal medya üzerindeki asparagas diyebileceğimiz haberlerle zaten güveni kırılmış ve son derece üzgün olan ciddi bir yatırımcı kitlesinin bu süreç içerisinde manipüle edilmemesini de önüne geçirmesi gerekiyor. Bu süreci 3 başlıkta toplayabiliriz. Bir, bu fonlar, bu tasfiye süreçleri ve bu fonların bağlı olduğu portföy şirketleri ve yöneticilerine dair süreçleri takip edeceğiz. Bir diğeri, bu fonlar ve bu süreçte borsa ve sermaye piyasası kurumları arasındaki koordinasyon ya da koordinasyonsuzluk, kurallar ya da kuralların doğru bir şekilde uygulanmaması ve buna bağlı olarak aksayan yönler varsa bunlar da çok ciddi revizyonların yönetici kademeleri dahil gelebilme ihtimali ve burada tabii ki bunun ekonomi yönetimi boyutu var ki bu bir yapısal problem değildir. Açıklamaları vardı. Bu bir yapısal problem değil ama buradaki meblağ ve bunun doğru kontrol edilemezse yayılımının hızlanabilme ihtimalini de ekonomi yönetimince dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Kabaca 800 milyar TL'nin üzerindeki bir rakamdan bahsediyoruz. Kayıplarla birlikte bu rakamın artabilme ihtimalinin de olduğunu düşünecek olursak çok ciddi ve ivedi adımların atılması gerekiyor.
1: Evet, Belgin Hanım, siz de bahsettiniz. Burada ekonomi yönetimin atacağı adımlar, bu süreci nasıl yöneteceği de oldukça önemli bir soru. Somut uygulamalar nasıl yansıyacak hem borsa hem de yatırımcı güvenine? Bugün de buradan gelecek, toplantıdan gelecek kritik başlıkları da takipçisi olacağız. Yeğenim, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için yayına.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi hafta sonları dileyelim size de şimdiden. BLG Finansal Eğitim Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş'te borsaları değerlendirdik. Kısa bir reklam arası ardından tekrar buradayız.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Bir canlı yayın konuğuyla piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Stratejist Eren Kuru bizlere eşlik edecek. Eren Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi içeriden başlayacağım. Tasfiye süreci diyeceğim. Bugün Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir toplantıyı takip ediyor olacağız. Buradan gelecek mesajlar, ekonomi yönetimi sürecin nasıl işleyeceğini ve ödeme yöntemleri nasıl olacağını, detaylarını buradan bekliyoruz. Tabii yüzlerce bin yatırımcıdan bahsediyoruz. 131 tane fonun tasfiyesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz haftadan beri konuşuluyor ama böyle genel bir soruyla da başlamak istiyorum. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Çünkü SPK 3 aydan 6 aya da bir çıkarmıştı süreyi. Burayı piyasaya ezmeden zamana da yaymaya çalıştı bu noktada. Nasıl değerlendirirsiniz bu son yaşananları?
1: Aslında son cümlenizden atıfta bulunarak ilerlemek isterim. Dediğiniz gibi hani piyasayı ezmeden hani 3 aydan 6 aya kadar bir genişleme gördük fon tasfiyesi tarafında. Buradaki asıl hani olay aslında fonları hem fazla yormadan hem de mevcut bakiyeleri en sağlıklı şekilde vatandaşa iletmek olarak başladı süreç diyebilirim. Ama performans tarafına bakıldığı zaman hani orası zaten hani hisse senedi tarafında para piyasa fonlarını kenara koyuyorum. Hisse senedi tarafında oldukça negatif bir performans izliyoruz diyebilirim. Sadece biz BIST 30 tarafında bir pozitif bir performans izledik bu süreç içerisinde yakın dönemde. Ancak BIST 100 dışı bir miktar daha biraz daha böyle lütuf dışı olduğu zaman yan kağıt dediğimiz hisseler burada negatif etkilendi diyebiliriz. Tabii ki de bunların hisselerin, bu yan kağıtların dediğimiz hisselerin performansı sürekli 1,5 haftadır kabaca böyle taban taban gittiği için biz 100 ve biz halka az endeksi ve diğer endeksleri negatif etkiledi tabii ki de. O yüzden mevcut görünümde endeks ve birlikte bir miktar daha negatif bir performans izleyebiliriz. Burada betası pozitif olacak. Yani endeks tarafında BIST 30 tarafı olabilir. Diğer taraftan da Merkez Bankası, özür dilerim, Mehmet Şimşek'in açıklamaları olsun, SPK tarafından ve Borsa İstanbul tarafından gelecek açıklamalar olsun, buradaki sürecin akışına bir miktar daha katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden mevcut koşullar yani yatırımcıyı en az şekilde mağdur etmeyecek statüde açıklamalar gelecektir diye tahmin ediyorum diyebilirim sizlere.
0: Evet, peş peşe birçok hamleyi adımı görüyoruz. Yukarı adım kuralı geldi. Fonlardaki tasfiye süreci yeniden düzenlendi. 2 tane banka yetkilendirildi bu noktada. Yine bu ortamda endeks kriterlerinin değişikliğini görürüz. 4. çeyrek. Burada BIST 100'den 27 şirket revizyonu oldukça değerliydi. Yine geri alımlarda şirketlerin hareket alanları da genişletildi. Bu da önemli bir başlık. Dolayısıyla tek tek bakıyoruz ama bunlara topladığımızda, yani hepsini yan yana koyduğumuzda piyasadaki tek bir probleme de cevap vermeye çalışıyor. Bu son yaşanan likidite tarafındaki başlığa, aynı zamanda yatırımcı güvenin yeniden tesisi, yeniden kazanılması adına ne dersiniz bu son atılan adımlar için? Yeniden bunların uygulanmaya başlanmasıyla ve somut adımların daha da net gelmesiyle beraber ne zaman bir normalleşme görürüz borsada?
1: Aslında hani Borsa İstanbul tarafındaki performans bir miktar da aslında sizin de dediğiniz gibi güvene dayalı bir ortamda oluşacaktır. Burada biraz süreç ve hem STPK, Mehmet Şimşek'in açıklamaları ve Borsa İstanbul'dan gelecek açıklamalar yatırımcıya burada bir miktardan kol kanat gelebilir. Ama mevcut olarak fiyatlama tarafına bakıldığı zaman yani bayağı bir düşük seviyelere geldik diyebiliriz. Bayağı ucuz bir seviyelere geldik diyebiliriz. Zaten biliyorsunuz yani faiz, yani yurt dışında faiz artış fiyatlaması mevcut. Yurt içinde de biliyorsunuz ki kurumlar ve piyasa katılımcıları yıl sonu beklentileri çeyrek puan üzerine bir revizasyonlar gerçekleştirdi. O yüzden mevcut görünümde Borsa İstanbul'daki negatif performans ilerledi.

0: dönemlerde, yani son çeyreğe girdiğimizde burada hani Borsa İstanbul yatırımcısı için, hani hisse yatırımcısı için bir fırsat oluşturacaktır diye düşünüyorum. Zaten yabancı yatırımcılar şu an hani roadshow'larda bir miktar daha gaza basmış durumdalar. Yurt içinde analist arkadaşlardan elde ettiğimiz bilgilere göre hani Borsa İstanbul hazır. Bu sizin demin dediğiniz endeks değişikliğiyle birlikte BIST 100 tarafındaki şirketler tekrardan hani elekten geçti. Elekten geçtikten sonra daha da ucuz bir Borsa İstanbul tarafında yer aldı diyebiliriz. Hem yurt içindeki yatırımcılar olsun hem de yurt dışındaki yabancı yatırımcılar olsun, bu bir fırsattır diye düşünüyorum. Önümüzdeki çeyrekte, yani 2026'nın son çeyreğinde Borsa İstanbul pozitif bir performans sergileyecektir diye düşünüyorum, diyebilirim sizlere.
1: Evet, içeride bambaşka bir hikaye konuşurken biraz da dışarıya da bakmak istiyorum. Petrole faiz baskısı hala devam ediyor. 7'den bir 100 dolar üzerine takip ediyoruz Brent petrol tarafında. Ama yine de ABD İran tarafından Hürmüz'ün yeniden açılmasına karşılık bir takım başlıklar, görüşme ihtimalleri de masaya geliyor. Temaslar diplomatik anlamda konuşuluyor. Yine Katar arabuluculuğunu konuştuk. Aynı zamanda alternatif kritik güzergahlar devreye girer mi? Suudi Arabistan tarafında böyle bir hamle var. Bir miktar risk primini aşağı çekmişti ama yeniden bir takım başlıklarla Brent petrolün 100 doların üzerine geldiği bir senaryoyu konuşuyoruz. Ne dersiniz buraya yönelik? Yani burada Hürmüz primi geri mi geldi diye yorumlamalıyız.
0: Buradaki yorumunuzla katılıyorum. Hürmüz primi tekrardan geri geldi. Buradaki fiyatlamada hani aslında sadece Türkiye değil, dünyada tüm katalizörleri tek bir çatı altında toplayan bir endeks var şu an. O da Brent petrol. Brent petrolün yukarı doğru gevşemesi hem tahvil faizleri negatif etkiliyor. Tahvil faizleri etkilendikten sonra endeksler de negatif etkileniyor. Şu an Brent petrolün 100 doların üzerinde, Brent petrolün 100 doların üzerinde kalıcı olması tüm dünyada finansal koşulların sıkı olmasına neden oluyor. Önümüzdeki dönemde eğer bu finansal koşullar sıkı kalmaya devam ederse, hem Amerika tarafında biz ikinci bir faiz arttırımı, Avrupa Merkez Bankası'nda zaten bir faiz artışı beklentisi hani yüksek olasılıkla devam ediyor. Aynı zaman yurt içine döndüğümüz zaman ise yani Merkez Bankası'nın bir miktar daha elini kolunu bağlayan tekrar bir sürece ilerliyoruz diyebilirim. Buradan şuna gelmek isterim. Hani yıl sonunda hani biliyorsunuz kendi üst band %40'dan %37'ye geldi. Şimdi yıl sonunda bir faiz indirim beklentisi mevcuttu. Bundan bir ay, 1,5 ay önce. Şu an ise mevcut görünümden dolayı yani bugün day one'a aldığımız zaman yıl sonunda bir faiz indirimi bence şu anlık gözükmüyor diyebilirim. O yüzden yurt içindeki Borsa İstanbul fiyatlamasına bakıldığı zaman bence ileri dönük faiz ayarlamasından dolayı değil, Brent petrol ayarlamasından değil, bunlar tabii ki de katı düzey günlük fiyatlamalarda, haftalık periyotlarda mevcut seviyeden dolayı 3. çeyrekte pozitif bir performans diyebilirim. Ama buradaki temel unsur tabii ki de Brent petrol. Brent petrol 100 dolar artık yeni seviyeler ise biz yeni bir faiz döngüsüne girebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki de biliyorsunuz ki yani Donald Trump'la ABD, İran tarafındaki gelişmeler çok hızlı bir şekilde, bundan 3 ay 4 ay önceki gibi bir çok hızlı bir şekilde pozitif bir tarafa evrilirse biz burada çok fazla bir pozitif bir fiyatlama görebiliriz diye söyleyebilirim. Yani kabaca özetlersem elimiz kolumuz Brent petrole bağlı diye ifade edebilirim sizlere.
1: Evet, FED'den en son bir faiz artışı görmüştük. Üyeler yıl sonuna kadar bir faiz artışı ihtimalini masada tutmaya devam etti ama piyasalara bakıyoruz. İki tane faizi öngörüyor. Hatta Ekim ayı için %70 bir ihtimal de var. Bu hafta gelen ABD PMI verileri güçlü tarafta kalmasıyla buradan da bir güçlenme de görmüştük. Şimdi bu ortamda bir de altına da bakmak istiyorum. Bir taraftan jeopolitik risklerden bahsediyoruz. Belirsizlik nedeniyle hala bir güvenli liman talebi olsa da yine Merkez Bankası'nın alımları da destekliyor ama diğer yandan bu petrolün 100 doların üzerinde olması, yine enflasyon endişesinin canlı tutulması ve faizlerin, nasıl tahvil faizlerinin bu kadar yükseliyor olması ve dolar endeksi de oldukça önemli. Aslında altını baskılayan tarafta yer alıyor. Haftalık bazda da altın şu an %2'lik bir kayıpla tamamlama yolunda gidiyor. Buraya yönelik ne dersiniz? Burada hangisi daha ağır basıyor veya denklem ne zaman altın tarafına, altının lehine dönmeye başlar?
0: Açıkçası hani bu Brent petrol siz burada özetlediniz çok güzel bir şekilde. Burada ben altından, ons altından yola çıkmak isterim. Ons altında benim beklentim bir miktar daha bu faiz konjonktüründe göre 4000 dolara tekrardan bir gerileme bekliyorum. Ama buradaki 4000 dolardan tekrardan yukarı doğru sizin dediğiniz gibi aleyhine bir performans, geçmişteki yıllara göre daha hızlı bir reaksiyon olacağını düşünmüyorum. Ama mevcut koşullarda hani en az hani ABD tahvil faizinin, yani 10 yıllık tahvil faizinin %5 olduğunu ve 5'in üzerine bir performans olduğunu düşünürsek, bu jeopatik riskleri kenara koyduğumuz zaman, faiz, finansal koşullar bir miktar daha gevşemeye başladığı zaman, biz o zaman ons tarafında bir miktar daha pozitif tarafta fiyatlama görebiliriz diye söyleyebilirim. Ama mevcut finansal koşullar dolayısıyla, yayının başında konuştuğumuz gibi, sizin de ifade ettiğimiz gibi, hem ABD tarafında hem AB tarafında hem yurt içinde hem Japonya tarafında sürekli bir faizin yukarı doğru geçtiği bir ortamda altın maalesef buradan o kadar da pozitif etkilenmez diye düşünüyorum. O yüzden mevcut koşullarda altının ilerleyen dönemlerde aşağı doğru gelmesini, sonrasında hem jeopolitik riskin erimesi hem de finansal koşulların gerilmesiyle birlikte tekrardan 4400-4500 bandına çok hızlı bir şekilde, biraz daha yumuşak bir şekilde gelişmesini bekliyorum diyebilirim size.
1: Evet Eren Bey, az bir vaktimiz kaldı. Bir soru daha soracağım size. Şimdi altın zaten faiz ödemiyor ama tahvil tarafına bakıyoruz. 10 yıllıklar ABD tarafında %5'e yaklaşan, aslında üzerine geçen bir getiri sunuyor. Dolayısıyla burada altın cazibesini de konuşabiliriz ama bir yandan bu tahvil piyasasına da son bakmak istiyorum. Çünkü 30 yıllıklar ve 10 yıllıklarda 20 yılın en yüksek seviyelerini konuşuyoruz. Burada da bir baskı, küresel sermaye akışını da etkileyen bir başlık. Ne dersiniz bu tahvil piyasasındaki son görünüme ilişkin? Yani 10 yıllıkların %5'in üzerinde kalması ne kadar risk getirir?
0: 10 yıllıkların %5'in üzerinde kalması, yani ABD endeksleri üzerine bir başlangıç yapayım burada. ABD endeksleri tarafında hani bakıldığı zaman karlılıklar hala yukarıda. Yani hala hani yıllık olarak bakıldığı zaman, beklentiler ve forward guidance tarafına bakıldığı zaman burada hala karlılık beklentisi yukarıda. AI tarafında hani balon var gibi bir açıklamalar ortaya çıkıyor ama bilançolara bakıldığı zaman Nvidia olsun, işte pre-IPO olmuş şirketlere bakıldığı zaman burada oldukça hani yüksek karlı devam ediyor gibi gözüküyor. Capex tarafındaki yatırımlar, hani tahville ihraç edip bunda Capex tarafına yapılan yatırımlarla birlikte soru işaretleri vardı. Hani bunlar da ABD tahvil faizini yukarı doğru genişletiyor gibi. Ama orada da bir sıkıntı gözükmüyor. Yani şu an enflasyona paralel bir hareket yaşıyoruz diyebiliriz ABD tarafında. Yani karlılıkta sıkıntı yok. Büyümede yani 3 aşağı 5 yukarı geçmişe göre biraz daha yüksek, enflasyonu bunu destekliyor ve enflasyona para verdiği şirket karlılıkları oluşuyor. Yani mevcut konjonktürde şu anki geçtiğimiz dönemlerde ABD 10 yıl tahvili 5 yıl %5'in üzerinde olduğu zaman hep negatif bir tarafta yer aldık. Hala negatif tarafta bir yorum beklentisi mevcut. Kendim de bunu dahil edersem. Ama mevcut koşullarda o kadar da yüksek hassasiyete barındırmıyor diyebilirim. Ne zaman biz korkmaya başlayabiliriz ABD 10 yıllık tarafta? Yani 20 yıllık ve 30 yıllık tarafta hani oradaki linkler biraz daha uzak vadeli mortgage tarafını etkiliyor. Onu kenara koyuyorum. Evet. Ama 10 yıllık tarafta 5,5 ve 6 bandlı bir yere ulaşırsak biz tekrardan korku çanlarını duymaya başlarız diye ifade edeyim sizlere.
1: Evet, aslında komple küresel tarafta sermaye akışını etkiliyor. Yine mortgage faizleri 7 yılın zirvesindeydi. Onu da altını çizmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz Eren Bey, değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdiden iyi hafta sonları.
1: Size de iyi hafta sonları dileyelim. Stratejist Eren Kuru'yla küresel piyasaları ve içerideki son tabloyu değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yatırım günlüğünü burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Genel izleyici için uygundur.

Güneydoğu Asya'nın sıcak ve nemli tropikal ormanlarında yetişen tropikal iklim bitkisidir. Muz ağacı otsu olarak bilinen yeşil bir bitki olup, gövdesi bir demet meyve oluşturacak tek bir dal taşır. Muzun ana vatanı Güney Çin, Hindistan ve Hindistan'la Avustralya arasında kalan adalardır. Kültür bitkisi olarak ilk yetiştiren insanların balıkçılar olduğu sanılmaktadır. Balıkçılar ağ yapmak için muzun yapraklarından yararlanmışlar ve bu şekilde muzun tarımını başlatmışlardır. Muz bitkisi ülkemize ilk defa 1750 yıllarında Mısır'dan süs bitkisi olarak getirilmiştir. Ülkemizde ilk defa Alanya'da yetiştirilen muzun meyve verdiğinin görülmesi üzerine 1930'lu yıllardan sonra meyvesi için ticari amaçta yetiştirilmeye başlanmıştır. Dünyadaki muz üretimi en fazla Asya kıtası ülkelerinde yapılırken bu kıtayı sırasıyla Güney Amerika, Orta Kuzey Amerika, Afrika, Okyanusya ve Avrupa ülkeleri izlemektedir. Ülkemizde ise ilk yıllarda Anamur bölgesinde üretimi yapılmıştır. Ticari üretimi 1937 yılında Dwarf Cavendish kültivarı ile başlayan muz bitkileri önceleri açıkta üretilmiştir. Bununla birlikte zaman içerisinde düşük sıcaklıklardan dolayı bitkilerde zarar meydana gelmesiyle yetiştiriciler özellikle Anamur ve Bozyazı'da muzu açık alanlar yerine plastik ve cam seralarda yetiştirmeye başlamıştır. Ekimi için yer seçerken don ve rüzgarlı alanlardan kaçınılmalı, sulama suyu mevcut ve kaliteli olmalı, ayrıca dikimden önce nematodları kontrol etmek için toprak dezenfekte edilmelidir. Seraya muzun ana bitkisini dikerken veya sökerken dikkatli olunmalı, sıcaklık ve nem kontrolü için havalandırma yapılması gereklidir. Özellikle yaz aylarında sera içindeki sıcaklığın 34 dereceye çıkmamasına dikkat edilmeli ve gölgelendirmeler kullanılmalıdır. Sera örtü malzemesi tercih edilirken ışık geçirgenliğinin yüksek olmasına ve nem yoğunlaşma oranının az olmasına dikkat edilmelidir. Ana bitkiyi fazla sulamaktan kaçınmalı, aşırı sulama yapılmamalıdır. Bu soğanın çürümesine ve ölmesine neden olabilir. Muz tropikal iklim bitkisidir ve ortalama sıcaklığın 26 ile 27 derece olduğu bölgelerde yetişir. Ülkemizde Akdeniz iklimi görülen bölgelerde yetiştirilmekte, sıcaklığın 2 ile 3 dereceye düştüğü durumlarda bitkiyi korumak için önlemler alınması gerekmektedir.

her mevsimde sevilerek yenen muz, sağlığa da oldukça faydalı bir meyvedir. Muz, zengin potasyum içeriği de elektrolit dengesinin korunmasını sağlar ve yağ, kolesterol gibi içeriğe sahip olmayan meyvenin enerji değeri yüksektir. Aynı zamanda içeriğindeki potasyum, magnezyum ve kalsiyum mineralleri sayesinde kas kramplarının ve ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Tarımsal üretimde enerji gereksinimi teknolojik cihaz kullanımının artışıyla her geçen yıl biraz daha artıyor. Otomatikleşmenin, akıllı teknolojilerin ve tarım 4.0 gelişmelerinin birçok getirisi olsa da enerji kaynaklarının kullanımının artması büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çevre dostu ve uzun vadede tasarruflu enerji kaynakları arasında güneş enerjisi verimli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Tarımda güneş enerjisi kullanımı düzenli elektrik maliyeti olmaksızın sulama yapabilmeye, serayı ısıtmaya, soğutma deposu kullanmaya imkan tanıyor. Elektrik harcamasını devreden çıkaran güneş enerjisi verimli kullanımıyla fark yaratıyor. Tarla arazisinin yapısı, ekinin ihtiyaçları, bölgenin şartları incelenerek güneş panelleri için hazırlık, planlama ve kurulum özel olarak hazırlanıyor. Güneş enerjisi kullanılmasının tarımsal üretimde sunduğu birçok avantajın yanı sıra, çevre dostu yenilenebilir güneş enerjisi uzun yıllar bakım gerektirmemesiyle fark yaratıyor. Tarımsal sulamada sulama sisteminde basınç yaratılması için enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Basınçla borulara iletilen su, tarlaya etkin şekilde dağıtılırken, farklı sulama sistemleriyle entegre biçimde kullanılabilen güneş enerjisi, damla sulama, yüzey, yağmurlama, mikro sulama gibi modellere göre hazırlanıyor. Tarımda güneş enerjisi kullanımı için güneş paneli, uygun su pompası, akü sistemi, borular yeterli oluyor ve şebeke elektriği olmayan yerlerde bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Panelden toplanan enerji diğer aksamlarla dağıtılarak kolaylıkla kullanılıyor. Güneş enerjisi seracılıkta da kullanılıyor. Seranın ısıtılmasında odun, kömür, gaz gibi farklı yakıtlar yüksek giderlere neden olabiliyor. Düzenli ısıtmanın verimdeki önemi bilinse de çiftçilerimiz seralarda maalesef maliyetler nedeniyle ısıtma giderlerinden kaçınmak zorunda kalıyor. Güneş enerjisi ısınmada kablolama sistemiyle çalışıyor ve gündüz üretilen elektrik gece akü sistemiyle gerekli sabit sıcaklığı sağlayacak şekilde tasarlanabiliyor. Günümüz tarım ve ticaretinde girdi maliyetlerini düşürmek ve süreci daha verimli hale getirmek karlılığa direkt etki ediyor. Çiftçimiz için güneş enerjisi bir lüks gibi görünse de yatırım desteği ve devlet katkılarıyla maliyeti sırtlanmak kısmen kolaylaşıyor. Zamandan, emekten ve üretim maliyetlerinden tasarrufu vaat eden güneş enerjisi sistemleri, güneş tarlalarıyla geleceğin tarım dünyası için vazgeçilmez teknolojiler arasında yer alıyor.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 24, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 23. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 9. Konya 22, Kayseri 24, Nevşehir 21, Sivas 25. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 27, Aydın 30, Muğla ve Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Adana 31, Kahramanmaraş ve Hatay 30. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 22, Karabük ve Rize 24, Samsun 20. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 29, Erzincan 27, Van 24, Ardahan 22. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 30, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.

0: Üstahşılık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun. Enpara.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Macera aramıyorum ki. Değerinde tring sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde tring sat.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
6: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
7: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
8: CB Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
9: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.

0: banka makinesine almam lazım.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: A101'de tazenin yıldızları. İtalmuzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 49 lira 50 kuruş.

0: tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın.
1: Bu çok iyi.

0: Magir'in elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Binde böyle. Kontrol binde.
1: 19-25 Eylül arasında binde efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşu.

0: Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
2: Rastgele Güven Kaptan.
3: Bol şans Güven Kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona Güven Kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
4: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.

0: datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Sasa Polyester, piyasa gündemini sunar.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftayı tamamlıyoruz. Haftanın son işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları masaya yatıracağız. Bu haftanın başından itibaren fon konusu gündemde kalmaya devam etti. Hisse senedi piyasasındaki görüntü ve fona dair tasfiye süreci ve ödeme şekilleri henüz netleşmiş değil. Özellikle dün öğleden sonra ekonomi yönetiminin toplantılara başladığı öngörülüyor. Bugün de o toplantıların edinilen bilgilere göre devam ettiği ifade ediliyor. Bakalım hafta sonu yeni bir haber akışı gelecek mi ve yakın bir süreçte bu fon tasfiye süreci nasıl devam edecek merak ediyoruz. Bu konuları konuşacağız. Bizlere Ahlaç Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bugünle birlikte 8 işlem günü oldu. Özellikle taban serisi başladığı andan bu yana 8. işlem günü. Bazı şirketlerde o taban serisi 8 gün önce başlamıştı. Bugün baktığımızda biraz daha görece olumlu bir hava var gibi. Çünkü geçen hafta çarşamba günü, geçen hafta cuma günü bu listeyi açtığımızda BIST 100'de işlem gören 100 şirketin görüntüsüne baktığımızda 16-17 şirkette taban fiyatlama vardı. Bugün görece 5-6 tane, 7 tane şirkette böyle bir görüntünün olduğunu görüyoruz. Tasfiye süreci ne yönelik görüntü ne anlatıyor, ödeme şekilleriyle alakalı süreç bizi nereye evirecek, birçok yatırımcı paramı alabilecek miyim sorusunu yöneltiyor. Biraz bu fon tasfiye sürecini konuşalım, sonra hisseler üzerinden de değerlendiririz.
1: Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi artık tasfiye süreci belli aşamalara geliyor muhtemelen toplantılarla birlikte. Ama net bir karar henüz almış değil. Zaten normalin dışında aslında bir tasfiye süreci olacaktır. Çünkü sektör daha önce yaşamadığı bir şeyi yaşıyor. Yani büyük bir şokun içerisinden geçiyoruz aslında. Onun için şimdilik bir şeyler söylemek için erken durumdayız. Öncelikle tabii ki burada yakalanan yatırımcılara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi tabii bu süreç şu anda kısa vadede kötü etkilemeye bazı hisseleri devam edecek gibi görünüyor. Sizin de belirttiğiniz aslında buradaki 5-6 tane taban serisine devam eden hisseler henüz hala normal değerlemelere gelmiş durumda değil. Onun için bu tasfiye sürecinin de kolay olacağını düşünmüyorum. Yani bu işte para piyasası fonları için tasfiye süreci daha kolay olunacak gibi bir algı varsa bunun da ben zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet risksiz olarak algılanabilir ama aslında para piyasası fonları bile risklidir. Sadece risksiz getiri devlet tahvillerinde, hazine bonolarında vardır. Şimdi bir risk alınmış bazı yatırımcılar tarafından para piyasası fonlarında olsa bile evet belki de yani 100 yılda bir belki de başlarına denk gelecek bir risk gerçekleşiyor, denk geliyor. Şimdi tabii ki bunun tasfiye süreci de kolay olmayacak. Bir yığılma oldu satışlarda ve bu yığılmadan kaynaklı para piyasası fonu olsa bile ben dağıtımın kolay hesaplanabileceğini düşünmüyorum. Hisse senedi fonu tarafındaysa durum biraz daha karışık görünüyor ki burada yatırımcının biraz daha uzun vadeli sabretmesi gerekiyor gibi görünüyor bence. Şu anda tabii ki işte yöneten, yönlendirenler tarafından hızlı aksiyonlar alınmaya çalışılıyor. Sadece SPK tarafından vesaire de değil. Burada işte Merkez Bankası'nın da aslında likidite sağlayarak piyasaya olumlu yönde müdahale ettiğini görmüştük. Üzerine konuşuluyor. Fakat bu bence bugünün yarın işi olmayacak. Biraz uzun sürebilir. Kanaatindeyim ki zaten SPK'da tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya henüz süreç başlamadan uzatmıştı. Umarım bu süreç içerisinde hallolur. Fakat

0: Şimdi bu taban taban gelen hisselerde pay olarak bu hisselere ortak olmuş yatırımcıların tekrardan en azından maliyete gelmesi için ne kadar süre geçecek? O da bir muamma. Çünkü gerçekten değerlemeler çok yüksekti.
1: Şimdi sosyal medya onlar paylaşılıyor. İşte şu şirket şu kadar gitti. 30 gün daha taban olursa işte şu seviyeye gelir. Adil seviyesine gelir. 40 gün daha taban olduğu takdirde işte şu noktalara gelir. Artık kaç gün daha taban olacak? Evet. Bunun muhakemesi yatırımcı kanadından ve sosyal medya kullanıcı tarafından yapılıyor.
0: Evet. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1'e geldiğinde varsayılıyor. Yani bu taban serisi 1'de duracağını da bilmiyoruz. Yani piyasa değeri, defter değeri 1'in altına gelmeyecek diye bir söz de konu değil.
1: Öyle bir kaydı da yok.
0: Kaydı yok. O yüzden yani burada tabii iyimser olmaya çalışıyoruz. Hani fakat ben hala bazı kişiler tarafından içinden geçtiğimiz durumun anlaşılabildiğini sanmıyorum. Nasıl? İnsanlar alım yaparken ne alacaklarını, bildiklerini sanmadıkları gibi bugün de neyle karşı karşıya olduklarını tam olarak fark etmediler gibime geliyor. Yani burada tabii dediğim gibi süreç kötü, konuşmak çok zor. Bir de Uğur Bey, olan ve geçen bir şeyin üzerine konuşmak çok kolay. Olmuş, geçmişi yorumluyorsunuz ve burada karamsar ifadelerde de bulunabiliyoruz, iyimser ifadelerde de bulunabiliyoruz. Daha önce konuşmak önemliydi. Gerçekten hani burada bir sene önce de sizinle yaptığımız yayınlarda, hatta siz askere gitmeden önce olduğu için hatırlıyorum, yani Kasım ayında konuşmuştuk 2025'in. Yine bu işin sonunda küçük yatırımcı üzülecek. Şu anda kahraman ilan ettikleri, bu işin içinden sıyrıldıkları zaman ya da farklı bir şekilde ayrıldıkları zaman üzülen yine yatırımcı olacak demiştik. Şimdi iş işten geçti. Yani geçmiş olsun tekrardan. Ben bildim demelik bir durum, zaman değil. Fakat bundan sonra ne olacak? Biraz bunu konuşmalıyız. Geçmişte yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıyız. Burada işte daha cezalar artacak mı, artmayacak mı, nereye sıçrayacak, bunları takip etmeliyiz. Yani şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız bile hani konuya el atmış gibi görünüyor ki sanırım dün de ilk defa konu hakkında açıklamalarını yaptı. Onun için süreç hızlanacaktır diye de düşünüyorum. Burada vatandaş daha fazla mağdur edilmemeye çalışacaktır. Ama ben çok iyimser değilim bu konuda. Dediğim gibi hala nasıl bir şeyin içerisinde olduğumuzun farkında olduğunu düşünmüyorum insanların.
1: 12.900'e geldi endeks. Bu yaşanan gelişmeler sonrası endekse dair görüntüde bozuldu deyim yerindeyse. 15.000, 17.000, 20.000'ler konuşuluyordu sene başında, sene ortasında.
0: Evet. Savaş şimdi, çıktı, şimdi bu oldu.
1: Savaş çıktı, bir şekilde tutulmuştu ama sanki bu yaşanan fon düzenlemesi ve akabindeki soruşturmalarla işte bu olayın patlak vermesi daha fazla etkiledi gibi. Yani ana endekste yine 13.000'e yakın seviyeler görülüyor ama biraz önce de söyledik, 20-25 tane kadar hisse var ki onlar %50, %60, %80 geri çekildi ki buradaki şişmeleri siz ifade ettiniz. Biz ana endeksi konuşalım, BIST 30 endeksini konuşalım. Bu sene kayıp yılı mı BIST 100'e yönelik hedeflerde?
0: Şu an dolar bazlı hemen hemen sene başına geldik sanırım. Yani %30'luk bir getiri vardı. Özellikle dolar bazlı. Şimdi kafa kafaya gibi bir durum içerisindeyiz. Bence pozitif kapatabiliriz. Tabii yaşadıklarımız BIST 100'ü de etkiliyor, BIST 30'u da etkiliyor ama baktığımız zaman işte 15 Eylül tarihleriyle neredeyse bankacılık endeksi, BIST 30 endeksi hemen hemen aynı seviyede. BIST 100 endeksinin bu seviyede olmasının sebebi de biraz önce sizin de gösterdiğiniz bazı hisselerin endeks değişiklikleri açıklanmasına rağmen 1 Ekim'de geçerli olacağı için
1: verelim bugün, en çok azalanları orada görelim o şirketleri.
0: Bugün hala o şirketler BIST 100 endeksini aşağı yönlü baskılıyor. Şimdi bu değişiklikler olduğu zaman işte BIST 30'dan, BIST 50'den, BIST 100'den bazı buraları etkileyen, aşağı baskılayan hisseler
1: burada
0: çıktığı
1: ilk
0: zaman
1: ilk 5'i verdiğimiz için diğerleri gelmedi. Destek Finans da var. Endekste ağırlığı yüksek olan Katılım Evim de var. Bu şirketler baskılıyor.
0: Evet. Şimdi bu şirketler çıktığı zaman BIST 100'den 1 Ekim'de burada daha rahatlayan bir BIST 100 endeksi görebiliriz. Biz de bir çalışma yapmıştık. Burada hani çok fazla etkiliyor mu FK oranlarını mesela? Şu anda enflasyon muhasebesinin içerisindeyiz. Tabii FK oranı ne kadar doğru o da tartışılır ama en azından %5 küsür ucuzlayacağını söyleyebilirim. BIST 100 endeksinin bu değerlemeleri pahalaşan hisselerin şu anki yani dün tarihli geri çekilmeye rağmen çıkarttığımızda %5 ucuzlayan FK bazında bir BIST 100

0: endeksimizde olacak. Yani tabii ki burası bizim gösterge endeksimiz. Yani dışarıya işte MSCI'ya, FTSE'ye vesaire burada ilk algı açısından çok önemli bu endeksler. BIST 30 da öyle, BIST 100 de öyle. Ben toparlayacağını düşünüyorum. O yüzden genele baktığımızda kayıp yılı olmayabilir. Yani hem savaşa rağmen hem bu olaylara rağmen BIST 100 güçlü kalabilir. BIST 30 daha da güçlü kalıyor.
1: Nasıl olacak peki? Burada gelen düzenlemede BIST 30 hisseleri muaftı. BIST 30 hisseleriyle mi daha kuvvetli kalabiliriz?
0: Bence öyle. Bazı tasfiye edilen fonların da haricindeki o fonlar da belki keza öyle. Burada biraz dağılım BIST 30'a doğru olacak yoğunlaşma. Ondan sonra BIST 30'a da tabii girişler olabilir. Varlık fonunda ziraatin alımlarını görmüştük. Burada da desteklendiğini görüyoruz endeksin. Onun için ben çok karamsar değilim Uğur Bey. Yani kısa vadeden konuşuyoruz ama ben uzun vade için, yani ülkemiz için, sermaye piyasalarımız için bu atılan adımların da çok yerinde olduğunu görüyorum ve daha pozitif bakıyorum. Yerli sermaye bugün küsmüş olabilir. Belki güven bugün azalmış olabilir. Ama yurt dışındaki ülkeler dahil olmak üzere en önemli olan şey yabancı sermayedir. Bugün Amerika için de İngiltere için de yabancı sermaye çok önemlidir. Bizim için de aslında yabancı sermaye çok önemli. Şimdi MSCI'ın, işte FTSE'nin bize yaptıkları uyarılar, bazı hisseleri endekse dahil etmemeleri, işte Killer Holding'i MSCI almadı biliyorsunuz. Daha sonrasında FTSE endeks değişikliklerini durdurdu. Tabii önümüzdeki ay muhtemelen FTSE yayınlanacak. Kasım'da bir MSCI gözden geçirmesi var. Bize bunlar lazım. Yani bize aslında yurt dışı yatırımcısı lazım, yabancı yatırımcı. Yani burada sayı olarak az olsalar bile para miktarı olarak yüksek olan kişiler lazım. Bugün hesaplama yapıyoruz. 455 bin kişi fonların içerisinde diyoruz. Ama bu 455 bin kişinin büyüklüğü ne kadar? Yani hani bunu bir tabii bazı rakamlar ortaya çıkıyor vesaire falan ama tartışmak lazım. 6 milyon fon yatırımcısı görünüyor şimdi. 6 milyon 800 bin galiba pay piyasasında, 6 milyon da fon piyasasında. 6 milyonun 200 bini kurumsal yatırımcılar ve yabancı yatırımcılar. Yani yaklaşık 5 milyon 800 bin zaten yerli. Muhtemelen bunlar da KY dediğimiz küçük yatırımcı. Şimdi onun için uzun vadeye baktığımız zaman biz MSCI'dan çıkmamalıyız. Frontier Market'e düşmemeliyiz. Bize bunlar lazım. Ülkemizin geleceği için bizim yabancı sermayeye ihtiyacımız var. Bu her ülke için geçerli. Sadece Türkiye için geçerli değil. Yani dışarıdan para şehirler için bile öyledir. Bugün Anadolu'da bir şehir gelişecekse o şehre dışarıdan para girmesi gerekir. Ülkeler için de böyledir. O yüzden umutluyum. Burada yatırımcı güvenini kaybetmemeli, borsaya küsmemeli. Yani bir grup tarafından bir hareket yapıldı diye borsanın hepsine o gözle bakmamalı. Gerçekten yatırımcısını koruyan, bugün paylarını geri alan şirketler de var. Uzun zamandır geri alan şirketler de var. Gerçekten yatırımcısına sahip çıkan, basiretli tüccarlar var. Yani yöneticiler var. Şirket sahipleri var. Şirketini halka arz ederken bile bazı şeylere dikkat eden patronlar var. Onun için bizim piyasamız çok büyük bir piyasa. Yani bankalarımız dışarıdakilere göre güçlü kalıyor, örnek vermek gerekirse. Burada evet yanı başımızda bir savaş var ama örnek veriyorum, Suriye'nin toparlanması var. Ukrayna'nın toparlanması var. Gelişen bir teknolojimiz, savunma sanayimiz var. Baktığınız zaman sağlık şirketlerimiz iyi gidebiliyor. Bugün son ikinci çeyrek bilançolara baktığımız zaman petrokimya şirketlerimizde iyi bilançolar açıklayanlar var. Perakende şirketlerimizde çok yüksek karlar edenler var ki üçüncü çeyrekte de bilançolara iyi gelecek olanlar var. Bugün baktığımızda bu saydıklarım zaten bu fon operasyonundan dezavantajlı olarak çıkmış değiller. Hala zirvelerine yakın hareket ediyorlar. İşte Tüpraş'ıdır, BİMAŞ'ıdır, Aselsan'ıdır vesaire. Onun için yatırımcının biraz daha buraya bakması lazım. Borsa İstanbul, siz nasıl görüyorsanız sizin için öyle bir yerdir. Siz buraya yatırımcı olarak bakıyorsanız yatırım yeridir. Oyun olarak bakıyorsanız oyun oynayacağınız bir yerdir. Ama burası aslında amaç olarak tasarruf sahiplerini içerisinde barındırmak isteyen bir yerdir ki bizi yöneten kişilerden de bunun cevabını alıyorduk. Borsaya uzun vadeli yatırım yapılmasını sağlamamız gerekiyor. Fonlarda manipülasyon yapıldığını biliyoruz, açıklamalarını alıyorduk. Şimdi atılan adımlarda borsamızın geleceği için ben doğru adımlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden karamsar değilim.

0: bugün dediğim gibi yatırımcılara geçmiş olsun, ama uzun vade için kimse buraya küsmemeli. Hala önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl için eğer tasarruf sahibiyseniz, yatırım yapacaksanız buyurun. Taş gibi şirketlerimiz var. Ucuz seviyelerde şirketlerimiz var. Kasım ayındaki yayında dönüp baktım ne demişiz diye şunu söylemişiz. Ucuz diye Türkiye'ye gelinecek diye bir şey yok. Ya da pahalı diye Amerika'dan çıkılacak, satılacak bir şey yok demiştik. Evet, ucuzluk, pahalılık meselesi değil. Biz bazı yapısal olmayan, ekonomi dışı işlerle burada zorlanmaya geliyorduk BIST 100'de. Yine görüyoruz, ama son demleri, bunlar geçecektir. Ve uzun vadede önümüzdeki yıllarda Türkiye sermaye piyasasını iyi günler bekliyordur. Bugün bu söylediklerime içerideki yatırımcı kızabilir. Nasıl? Kasım ayında konuşurken üzülen yine küçük yatırımcı olacak dediğimizde, yine belki işte bize kızanlar, bizi eleştirenler olduysa, bugün de uzun vade sermaye piyasaları iyi yere gidecek dediğimizde bizi eleştirenler olacaktır. Ama görünen köy kılavuz istemez. Biraz dışarıya çıkıp kendilerini o psikolojiden arındırıp insanlar bakarsa bu piyasaya, ne kadar güçlü, geleceğe açık bir Türkiye sermaye piyasası olduğunu anlayacaklardır.
1: Peki bu orta vadede yabancı yatırımcı performansını nasıl etkileyecek? MSCI, FTSE, S&P'nin değerlendirmelerine değindiniz. Kasım'da bir MSCI değerlendirmesi vardı. Bu düzenlemeler sonrası, yaşanan gelişmeler sonrası sanıyorum onlar da ona göre değerlendirme yapacaktır, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani şimdi bir MSCI'den çıkarılma konusunun borsaya ne kadar zarar vereceğini hayal edebiliyor musunuz Uğur Bey? Şimdi BIST 30 hisselerinin satıldığını görebilirdik burada. Yani belki bir felaketin eşiğinden dönen Borsa İstanbul'da görebiliriz. Burada atılan ona adımlar bundan dolayı olumlu diye ben de söylüyorum. Ya Kasım ayında MSCI tarafından işte Frontier Market'e düşürme ya da işte bazı hisseleri, yani orada mid cap'e çıkma, small cap'ten örnek veriyorum, mid cap'e çıkacak hisselere işte onay vermeme durumları vesaire olacağını düşünmüyorum artık. Zaten biz de içerimizdeki fiili dolaşım oranlarını artık bir düzenleme getirdik. Orada da FIF gibi bir oran var MSCI tarafında, işte yabancı yatırımcının aslında yatırım yapabileceği oranlar gibi. Buralardaki düzelmelerle birlikte ben işleyişin daha sağlıklı bir hale dönmesinde açıkçası bekliyorum. Onun için Kasım ayındaki potansiyel bir yabancı yatırımcı çıkışının da bu şekilde önüne geçildiğini düşünüyorum. FTSE daha yakın muhtemelen. Oradaki değişiklikler. Biliyorsunuz S&P endeksleri de bir uyarı yapmıştı. Burada ben artık hani bu Frontier Market'e düşürülme riskinin ortadan kalktığını ve bu da yine uzun vadeli yabancı sermaye için, borsamız için iyi bir durum oluşturduğunu düşünüyorum. Bence artık böyle bir risk yok.
1: 100 şirketi ekrana bir taşıyalım. Burada peki bu kadar yaşanan olay sonrasında yatırımcı nasıl hareket etmeli? Yani siz evet gelin 30 yılda, 20 yılda burası fırsat barındırıyor, umutsuzluğa kapılmayın. Daha temiz piyasa, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir ülkemiz adına da yapılan, atılan adımlar önemli, olumlu diyorsunuz, ama şunu da ifade edelim, yani bir güvensizlik iklimi de var. Yani bir ümit kırıklığı, umutsuzluk noktasında yatırımcı psikolojisini de anlamak gerek. Çünkü sermaye piyasalarındaki görüntü tabana yayılsın söylemleri ve işte fon piyasalarına yönelik olumlu cümleler, hisse senedi piyasasına yönelik mühim cümleler, uzmanlar kurdu, ama bugün yaşanan olaylar da malum. Haklı olarak yatırımcı da bir kırılganlık hissedecektir, evet, ve bir uzaklaşma göreceğiz. Bunu nasıl atlatabiliriz? Yani daha yüksek montanlı şirketlere yatırım yaparak mı bu aşılabilir? Temeli sağlam olan şirketleri keşfederek mi, tanıyarak mı bu aşılabilir? Siz geçen sene Kasım ayında o değerlendirme yaparken siz de ifade etmiştiniz. Bir şey olduğunda küçük yatırımcı olacak, evet, demiştiniz. Biraz önce de yinelediniz. İşte öyle olmaması adına belli çerçeveler mi yatırımcı çizmeli? O çerçeveler noktasında mı yatırımlarını yapmalı?
0: Kesinlikle öyle. Buradaki en önemli konu finansal okur yazarlık seviyesi. Yani bu gerçekten de, ha şimdi evet, SPK'da belli düzenlemelerle finansal okuryazarlığı belki de düşük olan insanların hatalı karar vermesinin önüne geçmeli mi? Evet, geçmeli. Burada biz önceki ay bunları da konuştuk.

0: Neden daha erken adım atmıyoruz diye soracağız demiştik. O günleri yaşıyoruz. Fakat tabii burada finansal okuryazarlığı geliştirmek lazım. Neden? Çünkü biz bir para piyasası fonuna yatırım yaparken yani risk değeri 7'de 1 diye ya da 7'de 2 diye direkt ya bir şey olmaz para piyasasına diyorsak işte burada bizde bir bilgi birikimi eksikliği var demektir. Ve suçu ama SPK bunlara izin vermiş diyerek oraya bırakıp da kendimize hiç suç aramamak hata olacaktır. Şimdi bu her piyasa için geçerlidir. Küçük yatırımcı diyoruz. Şimdi çevremde ben de konuşuyorum. Çevremde bu fonlara yatırım yapan, hisselere yatırım yapan tabii ki de elbette çok fazla insanlar var. Yine kriptoya nasıl zamanında yatırım yapıldığı gibi. Yani bir sürü altcoin var. Bu altcoinler hakkında çok fazla bir bilgi birikim yok. Bazı Telegram grupları var. Oradan buradan alınan tüyolarla yapılan işlemler var. Ya da işte bazı reklamlara, çeşitli pazarlamalara orada takılanlar var. Yani bu yanlış. Onun için yatırımcının öncelikle finansal okuryazarlığını artırması gerekiyor. Tabii bu sadece yatırımcı suçu demek de istemiyorum bu konuda. Belki bizlerde de hata var. Belki yatırımcıya çok daha iyi anlatmamız lazımdı. Belki buralarda da işte o gün demek ki eskilerde konuştuklarımız biraz zayıf kalmış. Demek ki daha net karşıya aktarmalıymışız. Belki de biz aktaramamışız. Burada aracı kurumların, portföy yönetim şirketlerinin aslında bir yatırım evreninin, bütün o habitatın kendini geliştirmesi gerekiyor. Demek ki burada yatırımcının da şimdi bu bir tecrübe artık. İllaki bir tasfiye süreci olacaktır. Yani bu paranın sıfırlanacağını çok fazla düşünmüyorum yani. Öyle bir hani en azından para piyasası fonundaki yatırımcıların belli miktarda paralarının geri dönüşü olacağını vesaire tabii ki de düşünüyorum. Yani bu bir son değil. Onun için önümüzdeki dönemde ne yapmalıyız? Buna bakmalıyız. Biraz önceki yaptığım konuşmada zaten bunun içindi. Yani borsaya küsmemeliyiz. Buradaki getiriden yoksun kalmamalıyız. Çünkü uzun süredir Borsa İstanbul zaten yatay gidiyor. Yani buranın önü açık. Dediğim gibi ucuz bir endekse, ucuz şirketlere sahibiz. İlla ki pahalı bir noktaya gelecek bunlar. Ve o aradaki anomaliyi yakalayabiliriz. Burada daha iyi aslında bizi bu fonlara yönlendirmeyen, yönlendirmeyecek ya da siz bunları aldığınızda sizi uyarmayan yatırım danışmanlarıyla değil de belki onlar da daha kalifiye insanlarla çalışmalılar. Geçmişin analizini iyi yapmalılar. Kim nereye yönlendirdi onları? Veya hangi konularda uyardı ya da uyarmadı. Bunların analizini yaparak her şeyin daha iyi olmasını da bence sağlayabilirler. Yani bugün hiç parasını sıfırlamayan bir borsacı var mı? Ya da reel sektörde bir girişim yapıp o girişimde zarar etmeden diğer çok başarılı olan kimse yok mu yani? Hani böyle hikayeler çok fazla var. Bunlar bugün dün korona da oluyor. İşte Allah korusun bir doğal afette oluyor. Bir fonda oluyor. Bir sürü olay başımıza geliyor. Biz bunlardan ders çıkararak bir sonrakinde nasıl daha az zararla bunu atlatıp tasarruflarımızı nasıl daha fazla değerlendirebiliriz bunu düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi borsaya nasıl bakarsanız borsa size onu veriyor. Siz bugün gerçekten büyüme şirketlerini iyi analiz edip önünüzdeki 10 yıla bir yatırım yaptığınız zaman Borsa İstanbul'un sizi üzeceğini ben çok fazla düşünmüyorum. Ama bugünden yarına bir işlem yapıp burada para kazanmayı düşünüyorsanız sıkıntı olabilir. Hele ki TL mevduatın işte sabit getirinin çok üzerinde para piyasası fonundan ya bir param var boşta ama 3 gün sonra da bir ödemem var. Hemen 2 dakika şurada bunu değerlendireyim. Ondan sonra aldığım NEMA'yı da cebime kar kalıp ya böyle bir şeyin içerisine giriyorsanız evet. Burada borsada size bunu verir yani.
1: Gelişmeleri izleyeceğiz. Bu arada BIST100'de işlem gören şirketlerin 66 tanesinde an itibariyle yükseliş var. Bakalım haftayı nasıl tamamlayacağız? Hafta sonu bu anlamda yeni gelişmeler olacak mı? Önümüzdeki haftada süreci takip edeceğiz. Dinçer Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız
0: için. Ben teşekkür ederim Uğur Bey. Sağ olun.
1: Efendim değerlendirmeyi sürdüreceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konulan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafta boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını takip ettik. Birçok gelişme yaşandı iş dünyası açısından ve Türk-Amerikan ticareti noktasında bu yaşanan gelişmeleri ve olası senaryoları masaya yatıracağız. Bizlere Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Sayın Süleyman Ecevit Sanlı eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Siz de Amerika'daydınız.
1: Evet.
0: Ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Nasıl bir toplantı atmosferi vardı? Genel kurul atmosferi vardı. İş dünyasının önemli isimleri Amerika'daydı. Hem yabancı iş insanlarının da bulunduğu toplantılar yaşandı. İlk etapta hafta yaşanan bu görüşmelerde sizlerin izlenimlerini dinlemek isteriz.
1: Aslında bu yılki genel kurulun ana mottosu Uğur Bey, Restoring Trust, yani güveni yeniden inşa etmek şeklindeydi. Çünkü dünyada gerçekten ülkelerin birbirlerine karşı olan güvenleri ve United Nations platformu olan güven konusunda, ki bu birçok platformda da dile getirildi. Avrupa Konseyi Başkanı tarafından dile getirildi. Dünyadaki bu sistemin restore edilmesi gerektiği, güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiği aslında ana damgayı vuran konuydu. Ezber bozan başlıklar da vardı. Örneğin yapay zeka konusu. Yapay zekanın regüle edilmesi mi yoksa bunun önünü açık tutularak, çünkü Başkan Trump buna karşı, yani regüle edilmesine karşı, regüle edilerek bu ekonominin daraltılmasına karşı, tamamen bırakalım devam etsin diye. Tabii bilimsel çekinceler de var bu anlamda. Haklı çekinceler de var. Çünkü insan soyu ilk defa kendisinden daha zeki bir varlık, yani bir zeka üretti bu noktada. Bununla ilgili tartışmalar vardı. Uzay ekonomisi, hemen Birleşmiş Milletler öncesinde uzay ekonomisi ne şekilde ve uzay ittifakları ne şekilde şekillenecek derken, bunun yanı sıra dünyadaki konflikler, yani bu savaşlar, İran, Rusya ve benzeri konular ve bununla ilgili yeniden yapılanmalar. Sonuna doğru esas damgayı vuran konulardan birisi de Başkan Trump'la Xi Jinping görüşmesi oldu. 24'ünde bu görüşmeydi. Zaten bütün gözler ona çevrildi. Sayın Cumhurbaşkanımız harika, nefis bir konuşma yaptı. Gerçekten Birleşmiş Milletler'de, yani taraflı tarafsız, herkesin inanılmaz takdir ettiği bir konuşma yaptı. Çünkü zaten boşluk oydu. Yani güvenin yeniden inşa edilmesi ana mottosuyla olduğu için bunu yeniden dizayn edilmesi noktasında gerçekten çok özel bir konuşmaydı. Bunun yanı sıra tabii Birleşmiş Milletler nezdinde özellikle COP31 olsun, çevre, sürdürülebilirlik, bu başlıklar altında şeyler vardı. Ama bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler'in dışında da ticaret toplantıları oldu. Biz de TABA olarak, TABA MCM olarak 21'inde bir event yaptık. Hatta haftanın ilk eventini biz yaptık diyebilirim. Üç bakanımız katıldı. Amerikalı iki senatör katıldı. Kıbrıs Dışişleri Bakanımızı kattık. Washington'daki lobicilerle görüştürdük falan derken böyle, yani perde arkası, behind the curtain, birçok görüşmeler gerçekleşti. Şimdi burada ana başlıklara baktığımızda özellikle dünyada ciddi bir ticari açıdan korumacı fırtına esiyor Uğur Bey. Yani bu korumacı fırtına

0: da durmayacak. Ve her ülke kendi ekonomik milliyetçiliğine dönüyor. Bu kesin artık. Çünkü bunu başat lider olarak Amerika Birleşik Devletleri dünyada bu ekonomik milliyetçiliğin de önünü açan uygulamaları başlattı. Yani dünyada artık serbest ticaretin, malların serbest dolaşımını artık unutabiliriz diyebilirim. Her ülke kendi üretim gücünü yeniden kazanmanın derdinde. Biz bunu gördük. Bu kapsamda bu yeni ekonomik modellemede ve yeni bu uluslararası işbirliğinin yeni modellemesinde nerede yer almalıyız noktasında Amerika'nın da kendine özgü politikaları var. MAGA, Make America Great Again'e, bu Buy American, Build America politikalarında bizim Türk girişimciler orada neler yapabilir noktasında biz arayışlara gittik. Bununla ilgili görüşmeler oldu. Özellikle bu korumacı gümrük duvarlarıyla ilgili ne gibi başlıklar altında fırsat pencereleri açabiliriz? Yeni pencereler, yeni fırsatlar nasıl oluşturabiliriz? Bunları baktık.
1: Biraz bunu açalım mı?
0: Tabii.
1: Çünkü Türk heyetleri Amerika'ya gittiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da programı olduğunda ana gündem ekonomide de iki ülke arasındaki ticaret hacminden tutun da iki ülkenin karşılıklı birbirine hangi sektörlerde fırsat barındırdığına dair başlıklar gündeme geliyor.
0: Tabii.
1: Peki tabii bu genel kurul öncesinde de bu konu yine gündeme geldi. Sizler orada yine faaliyetler sürdürürken, eventlerde bulunurken, toplantılar gerçekleştirirken bizler de burada bu konuları konuşmaya çalıştık. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 50 milyar doları 2028 noktasında ifade etti. Ama orta ve uzun vade için iki ülke arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefinin olduğunu da tekrar yinelemekte fayda var.
0: Kesinlikle.
1: Ne kadar yakınız bu hedeflere? Bu toplantılarda bu açıdan hangi notlar ön plana çıktı? ABD'li yatırımcılarla da görüşmeler yapıldı. Yabancı yatırımcıların katıldığı bu toplantılarda hangi nüansları biraz daha bu toplantıda ön planda tuttunuz?
0: Şimdi sağ olsun Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bakanımız da bizim toplantımızda da zaten Ticaret Bakanı'nın himayesinde gerçekleştirdik. Hani Adalet Bakanımız da ilk defa katıldı sağ olsunlar. Sağlık Bakanımız da katıldı. Orada özellikle gündeme gelen, şimdi şöyle bir şey, rakamlar konusunda şunu ifade etmek isterim ben. Şu anda karşılıklı mal hizmet, ithalat ve ihracatı 36'lar seviyesinde Uğur Bey. Ama buna hizmeti de kattığımızda şu anda 48'e varmış vaziyetteyiz biz. Hizmette bizim üstünlüğümüz var. Mal kısmında özellikle son dönemde LNG alımlarımızdan dolayı o şeye dönmüş vaziyette. Amerika'nın diyene dönmüş vaziyette. Rusya'dan yaptığımız enerji alımlarını artık biliyorsunuz Amerika'dan yapıyoruz bu kapsamda. Şimdi orada bu ticaretin arttırılması noktasında özellikle şu var. Amerikalılar artık kendi yurt dışı yatırımlarını dahi ülkeye getirmenin peşine düştüler. Bunlar iki tip tedarik yöntemine başvuruyorlar. Tedarik zincirinde iki tipe döndüler. Birisi nearshoring, yakınından tedarik et. Birisi friendly shoring, dostundan tedarik et. Biz ikinci kısımdayız. Yani dostundan tedarik etme noktasında. Şimdi bizim beklentilerimiz neler? Şimdi burada önemli başlıklar oldu. Mesela bizim bir önceki Mayıs ayındaki ziyaretimizde Washington DC'de de önemli senatörlere şunu ifade etmiştik. Türkiye dünyada müteahhitlik sektöründe Çin'den sonra gelen ikinci ülke. Artık Çinlerle iş yapmayacağınıza göre dünya restore edilirken bizimkilerle iş yapmalısınız. Afrika'da olsun, Orta Doğu'da olsun, yakın coğrafyalarda olsun.
1: Biz bu konuda iddialıyız.
0: Şimdi bakın müteahhitlik sektörü buz kıran gemi gibidir. Müteahhitimizin girdiği yerde siz o ülkeye her şeyi satarsınız. Yani seramiği de satarsınız, demirini de satarsınız, alüminyumu da satarsınız ve bu şekilde ilerlersiniz ki keza bu
1: müteahhitlik sektörü, bu sektör zaten ilintili olarak 3000 sektöre etkiliyor.
0: Otomatikman.
1: Evet.
0: Otomatikman. Ve burada şimdi müteahhitimizin girdiği yerde ki biz yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde gerçekten dünyada ikinci sıradayız. Ve çok iddialıyız. Bu kapsamda özellikle non-Chinese politikasına da bunu eklemlediğimizde Türk müteahhitlik şirketleriyle Afrika'da, Orta Doğu'da, kuzeyimizde ve güneyimizde ciddi yeniden yapılanacak ülkeler var. Bunun yanı sıra Afrika'da da var bu işler. Bizim müteahhitlik şirketlerimizi Amerikan finansmanıyla ve bununla buluşturmak gayemiz bu. Çünkü bizim

0: Finansal erişimimizde rakiplerimiz devlet kapitalizmi uyguluyor, Çinli müteahhit şirketleri. Şimdi adamların uyguladığı devlet kapitalizmi modeliyle bizim üretici şirketlerimizin veya müteahhit şirketlerimizin rekabet edebilmesi mümkün değil. Bu anlamda bize bir mukayesel üstünlük sağlanması gerekiyor. Bu tezler konuşuldu ve karşılık gördü. Onu da ifade edeyim. İmzalanmak üzere olanlar var, imzalanacak olanlar var. Pek yakında bu anlamda Türk müteahhit şirketlerinin Amerikalı iş ortaklarıyla güzel iş yaptığını hep birlikte göreceğiz. Bu iyi haber. Bir. İki, Türkiye'nin şu anda en fazla ihtiyacı olan alanlardan başında ne gelir derseniz, şu an tabii ki nükleer enerji santralimiz devam ediyor. Enerji. SMR'a ihtiyacımız var bizim. SMR teknolojisine ihtiyacımız var. Bu başlıklar konuşulduğunu gözlemledik Enerji Bakanlığımızın şeyinde. Ki 300 megawatt altı SMR'lar organize sanayi bölgelerimizde mutlaka ortak üretimle konumlandırılmalı. SMR'a bizim ihtiyacımız var Türkiye olarak. Çünkü enerji maliyetlerimizi aşağı çekmediğimiz müddetçe rekabetçi olamayız. Artı içeride de zaten bizim lojistikte de tekrardan demir yoluna dönüş projeksiyonu var. Bunu da açıklanıyor zaten kalkınma planlarında ve şeylerde. OSB'lerimizi limanlarla bağlamak, OSB'lerimizi birbirleriyle bağlamak, enerji ve lojistikte daha ucuz maliyetleri yakaladığımız anda işte o zaman Türkiye gerçekten fiyat iddialı konumlara gelecektir. Bir ana başlıkta şu, hizmetler sektörü. Hizmetler çok kıymetli. Hizmetlerde dediğimiz şu anda bunun içine birçok şey katılabiliyor. Sağlık turizminden tutun, lojistiğinden tutun, turizminden tutun, dizi ihracatından tutun. Ve orada bizim gerçekten bir mukayesel üstünlüğümüz var. Servis hizmetleri başta olmak üzere. Bu kapsamda. Orada da gelişen bir iddiamız var. İşlenmiş gıda sektöründe Türkiye üstüne düşen payı henüz almıyor. Çok başarılı işlenmiş gıda şirketlerimiz var bizim. Gerçekten dünya ölçeğinde. Şunu fark ettik. Bazı sektörlere sıkışmış vaziyette Türkiye'nin Amerika'ya olan ihracatı. Önce bunu 100 milyar dolara getirmek için bir karşılıklı serbest ticaret anlaşması ihtimali var mı artık? Yok. Çünkü Amerika'nın artık hiç kimseyle serbest ticaret anlaşması imzalama ihtimali yok. Bu kadar ekonomik milliyetçiliğe bürünmüş bir devlet ekonomi en fazla tavizli vergi anlaşması imzalar. Peki bizim yapmamız gereken en başat nokta nedir? Bu yeni modelde, bu yeni sistemde kendi üretim sektörlerimizi bazen orada yerinde üretimle buluşturmak. Burada da Amerikan finansmanını kullanmak. Gerekirse Amerikan finansmanını kullanarak üretimimizin bir kısmını orada son finisajı yapmak ve orada yani firma sahibi Türk, aksamı Türk, ham maddesi Türk olabilir ama son finisajı orada yapabilecek şekilde bir ekonomik modelleme gelişebilir. Bunu da gözlemledik. Zaten birçok üyemiz de bu noktada eyaletler bazında da girişlere teşvik ediyoruz. Bakın Amerika'ya son 4 yılda 5 yılda Amerika Birleşik Devletleri bize hakikaten hep vergi uyguladı. Yani son Section 301'de bile bizi %12,5'luk tarif eden değerlendirdi. Kaçak işçi falan göçmen çalıştırma noktasında biz çok iyi bir durumdayız. Regüle bir ülkeyiz. Bizden çok daha kötü durumda olan ülkelere %10'luk bir tarif uyguladılar bu kapsamda. Kuvayzi taleplerimiz başka ülkelerde karşılık buldu ama bunların hepsi aslında birbiriyle eklemlenmiş işler. Ticaret biraz lobiye bağlı. Lobi ile ticareti birleştirmek gerekiyor. Ticaret lobisinin lobimizi de güçlendirecek adımları atmaya gayret ediyoruz.
1: Birçok alan var aslında.
0: Tabii.
1: Yani bu bahsettiğiniz alanlar önemli alanlar, önemli noktalar.
0: Tabii Amerikan standartlarının Türkiye'de uyarlanması gerekiyor. Esas nokta bu. Bunu fark ettik. Çünkü Amerika'da ticaretin artması sadece Ticaret Bakanlığımızın misyonu değildir. Bakın bizim halen baktığımızda ilk 5 sektörümüz işte kimya, halı, efendime söyleyeyim seramik gibi. İşte son dönem artan önemli ihracatlarımız da var ama esas Amerikan standartları, çünkü Türkiye'deki üretim prosesleri hep Avrupa standartlarına göre konumlanmış vaziyette. Özel sektörümüzün de biraz Amerikan standartlarında üretim yapabilmesi için Amerikan standartları ile ilgili buluşturmamız gerekiyor. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız bu konuda bir çalışma başlattı mesela. Amerikan standartları ile ilgili. Sağlık Bakanlığımız başlattı. Tarım Bakanlığımız başlatacak derken FDA ile ilgili ve bu noktada bu standartlara girdiğimiz zaman aynı geleneksel sektörlerin biraz daha dışına taşıyabileceğimiz işler yapacağız.
1: Burada Siz birçok hususa temas ettiniz. Ama risklerin de olduğunu dünyada görüyoruz.
0: Evet.
1: İşte Xi Jinping Trump görüşmesine de atıfta bulundunuz. Ticaret savaşlarını aylardır konuşuyoruz. Trump'ın ilk döneminde de gündemdeydi. Fiziki savaşlar da var. İşte Rusya, Ukrayna, Orta Doğu'daki savaşlar. İhracata, ithalata, dış ticarete, jeopolitik risklerin etkisi son olarak nasıl devam ediyor ve bu etkiyi azaltmak adına da ortaya bazı nüanslar koyuldu mu?
0: Şöyle ki mesela çok yakında tekrar bir tahıl diplomasisini duyacağız biz. Hı hı. Çünkü tahıl sezonu başladı, hasat. Rusya'nın da Ukrayna'nın da bu buğdayı, dünyanın buğday ambarı olan bu ülkenin bu buğdayı dünyaya sevk etmesi gerekiyor. Bunda gene Türkiye arabuluculuk rolü üstlenecek. Çok taraflı ilişkilerimiz bu anlamda gerçekten bizi önemli bir konuma getiriyor. Yani İstanbul'u gerçekten bir diplomasi merkezi haline getiriyor. Hem İstanbul'u hem Ankara'yı. Şimdi şöyle ifade edeyim. Şimdi komşunuzla ticaretin en kolayıdır ve en güzelidir. Bizim bir zamanlar Irak bizim birinci ihracat pazarımızdı. 10-12 milyar dolarlara kadar gelmişti baktığımızda. Suriye'ye 5 milyar dolar vardı. Rusya, Ukrayna bölgelerine baktığımızda hani toplasanız bir 8-10 civarında da oraya vardı. Bu coğrafyamızın sürekli bir çatışma eşiğinde olmasından dolayı Türkiye'nin yaklaşık kendi komşularıyla olan ticaretinden yaklaşık 20-25 milyar dolar bir kaybı söz konusu, ama ona rağmen biz ticaretimizi arttırıyoruz. Bölgemizde ne zaman huzur, barış, bu çatışmasızlık iklimi geldiği zaman bizim buradaki ticaretimiz katlanarak devam edecektir. Bunu da ifade edeyim. Yani hiç beklenmeyen sıçramalara olabilir. Yeter ki bölgede bu çatışma sona erdirilsin. Bu çatışmalar sona erdirilsin bu kapsamda. Çünkü yani gerçekten bölgemiz bir ateş çemberi gibi. Ve artık gerilim bu sosyolojik fay hattından artık daha doğuya kayacak gibi de duruyor. Asya Pasifik'e doğru kayacak gibi de duruyor. Çünkü gelişmelerde aslında bunu gösteriyor baktığımızda. Bölgemizde bir an evvel bu fikir ayrılıklarının, ortak konsensüsün, şimdi Amerika, İran, 79'dan beri bunların diplomatik teması bile yoktu zaten. İlk defa Pakistan'da konuşmaya başladılar. 79'dan bugüne geldiğimizde neredeyse 40 senedir, hatta 50 seneye yakın bir süre ilk defa konuşur hale geldiler. O konunun mesela sonlandırılması. Bakın Hürmüz, kimse farkında değilmiş. Dünya enerji arzının %20'si buradan gerçekleşiyormuş. Şimdi orada çatışma çıktı. Bu sefer Türkiye üzerinden güvenli enerji yapılabilir mi senaryoları hayata geçirme noktasında. Bu kapsamda yani bizim bölgedeki Türkiye gerçekten bir bölgesel oyun kurucu yani bu kapsamda. Bu zaten yurt dışında olduğunuzda daha bir ağır hissediliyor. Ve bölgede hakikaten Türkiye ile de ilgili Ankara'ya sorulmadan birçok konuda adım da hem ticari anlamda hem ekonomik anlamda istişare edildiğinde gözlemliyoruz.
1: Şimdi enerji demişken petrolün ateşi sönmüyor.
0: Sönmüyor.
1: Hala 100 doların üzerinde. İşte siz orada temaslarda bulunmaya devam ederken bir ara 100 doların altına indi. Tekrar 108 doları gördü. Trump'ın orada verdiği mesajda savaşın seçim sonrası sona ereceğine yönelikti. Hatta yine iki gün önce İranlı yetkililerden de 7 koşul öne sürüyoruz. Bu 7 koşul kabul edilmediği takdirde müzakere masasına oturmayacağız dediler. Ondan sonra yükselmeye başladı. Nasıl etkiliyor ihracatçıyı, ticaret pazarını yüksek enerji maliyetleri?
0: Çok zorluyor. İşin açıkçası gerçekten zorluyor. Şimdi bu da mesele şu. Biz eşit şartlarda rekabet etmiyoruz. Şimdi bizim aldığımız enerjinin %30 daha düşüğünü Çin alıyor. Şimdi İran petrolü hikayesi önümüzde sıkışmasının esas sebebi şudur ki bu mesele esasında önce Venezuela'da başladı. Oradan ucuz tedarik, ham petrol tedariği yapıyordu Çin. İran'dan da bunu rafine ettirip alıyordu. Şu anda halen Çin dünya piyasalarının %30 daha ucuzuna, İran'a uygulanan ambargolar yüzünden %30 daha ucuzuna enerji alıyor. %30 daha ucuz enerji alan bir ülkeye üstüne de devlet kapitalizmi modeli uyguladığında zaten rekabet edebilmeniz teknik olarak imkansız hale geliyor. Real politik konuştuğumuzda, real konuştuğumuzda. Şimdi bu konflikt bittiğinde mutlaka İran'la ilgili de bir konsensüs eninde sonunda sağlanacaktır.

0: Ama şu da var. Başkan Trump'ın seçim kampanyasını hatırlarsanız ilk döneminde 52 dolar varili görmüştü. İlk başkanlık seçiminde. İkincisinde de vaadi bu yöndeydi zaten. Hani 52 dolar ki bir dönem 60 dolarlara kadar da gevşeyen bir rakamlar. Ta ki önümüzdeki bu gelişmelere nazaran. Ama şu da var. Venezuela'daki petrol konusu artık Amerikalı şirketler tarafından dünyaya servis edildiği için orada da bir mukayeseli üstünlük elde edildi muhatapları tarafından. İlerleyen günlerde tabii ki Türk sanayisinin önünde bu ciddi bir ihracat maliyetleri noktasında önemli bir rakam. Ama velakin çözüme kavuştukça, çözüm buldukça bizim ucuz enerji ihtiyacımız var. İyi finansa ihtiyacımız var sanayici piyasa olarak baktığımızda. Bunları elde ettiğimizde Türkiye'nin üretim gücü gerçekten yerinde. Türkiye'nin gerçekten kemik kaslı bir üretim var. Dünyanın bu yarım küresini aldığınızda Çin'den sonra en fazla multi üretim yapan ülkeyiz biz. Yani her şeyi üretebiliyoruz. Bu üretim kültürü, bu üretim kasları dünyada birçok ülkede yok. Avrupa'da daha yok. Avrupa bu konuda uzun yıllar önce üretimden vazgeçti. Savunmasını Amerika'ya, üretimini de Çin'e havale edince ortada ne üretim yapabilen ne kendini savunabilen bir Avrupa kaldı. Üretim gücü gerçekten çok önemli. Bizim o kaslarımızı korumamız gerekiyor.
1: Peki bundan sonra nasıl bir atmosferin olmasını ticari ilişkilerde beklersiniz? Birkaç tane olumsuz hususa değindiniz. Savaşa rağmen biz ihracatımızı geliştirdik dediniz. Evet. Etrafımız ateş çemberi olmasına
0: rağmen. Ateş çemberi olmasına rağmen
1: ticaretimiz ve ihracatımız. Yüksek vergilere rağmen dediniz. Evet. Son tabloyu nasıl görüyorsunuz? Bu söylediğiniz başlıklarda daha müsbet bir hal olursa Türkiye'nin ticaret ihracatı nereye gider?
0: Türkiye'nin ihracat ticareti bu kadar olumsuz tabloya rağmen halen yükselişte. Burada gerçekten hem sektörlerimizin direnci artı Ticaret Bakanlığımızın gerçekten büyük destekleri var. Türkiye hakikaten yani ihracatçısına en fazla destek veren dünyada ilk üç ülke arasında. Ticaret Bakanlığı teşviklerini incelediğimizde neredeyse bütçesinin yani büyük bir yüzdesini ihracat teşviğine ayırıyor bu kapsamda. İşler düzeldiğinde ki bunlar bizim dışımızda gelişen dinamikler, bölgemizde bir huzur barış tesis edildiğinde önemli sıçramalar olur. Neden olmasın? Keza biz kendi komşu ülkelerimizde örneğin bir Irak'ta şu anda etkin diplomasiyle bir yere gelindi. Suriye'de öyle. Rusya-Ukrayna meselesi öyle. İran tarafı öyle derken. Bir dönem Mısır'la dalgalı işlerimiz oldu ama şu anda da yerli yerine oturmuş vaziyette geliyor. Bu kapsamda özellikle şey yaptığımızda ihracatımızda günden güne ivmelenen artış çift haneye çıkar. Evet. Net söyleyeyim yani. Tek haneden çift haneye çıkar. Yeter ki bölgemizde bir barış sağlansın.
1: Ümit ediyoruz ki yakın dönemde de bu barışı görürüz. Çok kıymetli görüşleriniz Sayın Sanlı. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Sağ olun. Tabii MÇEM Genel Başkanı Sayın Süleyman Ecevit Sanlı bizlere eşlik etti. Hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleşen seyahat ve ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik. Böylece süremizin de sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın. Thank you.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 24, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 23. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 9. Konya 22, Kayseri 24, Nevşehir 21, Sivas 25. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 27, Aydın 30, Muğla ve Manisa 26.

26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Adana 31, Kahramanmaraş ve Hatay 30. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 22, Karabük ve Rize 24, Samsun 20. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 29, Erzincan 27, Van 24, Ardahan 22. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 30, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara. Ne var sırada, Deniz Bank burada.
4: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu iki dakikada halletmeyelim mi?
6: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Deniz Bank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24

0: Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it. Keep going forward. Prospects. Seiko.
2: İstanbul'da 2 artı 1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır. İndirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşu.

0: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır.

0: fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
3: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: Evet, 23-26 Eylül tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 159 lira 50 kuruş. Poşetli bütün piliç 89 lira 50 kuruş.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi
2: Kredi. Macera aramıyorum ki.

efendim. 25 Eylül Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Çok yoğun bir haftayı daha geride bırakacağız. Ve tabii oldukça yine hareketli bir hafta sonu ve önümüzdeki haftayı da bekliyoruz doğrusu. Elbette fon soruşturmalarıyla, fon tasfiyeleriyle ilgili süreç oldukça dikkat çekici ve tabii dışarıda da pek çok gelişme var. Bakalım bugünün manşetine çıkan haberler hangileri? 131 fon için Şimşek Başkanlığı'nda toplantı yapılıyor. Malumunuz dün gerçekleşmeye başlamıştı toplantı. Bugün de devam ediyor. Tasfiye kapsamındaki 131 fonun ödeme süreçleri ele alınıyor. Öncelikli gündem yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olacak tabii bu toplantıda. Toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için düzenlemeler, uygulamalar ele alınacak. Bu arada bugün tabii bu sürecin en önemli konularından birisi de tasarruf finansmanı da ilgilendiren, olup sistemi de ilgilendiren bir süreç olması. Katılım evim ve bir evim konusunda emlak katılımın daha önceden satın alma konusunda beyanları olmuştu. Bu noktada da emlak katılım 3 şirket için pay devir başvurularını yaptığını açıkladı. Bugün katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devirleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK'ya gerekli başvuruların yapıldığını açıkladı emlak katılım. Türkiye'ye Ağustos'ta 6.9 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Turist sayısı Ağustos'ta sınırlı da olsa bir düşüş gösterdi, bunu söyleyelim. Yıllık bazda %3'lük bir azalma var. Ağustos ayında 6 milyon 963 bin ziyaretçi gelmiş oldu. 8 ayda da 34 milyon 826 bine gelmiş olduğu turist sayısı geçen ayın aynı dönemine göre %1.84'lük düşüş var. Dünya Bankası'ndan Türkiye tarımına dönüşüm desteği. Tarımsal gıda sektörüne yönelik yeni finansman paketini onayladı Dünya Bankası. Türkiye tarımsal gıda sektörünün dönüşümü projesi için 750 milyon dolar kaynak sağlanacak ve projenin onaylanmasıyla Dünya Bankası'ndan 2026'da sağlanan uzun vadeli dış finansman 9 milyar doları aşmış olacak. Bir başka konu ise Karadeniz'deki bundan sonraki güvenli seyir hali. Burada tabii tahıl koridorunun açılması durumu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamaları var. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler düzeyinde şu toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kendisine ilettiğini aktardı. Ve Türkiye'de yapılacak bir zirveye hazırız dedi. Karadeniz'deki güvenlik konularında gündeme geldiğini ve bunun gıda güvenliği için de önemli olduğunu kaydetti. Bugün de yine teknik heyetlerin bir araya geldiğini görmüştük. Özellikle 3-4 ülke arasında bu Karadeniz tahıl güvenliğinin sağlanması noktasında heyetlerin görüştüğünü takip ediyoruz. Bu arada tahvil piyasasına yönelik risklerin de arttığını takip ediyoruz. BNP Paribas, Amerika uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin devam edeceği uyarısında bulundu. 30 yıllık tahvil getirisinin önümüzdeki aylarda %5.6'ya ulaşabileceğini öngördü. 30 yıllık hazine tahvil getirisi Amerika'da yılbaşında %4.83 seviyesindeydi. Bunu da belirtmekte fayda var diyelim ve bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST yüzde 12.911 puanı görüyoruz. %0.2'lik düşüş var. 13.000'in altında bugün de seyrediyor. BIST yüz endeksi 13.000 sınırını tekrar kıracak mı? Onu göreceğiz. Özellikle önümüzdeki haftanın en önemli konularından birisi olabilir bu nokta. Bakalım diğer endekslerde nasıl bir tablo var. BIST Banka'da yatay pozitif seyir var. BIST Sanayi'de de tam tersi oranda yatay negatif seyir var. BIST Turizm'de %2'ye yaklaşan prim var. BIST Spor'da %2'nin üzerinde prim var. BIST Gayrimenkul'de %0.4'lük düşüşü takip ediyoruz. BIST Teknoloji'de ise %1'in üzerinde prim olduğunu görüyoruz. BIST Sigorta'da

0: Bakalım. Emtia cephesinde hareketlilik devam ediyor. Altında %0.7'lik yükseliş var. 4.303 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına baktığımızda ise bir miktar da olsa düşüşleri takip ediyoruz. Amerikan tipi ham petrolde 92,5 dolarlık fiyatlamayı görüyoruz. %2,2'lik düşüş var. Brent petrolde de yine %1,5'luk düşüş var. 105 doların hemen altında fiyatlandığını takip ediyoruz. Evet, gündemimiz elbette piyasalardaki hareketlilik ve özellikle fon soruşturması, fonların tahsiye süreci, bunların ödeme süreçlerinin nasıl olacağı en çok merak edilen konular. Erdoğan da Amerika'dan dönmeden hemen önce gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtladı ve fon soruşturması ile ilgili Türkiye ekonomisinin ve finans sisteminin bir risk altında olmadığını söyledi. Bir riskin söz konusu olmadığını söyledi. Soruşturmanın sonuna kadar devam edeceğini ve hukuk önünde herkesin, sorumlu olan herkesin bunun hesabını vereceğini söyledi. Kimsenin en ufak bir noktada tereddütü olmasın dedi Erdoğan.
1: Selamun aleyküm.
2: Türkiye ekonomisine yönelik herhangi bir risk yok dedi. Binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine ilişkin önemli mesajlar verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde katıldığı Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu sonrası Türk evinde gazetecilerle yaptığı söyleşide fon krizine de değindi. Erdoğan, söz konusu krizin sınırlı bir alanı etkilediğini söyledi. Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığını belirtti.
3: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak.
2: Başkan Erdoğan fon krizine yönelik yargının da kapsamlı bir soruşturma başlattığını vurguladı. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydetti.
3: İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
0: Efendim, piyasaları çok konuştuk bu hafta, konuşmaya da devam edeceğiz, öyle görünüyor. Bugün de yine önemli bir toplantı devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında ekonomi yönetiminin özellikle bu fon tasfiye süreci, ödeme planları ve bundan sonraki süreçle ilgili toplantı yaptığını biliyoruz. Ve tabii bundan sonra neler olacak? Şu anda tablo ne? Bunu konuşacağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru konuğumuz olacak. Soner Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Şimdi zor bir süreç piyasalar maalesef açısından. Nasıl bir tablo var?
4: Nasıl diyelim? Yani bir kere hani endekse fiyatlamalar anlamında böyle hani rakamlar gerçekçi değil. Gerçekliğinden kastım şu. Piyasada böyle bir likidite problemi var öncelikle. Yani bir silsile etkisi oluşturuyor burada. Ne oluyor? İşte oradaki özellikle fonların yoğunlaştığı hisselerin taban serisi piyasada özellikle kredili ve kaldıraçlı pozisyonlarla ilgili bir teminat tamamlama gündemi oluşturuyor. Bu hisseler satılamadığı için piyasa dönüyor. Elde ne varsa diğer sektörlerdeki diğer hisselerde satış yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan bu tasfiye kararının ardından ilk birkaç gün yoğun kamu alımları vardı piyasada ziraat üzerinden. Dün kapanış itibariyle baktım, bu sabah bakmadım veriye. Bu süreçte toplam net alışların %60 kadarı zaten piyasada ziraatten gelmiş. Yani büyük ölçekte ziraatten başka alıcının da olmadığı bir piyasa. O yüzden tahmin ve öngörü yapmak fiyatlama anlamında bu süreçte zor. Ama neyi öngörebiliyoruz mesela? Bir kere bu biraz daha

0: devam edecek herhalde bu taban serisi. Yani o özellikle fonların o yoğunlaştığı hisselerde o değerlemeler sanki piyasanın almaya razı olacağı adil değerlere gelmesine biraz daha var gibi. Şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Bu fonlara yatırım yapan yatırımcılar ekranlarını açtığında yıl içinde gördüğü zirve seviyeden şu anda bu hisse değerlemeleri üzerinden okuma yaptığımızda hisse yoğun fonlardan bahsediyorum. 10 liradan 4 liraya kadar geriledi hisseler. Ortalama %60 kadar aşağı geldi bu taban serisiyle birlikte. Zannediyorum ki biraz daha da gelecek. Yani 100'den 10'a doğru bir hareket. Bu da yine önümüzdeki haftada bu taban serisinin devamına maalesef işaret ediyor. Burada yatırımcılar açısından önemli nokta, yani biz bu süreçte son birkaç senedir özellikle bu yüksek faiz ortamıyla birlikte biliyorsun hani karlılıklar üzerinden okuma yapmak zorlaştı. Çünkü talep koşulları belli, kredi koşulları belli. Defter değerleri üzerinden piyasayı değerlemeye çalışıyoruz. Defter değeriyle piyasa fiyatını karşılaştırıyoruz. Şimdi burada tabii defter değerinin 100 katına kadar fiyatlanmış şirketler vardı. Bunlar şimdi normalleşiyor. Eğer defter değerlerine doğru yaklaşacağını varsayarsak, bu bir varsayım. Hani pratikte piyasa 2 katı üzerinde fiyatlayabilir, 1 katında fiyatlayabilir, biraz iskontolu fiyatlayabilir, bilmiyoruz. Ama sanki biraz daha aşağıda bu hisselerin geleceği yer var. Sonrasında ise şimdi hem o hisselere yatırım yapan bireysel kurumsal yatırımcılar hem de bu fonlar piyasaya tabii alıcı geldikçe taban fiyattan da olsa bunlardan çıkış yapmaya çalışıyorlar ama hacim çok az. Yani henüz çıkış yapılabilmiş değildir. Yüksek oranda bahsediyorum. Küçük bir oranda çıkış yapılabilmiştir. Haliyle likiditeye dönemiyor. Ama burada piyasa belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra aşağı yönlü hareketin ardından artık bu hisseler likit etmeye, satılmaya, daha alınıp satılmaya ve hacimli şekilde başladığında zannediyorum ki ondan sonra manzara biraz daha netleşecek. Yani piyasaya kalırsa buradaki değerler benim tahminim 10'dan 1'e kadar çekilir. Ama buradaki yatırımcılara bu ödemelerin yapılması esnasında otorite ne karar alır, nasıl bir değerleme yapar buna bakacağız. Özellikle bu iki gündür devam eden toplantılar açıkçası önemli. Bu kadar uzun sürdüğüne göre buradan bir karar da aslında gelecek gibi görünüyor. Ben bu sürecin çok uzayacağını açıkçası düşünmüyorum. SPK orada 6 ay gibi bir süre verdi ama oraya kalmadan, çünkü taban serisinin artık birkaç gün daha devamından sonra adil değere yaklaştıktan sonra süreç likidite sürecinin ben hızlanacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi tabii Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklamaları var sosyal medyadan. Onu da şimdi arkadaşlarımız getirince ileteceğim. Ama bu süreçte şimdi bazı hisselerin evet bir adil değeri ulaşması lazım ve taban taban gidiyor ama bir yandan da onlarla hiç ilgisi olmayan ama belki de aynı sektörde oldukları için ya da işte genel olarak aslında borsanın bu düşüşünün içinde olduğu için pek çok şirket de aslında pek çok hissede bundan zarar görüyor.
0: Maalesef.
1: Böyle bir tablo var.
0: Maalesef, çünkü özellikle bu likidite sıkışıklığı, yani bu bir ekosistemdi. Yani bir hisse tek başına bir hisse değil. İşte onun kredili pozisyonu var, öbür tarafta türevi var. Bir de özellikle para piyasası fonlarından da geçtiğimiz hafta ciddi çıkış oldu. Yani para piyasası fonlarının toplam büyüklüğünün %20'si kadar piyasada çıkış oldu. Haliyle bu yine kurumsal pozisyonlar anlamında etkili oluyor. Yani bugün aracı kurumlar o kredili pozisyonları müşterilerinden duyuyoruz bunu, işte hani bunların kapatılmasını veya azalmasını, tasfiye edilmesini de istendiğini duyuyoruz. Bunun tamamı likidite eksikliği. Orada ne var işte? Bu hisseler taban gittiği için, satılamadığı için nerede alıcı varsa ona doğru piyasa hareket ediyor. Ve hani baktığında da şu belirsiz ortamda insanların pek böyle elinin de alış tuşuna gittiğini maalesef görmüyoruz. İşte kamu gelirse piyasa yukarı gidiyor. Kamu yoksa mevcutta o taban giden hisselerin oluşturduğu o motivasyonla endekslerde de geri çekilme görüyoruz.
1: Şimdi tabii İrem hazır mı? Hazırsa okuyalım. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarını, vatandaşımızın birikimi sahipsizliğidir, hiç kimse hukukun üstünde değildir diyor Gürlek ve vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Bu anlayışla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından mali suçları

0: Geliştirme Kurulu'nun desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir, diyor Akın Gürlek. Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasına engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur. Vatandaşlarımız müsteri olsun, hiç kimsenin ünvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayarılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek. Mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır, diyor Adalet Bakanı. Tabii tüm bu sürecin adaletin önüne kadar gitmiş olması ve bu noktaya gelmesi gerçekten can acıtıcı, ama mutlaka suçlu olanların ve bu sistemi aslında bu kadar güven bunalımı aşılayanların bir şekilde cezasını bulması gerekiyor. Ama dediğim gibi o güven noktasında yatırımcının tekrar güveni toparlayabilmesi de çok kolay olmayacak galiba. Ne dersiniz?
1: Şimdi bu konuda belli bir olgunlukta bir ekonomiyiz. Yani baktığımızda evet bir miktar soru işaretleri oluştu ama böyle sistemik bir çıkıştan da söz etmiyoruz bugün itibariyle. İnsanlar bir şekilde güveniyorlar. Yani biz kendi manzaramızdan baktığımızda özellikle çıkışlar noktasında işler olağan akışında devam ediyor. Olağan dışı bir hareketlilik yok. Biraz kurum bazlı tedbirler noktasında böyle bir hikaye oluştu. Süreç temizlendikten sonra, yani bunun temizliğini de ben 6 aya falan kalacağını düşünmüyorum, dediğim gibi süre vermek zor ama 6 ay bence çok uzun, kesinlikle o kadar kalmayacaktır. Sermaye piyasalarımızda zannediyorum ki köklü yapısal değişiklikler olacaktır. Yani bu buradan sonra, bu temizlendikten sonra eski haliyle devam etmesi ihtimalini zayıf buluyorum. Özellikle sermaye yeterliliklerinin biraz daha yukarıda oluşturup, çünkü hatırlarsan fon rehberinde PYŞ'lerin sermaye tabanını yukarı çektiler. Aracı kurumlarınki şimdi orada, hani ona kıyasla şey kaldı, büyük ihtimalle aracı kurumlar tarafında da yine diğer farklı sermaye piyasası kurumlarında da sermaye yeterliliği yukarı çekilecek. Önümüzdeki dönemde büyük ihtimal birleşmeler, satın almalarla birlikte daha kurumsal şirketlerle birlikte buradaki yolculuğa çıkılacağını değerlendiriyorum ben. Bu süreç sermaye piyasalarımız açısından eskisi gibi olmayacaktır. Yapısal bir dönüşüm sonrasında atılacak adımlar, ki bence açıklamalardan da bunu okuyoruz. Yani hani burada evet bir hani olayın adli süreci var. Bir de sermaye piyasalarının yapısal o düzenlenmesi ve sistemin tekrardan bu noktalarda kullanılamamasıyla ilgili alınacak önlemlerde önümüzdeki aylar bu noktada gelişmeleri açık diye değerlendiriyorum ben.
0: Peki bu yani yıllardır bu piyasanın içinde olan birisi olarak fotoğrafa baktığınız zaman nerede regüle edilmesi gereken noktalar var? Yani acil olarak aslında şuranın çözülmesi lazım ki bir daha bu noktaya gelinmesin diyebileceğiniz noktalar nerededir? Çünkü bunu şu yüzden de soruyorum aslında. Yani hani bizde çok işler sıkı tutulmadı mı diye eleştirenler var. Ama bakıldığı zaman dünyanın pek çok örneği bizden daha sıkı. Ya daha serbest, pardon, daha serbest. Yani hani bizdeki problem biraz daha ahlaki bir noktaya gidiyor sanırım. Ama bunun da önüne geçmek için ne yapmak lazım?
1: Baktığımızda bu süreç yeni gibi görünüyor. Evet, çok organize ve böyle hani çok kurumsal bir hikaye var. Ve açıkçası hani birçoğumuz da bunu öngörmekte zorlandık. Çünkü çok kurumsal geldi. Ama Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin böyle eski yıllarına doğru bakarsan da hani yeni bir şeyle de karşı karşıya değiliz. Yani yüksek kar vaat etme, para toplama ve burada belli bir süre sonra sistemin tıkanmasıyla birlikte mağduriyetler, özellikle son girenlerin ilk girenlere göre daha fazla mağduriyet yaşadığı bir yapı. Maalesef üzücü. Şöyle bir sermaye piyasaları görüntüsü vardı son birkaç senedir. Şimdi bizim araştırma bölümlerimiz işte çalışıyorlar, didiniyorlar, şirketlerle görüşüyorlar, raporlar çıkartıyorlar sayfa sayfa. Örnek veriyorum. %60, %70

0: 70 potansiyelle bir şirket raporu biz yayınlıyoruz. Son dönemde öyle bir hal aldı ki yatırımcı normalde şimdi %60 risk getiri tercihine göre fena bir potansiyel değildir. Enflasyonun üzerinde faizi yeniyorsun falan. Ha tabii ama bir risk alıyorum, hisse senedi yatırımı yapıyorum tartışılır ama hikaye şöyleydi. Aldığımız reaksiyon şuydu. %60-70 çok da matah bir şey değil. Orada bunu 3 ayda getireni var. Hani oraya gidelim gibi. Bu likiditeyi bozmuştu. Ve buradaki hikaye şu. Burada başka bir şey oldu. Önceki dönemlerde özellikle pandemi öncesi sermaye piyasası yapısında tasarruf sahibi, sokaktaki vatandaş risklerin çok farkında değildi. Yani bir şeye parasını veriyordu ama onun riskleriyle ilgili çok bilgi sahibi değildi. Şöyle diyaloglar yaşadık bu dönemde. Sermaye, yani pandemiden sonra sermaye piyasası biliyorsun böyle hani katılımcısıyla, şirketler tarafıyla belli bir gelişti. Hatta buradaki fon süreci son haline gelmeden önce ben bu fonlara geçiş sürecinde bir olgunlaşma olarak görüyordum. Buraya bir parantez açayım müsaadenizle. Gelişmiş ekonomilerde hisse senedi yatırımcısı toplam nüfusun %10'una yakındır. Ama genel itibariyle insanlar kendi alsat tuşuna basmaz zaten. Fonlara yatırım yapar. Profesyoneller onlar adına o parayı işletir. Ve haliyle bizde de pandemiden sonra bireysel yatırımcı borsaya geldi ve borsadan da fonlara doğru geçiş hikayesi doğru kullanabilseydik bir olgunluk hikayesi olacaktı. Sürecin geldiği noktada ama bu gelişme çok iyi kullanılamadı diye şu an böyle bir virgül koyalım. Toparlayacağını düşünüyorum ama bu bulut dağıldıktan sonra. Geri döneyim az önceki konuya. Şimdi hikaye şu, %60 %70 beğenilmiyordu. Bir madalyonun diğer tarafı da şu. 100 bin lirası var. Biriktirmiş maaşından, şuyundan buyundan 100 bin lirası var. %60 yaptığında 160 bin lira, %70 yaptığında 170 bin lira oluyor bir sene vadede. Şu diyaloğu yaşadım. Ben böyle çok yüksek getiri peşinde koşan yatırımcılara da aslında kendi içimden de ya niye bu kadar risk alıyorlar? Hani kızıyordum biraz da. Bak ondan sonra böyle hikayeler oluşuyor. Çünkü risk ve getiri biliyorsun kardeş. Yani sermaye piyasası ürünlerinde ne kadar hedefi arttırırsan riski de paralelinde arttırmış oluyorsun. Şöyle bir diyalog yaşadım. Abi dedi ben 100 bin liram 170 bin lira olsa dedi benim bu bir sene içinde hayallerime kavuşturmuyor. Ben bir araba almak istiyorum. Bunun içinde bu 100 bin lirayı 1 milyon TL yapıyor olmam lazım. Ve bana bunu vaat eden yeri tercih ediyorum. Güzel ama bunun riskini biliyorsun değil mi? Bak değerlemesi, defter değeri, şu su bu su. Biliyorum ve bu riski alıyorum. Yani burada bu son tur öyle bir hal oldu. Yani riskli olduğunu bir şekilde çarpanları şu su bu su hisse senetleri böyle hani sonsuza kadar yukarı gidecekmiş gibi. Burada şey değişti biraz. Şimdi her tasarruf sahibi arabası varsa ne bileyim işte bir iyi modelini, evi yoksa ev alma, varsa işte biraz daha iyisini. Yani insanlar buralarda hayallerinin peşinden gitmeye çalıştılar. Son birkaç yılda da bu hayallerle hayatlar arasındaki makas açıldıkça bu tür yapıların yaşayabileceği ortam ne diyelim gelişti. Bundan sonraki süreçte Türkiye ekonomik olarak topyekün kalkınmadığı sürece korkarım ki çünkü hani biraz tarihten aldığımız örnekler başka yapılar başka türden yani bu hatırlayalım Çiftlik Bankımız vardı işte TODEX'imiz vardı bunların tamamında aynı şey var. Getiri vaat ediyor insanları hayallerine bir adım yaklaştırmayı vaat ediyor. Burada ekonomik kalkınma topyekün kalkınma bunu sağladığımızda bence ülkece bu tip yapıların yaşama türeme üreme ihtimalleri azalıyor olacak. Maalesef hani evet türü itibariyle yeni ama yapı itibariyle baktığımızda yeni bir konuyla karşı karşıya değiliz. Bugün ortalama 40 yaş ve üzeri her Türk vatandaşı hani kendi buna mağdur olmamışsa bile çevresinde birilerinin bu tip konulara mağduriyet yaşadığını bilir. Yani 90'larda herhalde bir holdinglerle ilgili bir şeyler vardı yine. Şey değişiyor, yöntem değişiyor ama hikaye aynı.
1: Evet. Ama bir yandan da şöyle bir durum da var aslında. Hani finansal enstrümanlara baktığımız zaman şimdi öyle bir noktaya geliyor ki işte para piyasası fonları tukakadır falan. Bunu da yapmamak lazım. Yani bunun çok doğru olanları da var sonuçta.
0: Buradan geriye dönüş yok. Yani ben burada vatandaşta algıda böyle kalıcı bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Şimdi herkes şöyle bir kaşını kaldırdı bakıyor. Yani dükkanında çalışan vatandaş bir miktarda buraya para yatırmış. Haber kanalı açık önünde. Bakıyor ki hep bu dönüyor. Evet, bir miktar kaşını kaldırıp bakıyor olabilir ama işler normalleştiğinde sistem kendi yoluna daha güçlü şekilde devam edecektir. Burada şöyle. Zaten bir yapı var. Bir tasarruf sahibi kesimi var Türkiye'de. Bunlar yastık altı altın biriktiren özellikle veya servetini bir şeyler yapabildikçe gayrimenkul alan, yani çok finansal sisteme sokmayan, zaten yapısal olarak yıllardır da buraya gelmeyen bir yapı var. Onlar zaten hep orada. Ama bir de özellikle bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık hayatımıza çok kolay entegre edilebilmiş olması itibariyle işte mobil bankacılığıdır, borsasıdır, şusudur, busudur. Bu dağılır. Bu bulut dağılır. Bu bugünün konusu. Ben sermaye piyasalarına bir şekilde kıyısından köşesinden değmiş insanların önümüzdeki dönemde de bu bulut dağıldıktan sonra buralarda olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Oradan geri dönüş zor. Yani bunun getirdiği bir konfor da var. Yani bu insanlar şimdi tasarruflarını altın alda işte yastığın altına koy benzeri yapılara gitmeyecektir. Bu bir hayat tarzı. O yüzden o konuda ben önümüzdeki dönemde yapısal bir bozulmaya doğru işin gitmesi ihtimalini çok çok zayıf görüyorum.
1: Yani pandemi öncesindeki gibi yine yatırımcıların, yani sayı olarak da söylüyorum, yani yine 1 milyonlara düşeceği bir tablo karşımızda çıkmaz diyorsunuz.
0: Yok. Yani buradan geri dönüş yok. Bu şöyle, bu konfora alıştıktan sonra konfordan geri dönüş yok ya, bu akıllı telefonlar ve bunu cep telefonlarımızdan yönetebiliyor oluşumuz hikayesi. Bir de şöyle de bir şey var, Türkiye'de bu işte MKK, Takas Bank, bu ortaya koyulan bu sistem, mekanizma dünyada en iyilerden, tasarruf sahibinin güvenliğini sağlama noktasında. İşin özünde buradaki hikaye tasarrufun yerinden alınması değil, piyasa riski. Yani varlıkların çok değerlenmiş olması ile ilgili. Yani 2 liralık bir ürünün, evet onun 2 lira ettiğini biliyorum, 10 liraya alıyorum, 11 liraya satabilecek birini bulacağımı düşündüğüm için, o işte 11'e alan da 12'ye satabileceğini düşündüğü için alıyor. Burada işin özünde piyasa riski gerçekleşti. Yani o ikisini birbirinden ayırmak lazım. Şimdi fonlardaki insanlar ya biz paramızı nasıl alacağız diyor ya, fonları yerinde, yani yapı olarak orada bir bozulma yok. Taban taban gittiği için likit edilemiyor, nakde döndürülemiyor. Ondan dolayı şu da bir yöntem olabilirdi bence otoriteler açısından. Burada likidite sıkışıklığının da önüne geçmek için tasarruf sahiplerinin fon katılma payı oranında, fonun toplam büyüklüğü neyse, onun o fondaki oranı neyse, hisseler nakdi değil, aynı olarak da yatırımcı hesaplarına aktarılabilirdi. Hani bu durumda örneğin ben buraya yatırım yapmışım, bu fondan almışım. Evet, bugün itibariyle paramı istiyorum çünkü sisteme güvenim bozuldu. Ama belki benim hesabıma hisseleri verse, ben hisseleri torunuma bırakacağım, satmayacağım. Bu durumda likidite sıkışıklığı, likidite ihtiyacı azalmış olacak. Bunu biraz araştırdım, mevzuatta aksi bir şeyini bulamadım ama otorite hani likit etmeyi tercih ediyor şu an için. O yüzden şeyi karıştırmıyor. Ya yani burada Türkiye'de sermaye piyasaları güvenliği, bunun yapısı ile ilgili bir risk, bir sorun oluşmadı. Oluşan sorun piyasa riskiydi. O ikisi birbirinden ayrı.
1: Peki nasıl ödenir bu? Yani şimdi bazıları diyorlar ki mal varlıkları satılsın, ama bunlar çok uzun işler yani. Hani hem nasıl ödeneceği hem de ne oranda ödeneceği kısmı çok soru işareti aslında. Hani burada herhalde en zor denklemi çözmesi gereken.
0: Şimdi en mağdurlar son girenler olacak.
1: Evet.
0: Çünkü bu böyle bir ne derler, parabolik yükselişle birlikte böyle yukarı doğru giden bir grafikti buradaki fon değerleri. İlk girenler hala sistemin içindeyse, burada geçen sene girmiş, iki sene önce girmiş, neyse bu tefası açıldıktan sonraki süreçte daha az mağdur olurlar muhtemelen. Ama son girenler tabii oransal olarak daha fazla etkilenecekler. Benim kanaatim, değerleme ve piyasa matematiği içinde yıl içinde burada değerlemeni 10 lira mı gördün? Maksimum, o maksimum seviye. Zannediyorum ki o 1 lira falan piyasada likit edilebileceği seviye. Yani son girenler açısından %10'u maalesef, yani üzülerek söylüyorum, aşağı yukarı ona geliyor. Ama otorite ne yapacak, nasıl bir karar verecek, burada hazine devreye girecek mi, girmeyecek mi? Çünkü bununla ilgili de bu sefer soru işaretleri var. O zaman 80 milyon vatandaşın cebinden çıkmış oluyor hikayesi var. Ama piyasa matematiğinde dediğim gibi yıl içindeki o görülen maksimum seviyenin %10'u kadar bir seviyede ancak likit olur bu hisseler, öyle görünüyor.
1: Peki şimdi tabii bu noktada bir başka konu daha var ki o da son dönemlerde işte halka arz edilen şirketlerin de aslında bu tip işlerin içinde olması. Ayrıca bu aracı kurumların bazılarının da bu halka arzları aracılık etmiş olması. Şimdi tabii orada hani bu şirketlerin bir günahı var mı yok mu kısmında bir problem değil. Sonuçta başvuruyorlar ve halka arz ediliyorlar. Ama bu halka arz konusu da bir mesele olmalı mı? Yani bir araştırma konusu, bir denetlenme konusu olmalı mı? Ne dersiniz?
0: Şöyle, zaten mevcut soruşturmada bu son güncel konuya da baktığımızda yine yakın dönemde halka arz edilmiş bir şirketin çok yüksek değerlemeye ulaştığı konusu var. Ve özellikle sorulan sorularda hani bu da var. İşin bir bacağı da burası. Piyasada fiyatın arz ve talebin doğal karşılaşması sonucunda oluşması gerekiyor. Şimdi çok değerlendiğinde satışın yapılıyor olması beklenir. Yani benim işte şu fincanı üreten bir fabrikam var ve hani bana göre ederi 1 milyon TL ise ve 200 milyon TL'ye ulaşmışsa bu bir yerde rasyonel zeminde davranmam gerekiyor hikayesi var. O yüzden işin yani bu tip ne diyelim kurgularda yapılarda işin bir tarafı da muhakkak şirket hakim ortağı oluyor. Haliyle oralarda da sağlıklı fiyat oluşumunun tesis edilmesi için önümüzdeki dönemde mevzuatta belki farklılaşmalar daha sıkı denetim. Halka arz sonrası yine aynı şekilde o fiyatın sağlıklı oluşuyla ilgili değişiklikler gelebilir. Yeri gelmişken şunu ekleyeyim. Hani dedim ya arz ve talebin buluştuğu yerde, gönüllü olarak buluştuğu yerde fiyatı oluşturmak lazım. Otorite biraz açığa satışa soğuk davranıyor. Açığa satışın yapılabiliyor olması piyasada adil fiyat oluşumunun oluşumuna fayda sağlayan bir durum. Yani fiyat sadece yukarı doğru gitsin hikayesi böyle balonlarla sonuçlanabiliyor. Örnek vereyim. Bu yukarı doğru giden şirketlerden ben bir piyasa profesyoneli olarak veya ben değil X bir yatırımcı. Bu çok değerlendi. Ben bunda açığa satış yapayım imkanı olsaydı bunu yukarı doğru götüren yapılar açısından yukarı doğru götürmek bu kadar kolay olmayacaktı. Ve belki bir yerde piyasa adil değerinde kalmaya devam edecekti. Bu anlamda açığa satış sadece piyasayı düşürücü, kötü amaçlı kullanılan bir enstrüman olarak bence okunmamalı. Burada yani bir negatif bir şey yaşanıyor, bir gündem bir şey. İlk alınan önlemlerden biri açığa satışta yukarı adım kuralı veya tamamen kaldırma. Bence bununla biraz barışmalıyız. Genel itibariyle dünyadaki bütün likit piyasalarda açığa satış işlemi istisnasız uygulanır. Bu önemli. Önümüzdeki dönemde piyasada fiyatın rahatlıkla oluşabilmesi için benim şahsi kanaatim açığa satışla biraz daha barışmamız gerekiyor.
1: Şimdi bu dönemin bize öğrettiği konulardan birisi de aslında daha doğrusu dikkat etmemizi gerektirdiğini gösterdiği konulardan birisi de BIST 30 meselesi. Yani endekslere bu kadar hani BIST 30 bütün hani sizin gibi uzmanlar tarafından bütün yatırımcılara önerilen yer aslında, hı hı. Endeks aslında. Ama BIST 30'un içine girmek bir anda farklılaştı. Yani çok rahat bir şekilde hiç güvenmediğiniz bir şirketinde BIST 30'un içine girebildiğini gördük. Burada da herhalde daha katı kurallar
0: orada yani. evet yani orada şimdi ya bir şekilde sistem açığı ne kadar da regüle etseniz bulunabiliyor. Hatta bazen çok daha fazla regüle etmek bir yerlerde yeni açıklar oluşturabiliyor. Yani bu noktada bir tekrar bir başa dönmek gerekiyor bence. Toplumsal refah yukarı doğru geldikçe bu tip mekanizmaların yaşama şansı daha az olacak. O parantez. Ama BIST 30 hikayesi şu oluyor. Yani amaç şuydu bu yapılarda. Şimdi bu fincanı ben önce sadece bu alanda satmaya başlıyorum ama belli büyüklüğe ulaştıktan sonra semt pazarına götürebiliyorum. Orada daha fazla alıcıya ulaşabiliyorum. Biraz daha değerlendikten sonra daha büyük çarşı pazara erişebiliyorum. Yani neye doğru gidiyor? İşte MSCI endekslerine doğru gidiyor. Bu sefer yabancı yatırımcı almaya başlıyor. Büyüttükçe pazar da çeşitleniyor. Yani aslında hikayenin başlangıcı biraz orası. Zaten yabancı

0: yabancı yatırımcının, biliyorsun onların uyarılarıyla zaten süreç başladı. Halil önümüzdeki dönemde BIST tarafında değişiklikler, endekslere girmek için daha en azından farklı parametrelere de bakılacağına ilişkin yeni güncellemeler muhakkak gelir. Şöyle de bir durum var fiyatlama anlamında. Yani mesela şimdi bu şirketlerden bir kısmı mesela öz sermayesinin defter değerinin 100 katına çıkmıştı piyasa fiyatlaması. BIST 30 içinde 15-16 şirket, o değişiyor, bazı bıçak sırtı olanlar var. Defter değerinin altında fiyatlanıyor. Şimdi yaşayan, hayatta kalacak bir şirket, önümüzdeki 5-10-20 yıl neyse hayatta kalacak bir şirket, hele bir de kar üretebiliyorsa, ki BIST 30 içindeki şirketler zaten az veya çok karlılık üretiyorlar, birin altında fiyatlanıyorsa, yani öz sermayesinin altında fiyatlanıyorsa, bu genel itibariyle çöp değerdedir aslında. Yani bir ucuzluktan bahsediyoruz. Ama son birkaç senedir oluşan yapı piyasada likiditenin homojen dağılmasını engellediği için ve yabancı da özellikle bazı noktaları fark edip girme noktasında çekimser kaldığı için ucuz kaldı. Bu bulut dağıldıktan sonra ben piyasada bir yukarı trend oluşmasını bekliyorum. O trendde de BIST 30'un diğerlerine göre pozitif ayrışmasını bekliyorum. Yani buradaki lokomotif de açıkçası yabancı olabilir. Çünkü gerçekten hani bu yönlü bir ne diyelim, temizlik ve toparlama diyelim buna. Herhalde MSCI bu uyarıları yaparken Türkiye'de bunların olacağını beklemiyordur. Bu kadarını beklemiyordur. Bu anlamda cidden üzerine gidildi konunun. Ve bundan sonrasında bu toz bulutu dağıldıktan sonra daha ferah feza bir sermaye piyasaları ortamı, daha kurumsal bir sermaye piyasaları ortamı bence bizi bekliyor. Bu süreç biraz da şey de oldu tabii. Yani turnusol da oldu işini doğru yapanların ve doğru yapmayanların ayrışması noktasında. Bir de öyle bakarsak önümüzdeki dönem açısından endekste yukarı hareketler, şu toz bulutu dağıldıktan sonra bekleyebiliriz.
1: Şimdi Kasım'da MSCI'ın bir değerlendirme yapması bekleniyor. Piyasalar için bir kritik kırılma noktası olabilir mi? Yani o tarihten sonra yukarı yönlü bir yükseliş ve bir rally havası görebilir miyiz piyasada?
0: Evet, sebebi şu. Özellikle bazı fonlar kendi mevzuat ve fon iç tüzüğü gereği, fonun yapısı gereği bu tip endekslerin skorları ile işlem yapıyorlar. Haliyle bu tip endeksler de evet haberleri izledik ve temizlendi, hadi bakalım diye konulara bakmıyorlar. Takvimi geliyor, incelemesini yapıyor, raporunu yayınlıyor. Sonrasında ona göre yeni pozisyonlar alınıyor. Haliyle burada bu MSCI'ın bu değerlemesi süreci önemli. Takvim etkisi anlamında da önemli. Yeni yılın hesabının kitabının yapıldığı dönem olması itibariyle de önemli. Çünkü özellikle yurt dışında fonlar biliyorsun hesaplarını yıllık tutarlar. Yeni yıla başlarken takvim itibariyle de zamanlama da burada pozitif. Bir hikaye ondan sonra başlaması ihtimali var.
1: Peki işinde gücünde yani aslında hiçbir şeyde bulaşmamış ve işte normal sizi de dinlemiş ve BIST 30 içerisindeki şirketlerde kendince bekleyen yatırımcı. Bu kadar düşmüşken piyasa korkmalı mı? Yani ne kadar beklemeli daha? Yoksa yani hani Türkiye sermaye piyasaları bir süre sonra bu şeyde kıracaktır. 13 binler ne ki çok daha yukarılara gideriz mi diyorsunuz?
0: Bunu diyebiliyorum gerçekten. Hani orası önemli. Şimdi burada yatırımcı açısından tabii vade önemli. Yani bana 3 ay sonra, 5 ay sonra, 2 ay sonra lazım olacak bir para ile Borsa İstanbul'da yatırım, o adres Borsa İstanbul değil. O adres biraz daha mevduat, buna dayalı enstrümanlar, işte faiz hassasiyeti varsa katılım finans tarafı, ama hani bir tasarrufum var ve zaten bana lazım olmayan bir tasarruf ve ben bunu geleceğimin planlanmasında etkin şekilde kullanmak istiyorum diyorsa BIST 30'da dediğim gibi hani öz sermayesinin altında fiyatlanan şirketler bence yatırımcısını bekliyor. Önümüzdeki 1-2 yılın takviminde ben bu değerlerin bu fiyatlamalarda kalacağını hiç düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki şimdi bir yandan da tabii hem içeriye bakıyoruz, içeride böyle bir tablo var, dışarıda da hareketli bir tablo var. İşte küresel tahvil piyasalarına yönelik özellikle Amerikan

0: Tahvil piyasalarına yönelik de pek çok soru işaretinin olduğu bir dönem, Fed'in faiz artırdığı bir dönem. Orada ne görüyorsunuz? Yani doların, tahvilin ve aslında tam olarak da Amerika'nın gidişatı konusunda.
1: Şimdi tabii orada gömleğin ilk düğmesi İran. Yani savaş stratejisini Hürmüz'ü kapatıp petrol fiyatlarını yukarı çekmek üzerine kurdu. O dönem bunu yapabilir mi, yapamaz mı diye bakıyorduk. Bunu yapmayı başarabildi. Sonrasında da stratejisi şu oldu. Seçime doğru yaklaştırayım. Çünkü yüksek petrol fiyatı Trump'a seçim noktasında baskı yapar. Ve ben masada alabileceklerimi maksimum seviyeye çıkarırım stratejisi İran'dan geldi. Trump'a da baktığımızda aslında evet, seçimlere doğru artık şurada hani çok az bir vakit kaldı ve demokratların anketlerde böyle 7-8 puan önde olduğunu da görüyoruz ama böyle bir hezimete doğru da gitmiyor iş. Büyük ihtimalle seçimlerde temsilciler meclisinde demokratlar üstünlüğü alacak ve biz önümüzdeki 2 yılda bu Amerika'da işte hükümetin kapalı kalması haberi, karar alınamamasıyla ilgili süreçleri biraz daha fazla göreceğiz ama Trump ne yaptı ne etti? Bu sıkışıklığı İran'a koz olarak kullandırmadı ve hikaye bizim açımızdan, ekonomi açısından petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği böyle 5-6 aylık bir dönem oldu. Bunun oluşturmuş olduğu enflasyon, dolayısıyla faiz ortamının yükseliyor olması hikayesi var. Büyük ölçekte manzara bu. Bu manzarada belki %80'e, %10, %20 şunu ilave edeyim. Majör etki değil ama özellikle Amerika'da büyük şirketler ciddi manada yatırım yapıyorlar. Ciddi manada finansman ihtiyaçları var. Hele bu yapay zeka işi. Yani daha ne zamandı? Bir sene olmuyor herhalde. Google mesela 100 yıllık tahvil ihraç etti. Bu yapay zeka işi de öyle bir şey ki şirketler açısından bugün koydum yarın alacağım diye bakmıyorlar. 5 sene, 10 sene, belki 20 sene sonrasında yapılan yatırımlar bunlar. Bu da tabii finansman ihtiyacını arttırıyor. Son 10-15 yılın kapitalist sisteminde mesela 2009 global kriz öncesi Fed'in parasal tabanı, parasal genişliği 900 milyar dolarken pandemide 9 trilyona yükseldi. Yani Amerika para basarak böyle bir refah ortamı sağladı. Şu anda bunu çok tercih etmiyorlar. Amerika'da şu anda FED'de bilanço büyüklüğü 6,5 trilyon dolar. Orada bir kafa karışıklığı var. Bu bilançonun büyütülmesi, küçültülmesiyle ilgili çeşitli açıklamalar geliyor. En son Walsh aslında buna karşı açıklamalar yaptı ama küçültmediğini görüyoruz. Bilançoyu genişletmediğinde bu sefer hani miktar olarak az olan şeyin fiyatı yukarı gidiyor. Yine faiz yukarı gidiyor. Haliyle önümüzdeki dönem petrol fiyatları düşmedikçe herhalde bir iki kere daha bu küresel merkez bankalarının faiz artışına şahit olacağız. Faizler biraz daha yukarı gidecek gibi görünüyor. Petrol fiyatları ne zaman normalleşir ki bence ben uzun vadede yüksek kalması ihtimalini zayıf görüyorum. Biliyorsun Venezuela hikayesi var. Yani dünyanın evet, petrol rezervleri noktasında en zengin bölgesi. Amerikan şirketleri orada şimdi can hıraş bu petrolün çıkarılması, işlenmesi için yatırımlar yapıyorlar. Burası pazara dahil olacak. Çünkü yüksek petrol fiyatı, yüksek enflasyon Amerika'nın istediği bir şey değil. Hangi ölçüde Çin'le olan bu rekabet ve bilek güreşi aşamasında para piyasalarının ekonomiyi destekleyici olması lazım. Çünkü Çin'le oluşan bu bilek güreşi kendi özel belirsizliklerini, kendi özel gündemini oluşturuyor. Yani gümrük tarifeleri, ticari yaptırımlar gibi. Bir de bunun üzerine sıkı para politikası ortamı ekonomiyi daha kırılgan hale getirir. Önümüzdeki dönem büyük ihtimalle artık seçim sonrasına kaldı. Çünkü iş kilitlendi burada. Seçim sonrası bir anlaşma ile birlikte petrol fiyatlarının hızlıca geri çekileceğini düşünüyorum. Sonrasında biraz daha en azından ferah bir parasal iklim, sermaye akışı iklimi oluşabilir.
0: Bilek güreşleriniz çok mutlulardı. Trump'la Xi'yi 100 yıllık dost olarak çok mutlu görünüyorlardı. Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok
0: İyi hafta sonları diliyorum. Soner Kuru bizimleydi efendim. Şimdi bir Philip Capital'e gidelim. Küresel piyasaları konuşalım. Philip Capital araştırma analisti Ahmet İmir Kabuk bizi bekliyor. Hoş geldin Zeyna. Ahmet Emir Bey, beni duyuyorsunuz. Merhaba.
2: Evet, şu an duyuyorum.
0: Küresel piyasalarda nasıl bir tablo var? Bu haftayı nasıl kapatıyoruz? Önümüzdeki hafta neler bekliyoruz? Sizden dinleyelim.
2: Tabii aslında başlayacak olursak şu an en önemli gündem aslında ABD-İran arasındaki petrol teması. Olası ateşkes beklentileri aslında piyasalara biraz daha pozitif yansıdı. Brent petrolde şu an %2,5

0: 1,5'lık gibi bir düşüş görmekteyiz. Tabii hala daha 100 doların altına düşebilmiş değiliz. 100 doların üstünde kaldığımız sürece aslında piyasalar için hala da negatif etkilerini sürebileceğini söyleyebiliriz. Tabii Brent petrolün anlık dalgalanmalarından ziyade aslında dizel fiyatları da çok önemli. Dizel fiyatlarının yüksek kalması uzun vadede daha büyük bir enflasyonist baskı oluşturabilir diyelim. ABD ve Avrupa tarafına baktığımızda aslında şu an ABD tarafı biraz daha pozitif, Avrupa tarafı ise kısmen pozitif, biraz daha nötre yakın seyrediyor. ABD tarafındaki teknoloji şirketlerinin pozitif gelmesi, beklentilerinin yüksek olması ve bunu başarabiliyor olmaları aslında biraz daha ABD tarafını yüksekte tutuyor. Tahvil tarafına baktığımızda ise ABD 10 yıllık tahvillerinin getirisi %5,22 seviyelerine kadar yükselmişti. Bugün biraz daha düşüş görüyoruz. Burada %5,17, %5,18 seviyelerinde seyrediyor. Tabii bu seviyelerde aslında ABD'nin faiz arttırımı için biraz daha ihtimallerin arttığını göstermekte. Ekim ayı faiz artışı şu an %66 ihtimalinden fiyatlanıyor. Tabii şöyle bir durum var. ABD'de enflasyon yükseliyor ancak faizler de yükseliyor. Ancak talepte bir zayıflama görülmediği için ABD biraz daha uzun vadeli kalmasından korkuyor. Bu enflasyon ve faiz seviyelerinin uzun vadeli bu seviyelerde veya daha yüksek seviyelerde kalmasından korkuyor. Ki FED üyelerinin de aslında açıklamalarından gördüğümüz üzere daha fazla bir artırım gelebileceği yönünde açıklamalar gelmekte. Avrupa ise daha çok enerji fiyatlarının yükselmesinden dolayı bir enflasyon baskısı görmekteyiz. Bundan dolayı aslında enerji fiyatlarında düşüş görsek Avrupa'da ABD'ye göre daha hızlı bir rahatlama görebiliriz. Burada Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq 31 bin seviyelerine kadar yükselmişti. Bu seviye tabii ki zirvesi olduğu için bu seviyeden bir satış gördük. Ancak Nasdaq'ın 31 bin seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesi halinde daha fazla bir yükseliş görebiliriz. Biraz daha yükselişin ivmelendiğini görebiliriz. Tabii bugün ABD tarafında tahvil tarafında, tahvil getiri tarafında bir düşüş olması aslında kısa vadeli bir ABD dolarında bir yumuşama gerçekleştirdi. Bundan dolayı da aslında kıymetli madenler altın başta olmak üzere bugün bir pozitif seyir görmekteyiz. Şu an altın 4300 seviyelerinde 4250 üstü kaldığı sürece aslında altında pozitif görünüm bir süre daha devam edebilir. Buradan 4700'ler seviyesi biraz daha orta vadede görebiliriz. Eğer 4250 seviyelerin altında bir kapanış görürsek de ve bu fiyatlarda kalmaya devam ederse, yani 4250 dolar seviyelerin altında kalmaya devam ederse de tekrardan 4000 dolar seviyelerine uğrayabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir de BIST'e dönersek, BIST'te aslında bugün kısmen bir pozitiflik var. Arada negatife geçti. Şu an son baktığımda pozitifti. 12.900 çok önemli bir seviye BIST tarafında. Bu seviyenin üstünde kaldığımız sürece 13.500 seviyelerini biraz daha görme ihtimalimiz artıyor. Olası 12.900 seviyelerin altına kapanışlar gördüğümüzde ise 12.500 seviyelerine doğru bir geri çekilme gerçekleşme ihtimali artıyor. Bu yüzden aslında 12.900'ün ne tarafında kapanış yapacağımız çok önemli. Son olarak da aslında önümüzdeki haftada da çarşamba günü iki tane önemli veri var. Bir tanesi çekirdek PCE, diğeri büyüme oranı. Bu verilerin açıklanmasını takip ediyor olacağız. Bu veriler ABD'deki Ekim ayındaki FED faiz kararı için bize öncü göstergeler olacaktır.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz. Ahmet İmiş Kavuk bizimleydi efendim. Philip Capital araştırma analisti. Böylece bugünkü yayınımızın da sonuna geliyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: İstanbul 57 yıl aradan sonra atasporumuza ev sahipliği yapıyor. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası. 8 baş pehlivan, 84 pehlivan er meydanına çıkacak. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde buluşalım.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: herkese %43 getiri veriyor.
1: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
4: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 24, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 23. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 9. Konya 22, Kayseri 24, Nevşehir 21, Sivas 25. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 27, Aydın 30, Muğla ve Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Adana 31,

Kahramanmaraş ve Hatay 30. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 22, Karabük ve Rize 24, Samsun 20. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 29, Erzincan 27, Van 24, Ardahan 22. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 30, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayenede Yeni Nesil Hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Bir de böyle Otobit'te.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya var.

0: Ev bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
2: Rastgele güven kaptan.
3: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
4: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
5: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Küresel bakış başlıyor. Haftayı tamamlıyoruz. Haftanın geneli itibarıyla hummalı bir hafta geçirdik dersek yanılmış olmayız. Tahvil faizleri

0: bir hayli hareketliydi. Küresel borsalar çok hareketliydi. Bir yandan Trump'ın mesajları, öte yandan İran'dan gelen değerlendirmeler ve Trump-Xi görüşmesi küresel piyasaların takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı. Önce borsalara bakalım, sonra tahvil faizlerindeki gelinen noktayı sizlerle buluşturalım ve akabinde de bu hususlarla alakalı değerlendirme alacağız. S&P 500 endeksi 7725 puan seviyesinde, Nasdaq'ta 30610 puan seviyesinde görüyoruz. Dow Jones endeksinde de bir miktar yukarı yönlü hareketler var. Vadeli kanatta görüntü bu şekilde. Bakalım spot nasıl başlayacak haftanın son işlem gününe. Yukarı yönlü hareketler Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek mi? Akıllardaki soru bu. Aslında burada bir balon oluşumundan bahsedenlerin sayısı da bir hayli fazla ama yapay zeka hisseleri önderliğinde yukarı yönlü hareketlerinde olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz ay, yani Eylül ayı, Fed kanadında faiz artışı gördük. Acaba bu sene tek faiz artışı mı olur derken, şimdi piyasalarda Ekim ve Aralık ayına ilişkinle faiz artış fiyatlamalarını görüyoruz. Ekim ayı için piyasalarda dün %77.5 oranında faiz artışı fiyatlanırken bugün %68.6 oranında faiz artışının fiyatlandığını söyleyebiliriz. Tahvil faizlerinde de yukarı yönlü hareketler var. Tahvillerdeki bu çıkış son dönemlerin en zirve seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Öyle ki 10 yıllık tahvil faizleri 19 yılın zirvesi seviyesine geldi. Zirve seviyelerinde işlemler devam ediyor. 5.18. 30 yıllık tahvil faizleri de 22 yılın zirvesinde. Bu Amerika'da faiz artışının geleceği anlamını mı bizlere ulaştırıyor? Konuşacağız, değerlendireceğiz. Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Tahvil piyasası çok hareketli. Öyle ki rekor seviyeleri global ölçekte görüyoruz. Bu çıkışları siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve ne anlama geliyor?
1: Aslında birçok risk aynı anda fiyatlanıyor. Uzunca bir süredir aynı anda fiyatlanıyordu ama Amerikan hazinesinin müdahalesinin de çok ciddi miktarda işe yaramamış olması bu riskleri bir parça daha hem gözle görülür hale getirdi hem de büyüttü gibi görünüyor. Yoksa ABD biliyorsunuz hani bütçe açıkları işte yıl başından beri 1.8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Onun dışında enflasyonist riskler, petrol fiyatları yukarıda kaldı sürece enflasyonist riskler ve dolayısıyla Fed'in daha fazla sıkılaştırma yapması yine uzun vadeli şeylere, tahvillere yansıyor. Normalde böyle olmaması lazım. Yani para politikası sıkılaştırması, Fed'in faiz artışı veya daha fazla faiz artışı yapabilmesi ihtimali uzun vadeli tahvil faizlerini düşürmesi lazım normalde. Ama enflasyonla ilgili belirsizlik, jeopolitik risklerin devam ediyor olması, İran'la ilgili her gün farklı bir şey görüyoruz, senaryo görüyoruz biliyorsunuz. Biraz daha geri plana atılmış olan ABD bütçe açığı ve borçlanma ihtiyacı risklerini daha fazla fiyatlanır hale getirdi. Bunun üzerine bir de özel sektörün tahvil borcunun riski daha fazla fiyatlanmaya başladı. Biliyorsunuz bu yapay zeka firmalarının ve tedarikçi firmaların, bu sektörle bağlantılı firmaların ihraç ettiği tahviller beklentimiz o ki işte CAPEX yatırımlarına gidecek, o CAPEX yatırımları üretime ve karlılığa dönecek. Dolayısıyla da hani faizler üzerinde önümüzdeki dönemde risk yaratmayacak. Ama şu anda bu böyle bir beklenti yok. Yani bunların yeterince kar etmediği, CAPEX yatırımlarının daha da bozacağı bu görüntüyü, zaten karlı olmayan görüntüyü. Dolayısıyla da bu borçlarını ödeyememesi riski. Herhangi bir default şu anda konuşulan bir şey yok ama birikiyor buradaki riskler. Bu da yine sadece kamu değil özel sektör riski de fiyatlanmaya başlayınca tüm tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareketi biraz daha katılaşmış bir şekilde görüyoruz.
0: Ekim ayı için Amerika'da faiz artışı seçeneğini ne kadar kuvvetli görüyorsunuz? Dün %77.5 oranında Fed Watch'ta fiyatlama vardı faiz artışına yönelik. Bugün o oran %68.6

0: altına gelebilir. Ha zaten arz yönlü bir şoktur. İşte daha çok talebi kontrol eden Fed veya Merkez Bankası'nın bu kadar yoğun müdahalesini gerektirmeyebilir gibi gerekçelerle bu beklenti dalgalanma gösteriyor. %50'ydi işte bir süre önce. Dediğiniz gibi şimdi çok daha yükselmiş vaziyette. Çünkü 100 doların üzerinde geçirdiği her dakika, petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde geçirdiği her dakika ABD ekonomisinin bu kadar kuvvetli bir ekonomi olduğu için arz yönlü şoku talep yönlü baskıya çevirmesi ihtimali var. İkincil etkiler diyoruz biz buna. Yani bir sefer petrol şoku artış gösterebilir ama karşı petrol de olabilir, gıda da olabilir. Hani farklı örnekler verilebilir. Ama talep yoksa buradaki fiyat artışı sadece bir şok niteliğinde kalır. Sonrasında da söner zaten. Ama göstergeler, ekonomik aktiviteye dair göstergeler ABD ekonomisinin aslında belli bir kuvvette olduğunu gösteriyor. En son tarım dışı istihdam rakamının teyit ettiği gibi sonrasında biliyorsunuz PMI'ler açıklandı. Çeşitli göstergeler buna işaret ediyor. Öyle olunca Fed'in aslında ilk başta ben de yani silsile halinde artışlara gitmesini beklemiyordum. Başka ekonomistlerin çoğu da beklemiyordu ama şimdi olasılık yüksek midir? Evet, çok daha yükselmiştir. Ne zaman ki yeniden bir barış ortamı, en azından ateşkes ortamı oluşup işte 80 dolarlara doğru 100 doların altına gelmesi de muhtemelen şeyi söndürmeyecek ama daha kuvvetli bir düşüş burada belki bir hızı yavaşlatma fonksiyonu görebilir. Barışa dönmediği sürece bu faiz artışları riski hep masada olacak maalesef. Şu anda da Ekim riskini ben de çok daha yüksek görüyorum.
1: Bu varlık fiyatlarında görüntüyü nasıl peki meydana getirecek? Yani faiz artışları olursa borsalarda, tahvillerde görüntü nasıl olur? Değerli metallerde görünüm nasıl olur? Ya da faizler bu seviyede yüksek kalmaya devam ederse de nasıl bir piyasa perspektifi görürüz?
0: Şu anda biraz hisse senedi piyasası tahvil piyasasından biraz da enteresan bir şekilde kopuk hareket ediyor. Yani normalde faiz artışları nedir? Uzun vadeli faiz, özellikle uzun vadeli faiz artışları değerlemelere girdi olarak kullanılan varsayımın yükselmesi, borçlanma maliyetinin yükselmesi, muadili getirilerin yükselmesi dolayısıyla hisse senedi piyasasında ve şirketlerde satış getirmesi beklenir. Ancak çok hani seçici şekilde görüyoruz bu satışları. Çok net bir şekilde işte tahvil piyasasındaki riskleri fiyatlayan bir hisse senedi piyasası şu an için görmüyoruz. Ama bu uzun sürdüğü sürece hisse senedi piyasasına yansıması riski daha yüksek. Çünkü zaten her şeyden evvel bir mekanik bağlantı var. Yani oradaki değerleme matematiğinin içinde uzun vadeli tahvil faizleri var. O faizler yükseldikçe değerlemeler de geri çekiliyor. Bunun fiyatlara yansımasını görebiliriz önümüzdeki dönemde kalıcı olması durumunda. Şey tarafında ise emtia piyasası, yani petrol dışı emtia piyasasında ise altın dolarla ve tahvil faizleriyle ters hareket ediyor. Yani tahvil getirileri yükseldikçe işte altın veya dolar endeksinde de, yani dolarda da değer yükselişi gördükçe altın tarafının satış yediğini görüyoruz. 4.300 doların altına gelmesi de aslında bunu yansıtıyor. Bu tarafa olumlu yansımayacaktır tabii risklerin devam ediyor olması. Öte yandan altın dışı emtialarda ise, altın ve petrol dışı emtialarda ise küresel yavaşlama üzerinden olumsuz etkisi olacaktır. Yani sanayi emtiaları küresel ekonomik aktiviteye, uluslararası ticarete çok hassas. Dolayısıyla da bu taraftaki fiyatlamalar sektör spesifik veya tabii ki de emtia spesifik olarak değişmekle birlikte, özellikle şimdi ekranda gördüğüm bakır özelinde. Yani o tarafta ciddi bir fiyat hareketi var biliyorsunuz bir süredir. Ama genel olarak sanayi emtiaları diye gruplayacak olursak bu tarafta aşağı yönlü hareketler görme olasılığımız çok yüksek. Faizler bu şekilde devam ederse. Faizlerin bu şekilde devam etmesinin iki tane önemli komponenti. Birisi enflasyon, ikincisi de genel risk primi. Bunun içine işte jeopolitik riskler de giriyor, bütçesel riskler de giriyor, ABD ekonomisiyle ilgili diğer bütün riskler giriyor.

0: Bu taraflarda herhangi bir faktörde saydığım gevşeme görmemiz durumunda genel emtia piyasası olumlu etkilenecektir. Hani daha %50'nin üzerinde beklentim şudur demek burada çok güç, çünkü her gün çok ciddi oynaklık gösteriyor petrol fiyatları. Tamamen anlaşmanın gerçekleşmesi veya o senaryoya doğru evrilmesi, gelişmelerin durumla bağlı olarak değişecek fiyatlarda.
1: Bu görüntü ekonomiler adına da risk barındırmıyor mu? Büyüme kompozisyonu ve enflasyon kompozisyonu nasıl ilerleyecek? Yüksek faiz ortamı bu iki noktayı nasıl etkileyebilir? Daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon bir süre daha sürecek mi?
0: Evet, bizim gibi yani gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler ayrışıyor burada. Çünkü gelişmiş ülkeler daha çok enflasyona odaklanmış durumda. Büyümeyi biraz daha geri plana, özellikle mesela Euro bölgesi ekonomisi, hani zaten çok kuvvetli bir ekonomik aktivite yokken faiz artışlarına başladı. Enflasyonu önceliklendirdiği için Japonya yendeki değer kaybını, özellikle yani finansal istikrarı diyeyim daha genel tanımıyla, önceliklendirdiği için yine faiz artışlarına, tabii orada ücret enflasyonu da birazcık daha belirgin hale geldi. Enflasyonu önceliklendirdiği için faiz artışlarına gitti. ABD ekonomisi keza öyle. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde ekonomik aktiviteye yan etkisinden ziyade enflasyona odaklanılan bir tercih var. Bizim tarafta ise, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ise veya petrol ihracatçısı olmayan gelişmekte olan ülkelerde ise ithal bir enflasyon ve de büyüme üzerinde yük yine ithal edilmesi söz konusu. Çünkü ekonomik aktivitedeki küresel deyip uluslararası ticaretteki yavaşlama bu tarafa dış talep kanalından giriyor olacak. İç talep tarafında ise maliyetlerin yükselmesi iç talebi törpüleyecek diye düşünüyoruz. Özellikle son son enflasyon verisine ulaştırma kalemin en yüksek katkıyı vermesi söz konusu olmuştu. Önümüzdeki aylarda da bu maliyetler yukarıda kalmaya devam ederse enflasyonist etki olacak. Tabii bizde çok daha gözle görülür oluyor. Diğer gelişmekte olan ülkelerde enflasyon seviyesi biraz daha düşük olduğu için yansımada nispi olarak biraz daha düşük seviyelerde görülebiliyor. Ama bizim zaten %30'un altına getiremediğimiz bir enflasyon oranımız olduğu için şimdi yine yıl sonunu hani 30'un üzerinde mi bitireceğiz acaba gibi bir risk doğuyor. Ben 28'de beklerdim. 29.5'a revize ettim örneğin. Yıl sonu enflasyon beklentisini 30 olursa da şaşırmam doğrusu. İkinci kanalda cari açık tabii. Cari açık tarafını biz biraz daha geri planda tutuyorduk. Yani daha kontrol edilebilir gibi görünüyordu ama 80-85 dolar ortalama yıllık petrol fiyatıyla çalıştığımız için, yine doğal gaz fiyatlarını geçen yıl ortalamasının biraz üzerinde sadece tuttuğumuz için, ama şu anda hem petrol fiyatları hem de doğal gaz fiyatları çok belirgin bir artış içerisinde, ikisini bir araya getirdiğimiz zaman bizim artık çok da söz etmediğimiz 50 milyar dolar üzeri yıllık cari açık olasılıklar dahiline girmeye başladı. Dolayısıyla enflasyon ve cari açık kanalından makro etkilerini biz hissedeceğiz. Gelişmekte olan ülkeler de tabii ki de bizim gibi olan gelişmekte olan ülkeler ve enerji ithalatçısı olanlar hissediyor olacak.
1: Global ölçekte bir stagflasyon, bir resesyon beklenir mi peki?
0: Resesyon beklemeyiz ama hani stagflasyon da aslında merkez bankalarının bu kadar atik davranması nedeniyle ben beklemem. Yani o gecikmeli geliyor tabii para politikası aksiyonunun etkisi ama sıkı para politikasının biz önümüzdeki işte 6 ayla 1 sene arasında daha belirgin şekilde etkilerini görüyor olacağız. Dolayısıyla da yani enflasyonun önü bu manada kesilmeye çalışılıyor. Sonuç verecektir diye tahmin ediyorum. Ama stagflasyon değilse bile bir durağanlaşma, yani stagflasyon sonuçta durağanlaşmayla birlikte enflasyonun olması. Enflasyonda böyle çok işte yukarı seviyeler söz konusu olmasa da duraksama tarafı kendini gösterecektir. Bu anlamda daha stagflasyondan ziyade resesyon riski de çok görmüyorum şu anda ama stagnation dediğimiz duraklama riski çok çok yüksek tabii.
1: Bir yandan da bu ticaret savaşları konuşuluyor hala. Trump ve Xi görüştü.

0: bir anlaşma var gibi ama Trump'a çok da güvenmiyor piyasalar. Bu ticaret kanadındaki belirsizlik piyasalar üzerinde bu zamana kadar hep baskı unsuru vardı, oluşturdu. Bundan sonraki süreçte de bir yandan bu Amerika ve Çin arasındaki ticaret eksenini takip edecek miyiz peki?
1: Şeyden sonra evet, yani ara seçimlerden sonra, Kasım'dan sonra evet. Ben Kasım'a kadar çok dramatik bir adım atacağını zannetmiyorum Trump'ın artık. Zaten en büyük adımını ve belki de biraz daha hafife alarak İran savaşını başlatarak atmış oldu. Zannediyorum çok daha kısa süreceğini, yani çok ciddi bir zaferle çıkacağını ve ara seçimlere böyle gideceğini hayal ediyordu. Ama bu gerçekleşmemiş durumda. Başka riskler de var. Ekonomide biraz önce konuştuğumuz hani bütçe ve borç yükü gibi. Onun için yeni bir şey cephesi diyeyim, risk cephesi kendi adına konuşuyorum. Açmak istemeyecektir. Ama biliyorsunuz yani çok böyle reaksiyonel bir başkan, ABD başkanı. Onun için ara seçimler atlattıktan sonra diyeyim, hani bilmiyorum tabii sonucu müspet menfi ne şekilde gerçekleşecek, ama bundan sonra Çin'le alakalı daha sürpriz diyelim veya ticaret savaşları ile ilgili, çünkü sadece Çin'de değil, yani Kanada tarafıyla da şey yapıyor, Avrupa'ya bazen söylemleri oluyor, aksiyonlar alabilir. Ama bir tek Çin özel benim son dönemdeki, evet kimse hani güvenmiyor, ülkeler de birbirine güvenmiyorlar zaten, ama Çin'le ilgili ABD başkanının göreve geldiği dönemle bugünkü dönem arasındaki bakışı ve iş yapış şekli sanki biraz değişmiş gibi. Çünkü göreve geldiği zaman bayağı saldırgan, işte hatta yeni bir jeopolitik cephe açabileceği, Tayvan üzerinden açabileceği sinyallerini veren ve söylemleriyle hani çok tehditkar bir ABD başkanı vardı Çin'e karşı. Ama şimdi hani kırmızı halılarla kapıda karşılayan ve ABD ekonomisinin ABD ekonomisine fayda sağlayacak veya hani kar sağlayacak aksiyonların biraz daha işbirlikçi yollarla gelebileceğini düşünen bir ABD başkanı var gibi geliyor bana, hani siyasi tarafına çok hani hakim olmamakla birlikte o tür hani stratejik gelişmelere çok hakim olmamakla birlikte, onun için de ticari savaşları üzerinden veya ticareti bir silah olarak kullanarak hareket etmesini beklerim Trump'ın. Ama buna ticaret savaşı adını verecek ciddiyetle, derinlikle, şiddetli olmasını beklemem.
0: Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül bize eşlik etti. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. İyi akşamlar. Efendim, bu hafta boyunca küresel tahvil faizleri çok hareketliydi. Bu faiz artışı anlamına mı gelecek? Gürkan Aydoğan değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Tabii geçtiğimiz dönemlerde bu hareket birlikte gelmemişti. Yani Amerikan oyun tahvil yükselirken Amerikan borsaları ve küresel emtia piyasalarından çıkış gözlemliyorduk. Fakat bu yıl hep birlikte bir yükseliş görüyoruz. Yeni normalimiz küresel piyasalarda bu. Çünkü piyasalar esasında bu tahvil piyasasının yükselişinin ihtimalinin kısa vadede evet baskısını hissediyor, uzun vadede de hissediyor. FED tarafında tahvil geri alım programları açıklanıyor. Fakat bunların genel sebebi esasında petrol fiyatları. Yani petrol fiyatları %100'ların üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde Amerikan tahvil faiz getirileri yukarı yönlü olmaya devam edecek gibi bir görüntü var. Tabii o sebeple özellikle %5 Amerikan 10 yıllıklarda psikolojik bir dirençti. Fakat şu an itibariyle psikolojik bir destek seviyesine bürünmüş durumda. En son tabii 2007 yılında bu seviyelere yükselen Amerikan 10 yıllık tahvilleri vardı. 2007'den 2008'e kadar da hızlıca tahvil yaklaşık olarak %5-26'lardan %2'lere kadar tahvil getirileri düşmüştü. 2 yıllıklarda özellikle 5 yıllıklar kadar sert bir yükseliş yok. Şu an itibariyle Amerikan 2 yıllıklarda 4.90'lardayız. Buralar da tehlikeli. Bu noktada Amerikan tahvil piyasasıyla birlikte yükselen bir de Japon tahvil piyasası var. Bunun yükselişinin sebebi de önümüzdeki süreci ilişkin. Evet, Japon Merkez Bankası tarafında faiz artırım ihtimallerini piyasa beklemeye devam ediyor. Ve tabii savaştan kaynaklı artan enerji maliyetleri Japonya'nın özellikle enerjide dışa bağımlılığından kaynaklı tahvil fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Enflasyon artıyor. Enflasyon artarken faiz artırma ihtimalleri artıyor ve tahvil getirileri de yükselmeye devam ediyor. Küresel piyasaların yeni normali artık şu an itibariyle bu gibi görünüyor. Yani yükselen tahvil getirileriyle birlikte küresel borsaların ve emtia piyasasının yukarı yönde hareket ettiği bir yıl oluyor 2026 yılı. Tabii 2026'nın son çeyreği ve 2027 özelinde özellikle savaş gündemimizde olduğu takdirde bu senaryonun bu şekilde devam etmesini bekleyebiliriz ama savaşın devam etmediği senaryosunda veya petrolün güzergahının değiştirilme senaryosunda aynı konulardan bahsedemeyiz. Tahvil getirilerindeki geri çekilme hızlanırken küresel borsa endeksleri ve emtia tarafındaki yükseliş daha da hızlanabilir. Yani piyasayı bozma ihtimali arttıkça tahvil getirilerinin FED'den hamleyi beklemeye devam edeceğiz. Şu an itibariyle 5-18'lerdeyiz. Yani Amerikan 10 yıllıklar tarafında FED geri alım programını açıkladı ve 5-22'lere kadar yükselen tahvil getirileri 5-18'lere kadar düştü. Öyle hızlı bir geri çekilme yok. Yani piyasalar enerji maliyetlerinin özellikle 100 doların altında bir Brent petrol fiyatıyla bir miktar değişiklik görebilir. O sebeple petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri %5'in üzerinde kalmaya devam edecektir diye düşünmeye devam ediyoruz. Tabii Fed hamle ciddi bir hamle yapmadığı takdirde bu da tabii piyasaların bütün korelasyonunu bozmaya yeten bir hikaye oluyor.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital ile devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuştuk. Orada Xi Jinping ve Donald Trump arasındaki görüşme ve 11 yıl aradan sonra Xi Jinping tekrar Amerika'daydı. İkinci kez Amerika'ya giden ilk Çinli lider olarak da kayıtlara geçti. ABD ve Çin arasında nasıl bir ticaret açısından görüntü olacak? Ortadaki meseleler halloldu mu? Hallolacak mı? 3 Kasım seçimleri Amerika'da var. Tüm bu meseleleri değerlendireceğiz. Bizlere Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği kurucu üyesi Can Baydorol eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar Uğur Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Teşekkür ederim hocam. İyi gördük sizi. Siz de iyi misiniz?
1: Fena değil. Yani rüzgarlar nereden eserse biraz savruluyoruz ama iyi olmaya devam ediyoruz.
0: Gelişmeler çok hızlı değişiyor. Çok yoğun başlıklar var. Sizin de sevdiğiniz başlıklar aslında. Nasıl buldunuz bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu? Xi ve Trump arasındaki diyaloglar, karşılamadan tutun da açıklamalara kadar birçok nokta var. Hepsini tek tek soracağım ama ilk etapta genel değerlendirmenizi merak ediyorum.
1: Vallahi bir

0: Trump Show izledik başta. Ama hemen arkasından da Trump'ın yaptığı şova Amerikan basınından ciddi eleştiriler geldi. Ya yalan söylüyor bu adam şeklinde. Özellikle CNN International'ın açıklamaları çok sertti Trump'a karşı. İşte ben barış sağladım 8 yerde dedi. Baktılar ya 8 yerin 6'sında belki ama ikisinde hiç öyle bir savaş falan olmadı diye başladılar. Ardından işte bu yapay zeka meselesi başladı. Küresel ısınmadan 12 yıl içinde şu kadar adam ölecek dediler, ölmedi. İyi de yani 12 yıl içinde bu kadar adam ölecek demediler. Sadece küresel ısınma 1,5 derece daha artarsa önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde daha fazla insanın bu yüzden hayat kaybedeceği söylendi diye Trump'ı yalanladılar. Hani Trump bir yerden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kendi iç politikası için kullanma çaba gösterdi. Bu çok anlaşılır bir şey. Çünkü malum Kasım'da yenileme seçimleri var. Ve yenileme seçimleri öncesinde de Trump'ın epey kan kaybettiği, dolayısıyla da topal ördek olma ihtimalinin ortaya çıktığı bir görüntüyle karşı karşıya Trump. Ve tabii sadece topal ördek olmak yani gücünü yitirmek meselesi değil, aynı zamanda Epstein davası gibi hukuki konularda da başının ağrıması anlamına da gelebilir. Dolayısıyla Trump bunlardan kurtulmaya çalışıyor. Yine biliyoruz, tam genel kurul öncesinde kişi başı 5000 dolarlık bir rüşvet teklif etti seçmenlere. Ama bütün bunlar Trump'ı kurtarır mı kurtarmaz mı başka mesele. Çin konusu enteresandı. Yani çünkü evet 11 yıl sonra Xi bir daha geldi ama bu sefer Trump ilk defa bir uçak başı karşılama töreni yaptı. O da yetmedi. 30 metrelik bir kırmızı halı Xi'nin ayaklarına serdi. Yani işin magazin boyutu bir tarafa, bir tarafta da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin, daha doğrusu Trump'ın Çin'le olan ilişkilerine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesiydi bu. Daha sonra Xi'yi ilk defa gülümserken gördük. Çünkü Trump Biden'a gösterdiği o meşhur Beyaz Saray'daki fotoğrafta şey yaparken, işte bu da şey dijital imzacı Biden deyince Xi ister istemez gülümsemek zorunda kaldı. Bu da Xi'nin dünya medyasına ilk kez gülümserken verdiği bir poz olarak karşımıza çıktı. Yani velhasıl işin bir şeyinde bir tarafta gerçekler, öteki tarafta da işin magazin boyutuyla renkli bir genel kurul izledik ama genel kuruldan ne çıktı diye sorarsak çok da fazla şeyin çıktığını şu aşamada ifade etmek biraz zor. Yani Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşları çok fazla gerilemedi. Şimdilik sümen altına itildi diye bakmak mümkün. Yapay zeka konusunda Çin'le Amerika rekabete devam edecekler mi etmeyecekler mi, bu da başka bir tartışma konusu. Çünkü malum şu anda dünyada yapay zekanın olası kötü etkileri tartışılıyor. Peki bu iki ülke belli konularda anlaşmazlarsa, ki onu ben şöyle ifade etmeyi tercih ediyorum. Yani bu işin insani boyutu ön plana çıkartılıp da yapay zekanın tehlikeleri oradan kaldırılacak bir uzlaşma çizgisine varılmazsa ve karşılıklı rekabet devam edecek olursa, eyvah diyeceğimiz günlerin yakında olmadığını umakla yetiniyorum.
1: Hocam, bu görüşmelerden çok da iyi neticeler, çok da somut neticeler alınmadı belki ama bence sizin söylediğiniz birkaç unsur var. Onlar çok kritik. Bir kere tarihte ilk kez bir ABD başkanının uçak başında bir misafiri, bir devlet başkanını karşılıyor olması ve kırmızı halıyla Çin devlet başkanını karşılıyor olması konuşulması gereken bir nokta. İlk döneminde de çünkü Amerika'nın, Trump'ın en büyük düşmanı Çin'di. İkinci döneminde de gelir gelmez bu vergileri getirdi. Ticaret savaşları tekrar gündeme geldi. Görüşüyorlar, anlaşıyorlar. Bir hafta geçmiyor, bir şekilde bir şeye sinirleniyor, bir şekilde bir şey tutmuyor ve Çin'e tekrar ek vergi geliyor. Çin de geride kalmıyor. Çin de gerekeni aslında yapıyor. Şimdi böyle bir ortamdan tam 3 Kasım seçimleri öncesi Çin Devlet Başkanı'na karşı yapmış olduğu bu karşılama, bu misafirperverlik, işte yapay zeka dediniz. O konuda da Donald Trump ilk geldiği andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zeka alanında ilerlemesi gerektiğinin altını çizdiği, hatta o dönemde Çin bir yapay zeka ürünü tanıttı. Çok ucuzmuş, demek ki ucuza yapabiliyorlarmış, biz de yapmalıyız tarzında çıkışlarda bulunmuştu. Hep Çin'i bazı noktalarda rakibi olarak dile getiren Trump'ın bu karşılaması, bu görüntüsü nasıl değerlendirilmeli?
0: Allah tabii Çin'e verdiği önemi gösteriyor. Yani ya biz dost olabiliriz aslında diyor. Ama küçük bir mesafeyi de koydu o fotoğraf karesinde. Ona da dikkat çekmek lazım. Eldivenle el sıktı. Yani hani tam böyle elini çıplak hale getirip de tokalaşmadı.
1: Hava
0: yani
1: soğuk yedi hocam belki de.
0: Vallahi o kadar soğuk olmadı.
1: Kabanlar giymişler çünkü. Biraz kabanvari uzun palto giymiş çünkü Trump.
0: Vallahi Trump bence orada mesafeye koydu. O zaman Xi'nin de herhalde eldiven takması gerekiyordu. Dolayısıyla birisi eldivenli, birisi eldivensiz olunca eldivenli olan tarafın hala bir savunmada olacağının işareti gibi de bunu herhalde diplomatik görüntü olarak, yani tam emin değilim tabii bunu söylerken ben de spekülasyon yapıyorum ama diplomatik görüntü olarak değerlendirmek mümkün. Yani sonuçlara bakıldığı zaman da yani öyle ticaret savaşları bitti, hayır. Peki ticaret savaşlarının sürmesinden kim karar çıkıyor Allah aşkına, ona da bakalım. Sonuçta Çin de gereğini yapıyor, hemen karşı vergileri uyguluyor ve burada da özellikle hassas madenler, çip falan filan gibi kullanılacak ileri teknolojik
1: kritik madenler.
0: Kritik madenler sonuçta Çin'in eli çok daha kuvvetli. Yani dolayısıyla Trump'ın diğer konuşmalarına bakarsak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda işte Kanada'ya olan yaklaşımı, keza Danimarka ile Grönland üstünden bu işi hallediyoruz havasını vermesi, ki her ikisi de ne kadar hallettiği şüpheli. Aslında bu kritik madenler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç duyduğu yerlere el koyması gibi. El koyacakmış intibanı verdi. Kaldı ki Trump yani o kadar ileri gitti ki konuşmalarında, işte Venezuela'nın petrollerine el koyduk dedi. Yani resmen yani biz bunu eskiden bu tür işler yapanlara haydut devlet.
1: Aba altından sopa mı gösterdi acaba?
0: Yani herkese bir aba altı sopa göstermesi ve ben kardeşim ne derseniz deyin, ister haydut devlet deyin, ister emperyalizmin yeni yüzü deyin, ben buyum, ben bunu yapacağım dedi. Yani burada Trump'ın dürüstlüğünü takdir mi etmek gerekiyor, yoksa tescillenmiş bu hayduta karşı ortak bir savunma sistemine geçmenin hızla geldiğini mi bize gösteriyor? Kaldı ki işte İsrail konusunda vesaire konusunda Trump'a karşı çok yeni bir cephenin de hem zaten daha önceden beri bu konuları ifade eden İspanya açısından ve gerekirse de Fransa, Macron'un da çıkışları çok enteresandı bu noktada. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi de çok belli, sert bir söylemdi ve Netanyahu'nun kendi konuşması sırasında neredeyse hiç kimsenin salonda kalmaması ve yalnızlaştırılması da bence bütün dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e karşı verdiği net bir mesajdı. Tabii bunun hemen ardından bugün yayınlanan The Economist'in kapağını da çok ciddi olarak herhalde değerlendirmek gerekiyor. Bir savaş alanı terk eden Amerikan askeri. Peki ondan sonra ne olacak sorusunu The Economist kapağında vurgulamış. Yani aslında kastettiği yer neresi? Orta Doğu, İran Savaşı, işte Husiler meselesi, keza Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz'e kadar uzanan geçit, Husilerin yarattığı sorunlar, velhasıl hepsi şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda belki çokça seslendirilmeyen ama herkesin temel kaygılarını bir şekilde The Economist kapağında belirtmiş vaziyette.

0: Hocam 1940'lı yılların sonunda 1950'li yılların başında malum NATO kurulmuştu. O dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği Rusya'ya karşı bu birlik oluşturulmuştu. Bu özellikle son 1-2 yılda yaşanan savaşlar sonrası ben yeni birliktelikleri olabilir mi sorusunu da burada bazı yayınlarda gündeme getirdim ama özellikle bu İran savaşı gerekse Gazze'de yaşanan gelişmelerin Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında cereyan etmeye başlaması planlı bir hareket olabilir mi? Çünkü yeni bir birliktelik, yeni bir ittifak kurulumuna kuzeyde Rusya engeli de var. Avrupa acaba Rusya bize saldırır mı korkusuyla da yaşıyor.
1: Vallahi şimdi iki tür birliktelikten bahsetmek herhalde gerekiyor. Bir, güneyde işte şu sıralarda çokça tartışmaya başladığımız Mekke Anlaşması'nın ortaya çıkardığı yeni bir durum var. Yani bu sabah da Sayın Genelkurmay Başkanı bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan'a gitti. Oradaki işte ne olup ne biteceği tartışılacak. Keza Sayın Cumhurbaşkanı gelirken gazetecilere yaptığı, uçakta yaptığı açıklamada Mekke Anlaşması'nın NATO Antlaşması'nın 5. maddesinden esinlendiğini, dolayısıyla Suudi Arabistan'a Husiler tarafından yapılmış olan saldırıların aslında Mekke İttifakı'na üye bütün ülkelere yapılmış olduğunu varsaydı. Yani bu bizim de meselemiz dedi. Şimdi orada bir ittifak oluşuyor. Kuzey'de de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artık 5. yılını herhalde Şubat ayı sonuna doğru doldurduğundan bahsedeceğiz. Ve Ukrayna resmen Rusya'yı durdurmak için başta Almanya olmak üzere Batı İttifakı tarafından, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından destekleniyor. Çünkü bilmiyor ki eğer Ukrayna düşerse bu sefer Rusya gözünü Polonya'ya, oradan Almanya'nın doğusuna ve giderek Baltık'a doğru dikecek mi? Şimdi bu korkuya karşı da yine Trump NATO'nun yeterince güvence vermediği bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Hatta NATO'nun dağılmasından bile söz eder hale getirdi dünyayı. Dolayısıyla burada da yine ülkemizin önemi de ön plana çıkıyor bir anlamda. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri başta Almanya olmak üzere, bir de unutmayalım, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik maliyeti şu anda Avrupa'nın bir refah toplumu olmaktan çıkıp giderek güvenliği ön plana alan bir toplum haline dönüşmesi hızla yol açıyor. Bu da kendi iç siyasetlerini de etkileyen sonuçlara yol açıyor. Yani işte Almanya'da son eyalet seçimlerini izliyoruz. Bir tarafta aşırı sağ güçleniyor. Buna karşılık da sol güçleniyor. Yani merkez partilerin giderek rollerini yitirdiği bir Almanya'ya doğru giderken bu işin maliyeti ve askeri maliyetin getirdiği hem ekonomik yük hem de korkular bir taraftan da yeni bir ittifak arayışında NATO şemsiyesinde de NATO'nun dışında arayışa da Avrupa Birliği cephesini itmiş vaziyette. Orada da işte kilit ülke olarak yeni ülkemiz ortaya çıkıyor. Yani güneyde Mekke Anlaşması ve olası sonuçları, kuzeyde NATO'ya alternatif bir Avrupa Birliği savunma sisteminin oluşması, her ikisinde de merkezde Türkiye'nin yer aldığı bir durum var. Kaldı ki ülkemizi sadece bu gelişen koşullarda askeri olarak da değerlendirmek bence sınırlı olur. Çünkü burada aynı zamanda enerji kaynaklarının güvenliği meselesi giderek ön plana çıkıyor. Yani İran ve Husilerin yaptığı girişimler,
0: evet,
1: bundan sonra enerji kaynaklarının güvenliği meselesinde bir numaralı tartışma meselesi haline taşımakta. Bu da yetmiyor. Bir de tabii ki tedarik zincirinin güvenliği meselesi de ortaya çıkıyor. Yani bütün yollar savaşlar nedeniyle tıkandığı oranda bütün geçiş yolları orta kuşak dediğimiz Türkiye'ye kanalları çevirmiş vaziyette. Tabii burada da bizim şu anda İran'la yaşadığımız gerginliğin de sonuçlarını hesaplamak lazım. Çünkü bir tarafta hava yolları şu anda kapanmış vaziyette. İran'a karşı uygulanan ambargolar çerçevesinde bank Melat'ın şeyine son verildi. Şu andaki çalışma iznine son verildi. Buna karşılık İran'da karayolunu kapatmış gibi bir durumda. Yani bütün bunlar çok karışık bir Orta Doğu coğrafyası noktasında
0: evet.
1: Türkiye'nin rolünü, Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinin giderek daha fazla ön plana çıktığı bir gündemi karşımıza getirdi.
0: APGAT Başkanı Doktor Can Baydarol bizlere eşlik etti. Hocam teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için.
1: Yalnız başkan değil, sadece kurucu üyesi diyelim.
0: APGAT kurucu üyesi diyelim hocam. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Güzelmiş.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Doktor Can Baydaroğlu küresel kanatta yaşanan başlıkları değerlendirdik. Özellikle ABD ve Çin arasında geçen görüşmelerin ve önümüzdeki sürece olası yansımaları dedik. Şimdi bu küresel kanatta yaşanan gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkisi var mı, yok mu, olacak mı ve tahvil faizlerindeki görüntüyü konuşacağız. Bizlere ekonomist doçent doktor Şevket Sayılgan eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Can Hoca ile konuşurken Xi Jinping ve Trump arasındaki görüşmeye temas ettik. Burada yapay zeka ile alakalı noktalara da temas edildi. Xi'nin ifadesi şöyle: güçlü yönlerimizi öne çıkarıp yapay zekanın risklerini, kötüye kullanımını önleyebiliriz. Amerika'da ve global ölçekte son dönemde yapay zeka hisselerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Ve inanılmaz getirilerin olduğunu da söyleyebiliriz. Ama yapay zeka ile alakalı son birkaç aydır bazı endişeler de var. Bu ekonomi noktasına nasıl sirayet ediyor? Bir yandan farklı bir noktaya doğru ekonomiler ilerleyecek yapay zeka ekseniyle derken bir yandan da tedirginlikler oluşmaya başladı. Önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo ortaya çıkabilir?
2: Şimdi tabii önce şu yapay zeka sürecinin artılarıyla başlayalım. Yapay zekanın en büyük önemli verisi verimlilik, maliyet düşürme ve özellikle sistemlerin daha etkin çalışmasına aracılık etmesi. Ve bunun hiç şüphesiz ki daha da geliştirilerek işte robotik sistemler ve buna bağlı olarak da insan faktörünün artık gittikçe süreçte etkisini azaltması. Tabii bütün bu ana senaryo beraberinde her konuda olduğu gibi negatif tarafları ve semptomlar da karşımıza çıkarıyor. Çünkü bir kere her şeyden önce bu konularla ilgili ben olabildiğince bilgilerimi de güçlendirmek adına takipler yapıyorum. Fakat şu cümlenin karşılığını çok net göremiyorum. Bunların başında birçok meslek yok olacak. Fakat bu yok olan mesleklerin yerine gelecek olanlar kaybın yerini dolduracak kadar olmaması evet. Dünyada bir istihdam politikasının nasıl gelişeceği noktasını da önemli bir hale getiriyor. Dolayısıyla Çin'in de özellikle vurgulamaya çalıştığı Xi Jinping'in bu konudaki ifadesi bir bakıma bu perspektifi karşımıza çıkarıyor.
0: Hocam birkaç gündür küresel tahvil faizlerinde inanılmaz hareketleri görüyoruz. Bu haftanın ana teması küresel ölçekte buydu. 10 yıllık ve 30 yıllık tahviller Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor seviyeye geldi. Sadece ABD'de değil Avrupa tahvilleri de çok hareketliydi. Nasıl değerlendirmek gerekir tahvil faizlerindeki bu yükselişleri, bu çıkışları?
2: Aslında deminki konuyla da oraya bağlayacağım birinci şekliyle. Birinci şekli şu: biz bu konuları ileriye dönüp sonuçları itibariyle konuşuyoruz ama bugün baktığımızda da yapay zekanın çok ciddi bir yatırım ihtiyacı, bu yatırımın finanse edilme ihtiyacı ve dolayısıyla da uluslararası sistemdeki borçlanma maliyetlerini yükseltici etkisi söz konusu. Bu bugünkü koşullardaki karşımıza çıkan birinci durum. İkinci durum, Amerikan tahvilleri örneğinde olduğu gibi bu sadece Amerika'yı da değil, Almanya'sından Brezilya'sına, Türkiye'sinden Japonya'sına kadar bütün ülkelerde şu anda tahvil faizleri yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Bunun da arka planı şu: dünyada bir enflasyonist süreç başlıyor. Bu kalıcı olur mu, olmaz mı? Bu biraz da açıkçası İran olayının bitmesine, bittikten sonra geride bıraktıklarıyla da çok alakalı. Ama sonuç itibariyle enflasyonist bekleyişler yükseldikçe tahvil faizlerinin seyri de yukarı yönlü. Merkez bankalarının faiz arttırma beklentileri aynı şekilde yukarı yönlü olmaya devam edecek ki bu da tabii bir sonraki dönemde başka bir problemi, borcun çevrilebilirliği konusunu getirecek ve bizim tekrardan

0: 2008'deki ve Yunanistan'daki örnekleri de göz önüne alacak olursanız, bir başka borç çevirme problemi acaba hangi ülkeden çıkacak konusunu da gündeme getirecektim. Onun için bir kere şunun altını çizelim. İki tane ben bunu hani ifadeye dönüştürmek adına. Bir, Amerikan 10 yıllıkları 5'in üstünde kalmamalı. İki, Brent petrol fiyatı 100 doların üstünde kalmamalı.
1: Şu an ikisi bu de sizin dediğiniz seviyenin üzerinde.
0: Evet. Bu kalıcılık ne kadar uzarsa bunun hasarı, bunun maliyeti, enflasyonist bekleyişler, merkez bankalarının politika değiştirerek enflasyonu yönetmek adına faizleri yükseltmek gibi ihtiyaçlarını çoğalacaktır. Bu açıkçası dünya ekonomisinde büyümeyi, dünya ticaretinde azalmayı ve dolayısıyla bizim aslında hiç istemediğimiz stagflasyon diye ifade edebileceğimiz bir sürecin altyapısını da oluşturacaktır ki bu açıkçası çok da ihtimali düşük bir durum değil. Bu ihtimali yükseltecek tek koşul bu iki temel parametrenin ne kadar süre bu seviyelerde kalacağı olacaktır.
1: Hocam daha bir ay var. 28 Ekim'de Fed'in kararını göreceğiz ama bir ay olmasına rağmen %60'ların üzerinde faiz artışı piyasalarda fiyatlanıyor. Bu oran dün %77.5'e çıkmıştı. Bugün %68.6 seviyesinde. FED'den bir faiz artışı Ekim'de gelir mi? Gelirse sonuçları da nasıl olur? Bir faiz artışı gördük Eylül ayında. Trump hemen bir puan aşağıda olmalı. Faizler çok yüksek ama bundan haberim vardı. FED Başkanı ile konuşmuştuk. Diğer üyelerden ötürü onun da pek bir çaresi kalmadı demişti. Peki şimdi ne olur? Bu görüntü şayet sizin dediğiniz gibi kalıcı bir noktaya doğru ilerlerse, yani yüksek petrol fiyatları ve 10 yıllıklarda %5'in üzerindeki seyir önümüzdeki süreçte de devam ederse, biz Ekim'in sonunda FED'den faiz artışı görür müyüz?
0: Burada benim için tabii bu dediklerinizin yanında Eylül enflasyonunun Amerika'da ne geleceğini de çok önemli. Tarım dışı istihdam rakamı, Eylül'deki enflasyon, çekirdek enflasyon buradaki belirleyici unsurlardan biri olacaktır. 3.40 gözüken enflasyonun tekrardan yukarı yönlü bir artış, çünkü 3.40 biliyorsunuz beklenendi, geçen ay da öyleydi, değişmemişti. Eğer 3.40'ın üstüne gelirse o zaman bir faiz arttırım beklentisi olabilir ama ben burada siyasetin biraz daha etkili olabileceğini, Ekim-Kasım'da bir seçim olacağını dikkate alırsanız, benim eğer bir faiz arttırım olacaksa bunun Aralık toplantısında daha yüksek bir ihtimal olduğunu bugünkü görüntüyle, ama 3.40'lık bir enflasyon işte 4'lere gelen bir seviyeyle karşımıza gelir. Tarım dışı istihdamdaki artış bu noktada beklentilerin üzerinde olursa, o zaman tabii ki mevcut yapıda faizlerin arttırılması konusu Ekim ayı içinde geçerli olabilir. Yani sonuçta bugün rigid bir veri gelmediğinde bu rakam Ekim'de değişmez ama öngörülerin üzerinde bir rakam gelirse Aralık'tan önce Ekim'de de yapılır ama benim için açıkçası sürpriz. Piyasalarda bunu biraz daha panik olarak algılayacaktır. Dolayısıyla onu biraz rakamların geldikten sonraki durumu belirleyecektir.
1: Önümüzdeki hafta Cuma günü tarım dışı istihdam verisi olacak. Sonraki haftada Amerika'da enflasyon verisini göreceğiz. 4 değil de 3.8 bizi peki o yola sokar mı?
0: 3.40'dan 3.8 bile evet sokar. Yani 3.5'ların üstüne geldiği müddetçe, geldiği noktada ben açıkçası artık faiz arttırım beklentisinin yüksek seviyelere çıkacağını, ama bu beklentinin böyle olması evet, Fed'in faiz arttıracağı anlamına da tabii ki gelmiyor.
1: O zaman rotamız önümüzdeki hafta açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde olacak, akabinde de Amerika'da açıklanacak olan enflasyon verisinde olacak diyelim. Evet. Bu haftayı böylece tamamlamış olalım. Değerli hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.
1: Sağ olun. İyi hafta sonları, iyi akşamlar diliyoruz. Böylece küresel bakışa nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara. Ne var sırada, Deniz Bank burada.
4: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
6: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Deniz Bank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
7: Biz bugün nereye gidecektik ya?
8: Spora.
7: Değil.
8: Çocuğun kursu.
7: Değil ya.
9: Maça.
7: Değil babacığım.
8: Buldum. Petrol ofisi.
10: Petrol ofisi kampanyası.
7: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
11: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
12: pozitif puan hediye.
13: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok ertesi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline. Esefi yanında teknolojik artisi var. Ferre artisi var.
15: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.
16: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
17: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
18: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
19: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
5: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.
6: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line. Estetiği yanında teknolojik artisi var. Ferre artisi var.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Yapay zeka artık hayatımıza yeni uygulamalar ekleyen bir teknoloji olmanın ötesine geçti. Bugün şirketlerin nasıl karar aldığına, hangi yatırımları yaptığına ve geleceğe nasıl hazırlandığına doğrudan etki eden bir dönüşüm gücü haline geldi. Bu dönüşümün merkezinde tabii ki veri var. Veriyi işleyen algoritmalar, onları çalıştıran dev veri merkezleri ve tüm sistemi mümkün kılan teknoloji altyapıları var. Ancak yapay zeka

büyüdükçe bir yandan da karşımıza yeni sorunlar çıkartıyor. Bu teknolojinin gelişim hızını kim belirliyor? Kuralları kim koyuyor? Ve giderek daha kritik hale gelen veri altyapı ve ekonomik güç kimlerin elinde toplanıyor? Bugün önce bu sorulara ışık tutan iki önemli gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Ardından da teknoloji ve iş dünyasının deneyimli iki lideriyle birlikte yapay zeka çağında kurumların nasıl dönüşmesi gerektiğiyle ilgili ve verinin nasıl stratejik değere dönüştüğünü ve geleceğin liderlik anlayışının ne olacağını detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Şimdi ilk haberimle başlayalım. Yapay zeka dünyasının dikkat çeken şirketlerinden, programımda da sık sık yer veriyorum ve sıkı takibindeyim, Anthropic bu hafta önemli bir çağrı ile gündeme geldi. Kendi yarattığı Claude'un, aynı zamanda geliştiricisi olduğu Claude'un, şirket Claude'la ilgili yapay zeka kendini inşa ettiğinde başlıklı bir rapor yayınladı. Dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor bu raporda. Rapora göre yapay zeka sistemleri insan müdahalesi olmadan kendi sonraki nesillerini geliştirebilecek bir eşiğe yaklaşıyor. Eğer bu noktaya ulaşılırsa teknolojinin ilerleme hızı insanların takip edebileceğinin çok ötesine geçebilir. Anthropic bugün Claude'un kendi yazılımına eklenen kodların büyük bölümünü üretebildiğini söylüyor. Biraz ürkütücü. Bu nedenle şirket risklerin belirli bir seviyeyi aşması durumunda önde gelen yapay zeka laboratuvarlarının gelişiminin geçici olarak yavaşlatılabilecek ve ortak ve denetlenebilir bir mekanizma kurulmasını öneriyor. Anthropic'e göre tek bir şirketin yavaşlaması da çözüm değil. Çünkü bu durumda yarış yalnızca yavaşlamayan ya da tek oyuncunun öne geçmesiyle sonuçlanabilir. Bu nedenle farklı ülkelerdeki büyük laboratuvarların ortak kurallarla hareket etmesi gerektiğini de özellikle savunuyor. Ancak burada dikkat çekici bir çelişki var. Bu çağrı aslında değerlemesi hızla yükselen, halka arz hazırlıkları yapan ve OpenAI ile rekabet eden bir şirketten gelmesi aslında biraz dikkat çeken bir şey. Bu nedenle bazıları bunu samimi bir sorumluluk çağrısı olarak değerlendirirken büyük bir çoğunluğu da rekabet avantajını korumaya yönelik stratejik bir hamle olarak yorumluyor Anthropic için. Benim fikrimi sorarsanız asıl soru böyle bir yavaşlamaya kim karar verecek ve küresel ölçekte gönüllü bir mutabakat ne kadar uygulanabilir olacak? Evet, bekleyeceğiz, göreceğiz. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili araştırmalarıma devam edeceğim ve sizlerle bunun devamını paylaşacağım. Diğer haberimi de buna bağlantılı olarak seçtim. Gücün belirli merkezlerde toplanması yalnızca teknolojinin kendisinde yaşanmıyor. Aynı eğilim yapay zeka ekonomisinin etrafında oluşan sermayede de karşımıza çıkıyor. Çok önemli bir konu. Bu yıl çip üreticilerinin yükselişi öyle hızlı ki bazı şirketler bulundukları ülkelerdeki borsaları neredeyse tek başına yönlendirebilecek ölçüde büyüdüler. Bugün TSMC Tayvan'ın ana endeksinin yaklaşık %41'ini oluşturuyor şirket olarak. Güney Kore'ye baktığımızda Samsung ve SK Hynix'in toplam ağırlığı %55 seviyelerine ulaşmış durumda borsada. Bu tablo yatırımcılar açısından önemli bir sonuç yaratıyor. Çünkü ülke ekonomilerinde ülke ekonomilerine yatırım yaptığını düşünen de birçok kurum, kuruluş, kişi gerçekte birkaç teknoloji şirketinin performansına bağlı hale geliyor. Üstelik bu büyüme bazı fon yöneticileri için ters bir sorun da yaratıyor. Portföy kuralları nedeniyle en hızlı yükselen hisselerdeki ağırlık belirli bir sınırı aşınca satış yapmak zorunda kalıyorlar. Yani başarı belli ölçüde sistem tarafından da sınırlandırılıyor bu şekilde. Goldman Sachs'ın verilerine göre çip devleri dışarıda bırakıldığında bölgedeki birçok sektör yıl boyunca oldukça zayıf bir performans sergiliyorlar. Bir başka deyişle piyasaları yukarıya taşıyan geniş tabanlı bir büyüme değil, sınırlı sayıda teknoloji devinin yarattığı ivme.
birbirinden farklı

0: İki değerli isim var. İki konuğum, iki değerli isim var. Bu iki konuğumla biraz önce teknolojide yaşanan gelişmeler, teknolojinin penetre ettiği ekonomik düzen, aynı zamanda Türkiye'nin bu teknolojik gelişimde nerede olduğu ve insan olarak, insan kaynakları olarak oradaki etik ve bireysel uyum süreçlerimizin hepsini detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. İlk konuğum SAS Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika bölgesinde enerji ve telekomünikasyon sektörlerinden sorumlu bölge lideri Ekrem Emre Ulta. Kendisi aynı zamanda Teknolojide Kadın Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi. Hoş geldiniz Emre Bey.
1: Merhabalar Zeyha Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Keyifle sizi ağırlayacağım bugün.
1: Ben de çok
0: aynı zamanda da sizi yakinen tanıyorum. Evet. Çalışmalarınızı, katma değerinizi de çok takip ettim yıllar içerisinde. Biraz ben sizden de bahsetmek istiyorum aslında. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden sonra Marmara Üniversitesi'nde de yönetim ve organizasyon bölümünü tamamlamışsınız ki çok enteresan bir birleşim.
1: Tamamlayıcı, evet.
0: İş hayatına yazılım mühendisi olarak başlamışsınız ve 20 yılı aşkın süredir de teknoloji dünyasındasınız. Software, AG ve Gantech'in ardından da Oracle, SAP ve SAS gibi global şirketlerde çözüm liderliği, satış, pazarlama ve kanal yönetimi alanlarında çalışmışsınız. SAS Türkiye'de 2006-2012 yılı arasında telekomünikasyon ve iş ortakları satış müdürü olarak da görev almışsınız. 2020'den bu yana da SAS'ta Türkiye'de kurumsal satıştan sorumlu genel müdür yardımcısıydınız. Bu yılın başında kıymetli bir göreviniz oldu. Ve Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika bölgesindeki enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde de liderliği ele aldınız. Bunu da biz gururla izledik. Çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bir de Türk sesi orada olacak. Ona da ayrıca seviniyorum.
1: Evet.
0: Çok güzel sizi burada ağırlamak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seher Hanım.
0: İkinci konu Bacacı Yatırım Holding Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu üyesi Vildan Çal Özel. Hoş geldiniz Vildan Hanım.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Kısaca sizle de ilgili bilgi paylaşacağım. Hatta çok kesişen yollarımız var. Buna da heyecanlandım ve mutlu oldum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik'ten mezuniyetten sonra bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansınız var. 20 yılı aşkın süredir de ulusal ve uluslararası deneyimle teknoloji, dijital dönüşüm ve B2B iş geliştirme alanlarında öncü projeleri de imza attınız. Yani early bird bir lidersiniz. O dönemin zorluğuna rağmen kariyerinize Netaş ve Nortel Networks'te sistem planlama mühendisi başlamışsınız. O dönemin gerçekten en yüksek kurumlarıydı. Biz de bizzat şahit olduk.
2: İkinci üniversite diyebileceğimiz.
0: Evet, ikinci üniversiteydi. Turkcell de bunları da sayabilirim. Evet. Ardından Avaya'da müşteri ilişkileri yönetimi, Turkcell Global Bilgi'de uluslararası iş geliştirme ve operasyon alanında üst düzey direktörlük ve Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarında da önemli büyümeleri de bu işler sayesinde imza attınız. Komodata Grup'ta satış, pazarlama ve teknoloji çözümlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı, KFC Türkiye'de Chief Digital Transformation Officer, bunlar hep böyle farklı sektör deneyimleri getiriyor ve e-ticaret platformlarında ERP sistemlerine kadar tüm dijital altyapıların yönetiminden sorumlu oldunuz ve İş Gıda'da da yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendiniz. Bugün Bacacı Yatırım Holding'de Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Bu kadar birikim arkasından ve ödüllü teknoloji projelerine liderlik etmiş çok uluslu ekiplerle çok önemli isimleri de ağırlıyorsunuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Konuklarımız bugün çok yoğun, çok sıkı. Ben de ona göre sorularımı hazırladım.
1: Harika.
0: Çok kıymetli bilgilendirmeler olacağını eminim. Tabii SAS çok önemli bir kurum. Dünya için çok önemli, Türkiye için çok önemli bir kurum. Evet. Çok yatırım yaparak büyüyen, çok bu yatırımlarını da hep güncel yapan ve yaptığı yatırımlarla sadece teknolojiyi izlemek değil, yapay zekanın da getirdiği bütün ilerlemeleri ve gelişmeleri uygulayabilen çok kıymetli bir marka. Siz son iki yıldır neredeyse de bu kurumun gündeminde yapay zekanın olduğunu söylemiştiniz. Evet. Bizlerle paylaşmıştınız. Evet. Ancak bir tarafta da milyarlarca liralık yatırım yapan şirketler varken, biraz önce bahsettim. Diğer tarafta da bu yatırımları somut iş sonucu

0: satışlarına dönüştüremeyen de kurumlar var. Doğru. Yani bir tarafta yatırım yapıyorlar ama somut iş sonucunu görmüyoruz. SAS'ın uzun yıllara dayanan veri analitiği ve kurumsal dönüşüm deneyimini zaten bütün hepimiz biliriz. Bize biraz SAS'ın son döneminden, yani bu gelişmelerden sonraki SAS yapısından bahsetmenizi rica ediyoruz. Yapay zeka projelerinde başarıyı belirleyen temel unsur teknoloji yatırımı mı, veri kalitesi mi? Bunlar çok önemli. Yoksa liderlik ve kurum kültürü mü? Ya da hepsi mi?
1: Hepsi mi?
0: Evet. Bir de şeyi soracağım. Bütün bunları anlattıktan sonra en büyük hatayı şirketler nerede?
1: Nerede yapıyor? Peki. Evet, Zeyhan Hanım çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Burada sizinle bu programı yapmak büyük keyif. Bildan Hanım'la birlikte aynı stüdyoyu paylaşmak. İş seyahatlerim sebebiyle birkaç kere aslında katılmak istemiştim ama olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Tekrar teşekkür ediyorum. Biraz SAS'tan bahsederek aslında neler yapıyoruz, yapay zeka dünyasında nerede duruyoruz, öyle başlamak istiyorum konuya. Daha sonra sorunuza değiniyor olacağım. Orada epey bilgi ve altyapı var yapay zekanın başarısı ve neler yapılması gerektiği konusunda. Sizin de bahsettiğiniz gibi SAS uluslararası bir firma, Amerika menşeli. Kuruluşundan bu yana her zaman daima veri bilimi, ileri analitik ve yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmış bir şirket. Aslında akademik bir şirketiz biz. Kurucumuz Jim Goodnight bir üniversite profesörü. Yıllar önce 1960'larda aslında tarım verilerinin analiz edilmesi, rekolte tahmini için bir yazılım, bir istatistiksel yazılım geliştiriyor. Bu yazılım büyüyor, genişliyor. Farklı alanlarda da kullanılmaya başlıyor. Ve 1976 yılında SAS'ı kuruyor. Tabii akademik kökenli olduğu için üniversiteden gelen bir profesörün kurduğu bir şirket olarak da SAS sektör ortalamalarına göre diğer teknoloji şirketlerine nazaran her yıl gelirlerinin önemli bir oranını, ki %26 oranında bir R&D'yi, araştırma geliştirmeyi tekrar ürünlere ve çözümlere yatırıyor. Bu da sizin biraz evvel bahsettiğiniz gibi dinç kalmak, yeni nesil teknolojileri yakalamak adına önemli bir adım diye düşünüyorum. Türkiye'deki operasyonlarımız, Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkımız da aslında bir 30 yıllık geçmişi var. İstanbul ve Ankara ofislerimizde faaliyet gösteriyoruz. Tabii şimdi bölge rolleriyle birlikte Orta Asya'nın dışında Middle East'te, Suudi Arabistan'a da bu açılmış durumda. Neler yapıyoruz? Hangi şirketlerle çalışıyoruz? Aslında belki marka bilinirliği çok yüksek değil çünkü son kullanıcı açık bir şirket değil. Ama kurumsal dünyada aslında biz regülasyonu çok yüksek, kompleks kararlar alınan ve çok fazla insana dokunan aslında finans, bankacılık, kamu, sigorta, telekomünikasyon, enerji sektörlerinde faaliyetler yapıyoruz. Buralarda projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin aslında nihai dokunduğu noktada insan oluyor. Temelinde ne yapıyoruz? Aslında yapay zekanın da, yani 1950'lerden gelen bir teknoloji yapay zeka. Çok yeni değil. Bir takım istatistikleri, analitik teknikleri hali hazırda zaten var ve kurumlar tarafından kullanılıyordu ve SAS bu ekosistemin içerisindeydi. Veriyi merkeze koyuyoruz. Şirketlerin verilerini uçtan uca analiz ediyoruz. Sadece içsel verileri değil, dışarıdan aldığımız verileri de entegre ederek aslında tahminsel modeller, işte yapay zeka, makine öğrenme yöntemleriyle veriden bir içgörü oluşturuyoruz. Ve kurumlar bu içgörüyü karmaşık iş problemlerini çözmek için ve kendi işleri adına daha iyi kararlar almak için kullanıyorlar. Birkaç örnekle burayı tamamlayayım. Ondan sonra daha heyecanlı kısım olan yapay zeka ve oradaki gelişimlere değiniyor olacağım. Mesela bir bankaya gittiğiniz bir birey olarak kredi başvurusunda bulunduğunuzda sizin dosyanızın tüm inceleniş şekli, geçmiş davranışınız, geliriniz, profiliniz, daha önceki hareketleriniz bir skorlama mekanizmasına giriyor. Bir takım analitik modeller çalışıyor burada. Tabii işte veri kalitesine falan da buradan geleceğiz. Bu veri kalitesinde burada çok doğru olması gerekiyor. Ve bu aslında kredi kararı bir analitik sürecin sonucu. Bir perakende de mesela yeni bir ürün pazara çıkacağında o ürün eğer başka bir örneği yoksa bir takım yine istatistik metotlarla birlikte ne kadar satılabilir, nerede satılabilir, kime hangi fiyattan satılabilir, bu yine bir tahminleme probleminin çözümü. Eğer evinize kargo vaktinde doğru zamanda geliyorsa onun arkasında gerçek anlamda bir optimizasyon çalışması vardır. Dolayısıyla SAS yıllar boyunca bu tip projelerle, ki bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. Şirket açısından da değerli bir zaman bizim için bu sene. Hep bu projelerle aslında bir analitik düşünme kas gücü, zihniyeti kazanmış bir firma ve sürekli teknolojilerini yenileyerek giriyor. İşte biraz daha bahsettiğiniz Anthropic gibi, OpenAI gibi biz öyle

0: ön taraftaki büyük dil sağlayıcı kurumlardan değiliz. Biraz işin arka tarafında, mutfağında, işin yönetişiminde, güvenliğinde, güvenilirliğinde çalışıyoruz. Birazdan yapay zekanın başarı unsurlarından bahsederken bunlara da yine referans veriyor olacağım. Şimdi eski bir teknolojide, yani 50'lerden gelen teknoloji dedik Zehra Hanım. Ne zaman fark yarattı? Aslında 2022 yılının Kasım ayında ChatGPT ile birlikte, biliyorsunuz, yüz milyonlarca kişiye yapay zekanın yetenekleri açıldığında artık insanlar işte soru sorduklarında bir dost gibi, bir insan gibi kendisine cevap veren bir makine gördüklerinde, bir program gördüklerinde, buradan içerik ürettiklerinde, işte kompozisyonlarını yazdıklarında artık bu bir dönüşümün geri dönüşülmez başlangıcı oldu. Ve üretken yapay zekanın hayatımıza girdiği dönem bu. Her zaman bireylerden, tüketicilerden başlayan teknolojiler daha yıkıcı olmuştur. İnternet de böyleydi, yaygınlaşması. Benzer şekildeydi aslında. Dolayısıyla kurumlar, devletler bireylerden o gelen rüzgara tutunmak zorundalar ve işlerini bu yönde geliştirmek durumundalar. Stanford AI Index'in burada değerli bir çalışması var. Son 3 sene içerisinde üretken yapay zekanın entegrasyonu ve yayılması dünya nüfusunun %53'üne ulaşmış durumda. Bu rakam internete, işte akıllı telefonlara, bilgisayarların gelişimine baktığımızda onlardan çok daha öte ve ileride. Dolayısıyla şirketler şu mesajı aldılar. Bir dalga geliyor. Bir değişim ve bir dönüşüm dalgası geliyor. Ve 2023-2024 yılları itibariyle aslında kurumlar, yönetim kurulları, boardlar, CEO'lar bu akımı kaçırmamak adına, buradaki dönüşümü kaçırmamak adına yapay zeka ile mutlaka bir şey yapmalıyız. Bir teknoloji yatırımı yapmalıyız. İnovasyon iştahına kapıldılar diyeyim. Ve ilk projeler, işte test projeleri, üretken yapay zeka yeteneklerini en hızlı şekilde insan kaynakları süreçlerine, işte çağrı merkezi süreçlerine, pazarlama süreçlerine, içeride kod geliştiriyorsak kodların yapay zeka tarafından üretilmesi, yazılması süreçlerine aktardılar. Fakat burada kritik bir şeyi kaçırdık. Hızlı olalım derken biraz hazırlıklı olmayı unuttuk diye düşünüyorum. Bu tip projelerin başarısında dijital dönüşümde de yaşadığımız konulardan bir tanesi, Vildan Hanım da belki kendi konuşmasında katılır. Çoğu proje gerçek bir iş ihtiyacı tanımlanmadan, iş ihtiyacı ortaya, bunun fizibilitesi, fayda maliyet analizi yapmadan hayata geçti. İkinci bir konu, kurumlardaki insan ve kültürün farklılaşması gerekiyor ya da yapay zekaya adapte olabilmek için. Geleneksel zihniyetle çalışan bir şirkete bir yapay zeka teknolojisi çok hızlı bir şekilde adapte etmeniz mümkün olmadı. Buradan kayıplar ve fireler oldu. Üçüncü konuda aslında her yeni yıkıcı strateji kendi içerisinde süreçleri, iş süreçlerini yeniden tasarlama, dizayn etme fırsatı veriyor bizlere. Ama kurumlar o kadar hızlı hareket etmek istediler ki aslında yapay zeka teknolojilerini mevcut süreçlerin üzerine yapıştırmayı tercih ettiler çoğu zaman. Halbuki biraz da burada yapılması gereken, yapay zeka ile bu işi nasıl yaptığım, işi yapay zeka ile nasıl yaparım değil, elimde yapay zeka var, onun yetenek ve yetkinlikleriyle bu süreçleri nasıl optimize edebilirim, nasıl iyileştirebilirim, yani bir çağrı merkezi agentini kaldırıp benzer işi yapan bir sanal ajan koymanın çok büyük bir katma değeri olmadı. Maliyeti düşürdü belki ilk etapta ama çok büyük bir katma değeri olmadı. Yapılması gereken süreçlerin de proseslerin de yeniden tasarlanıp dizayn edilip buna göre çalışılmasıydı. Bu biraz o tabii bir ilk refleks, inovasyon refleksi. Ben bunu hata demiyorum. Bu bir tercih ve yöndü. Çok da yanlış bulmuyorum aslında. Daha sonra bu üretken yapay zeka, biliyorsunuz, ajan bazlı, generatif AI'dan ajan bazlı, ajan destekli yapay zekaya geçtik. İnsanlar durmuyor. Biraz önce antropinin söylediğiniz şey çok aslında ütopik ve kendi neslini yaratması.
1: Antropik, Claude'un kendi artık
0: inanılmaz
1: gelişimini kendi yapmasını görünce o durmayı söyledi. Aslında biraz buna öbür soruda geçelim Emre Bey. Evet. Bir Vildan Hanım'a döneceğim ben.
0: Tamam.
1: Böyle bir atışarak gidelim ki
0: olur.
1: Bizim program biraz heyecanlı ve adrenalimiz yüksek.
0: Ben böyle başladığımı bitirmiyorum Zehra Hanım.
1: Fark ettim. Onun
0: evet,
1: için.
0: Fark ettiniz. Gerçekten ben
1: ama
0: yerindeyim.
1: Ama çok güzel gidiyordu, şahane.
0: İki önemli konu var. Veri ve güvenilirlik. Bir sonraki turda
1: onlara
0: değinelim.
1: Hemen döneceğiz birlikte. Şimdi Vildan Hanım, birçok şirket dijital dönüşümü teknoloji projesi olarak görüyor. Emre Bey de söyledi. Çok hazırlıklı olmuyor. Halbuki insan ve kültür konusuna da çok dikkat etmek gerekiyor burada. Siz holding yapısında, kendi holding yapınızda farklı sektörlerde dönüşümü yöneten de bir lidersiniz. Daha önceki

0: Kariyerde paylaştım. Çalışanların değişime adaptasyonunu sağlamak için liderlerin nasıl bir yaklaşım belirlemesi gerekir? Bu kadar değişik bakış açısıyla soruyorum.
1: Evet, hani dönüşümün sihirli anahtarı, hani yapay zekadan da önce farklı dönüşümlerde evet hep insan, süreç, teknoloji oldu. Sadece teknoloji olsaydı zaten hani her yazılımı, aynı yazılımı, dünya devi yazılımı alıp satın alıp içinde kullanmaya başlayan şirketlerde müthiş verimlilikler görürdük. Bazı nasıl diyeyim, başarısız projelerin piyasada adı geçmezdi. Neden dönüşümler başarısız oluyor? İşte dediğiniz gibi ilk başta veri altyapısı hazır olmayabiliyor. Ki yapay zeka ile bir şey yapacaksanız herkesin verisi var ama o veri gerçekten düzgün akıyor mu? Önce onu bakmak, güvenilirliğini sağlamak önemli. Ama sonrasında süreciniz net değilse bir başka başarısızlık geliyor. Ama hepsinin ötesinde bir insan faktörü var. Bütün dönüşümlerde insan faktörü sadece kültürle ilgili değil, bazen bir korku da olabilir. Ki bugün yapay zeka tarafında hani çok fazla pompalanan bir haber de var. İşte şu firma 10 bin kişi yapay zeka nedeniyle işten çıkarttı. İşte hepinizin işini yapay zeka devralacak diye. Dolayısıyla biz teknoloji yöneticilerinin şirketin içerisine yapay zeka ile ilgili bir uygulama getirmeye çalıştığımız zaman şirkette bazı konumlarda korku oluşması çok normal. O yüzden hani liderler olarak biz nasıl bir metot belirliyoruz? Bir kere o liderlik ya da bu işi sahiplenme tek bir pozisyonun, ki genelde şirketlerde teknoloji pozisyonundan sorumlu olan kişilerde oluyor, tek bir pozisyonda olamaz. O lider ekibin hepsi bu işe katkı gösterdiklerinde, bu işin parçası olduklarında işte o zaman başarılı projeler için ilk adım atılmış olur. Benim özellikle uygulamaya çalıştığım kısım o ilk baştaki korkuyu, tepkiyi elimine etmek için daha basit, onların hayatlarını kolaylaştıran uygulamalar devreye almak olur. Bir kere bir başarı şirketin içerisinde. O yüzden hani hep böyle küçük adımları, küçük güzel başarılı adımları atarsanız o zaman o büyük değişim için size teknolojiye bir güven oluşur. O yüzden başlangıç biraz daha insanların hayatına dokunan, onların hayatını kolaylaştıran konulardan geçiyor. Bir de hızlı kazanım alacağınız şeyleri önceliklendirmek. Arkada siz çok büyük bir projeye çalışıyor olabilirsiniz ama hiçbir organizasyon sizi 6 ay, 1 yıl, 2 yıl beklemez. O yüzden o küçük adımlarla hayatlarını kolaylaştırdığınızda organizasyonda size bir güven oluşursa sonrasında fikirlerle organizasyon zaten size geliyor. Bir de herhalde bizde tabii çok farklı şirketler var, çok farklı sektörler var, lokasyonlar da ayrı olduğunda her yerde, her şirkette, belki departmanlarda sizin bir temsilcinizin olması, teknolojici olması gerekmiyor ama o teknolojiyi sahiplenen yeni şeyler öğrenmeye istekli kişileri birer temsilci gibi o departmanlara oturttuğunuzda bu sefer size sorunlu süreçler, iyileştirme alanları da gelmeye başlıyor. Aksi takdirde bir teknoloji departmanının her sektörü, her departmanı, her işi bilip oraya bir çözüm üretmeye çalışması pek mümkün değil. Birkaç taneyi yaparsınız ama bir yerde durursunuz. O yüzden o organizasyonun sahipliğini, güveni sağlamak en kritik nokta diye düşünüyorum.
0: Şeyi soracağım, holding yapısı olarak. Şimdi biz normalde teknolojide ürün ve servis bildik hep. İşte SAS'ın ürünleri var, OpenAI'nin ürünleri var, Anthropic Cloud. Yani hep bir ürün bazlı gittik. Oysa yapay zekayı tarif ederken bunun yaşamsal bir sistem, bir form olduğunu hep aktarıyoruz. Evet. Bu bir elle tutulur bir şey değil, bir ürün, bir servis değil. Teknolojik gelişme, yapay zeka, yeni bir zeka türü, yeni bir form. Belki biz gibi olabilecek yeni bir form. Yani bir başka türevden bahsediyoruz. Bir organizmadan, bir canlıdan bahsediyoruz.

0: zekası olduğu için canlı diye tabir edebiliyorum. Çünkü evet. strateji yapabiliyor, düşünebiliyor, karar alabiliyor. Beden de eklenebiliyor. Hatta beyin, yani insansı bir görüntü de eklenebiliyor. Dolayısıyla şirketlerin aslında bu yolda giderken bu işi bir teknoloji departmanı ya da teknoloji anlatımıyla değil, yepyeni bir sistem, yepyeni bir formun içinde bizimle beraber yeni bir zeka türü var. Bu zeka türü de artık iş dünyasına girdi. Figure AI gibi. İşte X saattir durmadan, yemeden, içmeden çalışan bir arkadaş var orada. Bunlar tabii ki çoğalabilir. Çok çoğalabilir. Maliyetler de yüksek değil bu konuda. Dolayısıyla bunlar basit ürünler, basit üretici zekalar. O zaman insan ve bu formun beraber nasıl el ele tutuşacağı konusu acaba işlense ve bunu daha doğallaştırsak biz. Çünkü teknoloji departmanı dediğimizde uzakta bir departman. Ben teknik değilim. Ben teknolojiyi yapamam. Ben bilmiyorum ki. Bizim için orada teknoloji departmanı var. Bir de Vildan Hanım var. O da çok bilgili. O da dönüşümü yönetir. İnsanlardaki kültür şirketlerde biraz böyle. Siz nasıl yaptınız bacacıda?
1: İlk dönüşümler, ilk projelerde biraz teknoloji ekibinin, ama sadece teknoloji şapkasıyla değil. Hani ben o departmana ya da ilgili sektörün sahasına gittiğimde teknolojici olmuyorum artık. Onlardan biri gibi süreci anlamayı çalışıyorum. Biraz oradaki yönlendirme, bu cesaretlendirme kritik oluyor. Ama bir süre sonra, ki hedefimiz de orası, teknoloji departmanları aslında en doğru platformu sunan, o platformun arkada güvenliğini sağlayan, çünkü hani bu uçtaki kullanıcının sorumluluğu değil, ama hani bütün bu ajanları, yapay zeka ajanlarını tıpkı departmanına yeni gelmiş bir kişiye oryantasyon yapar gibi, bir problem çıktığında birlikte çalışmaları gibi, bu ajanları o departmanın bir üyesi haline getirdiğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hani bugün bacacı yatırım da tam bu noktada değil, pek çok şirkette bu noktada değil, ama hedef bu tarafa doğru. Çünkü artık biz dediğim gibi her işi içerisinde olacak bir teknoloji departmanı hiçbir yerde olmadığı için biz artık platform sağlayan tarafa doğru gideceğiz. Hep şey yapıyorum, teknoloji kısmı evet gerçekten departmanlara, şirketlere doğru gidiyor. Ama ilk uygulamalar, o arkada teknoloji departmanının gücünü bütün herkes hissetmek istiyor. O yüzden pek çok sürecin içine şu an için biz de gidiyoruz, ama bir süre sonra zaten o uygulamanın, o ajanın, hatta isimler takılıyor her departmanda, sahiplendiğine de şahit oluyoruz.
0: Yani yapay zeka mühendislerinin her bölümde, her departmanda, her işte yer almasını kritik buluyorum. Zaten otomasyonla departmanlar da yakınsayacak diye düşünüyorum. Ayrışmayacaklar yani. Evet. Bir ajanın birçok işi yapma formatı var. Evet. Peki Emre Bey, biraz önce bıraktığımız konudan biraz devam edelim, ama sorularıma ekleme yapacağım. Büyük ölçüde geçmiş deneyimler ve sezgilerle karar verirdi biliyorsunuz yöneticiler. Şimdi yapay zekayı da kullanıyorlar bu süreçlerde. 5-10 yıllık dönemde bu liderlik tanımı nasıl değişir? Hani bu yapay zeka ile yönetim arasında kalan ve bunun lideri olmak isteyenler nasıl bir formasyonda olmalı? Geleceğin tepe yöneticilerinde ve CEO'larda hangi etkinlikler daha fazla olacak? Bunu ekleyelim sonuna.
2: Tamam. Ben Vildan Hanım'ın sözlerinin veri kısmına vurgu yaparak başlamak istiyorum. Çünkü bir önceki konuşmamda yapay zekanın başarılı unsurlarını aktarırken veri konusuna yaklaşmıştım. Vildan Hanım oradan aldı, devam etti. Şimdi hemen hemen her toplantıda veri önemli diyoruz. Biraz klişe hale geldiğini düşünüyorum. Burada bence bunu biraz açmak gerekiyor. Veri aslında her zaman önemliydi. Çok az ve erişim imkanları kısıtlıyken de önemliydi. Dijital dönüşüm ve işte online dünyayla birlikte veri çoğaldığı zaman, sosyal medyada hazır bulunur hale geldiği zaman da çok önemliydi. Biz 20 sene önce iş zekası raporlama projeleri yaparken de, e-ticareti konuşurken de, kurumsal kaynak planlarını konuşurken de hep önemliydi. Şimdi fark ne? Yani yapay zeka dünyasında veriye tekrar niye dönüp dolaşıp değiniyoruz? Çünkü çok önemli bir fark var. Hiçbir zaman insanoğlu kontrolü bu kadar kendisinin dışında, son kararı başka bir üniteye bırakmaya niyetli olmamıştı. Üretken yapay zekadan sonra işte bu ajan tabanlı yapay zekayla da birlikte

0: birlikte aslında bu ajanların birbirleriyle de konuşup bir takım kararlar vermesini bekliyoruz. Yetkiye olabildiğince açıyoruz. Aslında biraz vitesi boşalttığımız, el frenini indirdiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla işte bu noktada verinin doğru tutarlı olmamasının, verinin kalitesiz olmamasının, kalitesiz olmasının maliyeti eskiye göre bir rapordaki çıktının problemli olmasından çok daha yüksek. Dolayısıyla bu maliyetleri katlanmamak, bu riski almamak adına bence yeni dönemde şirketler biraz frene bastılar bu inovasyon pace'inden sonra. Bu işin veri tarafına, veri mimari tarafına daha fazla önem vermeye başlar. Bu önemli. Bir konuda yapay zekanın güvenilir olması çok önemli ve değerli. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olması için. Altında mutlaka etik bir yaklaşımın olması, ayrıştırıcılık olmaması, bir bias olmaması, ön yargı olmaması, kontrollü olması, izlenebilir olması, denetlenebilir olması. Bunlar aslında hep evet bir büyük dil modeli LLM kullanıyoruz ama içeride de mutfağı derli toplu tutmalıyız ki bundan zarar görmeyelim diye. Şimdi liderlere bağlayacağım buradan. Tabii bu ekonomik ve bu teknolojik dönüşümler, büyük dönüşümler liderlik anlayışını ve tanımını da değiştiriyor. Biz sanayi devrinde, sanayi çağında liderleri nasıl tanımlıyorduk? İşte operasyonları sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetecek liderler. Sonra bilgi toplumu gelince bilgiden maksimum faydalanıp aslında şirkete sürdürülebilir büyük büyüme sağlayacak yöneticiler. Şimdi yapay zeka çağında aslında biraz daha yöneticilerin işi zor, liderlerin işi zor. Çünkü bir belirsizliği yönetecekler. Ve artık bilgiye erişim, onların bilgi lüksü, bilgiyi diğer insanlardan daha fazla alma lüksü pek yok. Bilgi demokratikleşti. Yapay zeka ile birlikte her şey yapılabiliyor. Analiz yapılabiliyor, tahminleme yapılabiliyor, kararlar verilebiliyor. Aslında yönetim kurulu odalarında bir yapay zeka ajanı da var. Dolayısıyla burada liderlik tanımı eskiden cevapları bilen kişilerdi, komutanlardı. Şimdi aslında yapay zeka dünyasında liderler çok iyi veri okur yazar olmak durumundalar ve doğru soruyu soran kişiler olmalılar. Aslında yapay zekayı etkin bir şekilde kullanan ve doğru soruyu sorup
1: ya anlayan ve bağlayan.
0: Anlayan ve bağlayan. Bir diğer konu değişim yönetimi. Biraz evvel de bahsettiğiniz gibi ben hibrit bir dünya olacağını düşünüyorum. Uzun bir süre özellikle insanla dijital gücün, yapay zekanın bir arada çalışacağını düşünüyorum. Burada liderlerin sınırları belirlemesi gerekiyor. İnsanla yapay zeka arasındaki etkileşimi, geçişleri belirlemesi gerekiyor. Bir de etik muhakeme çok önemli olacak. Yapay zeka tek başına bir teknoloji değil. Topluma dokunuyor, insanlığa dokunuyor. Sosyolojik tarafı var, psikolojik tarafı var. Dolayısıyla liderler teknolojik olarak bir şey yapılabilir olsa bile gerçekten bunu yapmalı mıyız? Buradaki amacımız ne? Burada hedeflediğimiz yer ne? Bunu da düşünüyor, değerlendiriyor olmak durumunda kalacak.
1: Sizce Anthropic bu kaygıyı hissettiği zaman yavaşlayalım, bütün laboratuvarlar yavaşlasın demesi samimi mi değil mi sizce?
0: Ya bilemiyorum aslında tabii arkasında bir çok farklı neden de yatıyor olabilir. Biraz evvel söylediğiniz gibi artık bunlar yani milyarlarca dolara ulaşmış çok büyük oyuncular ve daha önceki bir yayınınızda da bahsetmişsiniz. Artık biraz da bizim adımıza kritik kararları da biz değil bu oyuncular onlar mı alacak veriyor, acaba evet, diye bir yorumunuz vardı. Gerçekten bu iş biraz oraya gidiyor ama bir yerde frenlenecektir, bir yerde dengeyi bulacaktır diye düşünüyorum ben. İnsan hiçbir zaman kendini ezdirmez diyelim. Yapay zeka
1: bir çare çıkarır.
0: Bir çare çıkarız diye.
1: Peki Bilden Hanım siz ne diyorsunuz? Önce öyle başlayalım.
2: Anthropic için ben şöyle tabii bir şey yarattılar. Biz son kullanıcılar onu henüz görmedik. Onları büyük oyuncularla paylaştılar. Ben yarattıkları şeyden
1: mitos
2: çekiniyorum açıkçası. Çünkü görmedik ama onlar gördüğüne göre gerçekten çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Çok hızlı bir gelişimden bahsediyoruz. Yani bu kadar hızlı gelişen bir teknolojide yeterince alt yapı oluşturmadık. Regülasyon açısından, belki etik kurallar açısından. O yüzden evet biraz yavaşlamak ve buna hazır hale gelmek bana kişisel olarak çok mantıklı geliyor. Çünkü diğerinden çok korkuyorum ve hep şeyi soruyorum. Yapay zeka ajanının aldığı karardan, kim yaptığı aksiyondan kim sorumlu olacak? Şirket içinde bunu sormak daha kolay. Çünkü şirkette hani size bir süreçle geldiklerinde hani şimdilerde bunu soruyorum. Sürecin sahibi kim? Yani teknoloji departmanına mı devretmek istiyorsun sorumluluğu yoksa sorumluluk sizde mi? Ama daha büyük resme bakalım. Anthropic'in gördüğü, yapay zeka ajanının aldığı karardan kim sorumlu olacak? İşte biz bunlara da hazır olduğumuzda belki ilerlemek bana daha güvenli geliyor. Bu da benim.
1: Evet, tüm dünyanın bu kararı vermesi lazım. Zamanında Elon Musk da çok ciddi imzalar topladı. İşte Facebook, Mark Zuckerberg

0: çok hızlı gittiği ve iki yarattığı botun kendi arasında yaptığı kapakla. Alice ve Bob'un konuşmalarının ne kadar korkutucu ve onları yaratan mühendisler tarafından bile anlaşılamayacak bir noktada olduğunu belirtti. Şimdi kontrolsüz yapılar bunlar. Bir zekadan bahsediyoruz. İyicil, kötücül, savaşçıl, barışçıl. Bunları bilmiyoruz. Veriyle besleniyorlar ama dünya verileri karmaşık. SAS çok iyi takip ediyordur. Yani muazzam bir veri atığı var dünyada. Ve şu an için hali hazırda onu eleyen sistemler ne kadar çalışıyor, ne kadar güvenli bunları bilmiyoruz. Yani insanlık bu tempoya hazır değilken güç yükseldiğinde acaba bizim geleceğimiz, dünyanın geleceğini, ülkelerin geleceğini ne şekilde etkiler? Ekonomik ve finansal yapıları ne şekilde etkiler? Ülkeler değil de kişilerin yönetimi mi söz konusu olabilir? Kişi bazlı şirketlerin mi? Çünkü bir kasa bir masa kurmuşlar bunlar şirketleri. İçeride bir kişi, iki kişi, beş kişi öyle bir durumdalar. Dolayısıyla baktığınızda önemli sorular, düşünmemiz gereken. Evet. Yani her kurumun, her şirket sahibinin düşünmesi gereken önemli sorular. Şimdi agent diyorsunuz. Agent yaratmak sizce güvenli mi? Bu agent'ın kontrolü sizin teknoloji departmanınızın gücüyle olabilecek mi? Siber güvenlik konusundaki hususlarda nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz? En sık yapılan hatalar nedir sizce Türkiye'de şirketlerde?
1: Bir kere teknoloji departmanından dediğim gibi çıkmaya başlayan bir konu oluyor. Biz ona bir altyapı hazırlıyoruz. Bugün eğer şirketin süreçleri, şirketin kendisi, yeterince sürecin kendisi, yeterince olgun değilse biz o ajanlara %100 kontrolü bırakmayı tercih etmiyoruz. Belki şey diyebilirsiniz, biraz fazla
0: hiç demiyorum. Son derece doğru izliyorum ve içim rahatlıyor siz söyledikçe.
1: Çünkü yani bu şirkette biz yapay zeka ajanlarını karar destek sistemi gibi kurgulayıp yine son aksiyonu insanın alacağı şekilde süreçlere bakıyoruz. Ben hep şey diyorum, henüz otonom sürüş için teknolojide belki şirketler olarak bizler de henüz hazır değiliz. Ama yapay zeka çok iyi bir co-pilot. Onun desteğiyle birlikte süreçleri ilerletiyoruz. Bu adım adım ilerleme bana çok daha güvenli geliyor. Aksi takdirde çok pahalı, yanlış kararlar sizi bekliyor olabilir. Ve tekrar söylüyorum, bu kararların sorumluluğu teknoloji departmanında mıdır? Sürecin sahibinde midir?
0: Bence liderdedir. Yani teknoloji departmanı diye bir isme yakın zamanda bence duymayabiliriz. Bambaşka bir formata geçebilir diye düşünüyorum. Kadın liderliğini yeterli buluyor musunuz teknolojide? Son olarak böyle bir dakikada bir cevap alayım sizden.
1: Ya rakamlar hala çok azınlıkta olduğumuzu söylüyorlar ki ben de 30. meslek yılıma giriyorum. Üniversiteden itibaren hani hep bu teknoloji tarafında hem teknolojide çalışan kişiler olarak hem liderler olarak sayılarımız hep azınlıkta kaldı. Ama şimdi yapay zekanın bu aradaki farkı da kaldıracağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi artık biraz orada sağduyu, büyük resme odaklanma, o belirsizliği yönetme gibi yetkinlikler daha öne çıkıyor. Şimdi belki erkek meslektaşlarım beni bana biraz kızacaklar ama
0: kızmazlar.
1: Hani bu yetkinlikler kadınlarda biraz daha fazla. O yüzden ben yeni dönemde kadın liderliğinin çok daha etkin olacağına inanıyorum. Bir de tabii şuna da inanıyorum. Hani sayıları az olsa da çok iyi noktalarda gelen kadın liderlerin yeni nesille destek olmasıyla çok farklı bir resme gidileceğine
0: ben inanıyorum. Ben formülü aslında çok basit görüyorum ya şu anda bu çağda. Diyorum ki bir çeşitlilik yaratılmazsa yetenek odaklı insanlar aynı havuzun içinde yapay zeka gibi farklı ve cinsiyetsiz görünen bir zeka türüyle birlikte çalışmaya soyunduysa burada hiçbir cinsiyet odağı olmadan ilgi ve yetenek odaklı insanın birleşmesi, bu konuları hiç konuşmaması ve cinsiyeti öne koymadan tamamen yeni döneme, yeni çağa, yapay zeka çağına güçlü insan profilleri yaratmak adına elimizde ne varsa bütün yetkinlikleri birleşerek bir havuza koyup ondan faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Veriyi tek taraflı kullanamayız. Bir tek bir cinsiyet verisiyle yapay zeka ile baş edemeyiz. Kadın verisinin de, erkek verisinin de, canlı insan verisinin full bu zeka ile beraber çalışabilmesi için güçlenmesi gerekiyor. Kendi verimize sahip çıkmalıyız. Burada cinsiyetle uğraşmak çok eski moda, çok geçmiş bir adım olarak düşünüyorum.
1: Şimdilerde ben o dengenin daha da kritik olduğuna inanıyorum. Evet. Çünkü yapay zekayı besleyen verileri bizler oluşturuyoruz.
0: Evet, dolayısıyla aynen öyle.
1: O oluşturan taraftaki eşitlik, o iki bayasıyla birlikte kadın, erkek, farklı düşünceler, farklı evet. yapılarla birlikte beslenmesi çok daha kritik.
0: Şimdi geliyor. Emre Bey'e döneceğim çünkü zamanımızın son azaldı, 3-4 evet. dakikası. Evet. Emre Bey, dünyada sadece dijitalleşme değil de yapay zeka ile beraber bir iş gücü ekosisteminden de bahsediyoruz burada. Kurumlar insan kaynağını bu yeni döneme nasıl hazırlasınlar ki bu iş gücünü doğru oluşturur?
2: Aslında ara ara sohbet içerisinde değindik. Ben çok geniş kapsamlı bir konu aslında. Buraya 3-4 tane konuk almamız lazım. Çünkü istihdam konusu, iş gücü yönetim konusu sadece teknolojiyle halledilebilecek bir konu değil. Bunun işte sosyal yönü var, devlet politikaları var, ihtiyaçlar var, işte gelir gider, vergi konuları var.
0: Böyle 2 dakikamız var. Böyle kompakt toparlayayım. Ben
2: şöyle düşünüyorum. Yapay zekanın iş gücünde insanın yerine şu anda geçebileceğini düşünmüyorum. Vilda Hanım'ın söylediği gibi bir çok yakın bir yardımcı olacak. Ama yapay zekanın aldığı rollerle birlikte insan rahatlıyor. Karar mekanizmalarının bir kısmı rutin olanlar en azından yapay zeka üzerinde. O zaman bizlere iş gücüne, yeni iş gücüne daha yaratıcı olma, daha upskill olma, daha yukarı çıkma imkanı sağlıyor. Bence insanlar işim kaybolacak mı, nasıl transform olacak, yeni bir iş fırsatı çıkacak mı düşünmek yerine şu dünyada yapay zeka ile beraber çalışmaya kendilerini çirkin şirketler de iş güçlerini buna adapte etmeliler.
0: Siz de nasıl profiller arıyorsunuz? Mesela uzmanlık başlıklarınız nedir?
2: Veri analisti, veri bilimcisi genelde uzmanlık başlığının danışmanlık tarafında ama hep tabii bunu iş tarafını da anlayan, hem işin business tarafını yani o arada köprü olabilecek sadece salt teknoloji bakış açısıyla değil. Bizde de çok diversity önemli. Kadın çalışanların aslında bu anlamda yetiştirilmesine öncelik veriliyor şirket içerisinde. Dolayısıyla aslında şirket de kendi içerisinde bu politikaları kurguluyor ve yönetiyor. Biz de kendi çözümlerimize yapay zekayı, Copilot'ı entegre ettik.
0: Copilot mu?
2: Kullanıyoruz. Kendi SAS Copilot'ını yazdı ama LLM'lerle entegre çalışıyor ki kod geliştiricilere aslında analitik dünyada yardımcı olabilmek için. Ama o kodu yazan kişi tek başına o değil. Ben şöyle bir toparlan son cümlemi şöyle söylemek istiyorum. Bu Anthropic'in bir sonraki versiyonunu işte oluşturması ürkütücü demiş. Beni bu işlerin başında bir karikatür şu anda hatırlamıyorum ama çok etkilemişti. Bir insansı robot çocuğuyla birlikte bir müze geziyor ve orada bir fanusun içerisinde, bilmiyorum hiç karşılaştınız mı, insan beyni var ve dönüp oğluna diyor ki bak bu bizim ilk primitif halimiz buradaki prosesör. Dolayısıyla hakikaten bu iş oraya gider mi?
0: Gider. Bence gider Emre Beyciğim. Süremizde o primitif şeyle bitti maalesef ama güzel bir şey bıraktınız. Anekdot bıraktınız. Bizler görür müyüz bilmiyorum. O müzeyi gezebilir miyiz bilmiyorum ama inşallah da göreceğiz. Ömür uzuyor. Harika bir sohbet oldu. Zaman aktı. Sevgili Emre Ulta ve Bildan Çal Özel bugün teknolojiyle ilgili, şirketleriyle ilgili, Türkiye ile ilgili, girişimle ilgili, KOBİ'lerimizle ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Tam da not alınacak bilgiler. Dediğim gibi çabuk akar bizim program. İnşallah bir kez daha beraber oluruz ve bu sohbete devam ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Evet sevgili izleyiciler, harika bir sohbet oldu. Kaçırdıysanız başını sonunu YouTube kanalından izlemeye devam edin lütfen. Önümüzdeki hafta yine teknoloji, yine yapay zeka konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerle haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalınız diyorum efendim.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesap yapmak ne ya?

0: kartı harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Art Line artisi var.
5: Karşınızda yılların kobisi Vedat Bey. Paytm sanal posuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
6: Büyük rahatlık Paytm.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
8: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 24, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 23. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 9. Konya 22, Kayseri 24, Nevşehir 21, Sivas 25. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 27, Aydın 30, Muğla ve Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Adana 31, Kahramanmaraş ve Hatay 30. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 22, Karabük ve Rize 24, Samsun 20. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 29, Erzincan 27, Van 24, Ardahan 22. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 30, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Gündem böyle. Otobit'te.
7: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en

0: dikkat çekici olanlarından biridir çırağın. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: mi misafiri ciğerim?
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

Ahbar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Tabii bugün haftanın son işlem günü. Birazdan bir 10 dakika sonra borsada gün sonu ve aynı zamanda tabii hafta sonu olacak. Şimdi günün öne çıkan gelişmeleriyle hemen başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında sermaye piyasalarının gündemindeki fon sorununa ilişkin kritik toplantı bugün de devam etti. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tahsiye ve yatırımcılara ödeme süreçleri ele alındı. Çalışmalar kapsamında tahsiye ve ödeme süreçlerinin yanı sıra piyasa işleyişi ve finansal istikrarı destekleyecek tedbirler de ele alındı. JP Morgan Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık toplantılarında politika faizini 100'er bas puan indirerek yıl sonunda %35'e çekmesini bekliyor. Banka 5 Ekim'de açıklanacak Eylül enflasyon verisinin bankaya 22 Ekim'deki toplantısında faizi %36'ya indirme alanı sağlayacağını öngörüyor. Fitch Ratings, Türkiye'nin döviz rezervlerinde Nisan'dan bu yana görülen kısmi toparlanmanın kur üzerindeki değer kaybı baskısının hafiflemesinin ve sıkı politika bileşiminin sürdürülmesinin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan riskleri azalttığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel

0: Kurulu görüşmeleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Arakçı ABD'ye bir teklif sunduklarını belirterek belirli şartlar yerine getirilirse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılacak ve görüşmeler yeniden başlayacak. Bu planı kabul ettikleri anda ertesi günden itibaren bu takvim başlayabilir dedi. Açıklamaları bu şekildeydi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Birazdan hepsinin detayına bakacağız. Şimdi yurt içi verilerle devam ediyoruz. BIST endeksi 12.898 seviyesinde, 12.900 sınırında, gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyede 13.000'e yakın bir seviyeydi. Sabah saatlerinde, açılış saatlerinde 12.986'yı da görmüştü. En düşük seviyede 12.860 seviyesi. Sektörlere bakalım hemen. Bankacılık yatay pozitif, 16.000 üzerindeki seyirini sürdürüyor. Sanayi yatay negatif, 17.000'in üzerinde. Turizm %1,25'lik primle var turizmde. Teknolojide %1'in üzerinde yükseliş var. Gayrimenkul yatay pozitif ve listiporda %1'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sigortacılıkla devam edelim. Yatay negatif sigortacılık 68.000'in üzerinde. BİST Kimya 19.289, %1'e yakın düşüş olduğunu görüyoruz. İnşaat %1'in üzerinde yükseliş var. Bilişimde de yine aynı şekilde. Madencilikte %2'lik bir yükseliş var. Gıdada da %1'lik primlenme olduğunu görüyoruz. Şimdi gün içerisinde en çok artanlara bakalım borsada. En çok artan 5'lisi Niyat Teknoloji, Kuyumcu Kent Gayrimenkul, Grain Türk Holding, Eczacıbaşı İlaç, Gen İlaç ve Sağlık. Gün içerisinde en çok artan 5'lisi bu şekilde. Azalanlara da bakalım. Radya Serim Holding, Margün Enerji, Kiler Holding, Katılım Evim, Tasarruf Finansman, Pasifik Güro Asya Lojistik, Dış Ticaret'te gün içerisinde en çok azalanlar bu şekildeydi. Şimdi yurt içi piyasaları konuşacağız canlı yayın konuğumla birlikte. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Balt bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz hafta ve bu hafta fonda yaşanan gelişmeleri takip ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları vardı bu konuya ilişkin. Genel anlamda aslında sermaye piyasalarında bir sorun olmadığı ve spesifik bir alanda sorun olduğuna dair değerlendirmeler söz konusuydu. Tabii Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirildi. Dün ve bugün de tabii devam etti. Geri ödemelerin nasıl yapılacağını dair hem bu gelişmeleri düşündüğümüzde hem de yapılan açıklamaları düşündüğümüzde genel anlamda piyasalarda haftanın özetini nasıl çıkarmak gerekir?
1: Evet, yani burada fon piyasasının genelinde devam eden bir sıkıntı görmedik. Önceki hafta yaşanan gelişmelerin ardından işte Finansal İstikrar Komitesi toplantısı devamında Merkez Bankası'nın ekliktiği adımları ve en önemlisi de yine tabii SPK'nın burada biraz daha yatırımcıların çıkmak yoğun çıkış taleplerinin olduğu ve biraz daha sorunlu olduğunu tespit ettikleri toplamda 131 fona tasfiyeyi almasıyla birlikte yani burada fon piyasasının portföy tarafının geneline yayılan bir durum değil. Yani burada belli biraz daha belirli fonlar özelinde yoğunlaştığını ve onun sınırda kaldığını şu aşamada görüyoruz. Tabii burada endeks tarafından önceki hafta gördüğümüz sert satışların ardından bu hafta biraz daha dalgalı bir seyir, dip oluşturma çabasını gözlemledik. Yani geçen haftaki o satış baskısının benzer şekilde devam etmediğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki burada yukarı yön denemelerde de alım iştahının son derece sınırlı kaldığını, hacmin genel olarak düşük seyrettiğini ve hafta içerisinde de 200 günlük üstel ortalamanın BIST endeksinde ki şu an için 13.365 seviyesinde bulunuyor. Buranın güçlü bir direnç olarak çalıştığını gördük. Perşembe günü bizde zayıf seyreden alım iştahı altında küresel tarafta zayıflığın artması, tahvil faizlerinin yükselmesi, perşembe günü üzerinde petrolün tekrar 100 dolarları test etmesi gibi etkenlerle zaten alım iştahının zayıf olduğu bir ortamda bizlere de satışlar biraz hızlandı. Bugün de yine dalgalı bir seyir izliyoruz. Tabii hisse ve sektör bazlı ayrışmalara bakmak lazım. Ancak genel anlamıyla bu gelişmelerin endekste böyle tekrardan yoğun satışlar şeklinde devam ettiği bir süreçten ziyade endeks tarafında bir denge arayışının etkili olduğunu ancak şu aşamada alım iştahının biraz zayıf seyrettiği bir süreci takip etmekteyiz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte kısa vadede biraz daha dalgalanmalar, oynaklıklar olabilir. Burada fon kaynaklı haber akışlarının özellikle tasfiye sürecine dahil gelebilecek

0: Ekim'den itibaren devreye girecek. Dolayısıyla 1 Ekim'e kadar bu hisselerdeki taban fiyatlamaların ana endekslere yansımalarını da puansal olarak görmeye devam edeceğiz. Ama önümüzdeki süreç açısından kısa vade dediğim gibi oynaklık devam edebilir. İşte bugün kapanışında, haftalık kapanışında keza 13 bin puan altında gerçekleşmesi biraz teknik görünümde zayıf seyrettiğim bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak hem bu son düzenlemelerin işte gerek endeks değişimleri olsun gerek son dönemde atılan adımlar olsun bunların orta vadede daha sağlıklı fiyat oluşumları için de önemli adımlar olduğunu değerlendiriyoruz. Orta vade için endeks tarafından negatif değiliz. Özellikle işte petrol düşerse Amerika İran diplomasisinden Hürmüz'ün açılmasını sağlayacak bir yol bulunabilirse, anlaşma sağlanabilirse. Bizde de Ekim ayında Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne başlamasıyla birlikte önümüzdeki süreç için en azından önümüzdeki bir 6 aylık bir yıllık vade için Borsa İstanbul tarafında daha olumlu görüşteyiz. Ama burada daha çok ana hisselerin işte banka, holding, havacılık gibi ana hisselerin öncülüğünde hareketlerin yaşanabileceğini özellikle fonların elinde yoğun olan hisselerde biraz daha baskının devam edebileceğini ki yani değerlemeler vesaire dair tartışma konusu burada o hisselerdeki devam edebileceğini o yüzden yatırımcıların özellikle hisse seçiminde çok daha dikkatli olması gerektiği bir dönemin içinde olduğumuzu değerlendiriyorum.
1: Peki JP Morgan'ın açıklaması vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iki toplantıda, kalan iki toplantıda 100'er bas puanlık bir indirime gideceğine dair bir tahminde bulundu. %37 olan politika faizinin %35'e yıl sonunda inmesine yönelik bir tahminde bulundu. Bu anlamda biz bankacılık endeksini biraz konuşalım. 16.250 civarında. Gün içerisinde gördüğün yüksek seviye 16.470 seviyesi. Faiz indirimi beklentisi nasıl fiyatlıyor bankacılık hisselerine? Kısa bir değerlendirme alırsam sevinirim. Bak kapanışa gideceğiz çünkü.
0: Tabii ki. Aslında bu fon kaynaklı gelişmelerden önce bankacılık tarafının daha güçlü durduğunu görüyorduk. Yani bankacılık tarafı bunu yavaş yavaş fiyatlamaya başlamıştı. Ama bu son gelişmelerle tabii orada da satışlar gördük. Bizim de genel beklentimiz o yönde. Aslında piyasadaki genel medyan beklenti bu yönde. Ekim ve Aralık'ta 100'er bas puan indirim bekleniyor. Dolayısıyla bu durum bankacılık tarafı için, borsa tarafı için önümüzdeki süreci destekliyor olacak ana katalizörler zaten. Özellikle buna petrolün de düştüğü bir ortam eşlik ederse hem borsada hem de bankalarda bu faiz indirim döngüsünde fiyatlanmaya evet. başlamasıyla birlikte daha olumlu bir seyir görürüz diye düşünüyorum.
1: Peki Onurcan Bey kapanışa gidelim devam edeceğiz.
2: İki, bir, gong.
1: Haftanın son işlem gününü geride bıraktık. BIST endeksi haftayı 12.899 puandan tamamladı. Yatay pozitif bir seyirle hemen değerlendirme alalım. Genel anlamda yeşil bir tablonun aslında önündeyim. Onurcan Bey nasıl değerlendirmek gerekir? Açılışta genel bir görünüm aslında genel bir çerçeve çizdiniz. BIST üzerinde neler söylersiniz? 13.000 üzerine tekrar görebilir miyiz? Önümüzdeki hafta nasıl bir seyir takip edebiliriz BIST endeksinde?
0: Yani 13.000 üzerinde bir seyir yani kapanış görmek önemli kısa vadede. Hani şimdi görürüz göremeyiz. Bu gelişmelere bağlı olacak. Kısa vadede oynaklık yüksek seyredilebilir biraz daha. Artı tabii hafta sonu vesaire Amerika İran cephesinden gelecek açıklamalar petrol nasıl bir seviyede petrol haftaya başlıyor. Birçok belirsizlik var. O yüzden hani görürüz göremeyiz ona bir şey diyemem ama 13.000 üzerinde ilk aşamada tutunma sağlamamız zaten teknik olarak tekrardan toparlanmalardan bahsedebilmemiz için gerekli ilk aşama. Şimdi endeks tarafında teknik görünümün biraz daha iyileşebilmesi için biz iki faktöre bakacağız. Birincisi yükselişlerde eşlik eden bir hacim. Son bu hafta içinde genel olarak hacmin düşük seyrettiğini görüyoruz. O yüzden bizim ilk odaklanacağımız nokta tepkilerde, yukarı yönlü hareketlerde bu ana sektörler özelinde genele yayılan bir hareket oluyor mu ve buna hacim eşlik ediyor mu? Birincisi bu. İkincisi de teknik seviyeler anlamında ilk olarak bir 13.000 devamında da yine ilk bölümde de söyledim. Bu hafta içinde güçlü bir direnç olarak çalıştığını gördük. 200 günlük üstel ortalamanın 13.365 seviyesinden geçiyor. İkincisi de bu 200 günlük ortalama üzerine günlük kapanışlar. Eğer bu iki faktörü, iki koşulu görebilirsek o takdirde endeks tarafında biraz daha toparlanma çabasının güç kazandığı, Kısa vadeli teknik görünümdeki o zayıflığın da yeni

0: biraz daha iyileşmeye bıraktığı bir süreci görebiliriz. Burada dediğim gibi, yani kısa vadeli bir tahmin yapabilmek zaten çok zor. Ama orta vade için negatif değiliz. Pozitif görüşümüzü koruyoruz endeks tarafında. Çünkü hem yani çok kısa konuştuk o kısmı. Yani faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, bu son günlerdeki, bu hafta içindeki haber akışlarıyla tekrar diplomasinin en azından konuşulur bir noktaya gelinmesinin yarattığı göreceli iyimserlik. Petrol tarafında düşüşleri hızlandırırsa bunun olumlu etkisi, önümüzdeki belki bir işte 6 aylık, 1 yıllık vade için endeks tarafında ana sektörlerde, özellikle banka, holding, havacılık, işte telekom gibi ana sektörlerde biz olumlu bir fiyatlama bekliyoruz. Ama burada hisse seçimi önemli. İşte de bahsettim, bu fonların yoğun tuttuğu hisselerde zaten değerlemeler anlamında ayrı bir şey var orada. Bu oradaki baskı devam edebilir. Bu biraz daha bence yatırımcının önümüzdeki süreç için daha böyle BIST 30, daha ana hisselere odaklanmasında fayda olduğunu düşünüyorum ben. Ancak BIST 100 tarafın için tekrar toparlayacak olursam, hacmin arttığını ve bu bahsettiğim 200 günlük ortalama 13.365 üzerinde kapanışlar görürsek daha iyi bir fiyatlama eğilimine girebiliriz. 200 günlüğü geçemediğimiz sürece endekste biraz daha yön arayışı, biraz daha dalgalı bir seyir etkisini sürdürebilir diye düşünüyorum. Özellikle 5 Ekim'deki enflasyon verisi de yine bu usulde önemli olacak. O veri sonrasında da yine Merkez Bankası'nın ilişkin beklentilerin biraz daha şekillendiğini ve fiyatlamalar tarafında belki daha güçlü sirayet etmeye başladığını görebiliriz. Burada tabii bu fon kaynaklı gelişmelerin, haber akışlarını takip ediyor olacağız ek olarak. Burada tabii ki ikinci etkilerini görebiliyoruz. İşte kredi sıkışan pozisyonların öz kaynak tamamlama için ana hisselerdeki satışları vesaire. Bu hafta içinde de bence onun etkilerini görece gördük. Ek olarak bir de takip etmemiz konu küresel de artan tahvil faizleri. Eğer burası artmaya devam ederse bunun bize yurt dışındaki zayıflık dolayısıyla bir miktar etkisi, baskısı olabilir. Birebir etkiler demiyorum ama burayı takip etmek lazım. O hususuyla da önümüzdeki hafta Amerika'daki istihdam verisi, tarım istihdam verisi önemli olacak. Tahvil faizleri küresel de yükselmeye devam ederse o da bir risk unsuru olabilir. Ama şu aşamada tabii ki biz biraz daha içsel dinamiklerimizle de fiyatlanacağız. Kısa vadede geri çekilmeler olsa da endekste bu risklerin sindirilmesiyle birlikte orta vadede yönü yukarı kalmaya devam edeceğini ben düşünüyorum.
1: Peki genel anlamda hem bankacılığa baktığımız hem de BIST 100 için faiz indirimlerinin etkisini değerlendirdiniz. Sanayi özelinde neler söylersiniz? 20 bin tabii önemli bir seviyeydi. Bir süredir de aslında 20 bin üzerinde seyrediyordu BIST sanayi endeksi. Haftayı 17.300 sınırında tamamladı. Gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyede 17.400'ün üzeriydi aslında. Önümüzdeki hafta nasıl bir seyir olabilir? Kısa vadede tekrar BIST sanayide 20 binleri görebilir miyiz?
0: Yani şimdi sanayi sektöründe de ana hisseler özelinde konuşuyorum. Daha çok BIST 30, BIST 50 düşünebiliriz. Birçok şirkette çarpanlar bazında ciddi bir ucuzluk görüyoruz. Dolayısıyla zaten bu fon kaynak risklerin sindirilmesiyle birlikte bu oluşan, ortaya çıkan riskler dolayısıyla yaşanan satışların sanayi tarafında da geri alınmasını bekleriz. Yani bu ne kadarlık bir sürede olur onu zaman gösterecek. Ama sanayi tarafında bir iskontomuz var. Önümüzdeki süreç açısından tabii ana hisselerde de olumlu bir fiyatlama bekleriz. Ama dediğim gibi biraz daha faiz indirim döngüsüyle birlikte ilk aşamada bir banka holdinglerde ilk bir fiyatlamayı görürüz. Yani onların daha öne çıktığı bir fiyatlama görürüz diye düşünüyorum. Buna sanayi de tabii ki eşlik eder. Bu hani sanayi yükselmez, banka holding yükselir değil, ama banka holdingdeki yükselişlerin orta vadede bu faiz indiriminin fiyatlanmasıyla birlikte biraz daha belirgin olabileceği kanısındayım. Tabii ki faiz indirimleri sanayi tarafı için olumlu. O da çünkü yüksek faiz ortamının, finansal koşullarda sıkılığın, finansal özlemde de sanayi tarafında sektöründeki etkilerini görüyoruz. Orada da kredi koşullarının sıkılaşmasının vesaire zorlukları tabii ki hissediliyor. Ama tabii biraz daha gecikmeli yansıyacaktır oraya da. Faizlerin sonuçta hani ilk aşamada çok hızlı bir şekilde düşmesini beklemiyoruz. Ama yani burada faizlerin düşüş eğilimine girmesinin önden fiyatlama psikolojik etkisi sanayi tarafında destekleyeceği kanısındayım ben. O nedenle hani burada tabii sadece banka holding tercih etmiyoruz. Yani sanayi şirketlerinden de yine yer verdiğimiz hisseler var. Yatırımcılar bu hususta özellikle temel olarak beğenilen, iskonto olan hisseleri tercih edebilir. Bunlar için de hani gerek bizim gerek birçok kurumun model portföyleri kamuya açık bir şekilde ilan ediliyor.

0: kurumların model portföylerini inceleyebilirler, kesişmelere bakabilirler. Zaten riskleri dağıtabilmek için oluşturulacak hisse portföylerinde banka, holding yer almalı, uzun vadeli portföylerde havacılık, telekom, yine sanayi tarafından şirketler, biraz gıda perakende tarafı vesaire. Bunlarla ilgili bir portföyün oluşturulması BIST 30, BIST 50 ağırlıklı kalınmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Yani mevcut seviyelerde yaşanan son gelişmelerin de getirdiği satış sonrasında sanayi tarafı içinde tabii ki ana endekste tepki bu riskler sindirildiğinde yukarı yönlü hareketleri evet. görmeyi bekleriz.
1: Peki Onurcan Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar. Sayın seyirciler, haberimize devam ediyoruz. Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemlerine ilişkin yeni açıklama yaptı. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
2: Katılım Evim ve Bir Evim'de devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı. Gözler şimdi düzenleyici kurumlardan gelecek izin ve onaylarda. Türkiye Emlak Katılım Bankası gerekli onayların alınmasının ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman, Bir Evim Tasarruf Finansman ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Banka konuya ilişkin önceki açıklamasını 17 Eylül'de yapmıştı.

0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul Ekosistem Buluşması programında konuştu. Türkiye'de Türk konuların değerlenmesinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz dedi. Ayrıca Türkiye'de bulunan 115 teknoparktaki teknoloji girişimlerine de dikkat çekti.
1: Türkiye'de Türk konuların değerinin 100 milyar doları aşması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Terminal İstanbul Ekosistem Buluşması programında konuştu. Türkiye'nin 2019'a kadar unicorn şirketi bulunmayan bir ülke olduğunu, bugünse 8 unicorn yani Türkon bulunduğuna dikkat çekti.
2: Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğması ve Türkonlarımızın değerlemesinin 100 milyar doları aşması.
1: Teknoparkların Türk sanayisi açısından önemine de vurgu yapan Kacır, 13 binden fazla teknoloji girişiminin olduğunu belirtti.
2: Bugün 115 teknoparkımızda 13 binden fazla teknoloji girişimi birçok yeni fikri ürüne ve teknolojiye dönüştürüyor. 1700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezimizde binlerce araştırmacımız ve mühendisimiz sanayimizin inovasyon kabiliyetini ileriye taşıyor.
1: Öte yandan Kacır, Atatürk Havalimanı Terminali'nin Terminal İstanbul markasıyla yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek bir girişimcilik merkezine dönüştürüleceğini söyledi. Merkez hali hazırda 5 bin metrekare alan üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki yıl ise tam kapasiteyle hizmet verilmesi planlanıyor.
0: Türkiye Ağustos'ta yaklaşık 7 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ancak turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre neredeyse hiç değişim olmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Ağustos'ta Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 6 milyon 963 bin 65 oldu.
1: Turizmde Ağustos tablosu belli oldu. Yaz sezonunun en hareketli aylarından Ağustos'ta Türkiye yaklaşık 7 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ancak ziyaretçi sayısında geçen yıla kıyasla dikkat çekici bir değişim yaşanmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Ağustos'ta Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 6 milyon 963 bin 65 oldu. Yıllık değişimse yalnızca %0,03'lük düşüş olarak gerçekleşti.

0: Ocak-Ağustos döneminde ise ziyaretçi sayısı geriledi. 8 aylık dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı %1,84 azalarak 34.826.677 oldu. Turistlerin Türkiye'ye giriş yaptığı illerde ise Ağustos ayında Antalya öne çıktı. Ağustos'ta yabancı ziyaretçilerin 2.523.505'i Antalya'dan giriş yaptı. Antalya'nın toplam içindeki payı %36,24 oldu. İkinci sırada 1.929.358 ziyaretçi ile İstanbul yer aldı. İstanbul'u 642.849 ziyaretçi ile Muğla, 485.468 ziyaretçi ile Edirne ve 240.212 ziyaretçi ile İzmir takip etti. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye girişlerde İstanbul ilk sıraya yerleşti. İstanbul 12.473.679 yabancı ziyaretçiyle toplam girişlerin %35,82'sini oluşturdu. İstanbul'un ardından 10.282.502 ziyaretçiyle Antalya geldi. Sonraki sıralarda ise 2.946.599 ziyaretçiyle Edirne, 2.344.464 ziyaretçiyle Muğla ve 1.081.226 ziyaretçiyle İzmir yer aldı.
1: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrikli araç şarj altyapısında yeni bir düzenlemeye gitti. Yüksek güçlü şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması için elektrik depolama sistemlerinin daha etkin kullanılmasının önü açıldı. Yeni uygulamayla birlikte şarj istasyonlarına entegre depolama tesisleri istasyonun mevcut anlaşma gücünden daha yüksek şarj gücünde kurulabilecek.
0: Yüksek güçlü şarj istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrikli araçların şarj altyapısını güçlendirecek yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Artık şarj istasyonlarına entegre elektrik depolama tesisleri istasyonun mevcut anlaşma gücünden daha yüksek şarj gücünde kurulabilecek. Böylece şebeke kapasitesinin artırılmasına gerek kalmadan depolanan elektrik yüksek talep anlarında devreye girecek. Özellikle otoyollar, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve yoğun kullanılan ticari alanlarda bu model kritik önem taşıyor. Çünkü aynı anda çok sayıda elektrikli aracın hızlı şarj edilmesi şebekede yüksek anlık güç ihtiyacı oluşturuyor. Yeni sistemde depolama tesisleri talebin düşük olduğu dönemlerde elektrik depolayacak. Şarj talebinin arttığı anlarda ise devreye girerek istasyonun ihtiyaç duyduğu ilave gücü karşılayacak. Böylece aynı anda birden fazla aracın yüksek güçte şarj edilmesi mümkün hale gelecek. Üstelik sistem şebeke güvenliğini de gözetiyor. Depolama tesislerinin şebekeye enerji vermesini önleyen ve şebekeden çekilen gücün anlaşma gücünü aşmasını engelleyen otomatik kontrol ve enerji kesme sistemleri zorunlu olacak. Düzenleme ile yüksek güçlü şarj istasyonları için yeni trafo ve bağlantı yatırımlarına da alternatif oluşturulacak. İşletmeciler şebeke kapasitesini artırmak yerine depolama yatırımını tercih edebilecek. Böylece elektrikli araçların ihtiyaç duyduğu hızlı ve yüksek güçlü şarj altyapısının daha fazla noktada kurulmasının önü açılacak.
1: Dünya Bankası Türkiye tarımsal gıda sektörünün dönüşümü projesi için 750 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Finansmanla birlikte Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansmanın tutarı 9 milyar dolara aşacak.
0: Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünün dönüşümü için Dünya Bankası'ndan önemli bir kaynak sağlandı. 750 milyon dolarlık finansman, tarımsal gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin verimlilik, katma değer ve pazara erişim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek. Kaynakla tarımsal gıda değer zincirlerinin rekabet gücünün artırılması ve üretimle pazar arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Dünya Bankası'ndan 2026 yılında Türkiye'ye sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman 9 milyar dolara aşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen orta vadeli program kapsamında dış finansman çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Şimşek, 750 milyon dolarlık krediyle tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

0: Birleşmiş Milletler'deki kritik mesajları ve dünya üzerindeki ticaret engellerini Taba Emcem Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı Ağparay'a anlattı. İzliyoruz.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız harika, nefis bir konuşma yaptı. Gerçekten Birleşmiş Milletler'de yani taraflı tarafsız herkesin inanılmaz takdir ettiği bir konuşma yaptı. Çünkü zaten boşluk oydu. Yani güvenin yeniden inşa edilmesi ana mottosuyla olduğu için bu niyeden dizayn edilmesi noktasında gerçekten çok özel bir konuşmaydı. Bunun yanı sıra tabii Birleşmiş Milletler nezdinde özellikle COP31 olsun, çevre, sürdürülebilirlik, bu başlıklar altında şeyler vardı ama bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler'in dışında da ticaret toplantıları oldu. Biz de Taba olarak, Taba Emcem olarak 21'inde bir event yaptık. Hatta haftanın ilk eventini biz yaptık diyebilirim. Üç bakanımız katıldı. Amerikalı iki senatör katıldı. Kıbrıs Dışişleri Bakanımızı kattık. Washington'daki lobicilerle görüştürdük falan derken böyle yani perde arkası behind the curtain birçok görüşmeler gerçekleşti. Şimdi burada ana başlıklara baktığımızda özellikle dünyada ciddi bir ticari açıdan korumacı fırtına esiyor. Korumacı fırtına durmayacak. Ve her ülke kendi ekonomik milliyetçiliğine dönüyor. Bu kesin artık. Çünkü bunu başat lider olarak Amerika Birleşik Devletleri dünyada bu ekonomik milliyetçiliğin de önünü açan uygulamaları başlattı. Yani dünyada artık serbest ticaretin, malların serbest dolaşımına artık unutabiliriz diyebilirim. Her ülke kendi üretim gücünü yeniden kazanmanın derdinde. Biz bunu gördük. Bu kapsamda bu yeni ekonomik modellemede ve yeni bu uluslararası işbirliğinin yeni modellemesinde nerede yer almalıyız noktasında Amerika'nın da kendi önüne özgü politikaları var. MAGA, Make America Great Again, bu Buy American, Build America politikalarında bizim Türk girişimciler orada neler yapabilir noktasında biz arayışlara gittik. Bununla ilgili görüşmeler oldu. Özellikle bu korumacı gümrük duvarlarıyla ilgili ne gibi başlıklar altında fırsat pencereleri açabiliriz. Yeni pencereler, yeni fırsatlar nasıl oluşturabiliriz? Bunları baktık.
0: Petrol fiyatlarında hafta boyunca iki yönlü fiyatlama öne çıktı. Bir tarafta Körfez'deki arz ve güvenlik riski, diğer tarafta ise diplomatik çözüm ve Hürmüz'ün yeniden açılabileceği beklentisi fiyatları yönlendirdi. Brent petrol, Perşembe günü Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından %3,4 yükselerek $106.60 çıktı. Ancak ABD ve İran'ın Hürmüz'ün yeniden açılmasını da içeren aşamalı bir anlaşmayı görüştüğüne ilişkin haberler yükselişi sınırladı.
2: Petrol piyasasında yönü Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki diplomasi belirliyor. Brent petrol hafta içinde $100 üzerine çıktı. Perşembe günü ise Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından %3,4 yükselerek $106.60 ulaştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın Hürmüz'ün yeniden açılmasını da içeren aşamalı bir anlaşmayı görüştüğüne ilişkin haberler fiyatlardaki yükselişi sınırladı.
3: Devamlı aşamalı anlaşma haberleriyle birlikte petrol geri çekiliyor ama orada gerçekleşmelerle birlikte yukarı gidiyor. Aslında petrolün seyri ile ilgili gerçekten bir yorum yapmak çok güç. Bu seviyelerde olması genel olarak ekonomide maliyetleri de yukarı çekiyor.
2: Boğaz'daki trafik ise halen normal seviyelerin çok altında. Hürmüz'den Perşembe günü yalnızca 9 ticari emtia gemisi geçti. Savaş öncesinde bu sayı günde yaklaşık 125 büyük ticari gemiydi. Petrol akışı tamamen durmasa da arz güvenliğine ilişkin endişeler devam ediyor. Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırılarda Körfez'deki alternatif ihracat güzergahlarına ilişkin riskleri artırıyor. Piyasada gözler Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerinde. İran askeri baskının azaltılması ve ekonomik ablukanın kaldırılması halinde Hürmüz'ün yeniden açılabileceği mesajını verirken Washington'la Tahran arasında aşamalı bir anlaşma ihtimali konuşuluyor. Anlaşma sağlanır ve Hürmüz'de geçişler normale dönerse petroldeki jeopolitik risk priminin çözülmesi ve fiyatların gevşemesi gündeme gelecek. Gerilimin tırmanması ve gemi trafiğinin daha da azalması ise petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası riskini beraberinde getirecek.

0: Petrol fiyatlarında yüksek seyir taşımacılık sektöründe maliyet baskısını artırırken deniz taşımacılığında yükselen navlun ve sigorta giderleri de tabloyu ağırlaştırıyor. Brent petrolün 100 doların üzerinde seyretmesiyle birlikte özellikle motorin maliyetleri taşımacılık şirketlerinin en önemli gider kalemlerinden biri haline geldi. Avrupa'da karayolu taşımacılığı navlunları da yükseliyor.
1: Petroldeki yükseliş navlundaki sert artışla birleşti. Taşımacılık sektöründe maliyet baskısı büyüyor. Brent petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi özellikle karayolu taşımacılığında akaryakıt maliyetlerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Ancak sektörün karşı karşıya olduğu baskı yalnızca petrol fiyatından kaynaklanmıyor. Deniz taşımacılığında navlun, yakıt ve sigorta maliyetleri de aynı anda yükseliyor.
2: Özellikle İsrail, ABD ve İran arasındaki savaş, 2026 yılına ilişkin küresel mal ve hizmet ticaret beklentilerini aşağı yönlü baskılamaya, lojistik maliyetleri artmaya devam ederken, enerji başta olmak üzere emtia fiyatları üzerinden enflasyonist baskı oluşturmaya devam etmektedir.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri nedeniyle tanker piyasasında arz sıkışırken gemilerin daha uzun rotalara yönelmesi taşıma maliyetlerini artırıyor. Bazı büyük petrol tankerlerinde günlük kiralama bedelleri 1 milyon doların üzerine çıkarken yüksek savaş riski sigortası da faturayı daha da büyütüyor.
2: Küresel ticarette artan korumacılık eğilimi dikkat çekmektedir. Bahse konu trend, küresel tedarik zincirlerinde yapısal değişimlere yol açarken, ülkelerin ittifaklara dayalı modeller olan yakın ülkelerden tedarik ve siyasi ve jeopolitik olarak güvenli müttefik kabul edilen ülkelerden tedarik eğilimlerini güçlendirmiştir.
1: Baskı konteyner taşımacılığına da yansıyor. Asya'dan Türkiye'ye gelen yüklerde korsanlık riski ve Süveyş kanalı nedeniyle ek ücretler uygulanmaya başlandı. Türkiye'den Avrupa'ya yapılan konteyner taşımalarında ise yükselen akaryakıt maliyetlerinin navlunlara yeni ek ücretler olarak yansıtılması bekleniyor. Yani petrol fiyatları, yükselen navlun, sigorta ve güvenlik taşımacılıkta maliyet kalemleri olarak öne çıkıyor.

0: Seyahat sektöründe yapay zeka dönemi hız kazanıyor. Trip.com Grup Güney Avrupa Konaklama Bölge Direktörü Haijing Li sektördeki dönüşümü ve Türkiye pazarındaki hedeflerini Apara'ya değerlendirdi. Türkiye'yi süper destinasyon olarak belirlediklerini söyledi.
1: Türkiye'yi bizim için kesinlikle çok stratejik bir destinasyon olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz küresel konferansta Türkiye'yi süper destinasyon olarak belirledik. Aynı zamanda Türkiye hem pazarlama hem de kaynaklarımız açısından yoğun yatırım yaptığımız pazarlardan biri. 2026 yılında Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü görüyoruz. Asya hala bizim için ana kaynak pazar. Özellikle Çinli ziyaretçilere yönelik vize muafiyetinin ardından çok ciddi bir artış görüyoruz. Ancak büyüme yalnızca Çin pazarıyla sınırlı değil. Suudi Arabistan ve Avrupa gibi diğer kaynak pazarlarda da önemli artışlar görüyoruz. Platformumuzda yalnızca otel rezervasyonlarında değil, turistik aktiviteler, ulaşım ve havayolu gibi seyahatin diğer alanlarında da güçlü bir artış söz konusu.
2: Türkiye'de önümüzdeki döneme ilişkin büyüme hedefleriniz neler? Türkiye pazarında yeni yatırım ya da işbirlikleri planlıyor musunuz?
1: Evet, Türkiye için kesinlikle oldukça iddialı hedeflerimiz var. Bu nedenle Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda yerel ekibimizi de büyütmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz ve workshop serilerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Pazarlama tarafında da geçen yıldan bu yana Türkiye pazarına odaklanan yerelleştirilmiş bir pazarlama ekibimiz bulunuyor. Stratejimiz Türkiye'yi uluslararası pazarlardan ilave turist ve iş hacmi kazandırmaya devam ederken aynı zamanda programımızı Türkiye'deki tüketiciler ve seyahatseverler için daha yerel ve daha uygun hale getirmek.

0: Yapay zeka seyahat planlamasını hızla değiştiriyor. Önümüzdeki dönemde turistlerin otel seçme ve rezervasyon yapma biçiminin nasıl değişmesini bekliyorsunuz? Türk otelleri bu dönüşüme nasıl hazırlanmalı?
1: Bence bu çok güzel bir soru. Elbette Trip.com yapay zeka konusunda öncü şirketlerden biri. Ancak ben konuya özellikle seyahat edenlerin perspektifinden bakıyorum. Bizim için süper uygulama, uygulamanın içine ne kadar çok hizmet veya ürün koyduğunuzla ilgili değil, seyahati ne kadar kolaylaştırabildiğinizle ilgili. Bu nedenle en önemli konu seyahatin tüm parçalarını birbirine bağlayabilmek. Bir gezgin yeni bir noktayı araştırdığında ihtiyaç duyduğu bilgilere doğru zamanda ulaşabilmeli. Seyahat deneyimi yolculuk öncesinde, yolculuk sırasında ve hatta sonrasında ihtiyaç duyduğu destek ve hizmetlerle mümkün olduğunca kolay ve sorunsuz hale getirilmeli. Günümüzde seyahat planlarının sürekli değişebildiğini görüyoruz. Yapay zeka burada gezginin niyetini anlayabilir, ihtiyaçlarını önceden öngörebilir ve seyahatin tüm aşamalarında proaktif şekilde destek sağlayabilir.
2: Terminal İstanbul 5000 metrekare kapalı alan üzerinde açılan ilk EFAB'ıyla girişimcilere hizmet veriyor. Terminal İstanbul Genel Müdürü Erkan Tüzgen. Tamamlandığında 230 bin metrekare büyüklüğe ulaşacak merkezde 2 yıl içerisinde 2000'in üzerinde girişimciye hizmet verileceklerini belirtti. Detaylar röportajımızda. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak isterim size. Terminal İstanbul'un Türkiye girişimcilik ekosistemindeki rolü ne olacak? Kaç teknoloji girişimi burada olacak? Burayı dünyadaki benzer teknoloji ve girişimcilik merkezlerinden ayıracak temel özellik ne olacak?
3: Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de biliyorsunuz yaklaşık 10 yıldır büyük bir dönüşüm var teknoloji geliştirme alanında ve girişimcilik alanında. Şu anda Türkiye'de 100'den fazla teknoparkta 10 binin üzerinde girişimci teknoloji geliştirme faaliyetlerini yürütüyor. Ve burası bunu bir adım daha öteye taşıyıp artık Türkiye'nin global bir merkez olmasına hizmet edecek. Türkiye'den ve yurt dışından girişimciler, yatırımcılar, ekosistem aktörleri yani mentorlar, danışmanlar, teknoloji geliştiriciler burada buluşacaklar. Türk girişimcileri buradan dünyaya açılacak. Dünyadan gelecek girişimciler için de burası bir adeta yumuşak iniş platformu olacak. Burası bir aslında İstanbul yüzyıllarca dünyaya bir köprü olarak hizmet etti. Şimdi bu hizmeti bir teknoloji merkezi olarak biz sürdürmeyi hedefliyoruz. Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan gelecek girişimcilerin ortak bir buluşma noktası olarak burayı kurguladık.
2: Efendim peki şunu da sormak isterim. Şimdi ağırlıklı olarak hangi sektörlerden girişimleri burada göreceğiz ve tabii şu an faaliyette henüz resmi açılış yapılmadı ancak kaç bin metrekare alan üzerine kurulu olacak tamamlandığında ve tamamlandığında kaç girişimciyi burada göreceğiz? Yani girişimi burada göreceğiz daha doğrusu.
3: Evet, burası şu anda 5000 metrekarede biz faaliyete başlamış olduk ama alanın tamamı aslında 230 bin metrekare civarında. Yani biz aslında sadece %2'sini şu anda faaliyete geçirmiş olduk. Burada bugün 100'den fazla girişimciyle gene faaliyete başladık. Ama önümüzdeki 2 sene içinde hedefimiz girişimci sayısının 2000'in üzerine çıkması. Burada farklı sektörlerden girişimciler bir araya gelecekler. 34 öncelikli sektör belirledik. Finans teknolojilerinden oyun teknolojilerine, savunma sanayisinden tarım teknolojilerine kadar farklı alanlarda girişimciler bir araya gelecekler. O alanda faaliyet gösteren kurumsal şirketler de burada olacaklar. Bu alanlarda yatırım yapan yerli, yabancı yatırımcılar, teknoloji yatırımcıları da gene burada olacaklar. Hızlandırma programları vesaire bu desteklerle burada her sene çok sayıda girişimin sadece Türkiye'de değil globalde büyük başarılara imza attığına hep beraber şahitlik edeceğiz.
2: Peki son olarak şunu da sormak isterim. Türkiye'de girişimcilik ekosistemi finansmana erişim konusunda nasıl bir pozisyonda sizce?
3: Temel olarak aslında girişimcilerin her zaman ihtiyaç duyduğu iki ana şey vardır. Bunlardan biri müşteriye erişim, biri yatırıma erişim, finansmana erişim. Terminal İstanbul bu ikisine de çözüm üretmek üzere kurgulanmış bir yapı. Burada kurumsal şirketlerle genç şirketleri bir araya getirerek normalde kapısından giremeyecekleri kurumların yöneticileriyle onlara görüşme imkanları sağlayacak. sağlıyor olacağız. POC denen yani test ürünlerinin kullanılması, ürünlerin pilot çalışmalarının yapılması imkanlarını burada girişimcilere sağlamış olacağız. Bunun ötesinde girişimlerin gene yatırıma ulaşması için Türkiye'de faaliyet gösteren VC'lerle, girişim sermayesi yatırım fonlarıyla, yurt dışında gene aynı alanda faaliyet gösteren Çin'den Amerika'ya kadar çok sayıda sermayedarı burada bir araya getireceğiz. Onlar Türkiye'nin girişimcilerine, Türkiye'de teknoloji geliştiren şirketlere yatırım yapma imkanı bulacakları gibi buradaki girişimlerde finansmana daha rahat erişiyor olacaklar.
2: Kozmetik sektörü ihracatta 2,3 milyar dolara ulaştı. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan, sektörün her yıl %5 ile %10 civarı büyüdüğünü söyledi. Türk kozmetiğini dünya markası yapmak istiyoruz, dedi.
4: Tabii kimya sektörü çok büyük bir sektör. Türkiye'nin şu anda ikinci büyük sektörü, otomotiv sektöründen sonra en çok ihracat yapan sektörümüz. Dolayısıyla kimya gittikçe de önem ve anlam kazanan ülkemizde bir sektör haline geldi. Kozmetik sektörü de kimya sektörünün alt gruplarından ihracat potansiyeli açısından 4. sırada. Kozmetik tabii çok gittikçe ivmesi büyüyen, pazar payı büyüyen bir sektör. 2017 yıllarında 1 milyar dolar seviyesinde olan ihracat rakamlarımız bugün 2.3 milyar dolar seviyesine geldi. Bu çok kıymetli bir oran. %100 neredeyse büyüme oldu. Özellikle pandemiden sonra ticaretin gelişmesiyle, dijital pazar yerlerinin de sistemin içerisine dahil olmasıyla pazar oldukça iyi bir noktaya gelmiş oldu. Bunun da ötesinde çok daha kıymetli olan yaklaşık 190 ülkeye ihracat yapıyor olmamız. Zaten 194 ülke olduğunu düşünürsek dünyada neredeyse dünyanın birçok yerinde şu anda penetre olmuş durumdayız. Yani Türk ürünleri, Türk kozmetik ürünleri dünyanın birçok yerinde tüketiciyle buluşmuş durumda. Dolayısıyla bu çok kıymetli. Tabii bundan sonraki hedefimiz, bu 190 ülkede izimiz var. Ama biraz daha adımızın olmasını istiyoruz. Yani orada raftı daha güçlü konumlanmak, tüketicinin güvenilirlik anlamında daha da güçlü bir yer edinmek gibi hedefimiz var. Bununla ilgili de Kozmetik Üreticiler Araştırmacılar Derneği olarak çok yönlü faaliyetler yürütüyoruz. Yani özellikle Türk kozmetiğini dünyada bilinir kılmak, ulaşılabilir kılmak ve gerçekten bir marka değeri, bir değer oluşturmasını sağlamak adına çok yönlü faaliyetler yapıyoruz.
0: Peki 2027 yılı için ihracatta nasıl bir hedefiniz var, büyümede nasıl bir hedef koydunuz?
4: Yani tabii bizim sektörümüz ortalama her yıl bir büyüme ivmesi olan bir sektör. %5 ile 10 arasında büyüme ivmesi olan bir sektör. Yine 2027 için de bu tarz bir oranla kapatacağımızı, böyle bir beklenti içerisinde olacağımızı düşünüyoruz. Kozmetik sektörü büyümeye devam edecek. Çünkü hala ulaşamadığımız, hala pazarda istediğimiz oranda ihracat yapamadığımız lokasyonlar var. Onların da sistemin içerisine dahil olmasıyla pazar payımız çok daha genişleyecek ve büyüyecek. Tabii bizim burada önemli olan sadece ürün ihracatı yapmaya odaklanmamak. Diğer taraftan Türk kültürünü, geleneksel yapımızı, bizim çok güçlü bir 4000 yıl öncesine dayanan güzellik geçmişimiz var. Yani dünyada bunu anlatabileceğimiz çok güçlü bir hikaye. Yani ürünümüzün arkasında bir hikaye, hikayemizin arkasında bir kültür, kültürümüzün arkasında da bir ülke gücü yerleştirmemiz gerekiyor. Bu hedeflerimize ulaşırsak zaten kozmetik ürün satışı noktasında bir sorunumuz olmayacak. Özellikle bizim düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Kozmetik Kongresi her yıl düzenliyoruz. Bu yıl da 10.sini düzenleyeceğiz. Aralık ayında 14-16 Aralık'ta düzenleyeceğiz. Dünyada katılımcı sayısı en yüksek olan kongrelerden bir tanesi. Bu da aslında bu ülkedeki potansiyeli gösteren en önemli değerlerden bir tanesi. Yani biz hedef pazarlar noktasında, ilgi noktasında ürünlerimizin kalitesinden çok eminiz. Ürünlerimizin rekabetçi fiyat noktasında, üretim tesisleri anlamında çok güçlü bir altyapımız var. Bütün bu ekosistemi bir arada tutabilirsek, kamu, sektör, akademi, fuarlar, işte ticaret portalları ve ihracat sistemlerini bir arada bir ekosistem içerisinde toparlayabilirsek dünyada çok daha büyük işler yapabileceğimize inanıyoruz sektör olarak.
2: Turizm sektöründe 2027 rezervasyonları başlarken online platformların önemi de artıyor. Ağ paraya değerlendirmelerde bulunan Tatil Budur Satış ve Operasyon'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk, bu yıl sektör ortalamasının üzerinde büyüyeceklerini söyledi.
5: Öncelikle hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: 2026 yılı turizm sektörü

0: açısından nasıl geçiyor? İlk 9 aya baktığımızda Türkiye turizminin karnesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yılın nasıl tamamlanmasını bekliyorsunuz?
1: Şimdi 2026 yılı 2025 yılından 26 yılına geçtiğimiz zaman tabii ki coğrafyamızda meydana gelen, özellikle güney coğrafyamızda meydana gelen ilave makro sorunlar bizim için zor bir alan yarattı. Özellikle Türk turizmcisi için çok zorlayıcı bir süreç geçti diyebilirim. Ama tabii ki bunun yarattığı bir olumlu etki de yıllardır bu tür krizleri, özellikle coğrafyamızda meydana gelen bu tür krizleri yönetme konusunda sektörümüz gayet deneyimli olduğu için hem kamu kurumları hem sektör paydaşları gerçekten çok iyi bir organizasyonla, çok iyi bir entegrasyonla bence 2026 yılında özellikle Temmuz ayı itibariyle harika bir geri dönüş gerçekleşti diyebilirim. Haziran ayı ölçeğinde bir miktar kaybı var sahada, özellikle otellerin doluluk tarafında sektörün. Ama Temmuz ayı, özellikle Ağustos ayında ve şu anda içinde bulunduğumuz Eylül ayında doluluklar ve rezervasyon akışı gayet olumlu devam ediyor. Bu da dediğim gibi son 2026 yılı itibariyle hayatımıza giren konjonktürel değişimlere karşı, etkilere karşı sektörün gerçekleştirdiği refleksle 2026 yılını bir nebze daha iyi kapatacak önlemleri aldığı sektör diye düşünüyorum.
0: Peki tatil budur tarafında rezervasyonlarda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Ne kadarı dolu, bir yüzde verebilir misiniz?
1: Şöyle söyleyebilirim. Tatil budur zaten iç turizmde sektörün en büyük iki oyuncusundan bir tanesi konumunda ilerliyor. Özellikle pandemiden beri çok hızlı ilerleyen bir pazar payına sahibiz. %100 dijital bir altyapıyla ciddi bir rezervasyon akışı sağlıyoruz iç turizmde. Şimdi özellikle dış pazarda gerçekleşen işte konjonktürel etkiler ve coğrafi nedenlerden ötürü gerçekleşen kan kayıplarında iç pazar zaten genel olarak bir ivmelenme yakaladı. Çünkü özellikle otellerimiz dönemsel olarak oluşan rezervasyon açıklarını temel olarak iç pazarla kapatmayı tercih ettiler. Bu da tabii ki iç pazarın genelinde bir büyüme oluşmasına neden oldu. Biz genel olarak tatil budurun 2026 yılında gerçekleşecek olan büyümesini geçen yılda kıyaslandığı zaman sektör ortalamasının anlamlı bir miktar üstünde gerçekleşeceğini görüyoruz. Özellikle ölçek olarak şunu söyleyebilirim. Yani iç turizmde tatil amaçlı yapılan yerli misafirin tatil amaçlı satın aldığı 4 otel rezervasyondan her 4 rezervasyonun bir tanesini tatil budur satıyor diyebiliriz. Pazar payımız en azından şu an itibariyle bize bunu söylüyor. 2027 yılıyla ilgili de yaklaşık 15-20 gündür satışlarımız başladı otel bazlı olarak. İlginçtir, misafirler daha şimdiden daha önce gittikleri ve iyi deneyim yaşadıkları tesislerde, otellerde erken rezervasyonu yapmaya başladılar. Zannediyorum bir 15-20 gün içerisinde tüm iç turizm şirketleri ciddi şekilde oteli iç pazarda erken rezervasyonu açmış olurlar diye tahmin ediyorum.
0: Peki hangi destinasyonlar öne çıkıyor rezervasyonlarda?
1: 2026 yılında Ege'nin alt destinasyonları, küçük destinasyonları çok ciddi şekilde ön plandaydı. Ama yine dediğim gibi özellikle Haziran ve Temmuz ayında Akdeniz, Antalya çok ciddi şekilde bir ivme kazandı. Çünkü orada dediğim, az önce anlattığım gibi dış turizmden kaynaklanan eksikler iç pazarla bir miktar kapatıldı. Dolayısıyla bu sene en fazla ön planda çıkan iç turizmde bence bir Antalya diyebilirim. Yaz turizmi, tatil turizmi için bahsediyorum. Bir de Ege'nin işte Güney Ege ve Bodrum destinasyonu olduğunu söyleyebilirim size.
2: Ve bu röportajımızda bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı.

0: Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 1/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: sana da.
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank Kobi bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır. İndirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Yine ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Ve bu kadın aslında bize markalaşmayı, stratejik pazarlamayı öğretiyor. Aynı zamanda kendimizin CEO'su olmak zorunda kaldığımız bu dönemde neler yapmalıyız onları anlatıyor. Hem şirketlere hem de bizlere. Konuşacağız kendisini. Daha yakından tanıma şansımız olacak bu programda. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi danışmanı Yelda İpekli'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeyna.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Hoş, sizi gördük, çok iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandan beri bir türlü denk getirememiştik. Sizin yoğunluğunuz, benim yoğunluğum çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi öncelikle tabii hani tanıyordur pek çok kişi ama siz bize biraz Yelda İpekli'yi anlatır mısınız? Kimdir? Evet. Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Şimdi ne yapıyordur?
1: Tabii. 59 yaşındayım Özlem Hanım ve son demeyeyim 35 yıldan beri sadece stratejik pazarlama ve marka yönetimi konusunda çalışıyorum. Bu alana geçmem bizim zamanımızda, yani 1980'li yılların başlarında, ortalarında çok bilinen bir alan değildi bu. Marka kültürü daha henüz oluşmamıştı. Çok daha üretim ve ihracat ağırlıklı çalışan bir ülkeydik. Benim hikayem nerede başladı? Ortaokulda ben Ankaralı bir Rumeli göçmeni ailede büyüdüm. Bizim ailemiz ağırlıklı olarak işte doktor, mühendis gibi böyle çok teknik tanımları olan meslek gruplarını başarılı ya da okumuş sayan bir aileydi. O yüzden böyle pazarlama, işletme zaten 1980'li yılların başında telaffuz edilmeye başlanan bölümlerdi. Ama ortaokul son sınıflarda ya da lisenin ilk yıllarıydı, tam hatırlayamıyorum orayı, ama ben İngiltere'ye dil öğrenmeye gittim ve au pair olarak gittim, yani bir aile

Ailenin yanında bebek bakmak üzere gittim. Ailenin babasının bir reklam ajansı vardı. Ben sabahtan öğlene kadar işte dil öğrenmek için bir dil kursuna gidiyordum. Öğlen eve geliyordum. Onun ajansına gidiyordum. Akşama kadar orada çalışıyordum. Akşam dönüp bebekle ben ilgileniyordum. O ajansa gittiğimde tabii ki işte lisede, Türkiye'de bilmediğimiz bir dünya o. O reklam ajansı beni çok etkiledi. Etkileyen şey tabii ki 1980'li yılların başından işte bahsediyorum. Etkileyen şey daha teknoloji bu kadar gelişmemiş. Hala insanların yüz yüze iletişimi, ifadenin, iletişimin ne kadar önemli olduğu bir dönemdeyiz. O sebeple işte oradaki tasarım gücü, orada müşterilere bunların anlatımı, olmayan fikirleri oldurulması için yapılan çalışmalar beni çok etkiledi. Ailenin babası da ben orada aslında İngilizcemi geliştireyim diye beni oraya davet ediyordu. Ama ben tabii orada resmen içlerine sızdım. Yarım yamalık İngilizcemle hani nasıl daha fazla şey yapabilirim diye 3 ay kaldım yanlarında. O 3 ay içerisinde şunu bile anladım o zaman. Ben işin tasarım tarafında olmak istemiyorum. Zaten çok yetenekli de değildim tasarım tarafında. Ya da müşteri ilişkileri tarafı da değil. Beni esas çeken arkada o fikrin doğmasına destek olan bütün çalışmalar, pazar araştırması, stratejik düşünme, rakipleri inceleme, dünya nereye gidiyor, müşteriler ne ister gibi soruları ilk defa duyduğum ve beni çok heyecanlandıran o strateji bölümünde buldum. Strateji bölümü de reklam ajansının böyle küçücük bir odası ve işte güneş almayan, camı olmayan bir odasıydı. Üçüncü ayın sonunda ben oradan çıktım ve Türkiye'ye döndüğümde kafamda çok net oturmuştu ki, çünkü o yaşa kadar ben ne olacağımı bilmiyordum. Ailem işte bari doktor olamayacaksın bu notlarla, ama çok başarılı bir öğrenci değildim. Bari diş hekimi olursun ya da eczacı olursun falan diye bana meslek biçiyorlardı. Ve ben geldim, ben pazarlamacı olacağım dedim. Şimdi 80'li yıllarda yine pazarlamacı demek, işte kapı kapı dolaşıp pencere tava satmak gibi bir şeydi. Evet. Reklam bile doğru dürüst yoktu. Hani evet, televizyon, reklam ajansları yavaş yavaş olgunlaşıyor. Ama hep yabancı, global şirketlerin reklamları ön plandaydı. Ben anlatamadım hani nasıl işte reklam, pazarlama nedir, ya marka diye bir şey var vesaire. Fakat ben kafama koydum işletme okuyacağım. Çünkü anladım ki o ulaşmak istediğim noktaya beni en kolay taşıyacak şey ekonomi ya da işletmeydi. Ekonomi daha böyle matematik vesaire geldi ve ben işletme okumaya karar verdim. Bizim zamanımızda galiba 5 tercih yapma sınırlaması vardı. Çok hatırlamıyorum ama benim son tercihim Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi'ydi. Ve ben oraya gittim çok büyük bir memnuniyetle. Hala Adana'yı çok severim. Orada çok iyi dostlarım olmuştur. Hala devam eden aileler olmuştur bana sahip çıkan. Çünkü işte 18 yaşındayım ve ilk defa ailemden ayrılıyorum. Bunu da biraz şimdi düşündüğümde Özlem Hanım, bilinçli olarak istediğimi fark ettim. Çünkü benim kızım da 18 yaş itibariyle yurt dışına gitti. Ben insan gelişiminde aileden bu 18-19'lu yaşlarda ayrılmanın çok önemli fark yarattığına inanıyorum. Eğer korumalı bir ortamdaysanız. Ben de şansıma öyleydi. O yıllarda zaten güvenlik anlamı, aile yapısı son derece önemliydi. Ve ben işletme okudum. Ama işletmede de baktım ki benim istediğim alan hala tıkalı. Hani pazarlama birinci ve ikinci dönem sınıflarda birer dönem aldığımız bir dersti. Daha çok satış, daha çok işte pazar, işletme, bankacılık üzerine kurgulanmış bir ders, bir müfredat yapısı vardı. Bunun üzerine ben tekrar İngiltere'deki bütün bağlantılarımı kullanarak
İngiltere'ye gittim.

başladım çalışmaya. Ama neye denk geldi? İşte Hilton'un tam yeniden yapılanma dönemiydi. Logosunun vesairesinin değiştiği dönemdi. Ve o grubun içinde yer aldım ben. Çünkü Türkiye'den gelmiş olmak önemliydi. Türkiye pazarı büyüyordu ve çok önemliydi. O yüzden benim tabii bir 3 aylık reklam ajansı geçmişimin olması vesaire de cazip geldi. Ama esas önemli olan gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye'den gelmiş olmam ve bu işlere merak duyuyor olmam Hiltoncuları çok cazip geldi. Ve ben Hilton'da çalışıyordum ama artık resepsiyonda, ön büroda değil, onların kurumsal kimliğinin yenilenme çalışmalarındaki proje ekibinde. İnanılmaz şeyler öğrendim orada. Yani bir logo nasıl yenilenir, neden bir logo yenilenir, bu kadar köklü bir kuruluş neden logosunu yeniler, bütün dünyada bu nasıl eş zamanlı olarak değiştirilir ve bu bir reklam aracı olarak, bir itibar aracı olarak nasıl kullanılır? Gerçekten çok şey öğrendim. Ve işte dedim ki evet, ben markacı olacağım. Markayla ilgili bir şey yapacağım. Başka hiçbir yere başvurmayacağım. Sadece markayla ilgili bir şeyler yapacağım. Tam orada bunların çalışmasını yaparken gittiğim okulda rahmetli, çok büyük rahmetle anıyorum, Özdemir Sabancı Türk öğrencilere konuşma yapmak için okula geldi. Çok büyük bir dahiydi kendisi, işletme dahisi. Zaten burada benim iş hayatıyla ilgili benim en büyük şansım, ben çok önemli liderlerle çalıştım. Özdemir Sabancı, Osman Boyner, Allah rahmet eylesin. Mehmet Otiç, sonra uzun ömürler versin. Bu insanlar benim hayatımdaki hep kritik noktaların dönüm noktaları olmuştur ve çok önemli insanlardı. Özdemir Sabancı ile biz sohbet ederken işte birebir de sohbet ettik ve dedi ki ben sana kendi kartımı veriyorum. Türkiye'ye döndüğün zaman beni mutlaka arayacaksın. Peki dedim ben, yani koskoca Özdemir Sabancı bana neredeyse iş teklif etti havasındayım ben. Fakat o dönemde Türkiye'de Konrad açılıyordu Özdemir'in ve Hiltoncular dedi ki ya Konrad açılıyor, sen Konrad'a gider misin? Aa, hiç iş aramama gerek kalmadan tabii ki dedim. Ve Konrad Hilton şu anda Barbaros Bulvarı'nda. Aksoy ailesi tarafından işletmesi alındı. Daha inşaat halindeydi. Genel müdürümüz Mr. Vanakor vardı ki otelcilik camiasında duayenlerden biridir. Kendisiyle ben Londra'da işte tanıştırıldım ve o da bana evet gel Türkiye'ye dedi. Benim yanımda ol ve sen hani bütün süreçlerin içinde ol dedi bana. Peki, çok büyük bir şans. Ve ben Konrad Hilton inşaat halindeyken gerçekten inşaat çizmeleri giyerek Konrad Hilton'da işe başladım. İlk iş deneyimim. Orada da çok enteresan, kısa bir süre sonra executive floor dediğimiz özel katlardan sorumlu oldum ben, son 3 katta. İşte oraya politikacılar geliyor, iş adamları geliyor, daha özel bir alan. Orada ben Mesut Yılmaz'la, Özal'la, Türkiye'ye gelen bütün sanatçılarla neredeyse orada tanışma imkanı buldum. Çok değerli insanlarla da çalıştım, tanıştım orada. Zeynel Abidin Erdem'le mesela, sonra onun vasıtasıyla ben Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'ne üye oldum vesaire. Ya benim Türkiye'de networking gücümün başladığı nokta Konrad'daki bu pozisyon oldu. Bir gün Konrad'dayken Özdemir Sabancı geldi otele. Atilla Bey'le, Atilla Aksoy'la sanırım görüşmeye. Ben karşılayıp kendisini aşağıdan executive floor alacağım. İndim aşağıya. Beni hatırlayacağını inanın çok düşünmedim ama Özdemir Bey merhaba, hoş geldiniz. Ben dedim, ah sen geldin mi Türkiye'ye dedi. Evet dedim, ben geldim. Hani beni arayacaktın? İşte üzerimde Konrad'ın üniforması var. İşte dedim böyle bir şey oldu. Ben dedi o zaman konuşacağım Atilla ile Erol'la, seni alacağım ben dedi. Bilmiyorum efendim falan derken
O geçiş sürecini tam hatırlayamıyorum ama ben

0: Özdemir Bey ile Temsa Komatsu'da çalışırken buldum kendimi. Orada da daha Toyota Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. O süreçte Japonlarla birlikte çalıştırmıştı rahmetli. Çok şey öğrendim kendisinden. Etik değerler, iş etiği, yabancı bir kültürle, bir Japon kültürüyle çalışmak, Japonların iş ahlakları ve iş yapış şekillerindeki disiplin malumumuz. Çok şey öğrendim. Toyota'nın bütün Türkiye'deki bayilik sistemini kurmakla ilgili de bütün Türkiye'yi o dönem dolaştım. Mardin'den, Diyarbakır'dan Trabzon'a kadar çok dolaştım. Ama çok şey öğrendim sahada. Pazarlamada saha bilgisi çok önemlidir. Bunun da orada farkına vardım. Böyle uzun anlattım galiba ama
1: yo, İstanbul'da.
0: Eğitim ve ilk basamaklar bu şekilde oluştu.
1: Şimdi de kendi şirketiniz var değil mi?
0: Şu anda kendi şirketim var. 1999 yılında kurdum. 1999'dan bugüne kadar da tamamıyla yabancı markaların aslında Türkiye'ye ve Arap Yarımadası'na gelme dönemine denk geldi. Tamamıyla onların konumlandırma dediğimiz, yani bir yabancı ülkeye giderken nasıl gidelim, orada hangi ürünümüzle var olalım, hangi fiyata satalım, lokasyonlarımız nerede olsun gibi sorulara cevap vermek üzere kurulan bir şirketti. O yüzden stratejik pazarlama danışmanlığı diyoruz. Yani iletişim tarafında olmadık biz hiç, şirket olarak da, ben bireysel olarak da. Sizin gibi çok değerli gazeteci dostlarım, arkadaşlarım tabii ki yıllar içinde oluştu ama ben işin iletişim tarafında, yani PR tarafında hiç olmadım. Daha çok yine işte strateji tarafında bu yabancı markalar Türkiye'ye gelmeden ya da Arap Yarımadası'na gitmeden bu bölgeyi tanımakla ilgili bir sorgulama sürecine giriyorlar. İşte o süreçte onlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduk. Tabii 1999-2000'li yıllar yine Türkiye'nin çok, hani yurt dışından yatırımcıların çok geldiği, çok dikkat çeken bir durumdaydı. O sebeple çok şanslı bir rüzgarla büyüdük. Tabii yıllar içerisinde işte bazı bakanlıklar, Türkiye'deki birçok şirket, sonra yavaş yavaş KOBİ'ler, aile şirketleri vesaire diye bunca yıl, işte 2000-2026 neredeyse 30 yıl olmuş yaklaşık. Hepsine ister istemez dokunduk.
1: Şimdi tabii sizin o bahsettiğiniz ilk başladığınız yıllarla şimdiki dönem arasına baktığımız zaman çok ciddi bir aslında hem markaya bakış açısından hem de tüketim çeşitliliği açısından çok farklı bir dönem var.
0: Çok.
1: Yani belki kuşaklar arası fark bile çok azaldı değil mi? 2-3 yılda bile inmiş olabilir ya, kardeşler bile birbirleriyle anlaşamıyorlar.
0: Çok.
1: Şimdi böyle bir tabloda markayı anlatmak daha da zorlaştı mı yoksa daha kolay mı? Ne dersiniz? Markaya bakış nasıl değişti dünyada?
0: Şöyle, markaya bakış evet oluştu ama bence benim gördüğüm kadarıyla yanlış oluştu. Biz markayı Türkiye'de hep iletişim olarak görüyoruz. Sadece iletişimi güçlü olan, popüler olanın ya da pahalı olanın marka olduğunu zannediyoruz. Neden böyle oluştu Türkiye'de? Çünkü Türkiye çok hareketli, sosyal, ekonomik, politik, nüfus olarak da çok hareketli bir ülke. Oysa ki marka hep uzun dönem seviyor. Uzun dönem sürdürülebilir planlar, rekabet avantajları. O yüzden bu mesela Amerika'da, Avrupa'da son derece kolay, yapılabilir, uygulanabilir bir altyapı, bir ortam sağlıyor. Ama Türkiye tabii çok hızlı değiştiği için buradaki şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler doğal olarak daha kısa dönemli düşünmek zorunda kalıyorlar. O daha kısa dönemde düşünmek de markanın olgunlaşması için yeterli ortamı sağlamıyor. O yüzden Türkiye'de evet marka bilinci belki arttı, belki dil kesinlikle arttı. Fakat bunun

0: bir yönetim felsefesi ya da şirketin sürdürülebilir karlılığını etkileyen, direkt karlılığını etkileyen, kendi değerini etkileyen bir kavram olduğunu kabul etmek için yaşamak gerekiyor. Daha çok bilinirlik ve popüler olmak, daha çok bilinmekle ilgili kullanılan bir araç olarak algılandı marka.
1: Şimdi küresel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin en çok hangi markası biliniyor diye aslında küresel markalarımızın çok az olduğunu görüyoruz. Evet. Ama pek çok büyük uluslararası şirkette kriz yönetebilen yöneticilerimizin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani markayı çıkaramıyoruz ama kriz yönetebilen yöneticiyi çıkarıyoruz gibi görünüyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yöneticiler Türkiye'de markaları belki çok daha fazla üretebilirler. Orada da tüketimden mi kaynaklanıyor? Yani tüketici bilinci mi az yoksa yönetici bilinci mi az?
0: Şöyle, biz krizi yönetmek konusunda gerçekten, siz kendi açınızdan da düşünün, gerçekten çok gelişmiş yetkinliklerimiz var. O sebeple yöneticilerimiz her an çoklu düşünme, çoklu hareket edebilme, hızlı hareket edebilme. Ya biz krize odaklı ya da değişime odaklı bir yapıda olduğumuz için değişen durumlardaki geçişleri çok kolay yönetiyoruz. Ama dediğim gibi yani marka işte müşteriyi bilmek istiyor, pazarı bilmek istiyor, daha rafine davranmak istiyor. Hızdan çok derinlik önem kazanıyor markada. Ama Türkiye'deki yönetim sisteminde de ne kadar çok yayılıp riski dağıtırsam o kadar başarılı oluruma gidiyor. Bundan dolayı yurt dışındaki bir sürü markanın başında şimdilerde özellikle global markaların çoğunda çok fazla Türk çalışan var. Ve onların bu yetkinlikleri o markalara çok şey sağlıyor. Fakat en tepedekilere baktığımızda bu söylediğim yönetim felsefesi olarak marka olmayı içselleştirmiş kişiler var. Onlar da evet Türkler de var ama daha çok bu konuda pişmiş, bu kültürü almış kişilerden tercih ediliyor. Fakat tabii ki gönül ister ki çok daha fazla Türk ürünü, Türk kurumu, Türk dışarıda markalaşsın. Markalaşmak da şu çok önemli. Bazen bana bunu soruyorlar ya, benim işte yurt dışında örnek veriyorum 20 tane mağazam var. Ben işte marka oldum. Hayır, olmadım. Yani mağaza açıyor olman, dünyanın her yerinde mağazanın oluyor olması senin marka olduğun anlamına gelmiyor. Marka mağaza sayısıyla ölçülen bir şey değil. Marka müşteri aidiyetiyle, müşterinin sadakatiyle, müşteri memnuniyetiyle ve gördüğün taleple oluşan bir şey. İşte Arap Yarımadası'nda 50 tane AVM bize teklif etti, mağaza açın burada diye. Bundan daha normal bir şey yok. Yani oradaki mağazaları doldurmaları lazım çünkü. Fakat oradaki sokaktaki insan, ben bu markayı istiyorum diyerek mi acaba sen bu mağazaları açtın? Asıl soru bu Özlem Hanım. Bu açıdan bakıldığında oraya gittiği zaman bizim ürünlerimiz markalaşabiliyorlar. Evet, orada bir etki alanı oluşturabiliyorlar ama öncesinde pek bu sağlanmıyor. Çünkü bu da bir yatırım. Yatırımın yapılması lazım. Bildiğimiz bütün global markalar bir ülkeye gelmeden önce oradaki talebi ölçerler. O talebi önce beslerler, açılmadan önce. Açıldığı zaman da müşterisi kapıda kuyruk olur zaten. Öyle açılırlar. Tabii ki günümüzde bunlar çok değişti ama hala global markalar böyle çalışıyor. Böyle bir arada bir fark var yani.
1: Şimdi farklılık deyince aslında yaşadığımız o kadar ciddi dönüşümler var ki, bir pandemi yaşadık. Çok ciddi bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz. Artık yapay zeka ile yaşıyoruz. Yani artık işimizi elimizden alacak mı demiyoruz. Gelsin alsın ve hızlandırsın diyoruz. Evet, evet. Arada bir de böyle hiçbir şey beğenmeyen ve farklı duyguları olan bir Z kuşağı girdi hayatımıza. Evet. Tüm bunlara baktığımız zaman nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Sizin ilk işe başladığınız dönemle bu dönem arasında kaç kuşak fark oldu acaba?
0: Çok çok kuşak oldu. Çok fazla trend değişti. Çok fazla, her şeyden önce çok hızlandı her şey o zaman. Yani ben bunu metafizik olarak söylemiyorum. Zaman hızlandı falan diye değil. Müşterinin, tüketicinin satın alma hızı,

0: hızı, tercih etme hızı, bunlar da çok değişti. Neden? Çünkü artık sonsuz bir iletişimin içindeyiz teknolojinin de yardımıyla. Bu sonsuz iletişimde artık hani şöyle kaydırarak geçiyor hayatımız. Ve bundan dolayı da bir şeyi algılayıp, ona ihtiyaç duyup, onun için zahmet gösterip, onu almak gibi bir şeyden buralara geldik ve şimdi tak tak tak tak tak, hani en pahalı ürünün bile bir kopyasını bulabilmek mümkün artık. O sebeple inanılmaz bir değişim. İşte marka yönetim felsefesi bu değişime de adapte olmak için çok önemli bir silah aslında. Yani siz ancak marka değeriniz üzerinden müşteriyle irtibat kurup onun değişimini gözlemleyip onun ne beklediğini anlayıp sonra bunu stratejik olarak içeride yapılandırabilirsiniz. Ancak bir marka bütün çalışanları biz markayız dediği zaman bunu yapabiliyor. O yüzden de çok büyük bir dönüşüm diyorum ben artık buna, değişim de değil Özlem Hanım bu. Çünkü değişim nedir? İşte şu arkamızdaki ekranı mor değil sarı yaparız, bu değiştirmektir. Ama dönüşüm ne? Burayı yıkıp hani oval değil de atıyorum üçgen haline getirmektir. Ve şu anda biz dönüşüm içindeyiz ve öyle zannediyorum ki dönüşüm artık bizim doğal halimiz. Yani her sabah yeni bir şeyler, yeni yollar, yeni yöntemler denemek durumunda olduğumuz bir çağın içindeyiz. Bu baş döndüren hızdan ve iletişimin yoğunluğundan dolayı. Bu hızla birlikte tabii ki çok şey değişti. Kuşaklar arasındaki fark değişti. Benim annemle benim aramdaki tüketim alışkanlığında belki %30, %40 fark vardı. İşte annem bir paltoyla 10 yıl geçiriyordu. Ben 2 yıl geçirdim. Ama şimdi bu gerçek araştırma sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Şimdi gelir seviyesi fark etmeksizin 18-27 yaş grubu genç kızlarımızın evinde 4 tane paltoları var. Bu bir araştırma sonucu. Ortalama 4 tane. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 yıl giyilen palto, 2 yıl giyilen palto ve şimdi bir evde 4 tane palto var ya da bir genç kızımızın. Buna benzer çok enteresan rakamlar var araştırmada. Kolay ulaşılabilirlik, hız, işte bu globalleşme dediğimiz şey. Bütün bunlar bu hızdan kaynaklanırken sabit kalan şey de güvenilirlik ve net tanımlanmış doğrular oluyor. Yeni bir trendden bahsetmek isterim. Biz şimdiye kadar hep like ekonomisindeydik. Yani onaylanma ekonomisindeydik. İşte ne kadar çok like alırsam, ne kadar çok görünürsem, ne kadar popüler olursam, herkes beni ne kadar tanırsa durumundaydık. O bu dönem derinlikten çok yaygınlıkla beslenen bir dönem. Çok geniş alanda görünmek, çok geniş kitleler tarafından bilinmek için bazen sansasyonel davranmak, bazen sesi yükseltmek, bazen o grubun onayını almak için sizin inanmadığınız şeyleri de savunmayı gerektiren bir dönem. Fakat bu o kadar yoğun geçen bir dönem oldu ki insanlar artık bundan bıktı. Özellikle yeni jenerasyon.
1: Evet. Yeni herkes jenerasyon, yorgun.
0: O kadar yoğun geldi ki artık bıktık. bu bıkkınlık şimdi yeni bir trende sürüklüyor insanlarda tüketimi. O da trusted economy dediğimiz, jargondaki adı bu olduğu için İngilizce söylüyorum, güven ekonomisi dediğimiz bir çağın içine girdik şu anda. Bu çağda artık sizin ne kadar güvenilir olduğunuz, özü sözü bir derler ya, söylediğiniz şeyin ne kadar arkasında duruyorsunuz ya da o söylediğiniz şeyi ne kadar yaşıyorsunuz arkanızda. Ve birilerinden onay almak için değil de kendi doğrularınız ve fark yaratmak için neler yapıyorsunuz? İçi ne kadar dolu? Bilginizin, yaptığınız işin, görüntünüzün içi ne kadar dolu? Artık gerçeklik ekonomisindeyiz. Like almak, almamak, onaylanmak, bunların hiçbir önemi kalmadı. Tamamıyla ne kadar doğru iş yapıyorsunuz? Ne kadar insanlığa faydanız dokunuyor? Ne kadar karşınızdaki insanın hayatına bir şey katıyorsunuz? Şimdi yavaş yavaş büyük ihtimalle önümüzdeki 10-15 yıl boyunca

0: yeni kuşağında, jenerasyonda bunu desteklemesi sebebiyle sanırım böyle bir ekonominin içinde olacağız. Ve bu da bütün kurumlara, kişilere şunu söylüyor: artık ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
1: Başa döndük yani aslında.
0: Yani artık ben işte şu kadar sosyal sorumluluk projesi yapıyorum iddiaları ya da işte dünyanın şu kadar ülkesine ihracat yapıyorum demenin içini doldurmak gerekiyor. Benim hep verdiğim bir örnek var: misyon, vizyon. Şimdiye kadar yapılan bütün kurumlarda ben bunu çok gördüm. Hep copy paste, başkalarından alınan misyonlar, vizyonlar, değerler web sitelerini doldurdu. Fakat kurumun içine girdiğinizde onu sadece bir paragraf olduğunu gördünüz. Oysa ki bu bir kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini oluşturmak ayrı bir emekle parmak izi gibi oradan çıkarılması gereken bir şey. İşte tam olarak şu anda o çağa doğru giriyoruz.
1: Şimdi aslında belki sosyal medyanın etkisiyle insanların böyle sizin az önce bahsettiğiniz gibi daha popüler olma isteği ya da beğenilme ya da işte o beğeniyle birlikte mutluluğu bulabileceğini düşünmesi, tüm bunlar aslında bize böyle biraz daha beni korumayı, beni düşünmeyi getirdi. Dolayısıyla aslında biraz bu sizin de sloganlarınızdan birisi, kendinizin CEO'su olmayı öğrenmek gerekti. Özellikle de pandemiden sonra işte evden çalışma, esnek çalışma kısmı da aslında biraz kendi hayatını programlayabilmeyi, işte ya da kendi markanı üretebilmeyi, kendini bir marka haline getirmeyi öğretti. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz? Çok mu benciliz biz? Ya da işte o kendimizin CEO'su olma kısmını çok iyi yönetemiyor muyuz? Ne dersiniz?
0: Tam size yakışır bir soru bu arada bu. Bayılıyorum sizin böyle konuğunuzun can alıcı damarlarını yakalayacak sorular sormanıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi kendi CEO'n ol demek, özellikle bu bireysel üretimlerin arttığı, hibrit çalışma sistemlerinde özellikle yeni jenerasyonda kendi yaratıcılığını ön plana çıkarması gerektiğini düşündüğü dönemlerde ortaya atılmış bir kavram. Aslında politika da çok kullanılıyordu. Amerika kökenli yine. Oradaki başkanlık seçimlerinde başkanın bir marka olarak tanımlanması, insanların hayatına dokunması için yapılan çalışma, aslında ilk çıkışı şu anda dünya devi olarak tanımladığımız teknoloji şirketlerinin hepsi bir garajda, bir odada kurulan şirketlerdi ve onların sahipleri kendilerini markalaştırarak güven oluşturdular. Markanın özünde, kişisel marka olsun, kurumsal marka olsun, güven vardır Özlem Hanım. O yüzden de işte bu yeni girdiğimiz dönemde kurumların markalaşmak için emek harcamaları gerekiyor. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Kendi CEO'n olmak çok önemli bir şey. Bu senin bir değerin, senin bir hedefin, senin hayata bir katma değerin olduğunu tanımlamanla alakalı bir şey. Ve hepimizin bunu yapması gerekiyor. Bir kurumun CEO'su da olsanız, tabii ki nasıl o kurumun bir değerleri var, işte bilançodaki karı, zararı vesairesi var, ulaşmak istediği bir hedefi var. Bireylerin de kendilerini yönetirken bunu oturup çalışmaları, düşünmeleri lazım. Kendi içlerine dönüp, ya ben nereye gidiyorum, nerede mutlu oluyorum, ne yapıyorum? Çünkü bir tane hayatımız var ve bunu da çok başkalarının çizdiği yollarda giderek bizi tatmin eden bir hale getirmemiz çok mümkün olmayacak. Olmaz diye düşünüyorum. O yüzden oturup ezberleri bir tarafa bırakıp ya da ailemizin bizden beklentilerini ya da şu kadar para kazanıp şöyle evler almam lazım gibi toplumsal güvenlik kaynaklı hedefleri bir tarafa bırakıp, bunlar olmasın demiyorum tabii ki, ama ben nereye gidiyorum? Bu şirkette, ne katıyorum? Hani orada olmak dışında oraya ne katıyorum? Kendi hayatıma ne katıyorum? Zamanımı nasıl daha değerli yönetebilirim? Bu yaptığımı kendi standartlarımda iyi yapıyor muyum? Başkalarının belirlediği standartların bir önemi yok Özlem Hanım, özellikle bu çağda. Başkalarının en iyi yaptığını geçmek ya da farklılaştırmak bizim bence hayata geliş amacımız. Bu sebeple de tabii ki iyi örnekler vardır.

0: yapılanlar vardır. Ama onların gittiği yol yerine patika yollara biraz girip işte kendi CEO'n olup bir şirketi yönetir gibi kendini yönetmen ve bunların üzerine bir hayat ve başarı hikayesi kurmak bana çok gerekli geliyor. Kişisel markalaşma da bu anlamda şu demek değil, bu da Türkiye'de işte saç şekli, giyinme vesaire ya da işte sosyal medyanın yönetilmesi gibi sadece görsel ön planda kalan şeylerle tanımlandı ama kişisel marka dediğimiz şey aslında insanın kendisini doğru tanımasıyla da ve bu doğru tanıdığı şeylerin toplum ihtiyacına uygun şekilde faydalı hale getirmesiyle çok alakalı bir konu.
1: Peki bu tablonun üzerinde kadınları nasıl görüyorsunuz? Yani kadınların iş hayatındaki rolünü bundan belki sizin başladığınız dönemlerde bu kadar çok ne yönetimlerde ne de iş hayatında bu kadar kadın yoktu. Ama şimdi daha fazla kadın görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz rolünü ve üstlendiği aslında şu andaki kimliği diyebiliriz?
0: Ben kadın yöneticilerin ya da kadın çalışanın artması konusunda çok pozitif bir tablonun içindeyim. Özellikle benim uzmanı olduğum alanlar yani pazarlama ve türevlerinde kadının işte o yaratıcılığı, çok farklı alanlardaki disiplinini, çok farklı noktaları aynı anda yönetme yetkinliği sebebiyle bizim alanlarda çok fazla kadın meslektaşım, kadın çalışanlar, genç kızlarımız var. Bunları da özellikle bizim yaş grubumuzda desteklemesi gerektiğine çok inanıyorum. Ben yani olduğumuz yeri bırakmayı, biraz yol vermeyi ve yeni seçtiğimiz yolda kendimizi yeniden tanımlamamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların en temel problemi, bunu ben de hayatımda yaşadım ve bunun bir çözümü var mı inanın bilmiyorum. Anne olmak ve annelikle birlikte iş hayatındaki o çetrefilli yolları, zor yolları, çok emek isteyen yolları dengelemek her zaman çok kolay olmuyor. Hem duygusal olarak hem sosyal olarak bu kadınları çok yıpratan bir baskı bence. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinde buna bir çözüm bulmak adına kadın erkek çalışma saatleri, ortamları ve sorumlulukları adına eşit haklar tanınmaya başladı. Artık doğum yapan anneye verilen izin kadar ya da yarısı kadar babaya da verilmeye başlandı. Bu baba evde otursun diye değil, çocuğun sorumluluğunu alsın diye. O yüzden ben kadınların hayatında, iş hayatında anne olma, bir çocuk büyütme sorumluluğuyla iş sorumluluğunu dengelemede çok büyük problem yaşadıklarını hep görüyorum. Bunca yıl boyunca hep gördüm, ben yaşadım, hep görüyorum. Bu bence büyük bir dezavantaj. Ancak tabii ki çok fazla yetkinlikleri de var kadınların. Özellikle vizyon anlamında ve çok yönlü düşünmek anlamında. O yüzden bunları bununla kompanse ettiklerini hissediyorum. Ve daha ümitliyim işin açıkçası. Üst yönetime geldikçe şunu biliyorum ki üst yönetimde kadın çokluğu olan şirketler daha başarılı oluyorlar diye görüyorum son zamanlarda.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Ya birden fazla dönüm noktası var hayatımda işin açıkçası Özlem Hanım. Ama ilki bu işte İngiltere'de çocuk bakarak geçirdiğim ve mesleğimi orada seçtiğim dönemdi. Öyle bir imkan olmasıyla birlikte ben bugüne geldim. Bu çok önemli bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktası, rahmetle anıyorum Osman Boyner ve saygıyla anıyorum Mehmet Otiç. Bu iki insanın bana güvenerek bugün network ve fabrika diye bildiğimiz markaları oluşum aşamasında bana sorumluluk vermeleri. Koskoca bir altın yıldız, koskoca bir Beymen yeni marka çıkarmaya karar veriyor ve bunu yaşı çok da büyük olmayan bir kıza teslim ediyorlar. Bu benim hayatımda çok önemli nokta, ikinci önemli noktam budur. Üçüncüsü de herhalde kızımın doğduğu gündür. Çünkü

0: Bunu duygusal anlamda söylemiyorum sadece, o başka bir şey. Fakat benim hayata olan bakışımı çok değiştirdi anne olmak. Ben anne olmadan önce çok daha didaktik, çok daha sert mizaçlı bir yöneticiydim. Belki genç yaşta aldığım sorumluluktan dolayı biraz egom kabarmıştı. Belki o sorumluluğun altında ezildiğim için taşıyamadım, bilmiyorum. Ama anne olduktan sonra bir çocuğun üzerindeki emeği görünce, benden daha gençlerle çalıştığımda onlara olan davranışım, yaklaşımım çok çok değişti. Üçüncü kırılma noktam da bu oldu sanırım. Üç tane önemli kırılma noktam var yani.
1: Peki başarısızlık var mı hayatınız?
0: Var. Belki başarımdan daha çok başarısızlığım var Özlem'in.
1: Size böyle en büyük dersi veren başarısızlık neydi?
0: Anlatayım.
1: Tabii.
0: Şimdi Starbucks. Kızım daha yeni doğmuş. Ben danışmanlık şirketimi işte kurmuşum. Ve daha iş hayatına hani, çünkü bir dönem ara verdim. İş hayatına dönecek miyim? Bir danışmanlık şirketi kurmuşum ama hani bunu nasıl hayata geçireceğim bilmiyorum. Çok karışık bir dönemdeyim yani. Starbucks bir şekilde, İngiltere'nin etkisi var tabii burada, beni buluyor ve bana diyorlar ki biz Starbucks olarak Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlayın. Özlem Hanım, bu benim için nasıl büyük bir heyecan, anlatamam size. Hem oradan kazanacağım paraya çok ihtiyacım var, hem de düşünsenize hani Starbucks gibi global bir marka geliyor, beni buluyor, daha danışmanlık şirketimi yarım yamalak kurmuşum, kurmamışım yani, ekip falan hiçbir şey yok ve ben hani inanamıyorum. Yapılacak olan şey çok belli. Tüm Türkiye'de bununla ilgili araştırma yapılacak, kahve kültürüyle ilgili. Ve bu araştırmanın sonucunda da onlara denilecek ki evet gelin, şu ürünlerle gelin, şurada mağazanızı açın, iletişimde şu noktalara dikkat edin, aman sakın şu konulara girmeyin gibi bir rapor hazırlanacak. İşte bizim yaptığımız iş. Ben inanın 4 ya da 5 ay boyunca bütün Türkiye'yi dolaştım. Tabii rahmetli Özdemir Sabancı'nın işte beni tanıştırdığı o Toyota bayileriyle diyalogum da henüz bitmediği için hani onlar beni ağırladılar, yol gösterdiler falan. Biz bayağı bütün Türkiye genelinde birebir, teknoloji de yok yani, bir de birebir olması gerekiyor, pazar araştırmaları yaptık. Ben kaç kahvehanede kahve içmişliğim vardır yani, aklınız durur. Bir ara bayağı Türkiye'deki kahvehaneleri biliyordum yani. Evlere gidip kadınlarla konuşmalar falan, neyse. Çok kalın bir dosya çıktı yani, 600-700 sayfa olabilir, hani o kadar kendimi kaptırmışım. Raporun özeti şu: Türkiye Starbucks kabul etmez çünkü bizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır, biz işte böyle porselende içeriz, özel fincanda içeriz, yok bakırda pişirilecek, yok külde pişirilecek. Bir sürü ritüeli var. Kız isterken bile bu çok önemli bir ritüel. Ya biz öyle kahveyi karton bardaklarda yolda yürürken hani o kadar basit indirgeyemeyiz, biz yapamayız. Çıkan sonuç bu. Ve ben bundan o kadar eminim ki, çünkü çok çalışmışım. Starbucks'çılar geldi, 4 kişi. Büyük bir zarafetle, centilmenlikle beni dinlemeye başladılar. İşte ben o raporun özetlerini çıkarmışım, anlattım ve en sonunda dedim ki gelmeyin Türkiye'ye. Şu anda gelirseniz yanlış olur. Gelmeyin çünkü biz arkasında çok doldurmuşum. Hatta o zaman çok yoktu ama yine benim İngiltere'den öğren, videoya falan çektirmişim insanların konuşmalarını. Alt yazı olarak İngilizce'ye çevirttim falan. Hani bakın sokaktaki insan da böyle düşünüyor falan diye. Benim anladığım şu: benden çok etkilendiler, bana çok hak verdiler, ya harika bir iş çıkardınız dediler bana, paramı ödediler, tabii ki gelmeyecekler havasındayım ben. O dönem bir üniversitede de ders veriyorum, hatta gittim oradaki öğrencilere, ya işte dedim Starbucks gelmeyecek tabii ki falan, ben çok havalıyım bildiğiniz gibi değil.

0: beni dinlediler ve gerçekten. Aradan herhalde 6-7 ay geçti. Taksim'de Starbucks'ın ilk dükkanın önünde kuyruktaydım. Şimdi o zaman diyorum ki ya ben herkese rezil oldum. Çünkü çok hava attım. Hani anneannemin komşusuna bile söyledim ben gelmeyecekler falan. Ben herkese rezil oldum birincisi. İkincisi ya ben bu işi hiç bilmiyorum. Ya ben ne yapacağım? Yani danışmanlık şirketi kurarak hata mı yaptım? Küçücük bir bebeğim var. Dedim yapamayacağım ben. Yani çok net belli oldu. Herkes bilecek ki aa Yelda beceremedi işte. Starbucks'ı bile beceremedi. Bak adam var. İnanın 6 ay bunalımdaydım. Sonra dayanamadım. Starbucks'taki işte görüştüğüm kişiye mail attım. Dedim ki ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen bana anlatır mısınız bunu? Çok uzun bir mail attı bana Özlem Hanım. O kadar kendimi acındırmışım ki herhalde. Dayanamamış. Hani upuzun bir mail. Hala durur o mail bende. Dedi ki Yelda sen gayet iyi yaptın işini. Bilmediğin bir şey var ama onu da biz biliyoruz. Senin bütün bu saydığın şeylerin, olumsuzlukların karşısında bizim bir cevabımız marka olarak var. Biz güçlü bir markayız ve senin ortaya koyduğun argümanların karşısında biz nelerin üstesinden gelebiliriz, nelerin gelemeyiz diye düşündük. Ve çoğunun üstesinden geleceğimizi anladığımız için de yani biz markamıza, kendi gücümüze güvendik ve geldik. En özet buydu. O zaman şunu anladım Özlem Hanım. Pazarı, müşteriyi dinlemek çok önemli. Bu çok önemlinin karşısında sen marka olarak ne kadar güçlüsün. Ne kadar senin markan için çalışanlar bu işe ne kadar ait. Ki Starbucks Türkiye'ye gelmeden önce 8 ay mı 1 yıl mı ne bütün ekibini yetiştirdi. Kendilerine ait bir ekip yarattı. Şovmenler yarattı oradan. Ve orada anladım ki hani %50 müşteriyi dinlemek önemli ama %51 değil. %50 de senin marka değerine ne kadar yatırım yaptığını bilmen lazım. Tabii bu beni çok rahatlattı. Çok mesela dönüm noktalarından biridir aslında bu başarısızlık. Mesleğime nasıl daha farklı bakmam gerektiğini bana öğretti. İkinci büyük başarısızlığımı anlatacak vaktimiz var mı yoksa?
1: Kısaca, çok çok kısa.
0: Kızım yeni doğdu. Nöbetçi eczaneler dışında gece çalışan marketler vesaireler yok. Aslında şimdiki Getir gibi. Biz o yıllarda yani 2000'li yılların başında After Nine diye akşam 9'dan sabah 7'ye kadar açık call center'la, çünkü o zaman şey yok, online sipariş sistemi falan yok. Call center'dan sipariş verilip evlere hizmet veren bir sistem kurduk Ortaköy'de, o bölgeye hizmet versin diye. Fakat zamanın çok önünde bir fikirdi. O bir yıl sonra battı. Ama ben fikri Avrupa'nın en cin iş fikri olarak bir ödülle taçlandırdım. Fikir çok iyiydi ama finansal olarak büyük bir başarısızlıktı.
1: Şimdi sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Çok fazla rol modelim var. Birlikte çalıştığım liderlerin rol modelliği var benim üzerimde çok fazla. Birlikte çalışmadığım, ondan bir şey öğrenmediğim, uzaktan hayran olduğum hiç kimseyi rol modeli olarak almıyorum. Yani öyle takip ettiğim çok önemli yazarlar var, çok önemli fikir liderleri var ama rol model olarak alamıyorum çünkü yani fikir olarak beğeniyorum ama model, nerede modelleyeceğimi bilemiyorum. Ama Özdemir Sabancı'nın bu cin fikirleri, farklı düşünme perspektifi mesela beni çok etkilemiştir. Osman Boyner'in etik değerleri beni inanılmaz etkilemiştir. Mehmet Otiç'in de kendi yolunu çizmekle ilgili adanmışlığı beni her zaman çok etkilemiştir. Rol model olarak da hep bu insanları aldım. Son rol modelim de kızım. Çünkü yeni jenerasyonun getirdiği, yani o teknolojiyle haşır neşirlerinin getirdiği farklı düşünce yapısı. olması, farklı hayata yaklaşımı var. Bunu ondan öğreniyorum ve onu modellemeye çalışıyorum. Hayat iş dengesini nasıl kuruyor, duygusal tepkileri nasıl oluyor? Çok farklı Özlem Hanım bizim yetiştiğimiz dönemden. Yani saygıyla samimiyeti, laubaliliği nasıl ayırıyor birbirinden? Onu da modellemeye başladım kendime. Bunlar var.
1: Peki 18 yaşındaki Yelda bugün karşınızda olsa ona ne dersiniz?
0: Sakin ol, kendini çok fazla yıpratma, su akıp yolunu buluyor, sen kalbini iyi tut derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Yelda'ya ne söylersiniz?
0: İyi yaptın, iyi yaptın, rahatsın, tamam dokundun, dokunmak istediğin yerleri iyi yaptın derdim. Bu konuda kendimi çok sorguluyorum ama... Benim çok hiçbir zaman çok büyük hedeflerim olmadı Özlem'im. Yani ben sadece neyse ayağıma gelen top onu en iyi şekilde oynamak istedim. Bir de dost halkımı güçlü tutmak benim için çok kıymetli. Çok insan tanımak değil, yani hepimiz çok insan tanıyoruz. Benim küçük bir dost halkam var. Onlarla iyiyim ve iyi yaptın derdim kendime.
1: Peki birkaç kelimemiz var. O kelimeler size ne ifade ediyor? Birer cümleyle yanıtlarsanız tabii sevinirim. Başarı.
0: Başarı tek bir şey değil. Çok şey. Çok alan. Tek bir yerde başarılıyım demek doğru bir şey değil. O yüzden çoklu düşünmek lazım. Başarı bence bu. Çoklu düşünce içerisinde yarattığım fark başarı.
1: Güç.
0: Güç. Güç. İnsanın kendi özüyle alakalı bir şey. İçinizde ne kadar güçlüyseniz vicdan olarak, ahlaki değerler olarak ben ona güç diyorum. Geri kalan yani para, pul vesaire beni çok ilgilendiren şeyler değil. Güç insanın kendi ahlaki değerleriyle çok perçinlenen bir şey. Bir de özgürlük. Güçlüyseniz özgürsünüz.
1: Çocukluk?
0: Çocukluk. Ya çocukluk benim böyle biraz flu geçti. O yüzden o çocukluktaki özgürlüğü daha ortaya çıkarmayı çok isterdim. Mesela benim öyle bir şansım olmadı. Belki ailenin, sülalenin ilk çocuğuydum. Benden 8-10 yıl sonra yeni çocuklar aileye katıldı. O yüzden ben de biraz fludur çocukluğum.
1: Aşk?
0: Bu aralar çok düşünüyorum. Bu mesela biraz arka plana ittiğim bir şey herhalde. Çok aşık olduğum birinden bir çocuğum oldu. İyi ki de oldu. Ama aşk için de bayağı bir özveri, tolerans, bir olgunluk gerekiyor. Genç yaşlardaki aşk geçtikten sonra onu yönetmek zor oluyor bence.
1: Tutku? Tutku?
0: Ya tutku bu ara... Herkes işte tutkulu olmazsan başarılı olamazsın, tutku tutku. Tutku da başarı gibi çok abartılmaması gereken bir konu bence. Çünkü eğer bir hedef yoksa, bir strateji yoksa tutku çok romantik geliyor bana. Ancak bir tutku bana bir hedef belirletiyorsa, onunla ilgili bir strateji yaptırıyorsa, işte ben gece kalkıp onunla ilgili bir şey düşünüp harekete geçiriyorsam tutku önemli ama onun ötesinde bana çok şey romantik geliyor. Bu çağda da romantizm ne kadar insanı tatmin eder çok bilemiyorum.
1: Aile?
0: Aile çok önemli bir kavram. Gittikçe zorlaşan bir kavram. Ama insanın tek dayanağı bence aile. Yani bu aile seçilmiş aile de olabilir. İlla kendi doğduğunuz aile olması gerekmiyor. O artı seçilmiş aileniz olabilir. Benim öyle dostlarım var ki ailem gibi. Onlara dayanmak, zorlu zamanlardan onlarla birlikte geçmek ya da en yıkıldığınız anda kolunuza giren birilerinin olacağını bilmek çok büyük bir güç o zaman. Çok önemli bir değer.
1: Huzur?
0: Huzur. Ben uzun zaman huzursuz bir insanmışım. Yani çünkü hep böyle daha iyi, daha iyi nasıl olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bu mesleki deformasyon da olabilir, çoklu düşünme. Fakat pandemide bir durduk ya o zaman. Ben o zaman bu huzur mevzunu düşünmeye başladım. Vakit oldu herhalde. Şimdi huzur da yine içsel bir şey ama bazı şeyleri başarmadan rahatlamak ve huzur ermek önemli değil. Yani 20'li 30'lu yaşlarda bir insanın çok huzurlu olabileceğini hala çok kafam almıyor çünkü bir telaşın içindeyiz. Ama bir yaştan sonra insan biraz kendini...

0: kendini inandığı şeylere bırakmalı, biraz gevşemeli, biraz rahatlamalı, biraz huzurla birlikte, ya huzur katarak o işleri yapmaya devam etmeli diye düşünüyorum.
1: Kadın?
0: Dediğim gibi ya, kadınlık çok bir kadına bir fabrika gibi düşünsek, çok yönlü bir fabrika, çok yönlü üretim, çok yönlü. Ama işte bunları idare etmek, bunları yönetmek için de bir bilgelik gerekiyor. Her kadında bu var mı tartışılır. Ama kadın olmak biraz bilgeliği de beraberinde getirmesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti. Çok ilham veren bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Yelda İpekli'yi ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24

0: birçok.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımızda 10 puan değerinde oluyor. 3 etap sonunda saklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık, nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak. Beni bırak, benim de yavrularım var. Yavrularımın yanına gideyim. Ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil. Hani demiş ya, bırak beni, ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş. O daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz, onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
2: Balığı bıraktığı.
3: Balığı diyor, bıraktığı yerden çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli? Zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
3: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle.

0: da bol bol takılır.
1: Alarım.
0: Alarım doğru yanıtı. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime, süre başladı. Buyurun.
2: Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Nam. Nam.
0: Nam. Doğru yanıt.
2: Sana da.
0: Saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade, süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
3: Kel.
0: Kel. Doğru yanıt. Heykel. Ver bana.
3: Kel burada.
0: Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Evet. Buyurun Mehmet Bey.
3: Şey.
0: Mehmet Bey. Fe. Fe. Fe. Fe.
3: Fe.
0: Doğru.
2: Ama. Ne?
3: Düğüne.
0: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
2: Ortayı ben açtım.
0: Ama Emin Bey, yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
2: Ney?
0: Ney? Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmadayız. Sır küpünün yeni bölümündeyiz. Stüdyomuzda yine çok önemli iki misafirimiz var. Hemen dönüyorum misafirlerimizi tanımaya. Sevgili Mehmet Erdoğdu,
4: merhaba,
0: hoş geldiniz.
4: Efendim,
0: sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldiniz diyorum. Ve hemen sizi tanımaya geçeceğim. Tabii soyadından da anlaşılacağı üzere biz genellikle önce sol masadan başlıyoruz. Ama bugün bir değişiklik yapıyoruz ve babamıza hoş geldiniz efendim diyoruz. Sizi tanıyarak başlayalım.
4: Sağ olasın. Ben Mehmet Erdoğdu, 54 yaşındayım. İstanbul'da bir tekstilde çalışıyorum. Bu kadar.
0: Harika. Maşallah, nur topu gibi de bir genç, yetişkin evladımız, kardeşimiz var değil mi?
2: Evet.
0: Sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Senin biraz kariyerinle de ilgili tanıyoruz, biliyoruz ama seni de bir senden tanıyalım.
2: Merhabalar, Emin Erdoğdu ben. Milli sporcu, milli boksörüm. Uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yaptım. Bir 10 sene kadar Beşiktaş takım kaptanlığını yaptım. Boks branşında çeşitli derecelerim var. Bir 6 Türkiye şampiyonum var. İkinciliklerim var, üçüncülüklerim var tabii ki. Ayrıca dünya madalyasına sahibim. Dünya ikinciliği mevcut. Uzun yıllardır boks branşında devam ediyorum. Şu anda hem eğitmenlik yapıyorum Piyale Paşa'da bir salonda. Hem de profesyonel boks kariyerime devam ediyorum. Orada da 2-0'lık bir skorum var. Uzun zaman devam edip inşallah burada da iyi skorlar yapacağım.
0: Harikasın. Severek, beğenerek izliyoruz, takip ediyoruz. Maçlarında, kariyerinde başarıların devamını gönülden diliyoruz. Neyi yaptın? Bir de bulmaca yarışmasına babamızı da davet ettin. Beraber bir yarışalım dedim. Var mı iddiamız?
4: Yenmeye geldik.
0: Yani neye geldiniz diyorsunuz ki evet. Evladımızı yetiştirdik, bir de beraber yarışalım. O zaman hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Birinci etabı başlatıyoruz. Hazırız. O zaman. Efendim, sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki soruları seçeceğiz. Tablomuzun 1'den 25'e kadar olan kısmındaki soruları yanıtlayarak başlayacağız. Hazırsak Emin Erdoğdu ile başlayacağız. Emin Bey, kaç numaralı soruyu açın?
1: Bir ağırlı olarak 0-4 ile başlamak istiyorum.
0: 0-4 diyoruz ve hemen gelsin 0-4. İstanbul'da bir ilçe olarak da bir...

0: geçen şeyi unuttum.
1: Peki. Bir harf desteğimizi Mehmet Bey sizin için açıyoruz. İlk harfimiz M.
2: Manken.
1: Ve sürenizi başlatayım, yanıtı alayım.
2: Manken.
1: Manken doğru yanıtıydı. Ama doğru. Evet, sizde stilist başlığı doğruydu. Diğer başlıklarımız da, diğer yanıtlarımız da doğruydu ama biz onu seçmemiştik. Evet. Mankenden yürüyorduk. Bu bölümler böyle biraz ipucu almadan küçük küçük açılana kadar bu şekilde gidecek. Siz de devam edelim Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10 numara.
1: 10 numaraya gidiyoruz bakalım. 10 numara. Bu arada tekstille uğraşıyorsunuz.
2: Evet.
1: Manken hemen yanıt hızlı geldi değil mi? Sürekli evet. Mankenlerle tekstil işleriyle uğraştıkları için. Sorumuz geliyor. Toplumun en küçük yapısı olan sosyal birim.
2: Çocuk.
1: Bir grup.
2: Aile.
1: Baba, oğul.
2: Aile.
1: Evet, aile yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Evet, sizinle devam ediyoruz. Aile yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 15.
1: 15 numaralı soruya gidiyorum. Harika bir yer buldunuz. Çok da güzel bir soru. Geliyor. Tehlike anında uyarı veren sesli sistem. Süreniz başladı. Dükkanlara da bol bol takılır.
2: Alarm.
1: Alarm doğru yanıtı. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Dördüncü harfi bulduk alarm yanıtında. Kaç numaralı soruyu açalım? Sizle devam ediyoruz.
2: 3 numara.
1: 3 numara dedi. Mehmet Bey yine çok güzel bir soru buldu. Efendim, bir şeyi bulmak için yapılan detaylı inceleme. Süre başladı.
2: Aramak.
1: Arama doğru yanıtımız. 1-5 puan daha yazdık annemize. Sevgili Emin Erdoğdu. Babamız bayağı hızlı puanları alarak arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Mehmet Bey.
2: 8 numara.
1: 8 numaraya gidiyorum. Yine çok güzel bir yerden geldi sorunuz. Çok da bildiğiniz yerden geldi. Kıyafetlerin iç kısmına dikilen destekleyici kumaşı soruyoruz. Sürenizi başlattım.
2: Astar.
1: Astar doğru yanıtını aldım. Bir tabii ki tekstille ilgilenen bir kişiye gelebilecek en güzel sorular geldi. Kendisi bir ailenin babası. Aile geldi. Astar geldi. Manken geldi. Bir de dükkandan alarm geldi. Alarmları da çaldırdık gidiyoruz. Buyurun.
2: 24 numara.
1: 24 numaraya gidiyoruz. Kalsın sorumuz. Yüzey, dış tabaka anlamında kullanılan bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Bir zor kelime çıktı karşımıza şu anda. Benden söylemesi. Biraz ipucuyla beraber çözeceğiz gibi düşünüyorum bunu. Bu yüzey, dış tabaka anlamında hani bir yerin hattı denir ya. Ona benzer bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım hangi harfi açtık? A harfimiz geldi. Ne olabilir bu? Emin Erdoğdu için süre başladı.
3: Çok farklı bir şey düşünüyordum. Çok farklı bir harf açıldı.
1: Bir hat. Bakın. Bir yüzey.
3: Zemin olmaz da ayrı. Hayır, zemin.
1: Biraz farklı bir kelime. Bakalım diğer harfimiz ne olacak? Mehmet Bey size geliyoruz. İkinci harfimiz T geldi. Sürenizi başlattık.
2: Neymiş?
1: Bir hattın tersi gibi düşünün. Bir dış tabaka anlamına geliyor bu. Peki. Bir harf desteği daha sağladık. Süreyi başlattık. Emin Erdoğdu.
3: Fatıl, fatıl, satıl, satıl.
2: Neymiş bu ya?
3: Katıl, katil.
1: Peki. Tuhaf. Bir harf desteği daha verdik. Tek harfe ihtiyaç olacak. Acaba ne olabilir bu kelime? Mehmet Bey buyurun. Yüzey, dış tabaka anlamında kullanılan.
2: İşte bir bilgim yok.
1: Satır. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir söz. Tek harfe ihtiyacımız var. Nasıl bir harf istiyoruz? Sizin için süreyi başlattık Emin Erdoğan.
3: Satı.
1: Sürenizi başlatayım.
3: Satı.
1: Satih. Satih. Doğru. S harfiydi.
3: Satih.
1: Satih. Satih. Dış yüzeyle ilgili zor bir kelime bulduk.
3: Evet.
1: Değil mi?
3: Bayağı zor.
1: Evet. Doğru.
3: Cepheyi düşünmüştüm ya.
1: Çok da haklısınız. Bulamama noktasında eski kullanılan S harfini de şifre harfi olarak belirledik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Ben işim biraz kolayına kaçacağım. Çok geride kaldım. O yüzden 29'da başlayalım.
1: Biraz
3: taktiksel yapalım.
1: Başlama.

0: Açmanızı isterim ama başlayamazsınız çünkü 25'e kadar açabiliyorum.
1: Aa, doğru.
0: 1 ile 25.
1: O zaman şöyle yapalım. 25'e kadar yapabiliyorsak.
0: Ama derseniz Oğuz bana destek ver.
1: Bence 21 açılabilir.
0: 21 açılabilir. Tabii ki 21'e giderim o zaman. Hazır. Yani. Geliyorum 21. Bakalım ne arıyoruz. Tabii. Tarımda suyu taşımak için kullanılan küçük bir kanal soruyoruz. 3 harfli. Süreyi başlattık.
1: 3 harfli. Yok. Sok. 3.
0: Bak zor bir yere gittiniz.
1: Evet ya.
0: Zor bir yere gittiniz. Keşke beni dinleseydiniz. Peki biz bir harf desteğinde daha bulunalım. Bakalım Mehmet Bey'den yanıt alabilecek miyiz? Mehmet Bey süre sizin için başlattık.
2: Ark.
0: Ark doğru yanıt.
1: Yine
0: bir de R harfi geldi. Harika, babamız gittikçe arayı vallahi küçük açıyordu. R harfi de buradaki şifre harflerden biriydi. Sizinle devam ediyoruz Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Yine güzel bir yer buldu Mehmet Bey. Kadın ismi olarak da kullanılan açık kahverengi bir göz rengini soruyoruz size. Süreyi başlattık.
2: Ela.
0: Ela doğru yanıtını aldık. Ve bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sevgili Emin Erdoğdu. Küçük küçük puanları babamız Mehmet Erdoğdu'ya kaptırıyordu. Sizle devam ediyorum. Mehmet Bey kaç numaralı soruyu açtın?
2: 17 numara.
0: 17 numaraya gidiyorum. Bakalım 17 numarada ne var? Efendim güzel koku vermek için kullanılan yağın aromatik bir madde soruyoruz. Sürenizi başlattık.

0: Sevgili Emin Erdoğdu, bir harf desteğimizi kabul edin. Bir de küçük ipucuyla geliyorum. Hadi bunu bilin, arayı da kapatın. Mesela parfümlerde de kullanılır bu. Bir şeyin neyi denir? Sürenizi başlatayım.
1: Esame.
0: Hayır. Parfümlerde de kullanılır.
1: Esane.
0: Hayır.
1: Esase.
0: Olmadı. Neydi bu acaba? Biz bir harf desteğiyle beraber tekrar Mehmet Bey'e dönüyoruz.
2: Esans.
0: Ve sürenizi başlatıyoruz. Ve
2: esans.
0: Esans doğru yanıtını alıyoruz. Sevgili Emin Erdoğdu, esane nereden?
1: Ne bileyim, aklım oraya gitti.
0: Ara açıldıkça
1: heyecan bastı.
0: Heyecan bastı. Acaba gidiyor mu diye. Ama şöyle bir ipucu vereyim. İlk etapta her doğru yanıt 5 puan. İkinci etapta 10. Üçüncü etapta 10. Yani arayı çok hızlı kapatabilirsiniz. Şu anda hiç aranın açıldığını düşünmeyin yani. Puan olarak çok yakın gidiyorsunuz. Efendim 5 sorumuz var. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey.
2: 5 numara.
0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 5. Benzerlerinin de olduğunu anlatmak için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık. Peki, ilk harfimizden destek verebilirsek zaten sizin için kelime çok net çıkacak. Emin Erdoğdu için hani denir ya, o da var, o da var, o vesaire. Süreyi başlatayım vesaire denir vesaire. Verdik 5 puanı sevgili Emin Erdoğdu köşesine gidiyor. Bir yarabbim. De şifre harf buluyor kendisi, E harfini. Milli boksörümüz sevgili Emin Erdoğdu. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18 numaralı soruyu açıyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyin değerini ve önceliğini belirten kavram. Süremiz başladı. Çok, bu da ne kadar?
1: Önem.
0: Önem tabii ki. Ne kadar önemli deriz, değil mi?
1: Evet.
0: Önem sırasına göre dizmek deriz. Önemli, öncelikli de buradaki kelimemiz. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyorum hemen. Çok güzel bir soru buldunuz. İnsan vücudunda tutma ve kavrama organı. Süre başladı.
1: El.
0: El. Sizin el. De çok sık kullandığınız bir organımız diyoruz. Ellerimizle

0: dövüş tekniklerinde kullanıyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Son olarak 2.
0: 2 numaralı açılmış yerlerden yine destek alarak bir yer açıyoruz. Efendim, hafif rüzgarın estiği durumu anlatan bir söz. Süre başladı.
1: Hafif rüzgarın estiği.
0: Ne olur böyle, oh mis gibi, şöyle küçük küçük bir ne yapayım?
1: Sakma geldi.
0: İyi söylemiş oldum. Acaba nasıl bir harf desteğiyle geliyoruz Mehmet Erdoğdu'ya? Mehmet Bey, hazır mısınız? Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Tek harfe ihtiyacımız var. Nedir acaba bu harfim? Sürenizi başlattık.
2: Esen.
0: Esen doğru yanıt tabii ki. Bir E harfiyle desteğimizi aldık ve geldik 45 puanla. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Son
2: bir numara.
0: Soruyu açıyorsunuz.
2: Bir numara.
0: Bir numara. Peki, geliyor bir numaralı soru. Ortaya konan sanatsal ya da edebi bir ürünü soruyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Bir eser. Peki. Bu arada ben cevabı söylemiş oldum size ama şimdi sizin için başlatayım. Buyurun. Eser doğru yanıttı. Ortaya konan sanatsal ürün eserdi yanıtımız.
1: Bana orta açtı aslında, çok geride kalmayayım diye.
0: Harikasınız, eserdi. Eser. Çok hızlı bildik ve geldik ilk etabın sonuna. Hemen gidiyoruz bakalım bir puan tablosunu tekrar bakalım kaç kaç puandayız şu anda. Evet, Emin Erdoğdu, milli boksörümüz, kendisi şu ana kadar 6 doğru kelime bildi ve 30 puanda şu anda yarışıyor kendisi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu ise 9 doğru yanıt verdi kendisi ve 45 puanla birinci etabı tamamlamış oldu. Nasılsınız?
1: Çok da fark yokmuş.
0: Çok fark yok, ben söyledim. Tamam, her soru 5 puan değerinde. Şimdi bundan sonra sorular 10'ar puan değerinde. Dolayısıyla arayı çok hızlı kapatabileceksiniz.
1: Ben aslında şey, heyecanlatsın diye biraz pas verdim ona da.
0: Öyle mi? Destek verdin.
1: Destek verdim, bitti.
0: Evet, artık destek bitti diyor. Peki. Efendim, ikinci etaba geçiyoruz hazırsanız. Sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağımız bölümdeyiz. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu birinci etabı önde 45 puanda bitirdiği için kendisiyle başlayacağım. Efendim 120 saniyeniz var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar bekleyebilir, dinleyebilir ve seyredebilirsiniz. Bilemediğiniz, cevap vermediğiniz soruyu hızla pas diyerek geçebilirsiniz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki 120 saniyenizi kuruyorum ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Fırat Üniversitesi'nin bulunduğu ilimiz.
1: Elazığ.
0: Elazığ, harika bir yanıt geldi. Göz yanılgısı ya da el çabukluğuna dayalı gösteriler yapan kimse.
1: İzolasyon. İllüzyon.
0: İllüzyonist doğruydu. Harikasınız. Dilimiz. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var. Önce onu bir dinleyelim bakalım. Kim gelecek?
1: Teoman. Teoman.
0: Alacağım yanıtınızı. Harika.
1: Teoman.
0: Dinlediğiniz Papatya Adası şarkısını kim seslendirmektedir Teoman? Yanıtını aldım çoktan. Oliver Twist'in yazarıdır. Dickens soy ismiyle diyorum ama gelecek mi acaba aklımıza? Pas diyebilirsiniz. Pas. Hemen geçtim. Araba kelimesinin eş anlamlısı.
1: Otomobil.
0: Otomobil tabii ki. Efendim bir videomuz var. Önce seyredelim bakalım nasıl bir görsel geliyor.
2: Çok aşırı reaksiyon gösterdiler ama ya. Belleği kesmekteymiş. İnsan sinirlenince belleği mi keser, ne bileyim, elektriği kes, interneti kes ama su böreği keser gibi belleği kesmek neymiş ya?
3: Başkanım, pozitif düşünürsek il yapacağım derken ülke yaptınız buraya.
2: Bahtiyar, pozitif döverim seni ha. Başbakan aldınız mı oğlum?
4: Arıyoruz, arıyoruz. Çalıyor, çalıyor, açmıyor.
2: Ver bakayım telefonu.
0: İzlediğiniz kolu...

0: Britanya Cumhuriyeti filminin başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyimdir. Mesela bir şeyi yuttu.
1: Pas.
0: Eyvah dedi. Peki. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor.
2: Yok.

0: Efendim, Ferdi Tayfur'dan dinlediğiniz şarkının adı.
1: Hadi gelin köyümüze geri dönelim.
0: Geri dönelim ama kimin bir yerine, bir organizasyon...
1: Köyümüze geri dönelim.
0: Yok, birinin düğününe gidelim.
1: Kimin? Fadime'nin düğününe,
0: Fadime'nin düğününe gidelim. Hemen diyorum, tahinli piyazıyla meşhur ilimizi soruyorum.
1: Antalya.
0: Antalya harikadır tabii ki, tahin ve piyazla meşhur ilimiz. Evet, hemen dönüyorum sorularımıza. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir diyoruz.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum tekrar.
1: Nerede?
0: Oliver Twist'in yazarıdır diyorum. Bilmiyorum. Oliver Twist'in, Dickens, oraya da pas diyoruz.
1: Pas.
0: Bir videomuz vardı, tekrar görebilir miyiz acaba? Kolonya Cumhuriyeti filminde oynayan bir başrol oyuncumuzdu kendisi.
2: Aşırı reaksiyon gösterdiler ama ya. Beldeyi kesmekteymiş. İnsan sinirlenince beldeyi mi keser, ne bileyim. Elektriği kes,
0: interneti kes. Komedi dünyasında da çok başarılı, yetenekli bir oyuncuydu.
1: Pas.
0: Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Birkaç sorumuz var. Ben hemen onları tek tek sırasıyla, acaba yanıtlarımız neydi? Hemen gidiyorum. Birinci sorumuza geliyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir demiştik. Şinasi olacaktı. Gidiyorum hemen. Oliver Twist'in yazarıdır. Ne olacaktı? Charles Dickens olacaktı efendim. Charles Dickens. Gidiyorum. Kolonya Cumhuriyeti filmiydi. Sevgili Çağlar Çorumlu olacaktı. Ve bunu çok rahat bilecektiniz de 120 saniyeyi kullanmadınız, sürede yetmedi. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyim. Hani derler ya, eyvah yuttu, hapı yuttu.
1: Hapı yuttu.
0: Denir. Peki. Harika bir 120 saniyeyi tamamladık. Ve geliyorum Emin Erdoğdu'ya. Hazır mıyız Emin Bey?
3: Her zaman.
0: Her zaman hazırsınız. Tabii ki linklerden geldi kendisi. Kırmadı bizi. Yarışıyor ve 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Sürenizi başlatıyorum. Başlıyorum okumaya. Göl Saatleri ve Piyale şiir kitaplarının yazarıdır.
3: Pas.
0: Haşim diyecektim. Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu ilimizdir.
3: Muğla.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Ajda Pekkan'dan dinlediğiniz şarkının adı?
1: Hiç tarzım değil, pas.
0: Peki, o zaman gidiyorum. Uçuşlarda yolcuların rahatlığını ve güvenliğini sağlamakla sorumlu kişi?
1: Hostes.
0: Bir başka şey daha denir. Kabinle ilgilidir.
1: Kabin memuru.
0: Kabin memuru, kabin görevlisi. Kabin eş anlamlı, tam kabul sayıyoruz. Tom Sawyer'ın maceralarının eserinin yazarıdır. Tom Sawyer.
1: Pas.
0: Geçiyorum. Hemen bir video sorumuz var, gelsin.
2: Böyle olur mu ustacığım ya sezonun ortasında? Bak buraya bak, buraya bak, buralara bak. Buralar böyle olur mu ya? E sen ne biraz paraya kıyacaksın, ne kıyacaksın? Ben bu mekanı böyle görmekten utanıyorum, yetti.
3: Ne olacak?
2: Ne olacak? Bakır yapacağız. Bak bir kere yapacağız. Boruyu bir kere döşeyeceğim, bitecek. Ben kefil.
3: Maliyet?
2: Maliyet. Nereden baksam borular bir 2000 tutar. Artı çilik var.
3: Oho!
2: Oho ne Cenk? Oho ne? Ben mi satıyorum boruyu? Ben mi satıyorum boruyu?
0: Hedefim Sensin filminde Yarım Hasan karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz. Aksun diyeyim isimde.
1: Aksun. Buna daha sonra dönelim.
0: Peki. Konuk kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
1: Misafir.
0: Misafir tabii ki. Hemen bir şarkımız daha geliyor. Sessiz sorumuz gelsin.

0: Orhan Gencebay'dan dinlediğiniz şarkının adı nasıldı bu kul?
1: Hatasız.
0: Hatasız kul.
1: Olmaz.
0: Olmazdı. Harikasınız. Kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak anlamındaki deyim.
1: Göz boyamak.
0: Göz boyamak. Harikasınız. Tava ciğeriyle meşhur şehrimizi soralım.
1: Ciğeriyle.
0: Tava ciğeri batıya doğru giderken.
1: Edirne.
0: Sınırı geçmeden bir güzel tava ciğeri yiyip gelelim Edirne'den. Göl Saatleri ve Piyale şiirinin kitaplarının yazarıdır. Haşim. Soy ismiyle. İsim.
1: Haşim Bas.
0: Peki. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı bir karşılıklı.
2: Hangimiz uğramadı sanki.
0: Neydi bu? Hoş.
2: Dinle beni.
1: Hoş Sevdan.
0: Değil.
1: Pişman.
0: Peki efendim. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarıdır diyecektim. Olmadı. Hemen gidiyorum. 4 sorumuz eksik kaldı. Sıkıntı değil. Hemen yanıtlayalım. Göl Saatleri ve Piyale şiiri kitaplarının yazarıdır Haşim. Ahmet Haşim olacaktı.
1: Ahmet Haşim.
0: Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı Hoş Görsen
1: hiç
0: olacaktı.
1: Hiç tarzım değil. Sanatçı
0: çok
1: değil.
0: Normal. Dinlemiyorsanız. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarı Mark Twain olacaktı. Gidiyorum. Ve Hedefim Sensin filminde yarım asan Aksum, İlker Aksum.
1: İlker. Film az çok tanıdık bir oyuncu da hani isim
0: çok tanıdık, şey ismini değil. Çıkaramadınız. Çok normal, bir de 120 saniyenin etkisi var. Evet, geliyoruz puanlarımıza. İkinci etapımızı tamamladık. Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Hemen bakalım. Evet, Mehmet Bey, Mehmet Erdoğdu şu anda 105 puanda efendim kendisi ve Emin Erdoğdu arayı kapattı. 90 puanla kendisi bu etapta arayı bir kapattı. 15 puanlık küçük bir fark kaldı. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Üçüncü etaba gidiyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Evet, onları çalıştıracağız. Rekabet iyice yükselecek. Efendim sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Artık butonlar devreye giriyor. Yarışmacılarımız soruları seçecek ama tek karar veren olacak. O da butonlarımız. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu 105 puanla şu ana kadar 2. etabı da önde tamamladı ve yarışmamızı önde götürdüğü için efendim siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidelim. Bakalım 9 numaralı sorumuzu kim bilecek? Soruyu okuduktan sonra butonu ilk kullanan cevap hakkını kazanır. Madde ötesi, ruhsal ve manevi konularla ilgili olan süre başladı. Sürekli basıp yanıt verin. Evet, buyurun Mehmet Bey. Ne olabilir bu?
1: Sinirleme. Sinirlenmek.
0: Yok. Bu bir ruhsal manevi konularla ilgili. Hani derler ya çok farklı
1: sinirliler.
0: Manevi konular diyelim. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak? Bir şeyin bir ritüelden bahsedilir burada. Bir ritüel denir. Buyurun Mehmet Bey. Ama süremiz doldu. Bir harf desteği daha veriyoruz. Nasıl bir ritüel bu? Bir ruhani ritüel. Süreyi başlattık.
1: Serinleme. Serinleme.
0: Değil efendim. Bakın bir ritüel diyorum. Bir kelime gizli burada. Bakalım. Ruhani, ruhsal ve manevi konularla ilgili bir ritüel. Süreyi başlattım. Tek harfe ihtiyacımız var orada. Bir ritüel.
2: Başını çözemedim ya.
1: Sirke, sirkilme.
0: Peki.
2: Uzun bir harf.
0: Tek harfe acaba nasıl bir harf koyacağız? Nasıl bir harfe ihtiyaç olacak? Süreyi başlattık. Kim kullanacak butonu? Buyurun.
2: Ritüel.
0: Olmadı.
2: Ritüel. Ritüel evet.
0: Kısmı da çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Bu nasıl bir harf acaba? Şöyle tek göbecikli bir harf diyeyim ben.
1: Ritüel.
0: Süreyi başlattık. Yukarıdan göbeği var. Buyurun.
2: Ritüel.
0: Yok değil. Tek göbecikli bir harf böyle.
2: Sedrüyel. Sedrüyel.
0: Göbeği biraz yukarıda. Böyle tatlı bir harfi açamıyorum. Çünkü şifre harf kendisi aynı zamanda. Öyle değerli, kıymetli bir harf sakladık. Acaba ne olabilir bu? Harfimiz. Sürenizi başlattık.
2: Spiritüel mi olur mu?
0: Evet.
2: Spiritüel.
0: Spiritüel.
2: Evet.
0: Doğru yanıtı aldım. Sesi söylüyorsunuz, evet. Biliyorsunuz. Spiritüel. Doğru. P harfiydi. Bir de şifre harf olarak buldunuz. Harikasınız. Lütfen yüksek sesle alabilirim. Çünkü yanıtınızı ben buradan duyuyorum. Spiritüel diyorsunuz. Ama sessiz dediğiniz için gidiyordu soru gümbürtüye. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Hazır gelsin 31.
1: Bu iş bende.
0: Zamanın en kısa parçasını ifade eden kelime. Sürenizi başlattım. İşte o
2: an.
0: An. Doğru yanıtı aldık. Emin Erdoğdu köşesinden. Nasıldı? Öyle değil mi?
2: Evet, kırmızı köşesi.
0: Bir puan daha kazandı ve kendisiyle devam ediyoruz. Sevgili milli boksörümüz Emin Erdoğdu seçiyor ama butonlar karar veriyor. Babamız da gayet iyi bir yarışma çıkarttı şu ana kadar. Ara açılmadan kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 29.
0: 29 numaralı soruyla devam edelim. Gelsin bakalım 29. Eski yazıda bir harfin i veya ı sesiyle okunmasını sağlayan hareket işareti. S. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Esra.
0: Esra değil.
2: Esra. Esre.
0: Esre. Esre. Olacaktı burası. Harikasınız. Bir harf desteğini aldık. Esre diyor doğru yanıtıyla. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyorum. 33. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Ne? Nam. Nam.
0: Nam. Doğru yanıt.
2: Son saniyede.
0: Son saniyede nam yanıtı geldi. Mehmet Erdoğdu da oradan diyordu ki Mehmet Bey, Oğuz elleme. Ben alacağım o soruyu diyordu ama kısmet sizeymiş. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Gelsin bakalım 47 numaralı sorumuz. Hemen iki kelime, iki harfli bir kelime açıyoruz. Utanma duygusu ve haya anlamına gelen bir kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
1: Ar.
0: Ar tabii ki. Harika. Babamız hemen bir 10 puanı aldı. Bir dakika dedi. Ara fazla açılmasın. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
3: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyorum. Hemen açalım 26. Efendim, saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
1: Kel.
0: Kel. Doğru yanı. Hey kel. Ver bana.
1: Kel burada.
0: 10 puan dedik. 10 puanı aldık kel kelimesinden. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 27.
0: 27. İsterseniz açalım 27'yi. Gelsin 27 ne olur? Sorumuz. Efendim, faydalı ve yararlı anlamına gelen bir kelime soruyoruz. Ne olabilir? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Evet Bey. Peki, harfi aşamıyorum. Butonu önce kullanan alır. Şimdi ipucunu bulduk gibi. Süreyi başlattım. Buyurun Mehmet Bey.
3: Şey.
0: Mehmet Bey. F. Dediniz değil mi F?
3: F.
0: Dediniz doğru.
2: Ama
0: F dedik.
2: Ama hakem var.
0: Efendim F dedik.

0: Kendisi. Ben dediniz değil mi Mehmet?
1: Dedim.
0: F harfini dedin. Nafiydi buranın yanıtı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
1: 50 numarayı.
0: 50 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 50'de ne arıyoruz? Çok rahat bileceksiniz. Hazır geliyor. Eller butonda. Bir konuda eğitim verilen ders programı süre başladı ki basın el butona. Buyurun Mehmet Bey.
2: Ders programı başladı.
0: 4 harfli. En belirgin örneklerinden biri. Ehliyet almak için gidilir, yazılır, ordun eğitimi alınır, süre harfi verilir. Süre başladı. Kim kullanacak? Buyurun Emin Bey. Kurs. Kurs tabii ki. 4 harfli kurstu yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Öneriyorum 42. 40. Öneriyorum 51 biraz zor ama önermeyeyim.
3: Ben 42'den devam edeyim ya.
0: Peki 42'den devam edelim. Geliyor hazır 42. Sorunuzu okuyorum. Havada dönerek yapılan akrobatik hareket.
3: Benim işim bu.
0: Buyurun.
3: Takla.
0: Takla. Doğru geldi. Benim işim bu.
3: Benim işim.
0: Takla geldi. Harikasınız. Bir de şifre. Harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Bu arada 11 var açılmamış galiba. Orada da şifre harfimiz saklı. Aynı zamanda bir foto soru. Onu kullanabiliriz. Oradan destek alabiliriz. Ama nasıl devam etmek isterseniz.
3: Size güveniyorum. 11.
0: 11. Peki. Foto. Gelsin bir foto sorumuz var. Evet. Büyük kedigillerden bir hayvan soracağız size. Bu genellikle pars için kullanılan bir kelime. Ama lütfen dikkatli cevap verin. Ki büyük kedigillerden derisi benekli genellikle pars için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mehmet Bey. P ile başlıyor. Bir şey ek lazım.
2: Büyük kedi.
0: Peki. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. Ve süreyi başlattım butonu kim kullanıyor? Buyurun Emin Bey.
3: Pelek yok.
0: Peki. Bir harf desteği daha bizden size olsun. Tek harfe ihtiyacımız olacak. Acaba o harfimiz hangi harf olacak? Süreyi başlattım. Butonu açtım. Buyurun.
3: Pelenk.
0: Pelenk doğru yanıttı. Bu dağ aslanı pars için kullanılan pelenk olarak geçiyor.
3: İlk defa duydum bunu.
0: Evet, pars ailesi büyük kedigillerden deri benekli
2: pelenk
0: olarak kullanılıyor. Bu sorumuzun yanıtı. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Nasıl yol alalım?
3: Biraz puan toplayalım. 19.
0: Peki 19'a gidelim o zaman. Puan toplayalım. Bu arada son 5 soru civarındayız. 5 soru içerisinde yanıtımıza doğru gideceğiz. Bilginiz olsun. Efendim soru geliyor. Bir şeyin özelliğini ve niteliğini belirten sıfat. Süremiz başladı. Buyurun.
3: Nitel.
0: Nitel doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Bir de şifre harf buldunuz. Ve artık harfler konusunda da yardımcı oluyorum. Çünkü 4 yerimiz kaldı. Efendim 23 veya 13'ü öneriyorum. Bakın 13'ü öneriyorum. 41'i öneriyorum. 52'yi öneriyorum.
3: Size 41 kere maşallah deyip 41'e gidelim.
0: Peki o zaman 41'e gidiyoruz. 41 kere maşallah gelsin sorumuz. Mevsimi dışında yetiştirilen ya da erken olan bir ürün ismi soruyoruz. Nedir bu süre başladı? Buyurun Mehmet Bey.
3: Aslında kerekli erken.
0: Ne olabilir?
2: Karpuz.
0: Değil. Mevsimi dışında yetişen ya da erken olan bir ürüne söyle. Genellikle ürünlere söylenir. Bir şey Hıten. Ürün denir şu anda. Özellikle tarımda çok kullanılır. Evet, bir harf desteğimizi alalım bakalım nasıl bir harf geliyor. U geldi. Süreyi başlattık. Acaba butonu kullanacak olan yarışmacımız var mı diyorum. Buyurun.
3: Genel ismi değil mi?
0: Evet.
3: Turşudan buz onu turlu turpu.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Turşuya çok yakın ama turşu değil tabii ki. Urf kısmı geldi. Bir şeyde denir. Sebze, meyve.
3: Turp.
0: Süreyi başlattık. Buyurun.
3: Turfa.
0: Evet. Doğru. Harikasınız. Sevgili Emin Erdoğdu. Turfan'da yanıtını buldu. Bir de T harfinden şifre harfimizi buldu. T harfini de aldık. Sizle devam ediyoruz. Şifre harf vermek istiyorum lütfen. Dikkat edin. 13 olabilir. 39 olabilir. 13 bir foto soru aynı zamanda. 13 kullanabilirsiniz.
3: Yapalım. 13 yapalım.
0: 13 yapalım. Peki önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Gelsin fotoğrafımız. Efendim bunu denizde avlananlar çok bilir. Özellikle balık yemi olarak çok kullanılır bu. Dar ve uzun kavkalı bir deniz yumuşakçası soruyoruz size. Bunu böyle açarsınız, oltanın ucuna takarsınız. Bayağı da avlanırken çok gelir bunun adı. Avlanırken balık, olta balıkçıları çok iyi bilirler. Okuyorum sorunuzu. Dar ve uzun kalkılı bir deniz yumuşakçası. Çakı, deniz çakısı nedir bu? Ne olabilir? Sürenizi başlattık. Buyurun.
3: Süfene miydi öyle bir şeydi? Sefine miydi?
0: Süfene.
3: Fena.
0: Çok doğru yerden başladınız ama tam ismi açılımı gelmedi aklınıza. Bir harf desteğimizi verelim. Acaba L harfi geldi. S harfini zaten biz bulmuştuk. Sülü. Süreyi başlatayım. Buyurun Mehmet Bey.
1: Sülüne.
0: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
3: Ortaya ben açtım.
0: Ama Emin Bey yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Mehmet Bey hemen oradan 10 puanı Sülün aldı. İ harfini de açtı. Tebrik ediyorum. Sülüneydi. Buradaki kelimemiz.
2: Şifre kelimesi.
0: Söylüyorum son 2'ye girdik artık. 39'u açabiliriz. İsterseniz.
2: Olsun.
0: 39'u. Yine bildiğiniz yerden de geliyor Mehmet Bey. Bu soruyu kaptırmayın. Emin Bey'e sorunuzu okuyorum. Bir nesnenin boyutunu ve ölçülerini ifade eden kelime. Süreniz başladı. Hani çöplerde de vardır ya. Boy. Buyurun.
3: Ebat.
0: Ebat doğru yanıtını kaptırdık. Son sorumuzu açıyorum. A'yı da açmış olduk. Sizle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu?
3: 43.
0: 43. Peki gelsin. Güzel bir soru bulduk. Rahat bulacaksınız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sorunuzu okuyorum. Türk tasavvuf müziğinde kullanılan üflemeli bir çalgı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
1: Ut.
0: Değil. Tasavvuf müziğinde şöyle flüte de çok benzer. Kamıştan yapılır böyle uzun. Üflemesi de çok zordur. Ondan ses çıkarttığınız zaman zaten enstrümanı çözmüşsünüz demektir. Diyorum sürenizi başlatmadan önce bir harf açtı. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
3: Ney.
0: Ney. Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız sevgili Emin Erdoğdu diyorum ve geldik puan tablosuna bakıp 3. etaptaki yarışmamızın sonuna ve hemen dönüyorum. Evet efendim bakalım puan tablolarımız ne durumda. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu, Emin Erdoğdu, milli boksörümüz kendisi, maçlarından da tanıyoruz. Emin Erdoğdu ilk etapta biraz geride kaldı. 2. etapta arayı kapattı ama 3. etapta butonu gayet iyi kullandı ve sevgili babamız Mehmet Erdoğdu'dan farkı birazcık açarak devraldı ve yarışmamızı önde tamamladı. Evet, geldik finalimize ve burada birinci tahmin hakkı sizde. Öncelikli tahmin sırası sizde. Emin Erdoğdu. Tek seferde tek harf kullanmanızı rica ediyorum. Acaba şifre kelimemiz ne olacak? Buyurun.
3: Ne? İyi dinleyin.
0: Ne? Yani arka esprit diyorsunuz. Acaba böyle bir kelime var mı? Varsa ne anlama geliyor? Biliyor musunuz böyle bir kelime?
2: Arka esprit.
0: Arkan esprit.
3: tahminim yok ama Emin'in neyisini kullanmak istiyorum.
0: Bey,

0: Çok da doğru yaptınız. Arkan Esprit doğru biliyorsunuz. Çünkü ruhsal bilgi, ruhsal güç anlamına gelen bir harfi sırlayıp saklamıştık. Böylece sır küpünün 3. etabını da tamamlamış olduk. Evet efendim, harika bir yarışma çıkarttınız. Çok teşekkür ederiz. Bir baba oğlum mücadelesini beraber seyrettik. Hemen bir değerlendirme alayım. Mehmet Bey, nasıl geçti yarışma?
1: Çok güzeldi sizinle yarışmak. Mükemmel oldu. Vaktimiz de iyi geçti.
0: Evet, sağ olun.
1: Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler.
0: Harika. Çok teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Katıldınız, yarıştınız. Emin Erdoğdu. Hoş geldiniz. Çok güzel yarıştınız. Birinci etapta, ikinci etapta biraz geride kaldık ama üçüncü etapta butonu iyi kullandınız. Birazcık da tabii elimizde yatkın değil mi? Özellikle dövüş sporundan kaynaklı, bokstan dolayı. Nasıl, bir değerlendirme alayım?
2: Çok eğlenceli o geçti bizim için. Yani babamın da güzel bir anımız oldu bizim için. Hani ömür boyu unutamayacağımız bir şey oldu. Ama ben başta uyardım. Evet. Acımam dedim.
0: Acımam dediniz, doğru.
2: İki avans işte bitti. Evet,
0: birazcık da rekabete binince, iş hırslanınca nasıl ilerleyen dönemde maçlarımız, tablomuz nedir? Bekleyen bir mücadele tablosunda var mı?
2: Evet, şu yakın zamanda bir Temmuz ya da Ağustos sonu gibi bir tekrar profesyonel bir maçım olacak. Büyük ihtimalle İngiliz ya da Özbekistan'da bir rakibimi bekliyorum. Bakalım, hazırlık sürecimiz de devam ediyor. Bir yandan spor salonu işletmeye devam ediyorum. Bir yandan da eğitmenlik spora devam ediyorum. Umarım bunu da kazanıp 3-3 yapacağız. Daha sonra 7-8 olduktan sonra WBC, WBA'de büyük turnuvalarda neden bir Türk sporcu olmasın, neden bir dünya şampiyonu olmasın mantığıyla devam edeceğiz.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, katıldınız, yarıştınız. Spor hayatında da, gelecekte de bol ödüllü, bol madalyalı bir spor hayatı diliyoruz. Kariyer planlaması, kariyer diliyoruz size. Bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük bir hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Birer kitap. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi göndermeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

Kuzu Grup Tır Küpünü sundu. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 20

fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada? Denizbank burada.
4: Biz bugün nereye gidecektik ya?
5: Spora.
4: Değil.
5: Çocuğun kursu.
4: Değil ya.
6: Maça.
4: Değil babacığım.
5: Buldum. Petrol ofisi.
7: Petrol ofisi kampanyası.
4: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
8: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
9: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
10: Ne istersen o.
9: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix Grup Alışverişi. Grup alışverişi kampanyalarından dilediğiniz ürünü tek başınıza değil...

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışma.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortingenstrasse.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğümde bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak Pazar 20'de Ağbarı'da.
4: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
5: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
6: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
4: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

İlk KOBİ'lere kazandıran yenilik, Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için

0: Sen ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat. Senin yanında Akbank.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoyu

0: Kuşlar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Ağbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya bir daha gelmeyeceksin diye çok korktum, biliyor musun mama?
1: Ne yapacağım? Ne yapıyorsun ablacığım?
0: Hiç.
1: Nasıl? Bonbon sevinmiş mi geri geldiğine?
0: Evet, söz verdi. Bir daha hiç gitmeyecek. Meliha'mız da gelecek. Beraber hiç ayrılmadan yaşayacağız.
2: Sen sıkılmışsındır bütün gün yatakta.
1: Yatakta piknik.
2: Müzik koyayım mı sana?
3: Filmimiz de var.
1: Aa.
3: Ha, Hababam sınıfı.
2: Evet.
3: Feride ile meselenizi hallettiniz mi?
1: Ya mesele değil de.
3: Mesele değil de ne?
1: Ya Feride ablam Ali. Ya aynı odada yattık biz yıllarca. Şimdi ne istediğimi bilmiyorum yani.
3: Evet.
4: İkinciye misafir kabul ediyorsun.
3: Gel Eda, gel. Oh.
1: Aman.
2: Eda nerede?
5: Ali abinin yanında ya.
6: Bir şey anlamadı değil mi?
2: Şimdi onun derdi başka.

0: Ha, şu parayı bir bulsak.
1: Bulacağız.
0: Ya nereden bulacağız?
1: Vallahi bilmiyorum. Abi, 40 yılda bir Eda için para lazım. 40 yılda bir kardeşim için bir şey yapacağım. Yok abi, yok.

0: var burada kurban olayım ha?
1: Ya Samim abim halledecek, merak etme.
0: Samim.
1: Ya biz orada olunca mevzu kısa kesilecek. Biz olmasak mevzu uzayacak. Ben söz verdim, alma alacağım götüreceğim. Söz. Söz.
2: Meliha.
0: Babam geliyoruz, yoldayız.
1: Hadi.

0: Aslında efendim biz sizleri yarın akşam ağırlayacaktık ama sağlıkla ilgili bir durum olunca...
1: Çok geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim kızım. Ayrıca kusura bakmayın, oğlum damadım iş için İstanbul dışında.
2: Ya insanlık hali, yabancı değiliz, yakında aile olacağız.
3: Tabii ağam, her şeyin bir yolu yordamı var değil mi ağam ya? Misal Bahriyeli burada olsaydı şimdi tabii çok daha farklı olurdu her şey. Yo, adam asker bir kere, geleneklerimize bağlı, sicili temiz.
4: Vallahi Fitnat, sen şimdi ne demek istedin? Ben bunu hiç anlamıyorum.
2: Nereye?
5: Biz de bağlıyız. Şimdi Fitnat Hanım, biz koskoca bir aileyiz. Adana'da bizi kime sorsanız herkes bilir.
6: He, başlık ki.
5: Aman bir dakika.
6: Sama bir olay.
5: Yalan mı Halim? Şimdi efendim, bizim Adana'nın gelişmesinde aile olarak çok büyük bir faydamız var. Adana'nın bütün gelişmiş insanlar, kime sorarsanız sorun, hepsi bizim akrabamız.
1: Feride, benim içimde çok kötü bir his var.
3: Ah, kim mesela?
5: Buyur.
3: Akrabanız kim var?
4: Yok, yani öyle bir şey yok tam olarak.
5: Ablam sen say, ben sana diyeceğim ki dur.
6: Başlıkçı.
3: Ünlü mü?
5: Evet.
3: Köklü.
4: Sami.
5: Senin için rahat olsun. Sen say ablam, say.
3: Sabancı ailesi.
5: Dur.
6: Ne?
4: Sami.
3: Akrabanız.
5: Evet.
3: Hangisi?
5: Hepsi. Bütün Sabancı ailesini kime sorarsa sor, hepsi akrabamız. Hangisini isteseniz, öyle değil mi hanım?
4: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
7: Amerika.
1: Kesin gidiyor musun şimdi?
8: Öyle gözüküyor Sayın abla.
7: Nereden ödüyor?
8: Daha bilmiyor. Bugün de böyle bombona sarılmış diyordu ki bir daha hiç ayrılmayacağız. Ah Mertcan'cım ya.
7: Sen Mabey'e ne zaman söyleyeceksin? Daha kimsenin haberi yok.
8: Bu gece. Dönsünler, herkese açıklayacağım.
1: Anne babalarımızdan mı uçalsak?
9: Ha, benimkileri unut.
10: Yuva, benimkiler hepten perişan.
11: Ya bende madalyonlu kolye var ama.
9: Annene babanın madalyonu.
11: Ha, onu satayım.
10: Yok oğlum, saçmalama.
11: He, abi niye?
9: Yiğit.
1: Abi.
9: Ha.
1: Bir dakika gelir misin?
11: Tamam. Ne oldu abicim? Ben geliyorum.
2: Mastikçinin kusuruna kalmayın. Onun meramı...
3: Meramını çok iyi anladık ağam.
4: Fitnat.
12: Şimdi Fitnat, ben sana anlatacağım. Yabancı değiliz anlamında söylüyor. Malum Adana küçük yer olduğundan herkes birbirini tanıyor ya. İşte tam bu manada.
6: Sanat camiasından olsun, sanayi camiasından olsun, bir takımlar.
3: Ya madem öyle, o zaman Sabancıları da bekleriz Samim Bey.
4: Kim beklersin Fitnat?
3: Şimdi misal Güler Sabancı Samim Bey'in akrabası değil mi?
6: Evet.
2: Başlıkçı.
3: Şimdi bu

0: Mertcan, bu paraların sende ne işi var?
1: Bunlar bayramlık. Bunlar da sünnetten. Aslında ev için de verecektim ama ablam kutuyu kolyeye koymuş. Sonra dayımlar halletti.
0: Abicim, niye biriktirdin bunca parayı?
1: Hep parasız kalıyoruz diye.
0: Bak Mertcan, bu para bize lazım. Neyesini biliyor musun? Canım benim ya, canım.
2: Ulan Maçlıkçı, ulan Maçlıkçı. Bütün gün beklettiğin yetmedi, şimdi de Sabancıları çıkardı.
3: Babam, bir soru sorabilir miyim, kurban olayım?
4: Feride.
3: Hayır, bu Sabancılar hakikaten bizim akraba mı?
4: Allah'ım, hiç gerek konuşma, yürü.
5: Güler Sabancı, nereden buldun bunu, anam babam?
2: Ya ben bir şey bulmadım Halim. Şimdi Fittat mevzuyu uzatınca mevzu bağlansın diye öyle bir takım şey laflar ettiriyorum, şey ettiriyorum.
5: Bağlandı mı? Bağlandı mı? Kadın resmen daha fıttırdı sanma abi.
2: Oğlum bir stop et, stop et. Şu işin çaresini bulacağım.
5: Ben Ferda'yı adam gibi isteyecektim sanma abi. Zaten ismim uğursuza çıkmış.
2: Halim,
5: ben Ferda'nın yüzüne nasıl bakacağım sanma abi? Ben millete ne diyeceğim Allah aşkına? Sen beni bitirdin bugün ya.
2: Benim ciğerim böyle şeyler.
6: Hiç yoktan yine hır çıkardın.
4: Ben.
6: Sen.
4: Ya sen tabii abla.
6: Bırak. İsterse başbakanın akrabasıyım desin. Sana ne?
7: Yalancı. Akraba makraba yok, bak göreceğim.
6: Fitnat. Ay, kasılacağım gene.
3: O Samim denen sahtekar, o Güler Sabancı'yı buraya getirsin. Ben de düğünde ağırlığınca altın takmazsam namerdim he.
7: Aha, buraya yazıyorum, bak buraya yazıyorum.
3: Sabancı mabancı yok, foyalar ortaya çıkacak.
4: Gençler, biz dağılsak mı ya?
8: Evet ya, babam laf edecek.
0: Ya Yiğit'i bekliyoruz, dağılırız ya, bir dakika.
4: Yiğit.
0: Bulduk abi.
5: Ne?
4: Neyi bulduk?
0: Parayı.
4: Ne? Nasıl ya?
0: Mertcan'dan. Nasıl? Nasıl Mertcan? Abi, çocuk kirli çıkı çıktı. Uçak biletini alıyoruz.
5: Nasıl? Hepsini mi?
0: Mertcan. Ulan. Alacanların en güzeli. Abla.
9: Dayı nasıl geçti?

0: Baba, babam bir de biz konuşsak ha?
1: Ya Susan! Şu hala bak. Bu haytalarla, bu zibidilerle ne vereceksiniz ha?
2: Babam, Halim'in ne günahı var ama?
0: Feride!
2: Ablam yalan mı? Garibimin çıtı bile çıkmadı.
1: Ya haydi! Pah!
0: Çıtı çıkmadı, öyle mi Feride?
2: Çıkmadı ablam.
0: Heh, çıkmadı.
3: Allah'ım, ben ne kadersizmişim, ne bahtsız insanmışım ya Rabbim ya.
4: Halim, sen var ya, sen insanı kuru derede sele götürürsün oğlum.
3: Ya ben mi? Senin sebebi sensin Sami abi. Bir bardak suda fırtına kopardın.
4: Tamam, halledeceğiz.
3: Nasıl halledeceğiz? Anam babam, Allah aşkına nasıl halledeceğiz? Senin Güler ablayla tanışıklığın var mı?
4: Yok.
3: Yok mu?
4: Ya benim koca Sabancılarla nasıl tanıştığım olacak?
3: Ya o zaman niye diyorsun ki koca Sabancı benim akranım diye Sami abi, Allah aşkına ya. Ya Sami abi, biz bittik ya. Vallahi bittik, billahi bittik. Bu iş kapanmıştır.
2: Dayı.
4: Eda kızım.
2: İki dakikan var mı? Seninle bir şey konuşacağım.

0: Alicia? Ne oluyor?
1: Vay arasın arkadaş, görüyorsun değil mi? Bak çocuk yemiyor, içmiyor. Ne yapıyor? Biriktiriyor, gör.
2: Biz de çocuğun parasını yiyeceğiz.
1: Ya ben ona Amerika'dan dolarından göndereceğim o parayı ya.
2: Amerika? Nasıl yani? Sen de mi gidiyorsun?
1: Evet.
2: Furkan. Ha siz şimdi yani ikiniz Eda'yla.
1: Arkadaş bu konu kapansın ne olur.
2: Furkan, ciddi misin sen ya? Siz de evlenin bari.
1: Arkadaş konuşmayalım ne olur ya.
0: Kesin kabul edildin yani.
3: Evet dayı.
0: Ne yapacaksın?
3: Git demiştin.
0: Bak git dedim de öyle. Bir an önce toparlan git demedim.
4: Abla gerçekten gidecek misin?
3: Evet bir tane.
4: Temelli mi?
3: Sonbaharda gidip yazları geri geleceğim.
0: Eda bir yanlışlık falan olmasın. Konuştun mu Zeynep ablanla?
3: Konuştum dayı.
5: Üzülme Eda'cığım, alışacak.
6: Yahu nasıl kızmayayım İkbal Hanım?
7: Canım bizimkinin de seninkinden aşağı kalır yanı yok. Yani niye tutturdu illa Sabancı gelsin diye?
6: Mastikçinin halt etmesi.
7: Cabbar Bey.
6: Yahu zaten 20 yıllık hıncım var ona. Değil mi ki bugün gelinin önünde beni malamat etti? Ben de göstereceğim o mastikçiye.
4: Abla. Ah Feride, ha söyle.
2: Ne olacak şimdi?
4: Vallahi gülüm bilmiyorum ki ne olacak. Gene döndük Arap saçına.
2: Babam bizi vermemezlik etmez mi son dakika?
4: Yok anacığım, öyle bir şey olamaz. Yani sonuçta bu da bir çocuk oyuncağı değil. Halim gelsin dedi, babam mastikçi gelsin dedi yani. Günümüz aldı, tarihimiz belli, yok evleniyoruz ya.
2: Ay ablam hadi inşallah be. Sen mavim öyle son dakika bir atağa kalkmasaydı.
4: Feride, o da sonuçta mevzu kapansın diye.
2: Yok yani olan bize oldu. Halimciğim öyle ne güzel hazırlanmış.
4: Ferize, Allah aşkına bana o Halim müdafaa etme. Orada öyle oturmuş kedi gibi.
2: Ne yapsaydı ablam? Yok Fatih Terim benim akrabam. Yok orada Perde Tayfur benim dostum. Sabancı bizim bilmem neyimiz, öyle mi deseydi?
4: Hay, konuşmaktan oldu. İyi mi oldu?
2: İyi oldu tabii ki de. İyi ki de konuşmadı abla.
4: Ay Feride, vallahi sana inanamıyorum ya.
6: Melia.
4: Buyur baba.
3: Dayı.
0: Ha kızım.
3: Çay ister misin? Yeni demledim, sıcak sıcak.
0: Yok istiyorum.
3: Melih ablayı isteyemediniz ha?
0: Melih ablanı, pere kızını. Dayın yine bir çuval incir berbat et.
3: Olsun. Sen bulursun yine bir yolunu. Halledersin. Dayı. Siz benim için her şeyden daha önemlisiniz. Sen, Yiğit, Mertcan.
0: Edaş.
3: Hayır dersen gitmem. Yapmam biliyorsun.
6: Çöpere. Mastikçi nerede?
1: Yukarıda amel sesini.
8: Buyur ağa.
2: Ali ne oluyor?
1: Baban çok sinirli, çıkma.
2: Yok ablamın yanına gideceğim ben.
1: Seyhan, konunun seninle bir ilgisi yok. Bırak aralarında halletsinler. Tamam mı? Hadi.
6: Beni İkbal'e malamat ettin mastikçi. O fitnat denen fitnecinin elinde oyuncak ettin.
2: Baba.
6: Melih'e karışma.
2: Babam kurban olayım.
1: Oğlum yapma ya.
6: Ya bir susun hele.
1: Ağam ben işler çabuk yürüsün diye öyle dedim.
6: Bak hala konuşuyor.
1: Kusurum büyük ağam.
4: Samim.
1: Yok. Sen beni ister döv ister söv ama bana bir yol göster ağam. Ben bugün Melia'yı isteyeceğim. Sen istersen beni öldür ağam. Cabbar ağam.
6: Madem öyle. Yarın tut Sabancı'yı getir.
1: Sabancı?
6: Akraban, akraban.
1: Ağam ben.
6: Sen de.
1: Ben de mi?
4: Ama baba bu annemin ne günahı var?
1: He?
4: Feride.
6: Bak. Sana zaten hıncım büyük. Kızlarımı istiyorsanız sözün yüzü tutarsınız. Sabancı gelmeden Melia'da, Feride'de yok. O kadar.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
3: Bugün ben yarına, Allianz seninle.
4: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.

0: KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
1: A101'de Solmahar'ın yıldızları. 23-26 Eylül tarihleri arasında 250 mililitre Sütaş şişe ayran 15 lira. 260 gram çokça çiğ köfte dürüm 30 lira.

0: Can canım, benim canım. Bak şimdi böyle ağlamaklı yüz yapacaksın, tamam mı oğlum? Yanaklara sarkıtacaksın. Zaten ağırlıktan sarkıyorlar. Yap bakayım ciğerim. Dudakları biraz daha büzeceksin. Kaşları da düşür.
1: Ya Sami abi Allah aşkına, koskoca Güler Sabancı bu örümcek manın üzgün suratına mı kanacak?
0: Oğlum var mı başka çaremiz?
1: Var! De! Ya bizim zaten hiç sorunumuz yoktu ki Sami abi. Sen Sabancılar benim akrabam demesen.
0: Ya takıldın kaldın halim, bir halttır ettik el mecbur. Gideceğiz getireceğiz. Allah Allah.
1: Bulup getireceğiz. Kadın işi gücü yok, oturmuş bizi bekliyor ya. Ben ne bitmez çilem varmış ya Rabbim, ya Resulallah.
2: Hoş geldiniz İkbal Hanım.
3: Hoş bulduk Melih Hacım.
2: Günaydın kızım.
4: Günaydın.
3: Yukarıda mı?
4: Yukarıda kahvesini içiyor.
2: Ya şimdi İkbal Hanım, sabahın bu saatinde sizi rahatsız ettik ama yani babamı ikna etse etse siz edersiniz diye düşündük.
3: Ne diyor?
4: Nuh diyor, peygamber demiyor İkbal teyzeciğim. Hadi be gülüm, sen hallet şu işi, sen yaparsın ha.
2: Şimdi İkbal Hanım biz...
3: Tamam, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Zaten kaderimiz bağlandı. Baksana, bizim düğün de buna bağlı.
4: Hadi be İkbal teyzeciğim, hallet şu işi bir konuş, gözünü seveyim.
2: Hadi inşallah.
3: Hadi bakalım.

0: Alo. Ustam, olay yerindeyim ama hala Sedanos ablamdan ses seda yok.
1: Niye? Oğlum akıntıyla başka evin önüne gitmiş oluyorsun.
0: Yok ustam, yerim iyi de ev ev değil, hayvanat bahçesi sanki. 3 tane köpek, 2 tane kedi çıktı, hala Sezen ablam çıkmadı.
1: Allah Allah. Peki tamam, Sezen Aksu ablam çıkınca

0: bize haber et hemen.
1: Tamam.
0: Hadi.
2: Sezen Aksu ne ya halim?
0: Sam abi, sorduk soruşturduk, Sezen Aksu ablam bu Sabancı'nın dostuymuş. Ya şimdi Sezen ablam sevgi insanıdır, biliyorsun. Halimizden anlar. Yalının önüne çıkar çıkmaz Cumali hop yanına gidecek, meramımızı anlatacak. Olay bu.
2: Sezen Aksu'ya.
0: He?
2: Oğlum sen deli misin, divane misin halim ya? Hadi ben bir halt ettim gittim sanayiye musallat oldum. Sana ne oluyor akıllı? Utanmasan başbakana çıkacaksın.
0: Çıkacağım. Çıkmayayım da ne yapayım Sami abim ya? Evleneceğiz, kule kule Sabancı arıyorum ben ya. Böyle iş mi olur?
3: Dayı.
2: Hadi can canım hadi gidelim oğlum hadi.
0: Hadi.
2: Efendim hayırlı günler. Biz Güler Sabancı hanımefendiyle görüşecektik.
4: Randevunuz var mı?
0: Yok ama çok önemli kardeşim.
2: Hayat memat meselesi biliyor musun ciğerim? İki dakika görüşsek yeterli bize, öyle değil mi can canım?
5: Yengemi doktor için İstanbul'a getirdiler. İzmir'e gitmiyorum. Yani bunun dışında da bir manimiz kalmadı. Şimdi bak, inadı bırak. Hepimizin nikahı kıyılsın bitsin.
6: Şimdi İkbal Hanım.
5: Şimdi koskoca insanlarız Cabbar Bey. Yani benim gelinin lafıyla mı hareket edeceğiz canım?
6: Ya benim zorum senin gelininle değil. Bastık yine.
5: Niye?
6: Ya kızı bırakıp gitti. Affettik. Geçen sefer evleneceğim dedi. O da suya düştü. Ya bunca yıl geçmiş. Bir de utanmadan el alemin içinde beni malamat ediyor.
5: Cabbar Bey, yabancı mıyız canım?
6: Olmaz. Benim 20 yıllık hıncım var. Madem bir halt işledi, ceremesini çekecek.
7: Babamın inadı, inat verdi.
8: Bunun cepleri. Aman!
0: Sen ne oldu hayatım?
8: Hiç.
0: İyi misin?
8: Ben gelmeyeceğim dün Ali.
0: Niye?
8: Olmuyor işte, hiçbir kıyafetim olmuyor ki.
0: Hayatım o kadar değişmedin ki ya. 44'ün 46 mı oldun?
8: 44 mü?
0: 42. 40.
8: Ne diyorsun Ali? Şişman mıydın ben hep o kadar?
0: Ya sen şişman değilsin, hamilesin Seyhan.
8: 44 diyorsun.
0: Hayatım ben ne bileyim kadın bedenini numara olarak ya. Tamam işte, fıstık gibisin, bir şey yok öyle. Ne oldu?
8: Ay yok, hiç. Ağrı girdi, oluyor arada.
0: Gel otur şuraya. Of. Otur otur otur. Otur.
8: Ay.
0: Ya girer tabii ya. Ablanlara üzülüyorsun. Eda'ya üzülüyorsun.
8: Ne oldu, haber var mı?
0: Zeynep'le konuşmuş. Sen abiyle tamam demiş.
8: Hı. Gidiyor yani. İşte o akşam babam dedi ki eski bir arkadaş.
9: Saçın güzel, saçın.
8: İşte o akşam babam dedi ki eski bir arkadaşımın yeğenleri geldi. Eda seninle yaşıt. Akıllı kız. Arkadaşlık et dedi. Yani başta biraz soğuk buldum ama.
9: Sensin soğuk lan.
8: Sonra en yakın arkadaşım oldu. Sert gönlüne bakmayın. Eda altın kalptir ya.
10: Ayça?
9: Yok. Ne yapıyorsun?
8: Ne o?
9: He?
8: Arkanda ne var?
9: Bir şey yok ya.
8: Ya okulun son günü diye öyle takılıyoruz ya. Bakabilir miyim?
9: Sonra gösteririm ben sana.
8: Niye?
9: Ya boş ver.
8: Kan. Ya bir dakika, bu asıl mevzuya gelelim biz ya.
10: Ne mevzusu?
8: Yiğit sende değil mi?
9: Hı hı.
10: Ne?
9: Ulan versene hadi.
10: Ne oluyor?
9: Bu senin.

0: Amerika bileti. Hep beraber aldık. Küçümen de sponsor oldu ha.
1: Yani normalde bursu verenler gönderir ama bu bizden. Açık bilet.
0: Oraya gittiğinde bizi özlersen diye. Yani istediğin zaman dön diye.

0: Ya Sami abi. He. Ya randevusuz görüşemezsiniz diyorlar. Daha ne bekliyoruz ki?
1: Ya Halim bir konuşma. Burada çalışıyor. Burası onun. Elbette gelecek.
0: Ya sabahtan beri oradan oraya, oradan oraya. Allah aşkına ya. Allah. Alo. Alo. Cumali. Oğlum bakıyor musun?
2: Bakıyorum usta. Gözümü ayırmıyorum da hala Sezen ablam çıkmadı da.
0: Allah Allah. Sezen ablamın bir konseri falan da mı yok? Sabahtan beri bu evde ne yapıyor ya bu kadıncağız?
1: Hala nöbet tutturuyor ya. Halim şu iş güzelliği bıraksana sen kardeşim ya. Belki çoktan çıktı gitti evinden. Her insanın başına bir tane adam mı koyacağız?
3: Arkadaşlar Güler Hanım almaya gidiyorum bir saat.
0: Cumali tamam oğlum bırak nöbeti falan. Tamam bırak çekil hadi.
4: Dayı.
1: Tamam Can canım gidiyoruz tamam.
4: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Ya 5 dakika dur. Halim.
4: He. Abi Güler ablanın evine gidiyor.
1: He? Kim?
4: Abi. İşte orada Güler Hanım'ı evden alacağım dedi.
1: Can canım daha önce söylesene yavrum.
0: Sami abi arabayla takip edelim. Koş koş koş koş. Koş arabayla takip edelim.
5: Şimdi Feride, sana sorularım var. Birincisi, şimdi bu kızın canı Amerika'da patlıcanlı kebap çekti diyelim. Hani bu kız orada milli zerzevat falan bulabiliyor mu?
6: Bulur herhalde ablam. Sonuçta koskoca Amerika yani millet aç yaşamıyor.
5: Ay Feride bana o kelalık yapma. Benim dediklerim şunlar. Mesela orada bir turunçtur. Efendim bıçak kıymasıdır. Üstüne sumağıdır, baharıdır. Yani böyle şeyleri bulabiliyor mu? Yoksa bunlar önemlidir yani. Bizim yemeğimiz başka nerede var?
6: Bulur ablam. Olmadı ben giderim. Zaten evlenemiyorum.
5: Ay Feride.
6: Yalan mı?
5: Bak yapması gerekenler. Şimdi öncelikle gidiyor kasaba diyor ki bak bunu demesi lazım kasaba. Eti 2 defa çekmek gözüm üstünde.
6: Bunu İngilizce mi söyleyecek?
5: Gülüm ben Amerika'ya gidersem vallahi Amerikalı kasaba bunu gözümün ucuyla anlatırım. Bak gözümün ucu diyorum.
6: Ablam ben sana bir şey soracağım ama kızmak yok.
5: Söyle ne diyeceğim?
6: Şimdi bizim Halim araya böyle tanıdıkları koyup bizim nikah tarihini biraz geri almış sizinle aynı zamana.
5: He nikah.
6: Hani daha bir şey belli değil ama hani beraber olalım diye. Şimdi darılmaca gücenmece yok. Eğer istemezsen rahatsız olursan bana söyle yani ha?
5: Yok gülüm yok yok öyle bir şey değil. Daha evlenip evlenmeyeceğimiz belli olmadığı için boşver hele bir o gün gelsin öyle bakarız biz ona. Tamam şimdi bir şey yok.
6: Sami. Aç aç.
5: Alo Sami.
1: Meryem. Ha canım benim bak müjdeler olsun Güler Hanım'ı bulduk.
5: Ay gerçek mi Sami?
1: Gerçek benim gülüm gerçek. Bak Halim'le peşindeyiz evine gidiyoruz.
0: Ferde'ye de söyle Sami Ferde'ye Ferde.
5: Ay çok mutlu oldum.
6: Bulmuşlar mı?
5: Bak gülüm bizim bu evimizden daha da büyüğü Adana'dan kucak dolusu sevgilerimizi saygılarımızı ilet. Evet çok mutlu olduk. Ha. Hadi görüşürüz.
6: Ablam şeytanın bacağını kırıyoruz galiba.
5: Kız hadi inşallah. Dur sorularım bitmiyor. Bitmiyor. Otlu peynir var mı orada?
0: Afiyet olsun. Cuma ne oldu? Haber var mı?
2: Yok Zübeyir. Marsak gibi yandığımızda kaldık.
7: Gel bakalım Marsak. Oturalım biraz.
2: Yok ablam ya şimdi ustam falan görür.
7: Ya gel otur 2 satır Allah aşkına ya. Künefe söyleyeyim mi?
2: Yok ablam sandalda yedim.
7: Ya neyse tamam bak daha fazla lafı uzatmayacağım. Şimdi Cumali anladığım kadarıyla benim sanat hayatım bitti.
2: Ablam.
7: Fakat bu kontrat beni kuruttu. Beni kurtarsan kurtarsan anca sen kurtarırsın Cumali.
2: Ablam ben nasıl kurtaracağım? Hani usta mı geçtim o

0: Bırakçıya nasıl gücüm yetecek benim?
1: Vallahi artık bilmiyorum, yetecek yani Cumali. Bak bittim diyorum ya.
0: Ablam senin kodaman birine ihtiyacım var.
1: Kodaman mı?
0: He.
1: Yavrum burası İstanbul, Adana değil ki. Ben nereden tanıyayım kodaman birini? Mırsık.
0: Ablam biri var aklımda ama. Hani ustam öldürür.
1: Kim?
2: Ali gitmişler ha?
3: He, gittiler, haber bekliyoruz.
2: Ay Allah'ım, bir gelseler hayırlısıyla şu iş bitse.
3: Bitecek bitecek, merak etme, sen abi halleder.
2: Seyhan da beni bir affetse.
3: Öf Feride.
2: Ya Ali hala bir şey söylemedi ya. Ya tabii o da haklı. Ne dese yeri.
3: Dur. Sen bedenini biliyor musun?
2: Seyhan'ın mı?
3: He, ben 46 mısın dedim, kızdı bana.
2: 46 mı?
3: Yani ben ne bileyim kızım, öyle kafadan attım işte ya.
2: Ali'cim, şimdi birincisi hanımlara beden sorulmaz. İkincisi 46 kavgada söylenmez. Üçüncüsü 46 bana bile uzak. Ayıp. 46 ne be?
3: Ne? 46? Bunların hepsi 46.
4: Herkes ne yapacağını anladı değil mi ciğer?
2: Evet.
5: Hadi sanma, bu sefer işleyecek.
4: İşleyecek. Ciğerim bak, planı doğru dürüst uygularsak vallahi tereyağından kıl çeker gibi olacak herif.
5: İnşallah sanma, inşallah.
6: Dayı!
4: Güler Hanım.
5: Ya bakar mısınız?
4: Güler Hanım.
5: Bak Adanalı Şahım Usta. Siz Adana'nın değeri hemşeriyiz.
4: Ya çıkacak bir kafamızı uzat. Şöyle bir konuşacağım ya pencereden hemşerimizle.
5: Güler Hanım.
7: Olmaz kardeşim.
5: Çok önemliyim ya.
4: Olmazsa biz burada ne işimiz var?
5: Ya kardeşim? Zebani gibi bunlar biraz yani şimdi olacak iş mi?
4: Şunca çocuğa acımıyorsunuz ya.
5: Ya arkadaş şimdi o bizim tanıdığımızdı.
4: Çıkacak kadın bizi görünce sarılıp öpecek bizi ya. Akrabamız diyoruz size ya. Allah Allah.
5: Çok da iriler Sami abi ya.
8: Aziz Bey. Cumali Beyler geldi. Sizinle görüşmek istiyorlarmış. Önemliymiş.
9: Gelsinler.
8: Buyurun.
10: Aziz abim hayırlı günler.
9: Cumali. Hayırdır oğlum?
10: Abim Gülendam ablamı tanıyorsun zaten. Adana'dan Türkçü, aynı zamanda sanatçı.
1: Ha, yani internete falan girdiyseniz böyle klibim var, Türküm karadır kaşların.
10: Abla.
9: Buyurun oturun. Çok önemli demişsin.
10: He abim, senden bir şey istemeye geldik.
9: İş mi?
1: Ha yani iş de bu işi çözsen ancak sen çözersin.
9: Nedir?

0: kabul ettiler mi?
1: Yok Feride.
2: Evine gitmiştiniz hani.
3: Ya gittik de konuşamadık. Oradan da holding ya. Olmadı yani. Örümcek Mar'ı da okula bıraktık.
4: Ne yapacağız abi?
5: Ne yapacağız Ali Çöl?
1: Sami bu da çocuk oyuncağı değildir yani. Artık biz 20 yıl sonra kavuşmuşuz. Güler Sabancı gelmiş gelmemiş buna bakmayacağız yani.
5: Bakmayacağız Meliham. Şimdi ben seni tanıyorum. Bana kalsa şimdi gider imzayı atarız. Ama sen babanı çiğneyip evlenirsen bir ömür senin için rahat etmez.
3: Ha.
5: Onun için elimizden geleni yapacağız.
0: Abim yapıyoruz zaten, daha ne yapacağız?
3: Ya bir kere şimdi bu yol kesmekle olmayacak. O anlaşıldı yani.
1: Yüz yüze görüşmek de hayal. He, internettir, telefondur, bunlar denedik yani.
5: Bizim yapacağımız bir tek şey var bak. Oturacağız, adam gibi bir mektup yazacağız.
1: Ya ulaşmazsa mektup?
0: Ulaşır ablam ya, niye ulaşmasın? Abim, hadi bir kağıt kalem bulayım. Sen yazsa, hadi. Hadi, hadi, hadi.
6: Ben ne anlarım plak işinden ya?
7: Abim ocağına düştük, başka kimsemiz yok.
0: Ha yani elimizden tutmazsan biz kaset maset çıkartamayacağız.
6: Usta ne diyor?
7: Abim onun derdi zaten ona yeter. Ben yemin vermişim, plakçı dersem keser beni.
0: Ya bırak kessin. Yani Allah aşkına benim yükselişimi hazmedemiyor ya.
7: Ablam.
0: Ya bak. Bak azizim, yani ben Adana'dan bir dost, bir kardeş, yani bir yakının, bir toprağın olarak senden bir şey dilemeye gelmişim. Allah aşkına yem, bu isteğimi benim geri çevirme ya, kurban olayım ya. Ha.
7: Aziz abi, eski tanıdıklarını hatırla.
8: Sevgili Güler Sabancı, Aliço sayın mı desek ya?
3: Sayın daha iyi olur abi.
8: Sayın Güler...
1: Sam Güner
8: Sabancı.
1: Değil.
8: Yok. Meliham. Güler Sabancı. Güler.
3: Güler. Tamam karıştırma.
2: Tamam sen kendi işine bak.
8: Sabahtan beri bir grup deli karşınıza çıkıp duruyor. Bunlar kim derseniz biz. Biz, ben, Samim, kardeşim, Halim, yeğenim, Cancan, Meliha, Aliço, Feride,

0: Nikah tarihini istediğin güne aldım İkbal Hanım.
1: Sağ olun Cabbar Bey. Böylesi kızların da hoşuna gidecek. Hem daha anlamlı oldu.
0: Kısmet.
1: Tabancılardan haber var mı? Hadi hayırlısı bakalım. Siz beni ararsınız. İyi günler.
2: Annem televizyonu gördü.
1: Ne oldu Fitnat?
2: Güler Hanım işlerini iptal etmiş, helikoptere atlamış bize geliyormuş. Bütün holding boşalmış boşalmış. Aile bizim düğüne geliyorlarmış.
1: Bayılıyorsun değil mi?
2: Başbakan da gezisini iptal edecek diyorlar. Aile mühim. Eder eder.
1: Senin yüzünden perişan oldular.
2: Onlar o beyaz kafanın narına yandılar benim canım annem. Ben dedim o yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
1: Fitnat.
2: O Bahriyeli olsaydı şimdi sen balayındaydın. Balayında. Balayındaydın balayında. Vallahi yazık sana, yazık yazık.
3: Ya Alişo, İşte böyle.
4: Hangi birine yanayım ben de bilmiyorum.
3: Meryem'e verdiğim sözü tutamadım ama yanayım. Edam'dan ayrı kalacağım ama yanayım.
4: Abi gelecek temelli gitmedi ki ya.
3: Öyle de işte. Ayrılık zor.
5: Bu kadar mıyız?
6: Evet.
5: Furkan?
3: Yok. Ne oldu?
5: Yok. Sadece merak ettim. Nerede ki?
6: Tamam, birazdan buluşacağız.
5: Niye? Ya ne oldu? Söylesenize.
6: Şimdi aynı ya Sema'm modelidir benim Eda'm. Aynı onun gibi çok başarılı, çok çalışkan bir kızdır. Hayır, bıraksalar yani burada da çok başarılı olacaktı kesin. Ama işte o yani akıllı ve zeki bir kız, her yerde aynı başarısını sürdüreceğine eminim. Yani hayır, her şey çok iyi güzel de işte bu ayrı gayrı meselesi var ya. O insan biraz üzüyor tabii.
4: Melih ablacığım, iyi misin?
5: Neşeli bir şeyler söyle, moral olsun böyle. Hani o orada yalnız kaldığında, gittiğinde, izlediğinde mutlu olsun ha?
6: Gülüm elimde değil yani, tamam.
4: Ablacığım yok, hiç önemli değil ya, dert etmeyin, şey yaparız biraz. Şey alıyoruz o zaman.
6: He tamam.
4: Bir saniye. Kayıttayız.
6: Kayıttayız. Şimdi bunlar bir gün beni bir yere götürdüler, sürpriz.
5: Ha?
6: He, ay anam nasıl bir yer, böyle gittik. Nasıl ağaçlar, çiçekler, bir takım yeşillikler, böyle dünya güzel bir yer. Burası da işte Sema'mın yeriymiş. O gün de anneler günü, biliyor musun? İşte koca yanak bir resim yapıyor. Benim Eda'm

0: başında duruyor falan. Biz oraya gittik. Ay benim boynuma nasıl atladı böyle. Melih ablam hoş geldin dedi. Ay Furkan pardon.
1: Tamam canım.

0: bura mı?
1: Bura Aziz abi.
2: Hemen demoyu doldurtacağız değil mi Aziz'im? Bak benim işim sanat. Anlaşmayı bitirmeyelim de albüm diye değiştirelim. Olur mu?
0: Ya hadi.
3: Yürücan, ciğerim bak, o delikanlı var ya, o şimdi Sabancıların uzaktan akrabası diye biliyorum ben. Sen ona bir söyle. Ha, tamam. Bak bekliyorum ha. Sağ ol ciğerim benim.
1: Ne diyor?
3: Haber verecek ama biraz zor. Gene de Allah'tan ümit kesilmez.
4: Abi girelim mi? Eda gelmek üzere, sürprizi bozmayalım.
1: Oldu mu vakit Haliç?
4: Oldu abi. Hadi.
5: Ne oldu? Mektuptan haber var mı?
6: Yok be Seyhan'ım. Halim işte bırakmış. Aman. Bizimki de hayal be Seyhan'ım. Mektubu alacak da okuyacak da. O uzun iş.
5: Ne olacak?
6: Bizim de kısmetimiz böyleymiş. Her şeyin bir sebebi var. Seni üzdük.
5: Abla.
6: Öyle Seyhan. Öyle yani. Bizim yaptığımız az uz bir şey değil. Senin rızanı almadan.
7: Seyhan ablam geldi.
6: Ay hadi gidelim. Çaylar geldi.
1: Evet, hazır mıyız?
0: Hazırız.
7: Evet.
5: Dayı ne oluyor?
0: Furkan abi play.
8: Merhaba, ben Feride. Yani Eda'm biliyordu işte ben kayıttı yani. Bir kez daha belirtmek istedim onu. Eda'm benim dert ortağım, sırdaşım, kardeşim, en iyi dostum. Ben en zor günlerimi onunla atlattım. Yani onun Amerika'da dostları olacaktır tabii ki ama bence unutmasın ki onun burada her zaman 3 tane ablası olacak. Yani ne diyeyim ki işte. Eda bu şarkı senin için geliyor.

0: Gülüm Sevis'te bende daha ne şarkılar var.
1: Abla, abla, Halim abi çıktı.
2: He.
3: Eda'cığım, bu ne? Fasır ya. Bak Cumali bunu vahumlanmış, yanında da şalgam. Oralarda açsa bakın, değil mi çocuklar?
4: Evet. Ha.
3: El sallıyoruz, ne yedin onlarla da? Hamburger mu? Bak, fasulye, fasulye. Hadi bakayım. Eda, güle güle.
0: Sağ ol Halim abi.
2: Afiyet olsun.
0: Sami sen konuşmadın mı?
2: Konuştum, çık açık çık açık çık.
5: Bu işin sırada o var.
2: Çıktı çıktı.
6: Heh. Edam benim. Canım, ciğerim, kızım. Evladım. Lakin tabii evlatlar gidiyor. Bizim buna alışmamız lazım. Ne diyor şair? Çocuklar sizin çocuklarınız değil. Bunlar kendi yolunu bulmaya çalışan hayatın oğulları ve kızları. Onlara sevginizi verebilirsiniz. Düşünceniz değil, onların bedenlerini tutabilirsiniz.

inferno değil. Seni tutabilmekten... Seni burada çok seven bir ailem var babasına.

0: Eda gülüm bak bu yemek defteridir. Ben yazdım tek tek her şeyi. Oralarda aç kalma diye yazdım gülüm. Tamam mı? Bir de oradaki yabancı arkadaşlarım bir şey sorarsa mahcup olma. Mesela diyecekler ki işte Eda musakka nasıl yapılıyor? Yani buna karşı bir cevabın olsun diye düşündüm.
1: Biliyorum. Ablam sor bakalım Amerika'da sebze de var mıymış?
0: Sen görüyor musun? Burada bile alay ediyor.
2: Abla, bu senin.
1: Bu ne ablacığım?
2: Aç.
1: Marcan.
3: Bonbon seninle gelmek istedi. Amerika'da yalnız kalırsan istediğini sor. O seninle konuşur. Tamam mı?

0: Hadi.
1: Ay. Kıza hatıra dediniz, ağlattınız be abi ya.
0: Ne yapalım Malik'cim?
2: Siz bir de ablamınkini görseniz.
3: Sen ne söyledin Ali?
1: Hiç öyle şiir, fıkra ama sen abininki kadar dokunaklı olmadı yani.
4: Dayı.
0: Ne oğlum?
4: Bir bakar mısın?
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
5: Samim Bey.
1: Buyurun.
5: İyi günler.
1: İyi günler.
5: Holding'den geliyoruz efendim. Size Güler Hanım'ı selamlarını getirdik.
1: Ve aleyküm selam, hoş geldiniz.
5: Kendisi rahatsız, gelemedi ama size bunları gönderdi.
2: Güler Sabancı'nın adamları kapıda, yemin ediyorum gözlerinde gördüm. Sen mi abiyle konuşuyorlar? Ekmek mısar çarpsın ki?
1: Ne? Canı canı!

0: Sabancı'nın arabası şimdi bu.
1: Vallahi o galiba ablam.
2: Vay, çiçek de getirmiş ha.
3: Vay Cabbar amcama bak.
4: Dede.
5: Aa, mektup geldi, mektup.
2: Ya sağ olsun, var olsun, çok dokunaklı bir mektup olmuş. Şimdi bizim bir Fitnat Hanım var.
4: Şimdi biraz huysuz bir kadındır Fitnat bizim de.

0: derdimiz odur. Şimdi sen bu mektubu götürsek inanacak mı Fıtnat?
1: Adresi verirseniz buradan oraya gideceğiz.
0: Fıtnat'a.
1: Evet, bir mektup da ona getirdik.
2: Allah'a şükürler olsun ya, siz böyle nasıl çıktınız? Hızır gibi yetiştiniz ya. O kadar mektubun arasında bizim mektubu.
0: Vallahi bizim mektubu nasıl buldun, seçtiniz, okudunuz?
1: Mektupla beraber şalgam ve kebap bırakılınca paketiniz dikkat çekmiş.
0: Şalgam?
1: Evet, şalgam, künefe, kuru fasulye. Bir paket Güler Hanım'a, bir paket de Sezen Aksu'ya.
0: Sami.
2: Lan halim.
3: Afiyet olsun, afiyet bal şeker olsun, Güler Hanım'a yarasın.
4: Aman Adanalı, canım Adanalı, ben sana yandım, güzel Adanalı.
5: Allah!
3: Halim bir daha söyle be.
4: Aman Adanalı,
3: buyurun.
5: Allah!
4: Canım Adanalı, oh oh oh oh oh oh oh.
3: Abim sağ olasın, var olasın.
6: Ya tamam tamam.
3: Vallahi adamın hakkından nasıl geldin ha? Abim kaseti dolduracak değil mi?
6: Ya dolduracak oğlum, ya söz verdi ya.
3: Bak doldurayım, albümümü sana adayacağım azizim.
6: Mühimler mühimler, ben de bir nevi borcuma demiş oldum.
3: Abim kime?
6: Dedin ya, eski tanıdıklar diye.
7: Bak bak bak, lokum gibi adam. Fitnat. Anam fırsatlar kaçıyor, kaçıyor. Bak öbür kadın Bahriyeli'yi aldı, hop götürdü.
8: Merhaba. Fırsat kovalayan mı var?
7: Evet. Ya bunlar bu Sabancı'yı bulacaklar da, gelecekler de. Bak sen beni dinle. Sen bu Esra Erol'a bir daha bir katıl. Bak bak bak, dalyan gibi namzetler he. Bak, neşeli kadınsın. Gözlerin yeşil, önün açık.
8: Kapıya bak.
9: Aslında yüzeysel olarak aldım. Böyle detay 45 dakika dolaştım. Bunları alabilirim.
1: Buyurun. Fitnat Hanım.
7: Evet benim, buyurun.
1: Buyurun efendim, şeyiniz.
7: Getir. Getir.
1: Allah aşkına.
0: Fıtnat.
10: Selamlar.
0: Güler ablanın selamı var hanımefendi.
10: Var var.

0: Çocuklar o kapı açılınca Fitnat'ın suratını görecektiniz. Ha kadın böyle kaldı bak.
1: Nasıl kaldı?
0: Merhaba.
2: Ona bir bardak su verseydiniz abi.
3: Soğuk su, soğuk su.
4: Kadın şokunu düşünsene.
5: Ya dayı şimdi kesin değil mi? Evleniyorsunuz siz.
0: Evleniyoruz, evleniyoruz da.
4: Daha ne dayı?
0: Melih ablan iyi değil oğlum.
4: Niye? Ne oldu ki? Ya kadın ne yaptı etti? Aynı güne aldı Feride.
6: Aman boş geç ablam, idare et.
4: Nasıl boş geçeceğim gülüm, nasıl boş geçeceğim? Allah aşkına ben bunu nasıl idare edeceğim? Hayır gülüm, ben 20 yıldır bugünü bekliyorum. Sonuçta hayatımın en mutlu günü bugün. Sen kalk İkbal'le yan yana evlen.
6: Ablam.
4: Ya yok gülüm, bu kesin babama baskı yaptı. Aynı gün alacak, aynı gün alacak, aynı gün alacak, aynı gün alacak.
6: Ama biz de aynı gün evleniyoruz.
4: Ya siz başkasınız gülüm, sen benim kardeşimsin. Sen benimle aynı gün evlenebilirsin ama bu kadın bana kesinlikle inat yapıyor. Feride kesin benim yanında gelinlik giymek istiyor yani. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim.
7: Vallahi ömürsün Cafer Bey. Ne yaptın ettin, aynı güne aldın.
8: Sen istedin, ben aldım İkbal Hanım.
7: Meliha ne diyor? Bozulmadı değil mi?
8: Yok.
7: Canım niye bozulsun? Bir tarafında kardeşi, bir tarafında babası. Ondan mutlusu mu var?
4: Ya bu?
6: Davetiye.
4: Feride Allah aşkına gülüm benim, bak üstüne tüy diker gibi. Hayır benle alay eder gibi. Allah aşkına sen söyle, ben şimdi ne yapacağım gülüm?
6: Ablam haklısın yani, o hakikaten iyi olmuş.
4: Gülüm bak bu bir anıdır, bu bir hatıradır. Şimdi ben bunu nasıl saklayayım, bana bir şey söyle.
6: Ablam.
4: Feride hele şunu bir oku.
6: Yok ben biliyorum onu.
4: Oku, bir hele oku şunu.
6: Ablam sen oku, tamam.
4: Tamam ben okuyorum. En mutlu günümüzde sizleri de yanımızda görmek isteriz. İkbal Cabbar.
6: Tamam ablam.
4: Yok dur, daha devamı var. Allah'ıma bin şükür alt katlarda bizim de adımız geçiyor. Meliha Samim, Feride Halim. Yani gıcıklık yapar gibi gitmiş, toplu düğün davetiyesi bastırmış. Benim artık diyecek lafım kalmadı.
6: Ablam boş geç, aldırma ve kurban olayım.

0: ablam hani ben bir yanına iniyorum 2 dakika. Sen de sen Mavi'nin yanına uğra. Şimdi babam gelecek, bir tatsızlık çıkmasın ha. Tamam mı canım benim? Hadi.
1: Ferda.
0: Halim.
1: Ya evleneceğiz ama dayanamıyorum işte Ferda ya. Saçının kokusunu duymadan duramıyorum işte.
0: Evleniyoruz ha Halim.
1: He. Artık ayrı gayrı yok Ferda. Kimse de aramıza giremez.
0: Giremez.

0: Olmaz.
1: Niye?
0: Olmaz ya.
1: Tamam, bu da güzel değil de işte ablam bunun yanlarından biraz açacak. Şu göbek kısmını da düzelttik mi?
0: Ya benim karım öyle yandan açılıp düzeltilen elbise giyemez düğünde. Düğün bu, düğün.
1: Ne yapacağız işte, öyle bu. Ali.
0: Açsana.
1: Ne yaptın yine?
0: Ya aç.
1: Ali bu.
0: Ayar mayar da istemez. Tam bedenine göre.
1: Kaç beden?
0: Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum.
1: Ali söylesene kaç beden?
0: Bilmiyorum, söylemem.
1: Allah'ım ya.
0: Bildiğim bir tek şey var ki. Gecenin en güzel kızı sen olacaksın.

0: Babacığım, şimdi yarın biz ablamlarla berbere gidiyoruz.
1: Heh, tamam, her şey kontrol altında. Bak, araba, süs, düğün yeri.
0: Damatlık.
1: Ya alacağım. Her şey muhteşem olacak Ferdem, sen merak etme.
0: Hadi inşallah Halimciğim ya, inşallah.
1: Hadi.
2: Elia, nasılsın? Biraz sinirin geçti mi?
3: Ya sen bırak Allah aşkına, ne geçecek? Kadın bana nispet yapar gibi.
4: Abi yenge haklı, sen niye bir şey demedin?
2: Heh, duydu geldi. Sakın bunun dolduruşuna gelme.
4: Yo, hepimiz merak ediyoruz.
2: Halicim.
4: Cappara geldi, aynı gün evleniyoruz dedi.
5: Davetiye?
4: Heh, bir de toplu davetiye bastırmış. Ben olsam hayır derdim.
2: Halicim.
5: Yok ama sen bak, şu anda doğru bir şeyler söylüyor.
2: Ya benim bir şeyden haberim yok. Cabbara kendi başına karar vermiş, halletmiş.
4: Ya halletsin, sen istemiyorum diyeceksin. Haklı değil miyim yenge?
0: Tamam abla, üzülme artık, boş ver, olan oldu.
3: Ay yok be Seyhan, vallahi yani gücüme gidiyor. Kanın geldi, her şeyime ortak oldun.

0: Evde ablacığım, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Ya gördüm sizi de, rahatsız etmeyeyim dedim.
1: Ay yok gülüm. Hayırdır, sen nereye?

0: Bacı.
1: Hı?
0: Hadi.
1: Tamam kızım, vereceğim, acele etme.
0: Ne oluyor sen?
1: Ya yok, sonra Meryem.
2: İyi, bence tam zamanında.
0: Evet. Yiğit. Sen ne oluyor ya?
1: Ya bu Sema'nın yüzüğü, bu ona insan bana geri vermişti ya. Ya çocuklar bu yüzükle evlenelim istiyor.
0: Mila abla, takmayacak mısın? Takacağım gülüm, takacağım.

0: I'm okay.
1: İyi akşamlar Ali abi.
0: Furkan ne oldu yine?
1: Eda evde mi?
0: Furkan bak giderek sınma bile başın belaya girecek ha. Bekle şurada aşağı in. Eda sana.
1: Kim?
0: Bir arkadaş abi, önemli değil.
1: Bu saatte ne arkadaş ya?
0: Furkan abi yabancı değil, bir şeyini unutmuş.
2: Ben hemen bir bakıp geleyim.
0: Hadi.
1: Aliço.
0: Abi ben buradan bakıyorum, merak edilecek bir şey yok, kapıdalar.
2: Yiğit gülüm, hani sen çocukluk albümlerini getiriyordun ya, hadi.
1: Tamam getiriyorum. Melia.
3: Ya gülüm bir şey yoktu işte, Ali abisi burada, oradan bakıyor. Hayır bu çocuk Amerika'ya gidecek, yani sen orada ne yapacaksın?
1: İşte huzur geliyor ya. Bu senin. Ya ben bunu sende bırakacaktım da işte yanlışlıkla almışım. Hepimizden hediye.
2: Sen gelmeyecek misin?
1: Geleceğim. Geleceğim. Geleceğim de şimdi bu gemiden atla falan. Alengirli ya. Köpek balığı var bunun. Ne bileyim yankisi var. Amerika korsanı var, morsanı var. Sen bunu şimdi al. Hatta sen bunu şimdi hemen al.

0: Dur bakayım, dur. Cumali biraz daha düzgün yap oğlum şunu, bak yamuk duruyor sanki.
1: Düz oldu usta.
0: Ya bırak Allah aşkına. Ayarı bozuk. Getir cetvelle gör.
2: Ben oğlum Cumali, sen arabalara bak.
0: Bana bak, arabaları süsler de sen de ha.
1: Ustam baş harflerini yazdıracağım.
0: Heh, hanımlar önde. Öyle yanlış yunluş yazmak yok. Zaten geçen sefer bir halt ettin.
1: Sen merak etme ustam. Ustam yalnız bir sorunumuz var.
0: Cumali Allah aşkına, hala ne sorunu var oğlum?

0: tamam işte. Fehe mese
1: i... Ustam, meteoroloji yağmur gösteriyor, sağanak.
0: Sağanak?
1: Evet ustam.
0: Ne zaman?
1: Dün akşam, bu akşam.
0: Aman be oğlum, ne diyorsun oğlum sen ya? Deme be.
1: Ustam, kırdığını ziyan zebil olmaz.
0: Sus ağzını, uğursuz adam ya.
1: Yok ya, ben yine söyleyeyim de.
0: Oğlum açma şu son ağzını. Hay Allah'ım, ya Rabbim, ya Resulallah. Ne yağmuru, yapma bana bunu güzel Allah'ım ya. Taksi. Gel kardeşim, gel.
2: Ya babam bütün günler torbaya mı girdi?
3: Ya iki gün arayla olsa ne fark eder? Biliyorsunuz evleneceğiz.
2: Ya babam tamam evleneceksin de yani. Hayır affedersin, ben o İkbal Hanım'la aynı gün gelinlik giyeceğim.
4: Baba, İkbal Hanım gelinlik giyecek mi?
2: Feride.
4: Hayır şimdi sonuçta yaşını başına almış bir hanım bu. Bence bir döpiyes giyse daha yerinde bir hareket olur.
3: Ya size ne?
4: Ha babam yani duvak. Pişti olmayalım sonra, ben o açıdan soruyorum.
2: Hey Allah'ım, ya Rabbim, hayır 20 sene bekle. Ondan sonra dünya evine gireceğim gün o kadın gelinlikle yanımda.
3: Ya haydi.
2: Hacet yok babam, ben çıkarım, sen otur.
5: Aliço, hadi Aliço.
6: Nereye?
5: Damatlık bakacağız oğlum.
6: Son dakikada mı?
5: Ya yok, kaç gündür arıyoruz, bu Halim Efendi'ye bir şey beğendirmenin mümkün hatı yok.
7: Bugün alacağız abi, tamam, kaçarı yok.
8: Eda, Yiğido, çocuklar siz tamam, her şey tamam, bir ihtiyaç falan filan.
9: Tamam dayı, Merzo'nun damatlığı da hazır.
7: Oğlum bak, o ekmekten bir tane daha yersen pantolona sığmayacaksın ha.
8: Eda.
6: Ben hazırım dayı. Benim kıyafeti hiç dert etmeme gerek yok. Çünkü benim çok güzel bir elbisem var.
5: Allah, hadi Aliço, hadi ya.
7: Hadi, hadi millet, eyvallah.
5: Güle güle.
7: Az ye.
4: Selen abla. İyi misin?
6: İyiyim, iyiyim.
7: Masayı masa.
6: Tamam tamam, bir şey yok. Bir şey yok.
2: Ya Halim, ne demek yani benim arabamı gelin arabası yapacak?
7: Ya Cabbar Hanım istedi. Ablacığım benim, Feride söylemedi mi?
4: Ablam öyle kızgındın ki şimdi ben İkbal teyzem arabanı gelin arabası yapacak desem.
2: Feride, Allah aşkına bana ağzını büze büze İkbal teyzem falan deme. Sabahtan beri canım teyzem, canım İkbal bilmem ne.
4: Ablam.
2: Bak Feride, vallahi çıldıracağım. Gideceğim, parçalayacağım, bana bunu yaptırmayın ha.
8: Yok ya abla.
5: Neliham?
2: Sen bu araba mevzusunu biliyor muydu?
5: Gülüm benim, muradımıza eriyoruz.
2: Sen de biliyordun değil ya, mi Sam?
5: Fıstığım ben.
2: Ya bak, bu kadın bana inat yapıyor. Sam, anlamıyorsunuz bunu.
5: Ya yapsın, bırak isterse dünyayı yaksın. Biz birbirimize kavuşuyoruz, daha tesi var mı?
4: Hadi taksi bekliyor, hadi.
7: Hadi hadi hadi.
9: Hadi abla.
7: Hadi yenge. Allah'a ısmarladık.
4: Halimcim, Halimcim rica ediyorum, sen de şu takım işini bugün hallet artık.
7: Evet, o iş bende.
4: Tamam Ali'cim, hadi.
2: Ay çok tatlısam, çok başka ya. Fitnat, hadi kızım geç kalıyoruz.
10: Tamam geldim anacığım.
4: Abla elindeki ne?
10: Taç. Geldim, baş yaptırmayacağız mı?
4: Kızım ayıp, ben taze gelin miyim?
10: Öbür aile bütün dünyayı çağırdı. Zaten kendileri yeter, ordu gibiler.
4: Abla, hadi taksi bekliyor.
10: Ne? Taksi mi? Yok.
4: Mühim gün. Otobüsle gidecek halimiz yok.
10: Ya, o koskoca Sabancı ailesi, akrabaları, şoförlü araba yollayamadılar mı?
4: Anne bayılacağım.
11: Kızım, şarkı okuyacak günü mü buldun? Oğlan evleniyor, hadi.
12: Yengeciğim. Ha, ben demo yapıyorum. Ha, Halim kardeşten Şoray ablamız için düğün hediyesi. Ha, yok yok, sen merak etme, ben gecikmem. Haydi de beni tutma. Hadi canım benim, haydi fındığım, haydi. Haydi.
11: Ay. Gönder.

0: Ya sağanak diyor Sami abi. Haziran ayında Allah aşkına millet denize giriyor.
1: Yok oğlum yok, yağmayacak yağmayacak.
0: Ya yağarsa o kadar misafir, bir otobüs Adana'dan insan gelecek ya. Kapalı yer?
2: Yok. Ya var da herkese yetmez.
0: Yandık. Yağmur altında kır düğün Allah aşkına. Ya Halim şöyle kaldır başını bir bak, bir tane bulut var mı? Ya yok da ben evleniyorum ya. Şimdi çağmur da yağar, taş da yağar, ızlanda da kül bulutlar da yağar. Her şey yağar anam babam.
1: Allah'ım ya. Sen ne pimpirik adamsın ya. Hanımlar dedi ki bak kır düğünü dedi. Ne yapacağız? Gideceğiz kır düğününü yapacağız. Yağmur da yağsa, taş da yağsa gideceğiz evleneceğiz. Bu kadar.
0: Hadi inşallah.
3: İyi dön bakayım şöyle.
4: Adını da yaz ama.
3: Tamam yazacağım, düz dur.
4: Tamam.
5: Ya hocam hadi.
3: Ya forma değil ki bu kızım ya, iş kıyafeti. Ya
5: olsun, hatıra.
3: İyi hatıra. Seneye girelim. İlk günden de bir disiplin.
4: Ya arkadaşlar, böyle bizim bir günümüz olsun, her yıl aynı gün buluşalım.
3: Niye ya, başka zaman görüşmeyeceğiz mi?
4: Ya tabii ki görüşürüz ama ya bir günümüz olsun, iki elimiz kanda olsa da gelelim.
3: İyi, ne zaman?
4: Ne bileyim, bugün 9 Haziran.
3: Bana uyar. Uydu bana da uydu. Eda?
6: Ben belki gelemeyebilirim ya.
4: Ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan?
7: Ay Feride rahmetli anacığım bugünü görseydi var ya, nasıl inanamaz biliyor musun? Çünkü o Sami kaçtıktan sonra ay nasıl yıkıldı artık. Çarşıya çıkamıyor, pazara gidemiyor.
8: Allah'ım ya, annem de ne enteresan bir kadında. Başka türlüydü, hiç Sami abiyi kırmadı, hiç laf etmedi ama.
7: Tabii gülüm, o beni tanıyor ya, kızını biliyordu yani. Ay canım anacığım benim, o biliyordu yani benim içimin yandığını.
8: İşte takdiri ilahi.
7: He vallahi aynen, takdiri ilahi. Bak şimdi mesela annem bilse ki Meliha yıllar sonra gene Sami'yle evleniyor.
8: Görüyordur be ablam. Refika Hanım bizi görüyordur, kızlarını görüyordur bence.
7: He. İşte eğer görüyorsa orada da bir problem var demektir. Çünkü görüyorsa beni görüyor. Seni görüyor. Evet, İkbal'de görüyor.
8: Ay Allah'ım, yerinde taş dönecek.
7: Tövbe estağfurullah.
8: Hadi geç kalıyoruz, berbere gideceğiz daha. Tamam mısın sen?
7: Tamam hadi.
8: Bunları sonra yaparım.
0: Pırıl pırıl yaptı.
8: Tamam.
0: Sami abi.
1: Bu çok on numara oldu bu Halim, bu. Çok güzel oldu.
0: Heh Halim, tam bu sana göre. Çok iyi.
1: Hah bak, kalıp gibi kalıp gibi. Al bunu gidelim hadi.
0: Halim.
4: Yok Ali, vallahi içime sinmiyor. Koldan kasıyor. Bak koldan kasıyor.
0: Niye ya?
1: Oğlum kaldırma sen de, kolunu rahat dur.
4: Samap oynamayacağız mı Allah aşkına? Çifte telli, halaydır, orundur, ne bileyim ben. Böyle kazık gibi duracağım mı ben orada?
1: Oyna oğlum oyna. Şimdi yakında ben de oynayacağım.
0: Samap tamam.
1: Ya bu kaçıncı, kaç gündür Ali çok?

0: Oğlum tamam, git koluna uyan bir tane bul hadi.
1: Kardeşim bir beden büyüğünü rica ediyorum.
2: Ya oluyorsa paçası uymuyor. Oğlum o parlakmış, bu cartmış. Meryem'in gelinliğiyle bu kadar uğraşmadık ya.
0: Böyle yapıyor, böyle niye yapıyor ki düğünü?

0: Abla, gülüm hadi, berbere geç kalıyoruz. Ablamın nesi var? İkbal Hanım'a taktı yine kafayı, hadi. Dede!
1: Pehlivan! Nasılsın oğlum?
2: İyiyim. Bak karneleri aldık.
1: Geçtin mi bakayım sınıfını?
2: Evet, bak.
1: Yahu hepsi pek iyi bu karnenin.
2: Beden eğitimi değil.
1: Olsun. Sen de ataspora yapıyorsun, ona bak.
3: Baba ne?
1: Grup değerlinin torunusun sen, torunu. Al bakayım.
2: Bu ne?
1: Aç.
2: Saat.
1: Sınıfı geçme hediyesi. Ya ben Melih ablayı isterken demedim mi sana esaslı bir saat olacağım diye?
2: Sağ ol dede.
4: Hadi git, hadi.
5: Hacettin.
4: Oo Samim, nerede kaldın?
5: Ya bırak canım ciğerim.
6: Halime damatlık aldık.
4: Bugün mü?
6: Sorma abim ya valla.
4: Her şey tamam mı?
5: Az reçet.
6: Bir yağmur yağmaz inşallah.
5: Az kaldı şimdi, yağmayacaksa da yağdıracak. Sabahtan beri ya bir suç bir felaket tehlalı gibi ya adam ya.
6: Tamam Samim abi.
7: Ustam.
6: He?
7: Ustam arabalar hazır, harfleri yazdırdı.
6: Aferin oğlum, bir bakayım dur bak.
1: Ha. Güzel. Gel. Mesa.
6: Aferin be.
1: İyi. Aa ne oğlum?
7: Aha usta.
1: Ne ağası?
7: Melih ablanın babası yok mu usta?
1: Oğlum amil ismi ağa mı?
7: Ustam hep ağa mı diyorsunuz, gerçek adını bilmiyorum ki.
1: Ya bilmiyorsan bir sorsana Allah'ın tergesi.
7: Değiştiririz usta.
1: Ya oğlum neyi değiştireceksin? Yumurta kapıya dayanmış. Bir işi de düzgün yap. Bir sefer de düzgün bitir şu işini be. Ben geçen sefer sana ne dedim? İsimler yanlış yazılırsa her şey ters gider demedim mi?
7: Dedin usta.
1: Dedim. Ne oldu? Evlenebildin mi?
7: Ustam.
6: Evlenemedim seni.
1: Ustam vurma gözümü seveyim. Ağzını yüzünü kırarım lan Allah'ın terkesi. Lan gerizekalısın. Senin tevgelerin terkesi. Hani cibiliyetsiz herif. Cibiliyetsiz herif.
6: Vurma.
1: Oğlum vur.
6: Vurma lan. Cibiliyetsiz.
1: Ya ben gene de evlenemeyeceğim. Ağa yazmış ya.
6: Ali.
1: Ya Hasan baba ağa yazmış ya, böyle şey olur mu?
8: Gelin başladı ya, cesaret verildi.
9: Evet ablam, zaten haberleri var, bizi bekliyorlar.
8: Bak şurada yer var.
10: Melih Hacı.
8: İkbal Hanım.
10: İyi günler. Aynı berbere mi randevu almışız?
8: He öyle olmuş. Beni de.
11: Sen ne yapacak?
10: Gelin başı. Bana da. Birazdan mizampileye gireceğim.
11: Ablam mizampile diyor.
10: İkbal'cığım sen o minnoş saçının neresinden mizampili yaptıracaksın?
11: Aa, ablam. Bırak Seyhan'ı söylesin. Sonuçta biz randevumuzu da almıştık. Şu anki saat bizim saatimiz.
10: Önce bizi aldılar. Biraz bekleyeceksiniz sonra.
11: Fön çektir bacım. Hep böyle kabartacak mısın?
10: He böyle çok daha tok duruyor. Ayrıca benim saçım zaten kıvırcık. Değil mi Feride? Bu küçük bir rötuştur yani.
11: Tabii.
10: Melih Hacım düz fön çektir. Hem çabuk biter.
8: Fön diyor ya. Saçına düz fön çektir diyor düğün günümde.
11: Tamam ablam boş ver.
8: Hayır o minnacık saçını buklem buklem kıvırtacak. Ben düz fön.
11: Gel ablam otur şöyle. Boş ver.
10: Biz de alırlar şimdi.
11: Gel.

0: Eski bir düz.
1: Hadi.
2: Tamim.
1: Hadi Taceddin hadi.
2: Akşama görüşürüz hanım.
1: Hadi görüşürüz ciğer.
2: Bir şey lazım olursa.
1: Yok hiçbir şey lazım değil canım ciğer.
2: Hadi Taceddin
1: hadi. Hadi görüşürüz. Hadi.
2: Görüşürüz.
3: Hadi. Ustam yardım edeyim. Ya bırak. Ustam sorunu hallettim sen hiç merak etme.
2: Halletmişmiş.
4: Halim akşam beraber gidiyoruz.
2: Tamam.
1: Gecikmeyin çocuklar. Tamam. Hadi.

Ne demiş Orhan abi? Gün olur alır başımı giderim. Sonra da İstanbul'un mermer taşları. Başıma da konuyor martı kuşları. Edalım senin yüzünden bu halim. Vallahi her şey böyle başladı değil mi? Şimdi ben geleceğim de. Yani işte ne olur ne olmaz. Yine de bir... Sana son bir kere bak İstanbul'u göstereyim dur.

0: Allah'ım iyi misin sen?
1: İyiyim, iyiyim.
0: Seyhan'ım yarım saatimiz var gülüm. Aman ha, acele et.
1: Tamam ben geliyorum da.
0: Tamam.
1: Abla.
0: Ha canım.
1: Bir iki dakika. Bir şey söyleyeceğim sana.
0: Hayırdır?
1: Bu senin. Düğün hediye.
0: Seyhan?
1: Ben sana hep demedim mi? Senin karşında kıymetini bilen biri çıkacak diye. Seni sevecek. Üstüne titreyecek. Çıktı işte.
0: Seyhan'ım.
1: Halim seni çok mutlu edecek ablam. Bak benim içim rahat. Seninki de rahat olsun. Siz dünyanın en iyi iki insanısınız abla.

0: Seda kızım hadi hazırlan. Kardeşin de hazırla.
1: Değil, Zeynep abla aradı.
0: Ha gülüm.
1: Bir yanlışlık olmuş.
0: Yanlışlık mı?
1: Gidemiyorum.

0: Aziz abi.
1: Söyle Dalat.
0: Abi bugün erken çıkacağım.
1: Hayırdır?
0: Düğün var.
1: Samaman.
0: Evet abi.
1: İyi gözünü sevdiğim. Çık git.
0: Yarın görüşürüz.
1: Görüşürüz.

bunca yıl sana gülmeyen talihin utansın. Çam sakızı çoban armağanı. Yeni yılınız kutlu olsun.

gelir, kader bizi buluşturur. Gün gelir, olur ha, fikrin değişir. Bakarsın karşında yeni bir aziz olur. İsterse o gün kıyamet günü olsun. Sen o güne kadar seveceğim ben ha.

kızlarımız evleniyor. Melia, Feride, hepsinin yeri yurdu belli. Merak etme. Bana gelince senin yerini kimse tutamaz Refika.

0: Ya anacığım hadi Allah aşkına yolumuz uzun, geç kalacağız.
1: Tamam oğlum, hazırız işte.
0: Ya zamanlar bekliyor, hadi diyorum.
2: Ay sağanak yağacak diyorlar, doğru mu halim?
0: He. Yukarıdan bana hep haberler geliyor ha.
2: Ne diyor?
0: Anacığım Allah.
1: Halim.
0: Ne diyormuş diyor bir de ya, ben kızım ne bileyim ne diyor.
2: Allah Allah, meteoroloji veriyor canım, kayıt bu. Hem ne yapacağız yağmur yağarsa?
0: Zil takıp oynayacaksın kızım. Ha, bir meteorolojiye burnu sokmadık kalmıştı, o da tamam oldu ha.
1: Tamam hadi hadi.
0: Hadi bak sen gelme. Çok büyük sağanak yağacakmış. Hadi ablacığım sen gelme hadi.
2: Ya canım benim. Yalnız mecbur geleceğim çünkü ben nikah şahidiyim.
3: Nerede kaldınız be oğlum?
0: Geldik geldik. Ustam evleniyor ha Cumali.
3: İnşallah Zübeyir, inşallah. Cumali ister misin yine bir aksilik olsun?
0: Yağmur yağacak deli ama.
3: Tövbe de Zübeyir, bak vallahi yağmur yağarsa ustam onu da benden bilecek. Tövbe deyin oğlum. Tövbe. Hadi.
4: Alo. Ha Zeynep kızım. He? Yok yok. Yok Eda yok şu anda yanımda. Ney? Ne oldu? O vakit niye? Allah Allah. Anladım.
5: Ne yapıyorsun?
6: Hazır olmuş muyum?
5: Olmuşsun.
6: Olmuşum. Bir şey söyleyeceğim. Hani sen bana bir şey söylemiştin Darüşşafaka bursu ile ilgili. Onun başvuru tarihi geçti mi?

0: hoş geldiniz ablacığım benim. Hayırlısın.
1: Allah
0: hoş geldiniz.
1: Hayırlısın.
0: Biraz süre yemekle gelecek. Çiçek geliyor gidiyorum.
2: Vallahi uğursuzun laf tuttu, yağmur yağacak, yeminle yağacak. Ben sana ne diyeyim, ben sana ne diyeyim?
3: Allah'ım çek şu bulutları, kuraklık olan yere yağdır. Yapma gözünü seveyim.
4: Gitmek istemiyorum demişsin Eda.
5: Dayı.
4: Eşin Zeynep şaşırıp kalmış.
5: Gitmiyorum.
4: Ya şimdi kızım, bu kadar insan, bu senin istikbalin, her şeyin.
5: Niye? Daha lisenin bitmesine bir yıl var.
4: Eda, niye böyle bir şey yaptın kızım sen?
5: Dayı, ille de gitmem gerekiyorsa daha sonra giderim. Ama biz tam şimdi gerçekten aile olduk.

0: Sen yanımızdasın, Meli abla yanımızda. Mertcan hala çok küçük. Bana ihtiyacı var. Ben okuyacağım. Söz veriyorum. Ama biliyorsun biz çok zor toparlandık dayı. Ve tam yeniden aile olduğumuz bir zamanda ailemi bırakıp bir yere gitmek istemiyorum. Hadi nikaha geç kalacağız.
1: Sevgili konuklarımız, tekrar hoş geldiniz. Ben sözü çok fazla uzatmadan huzurlarınıza gelin ve damat adaylarını davet ediyorum efendim.

0: Nereden şimdi? Belendem ablamı niye çağırdın sen şahidin olarak?
1: Halim çünkü bizi ilk o kabul etti.
0: Doğru.
2: Belediyemize müracaatla evlenmek istediğiniz beyan etmiş bulunuyorsunuz.
3: Evet, bizde. Devam et memur bey.
2: Yazılı müracaatınız incelendi ve evlenmenize herhangi bir yasal engel olmadığı anlaşıldı.
4: Size de ne olmaz öyle bir şey?

0: 20 yıl gözüm gibi bakmışsın. Gene bak oğlum. Bu bizim için hayat geçti, çok kıymetli. Ömür geçti.
1: Sami, nereden buldun bunu?
0: Bulur. Ömür geçti. Ben senin için her şeyi yaparım. Yaş geçti. Benim ciğerim gül.
1: Sami.
2: Neredesin sen Melia'ya?
1: Buradayım.
2: Bu ne bu şimdi bu? Hem pusula yazıyorsun hem gelmiyorsun.
1: Geldim.
2: Ya 2 saattir ağaç ettin beni burada. Benim yüzüm dondu, şu halime bak ya. Olmaz böyle şey. Allah Allah. İnsan 1 saat bekletilir mi ya?
1: Ben senin 20 sene bekledim sandım. Hani niye böyle sinirlisin diyorsun ya. İşte özür dilemeyince avır tavır yapıyorsun.
2: Tavır değil de.
1: Bak 1 saat bekleyince ne hale geldi. Yağmurda, çamurda, bayramda, seyranda, milletin düğününde. İşte ben 20 sene seni böyle bekledim.
3: Yapma, yapma.

unuttum zannettin değil mi? Ben seni hiç unutmuyorum Melih. Çocuğum. Ben kendim çözemedim. Sen beni sevmedin.

0: çiçekçide başka çiçek kalmadı Melih.
1: Allah aşkına sen nereden çıktı bunlar?
0: Beğendin mi?
1: Ay bunu beğenmemek mümkün mü?
0: Yıl dönümümüz kutlu olsun Melih.
1: Yıl dönümü?
0: Mardan onu yıl dönümümüz.

0: sevgili misafirlerimiz. Artık bu kadar oturmak yeter. Gelin ve damatlarımızdan Şoray kardeşim ve Halim için benden küçük bir hediye.
1: Gülendam abla, ne yapıyorsun sen?
2: Bizim de bildiğimiz bir şey var herhalde kardeşim, değil mi?
0: Şu elimde görmüş olduğunuz demodur. Kasetim yakında tüm müzik marketlerde ve piyasalarda. Gelinler ve damatlar için. Haydi bakalım.
3: Allah canına abla sen.
0: Hadi yenge.
4: Dur Ferdi, Allah aşkına bırak sen yani, kalma bunlar
5: ya. Hadi
4: hadi. Sabah Allah aşkına ya. Ya yapmayın beni ya.

0: ne ya? Nasıl gitmiyorsun? Bak gelip fikrini değiştireceksin.
1: Ya değiştirmeyeceğim.
0: Ya Eda.
1: Ya hem bağımsızlık bırakıp nereye gidiyorum? Ayrıca sen...
0: Ya ben geleceğim ya. Ben geleceğim ki seninle söz verdim.
1: Ya tamam gerek yok işte. Ya burada beraber okuyacağız. Ondan sonra belki gideriz.
0: Ya sen... Bu çok zorlan sen benimle.

0: şerefsizim, bu sefer gelir yavrum.
1: Ay Halil'cim, sanki benim yüzüme de böyle bir damla geldi ama.
0: Uğursuz, uğursuz.
1: Yağmur geliyor.
0: He?
1: Yağmur geliyor.
0: Tamam, gel kapalı bir yer.
1: Aa, Ali!
0: Ne oldu Ali?
1: Ah, bebek geliyor.
0: Ne?
1: Ali!
0: Gel buraya otur.
1: Aa!
2: Selim abi! Aa! Bebek geliyor Halim! Bu bebek geliyor! Dur, sakin ol! Sakin ol! Nefes al. Ya Melia, ne diyorsun kızım? Bir şeyler yapsana.
1: Babacığım, ben buna ne yapacağım Allah aşkına?
2: Dur, dur, dur.
1: Bir doktor, bir hastane, hemen hastane.
2: Hastane.
3: Aa, çok zannediyorum.
4: Biraz erken değil mi?
1: Baba, ben yapabilirim. Nefes al. Nefes al.
2: Allah sana nefes
1: al. Allah sana nefes al. Allah sana nefes al.
2: Şey, Halim kapıyı aç. Halim kapıyı aç. Halim. Çabuk Halim.
1: Halim.
2: Yavaş.
1: Dayan gülüm, hadi. Hadi kızım.
2: Tamam. Tamam. Feride tamam. Tamam geldi. Seyhan geldi.
1: Tamam.
2: Aşkım arabada doğurma. Sakin ol. Arabada doğurma.
0: Ben derdim bir uğursuzluk çıkacak derdim.
5: İhbe Hanım.
6: Korkma Cabbar Bey.
5: Ya kızıma bir şey olursa?
6: Olmaz. Bak. Bak, yağmur başladı. Bebek bereketiyle geliyor. Hadi. Hadi.

0: Dayan gülüm, kurtulacaksın.
1: Allah!
0: Yanındayız gülüm, merak etme.
2: Umya, şey yap, tamam. Hadi bakalım. Tamam.
0: Biz bundan sonrasını hallederiz.
1: Ablam size gelin.
2: Ne?
1: Abla beni yalnız bırakmayın. Abla!
0: Feride.
1: Yürü abla.
3: Abi.
4: Ali çok sakin ol. Bekleyeceğiz oğlum.
3: Ya sayanında bir şey olursa?
4: Olmayacak. Sen beni duyuyor musun Ali Yaman?
3: Olmaz oğlum, olmaz bir şey ya. Dur. Yok, ben böyle duramıyorum ya.
4: Ali çok sakin ol.
3: Ali çok. Oğlum Seyhan güçlü kızdır. Kimseye bir şey olmayacak oğlum. Gel bir elini yüzünü yıkayalım. Gel.
2: Yok yok, ben burada iyiyim.
4: Ali çok.
3: Yok bir şey, yok bir şey.
2: Abi bağırıyor.
4: Bağırıyor, doğururken bağırır kadın.
3: Oğlum nefes al abi, nefes al Allah aşkına.
1: Abla! Abla!
0: Dayan Seyhan'ım.
1: Seyhan'ım az kaldı. Bir nefes daha, hadi gülüm.
5: Ali Seyhan nasıl?

0: İyi ya.
1: İçeride şey Meryem ile her kızı var. Ha.
2: Dayı her şey yolunda değil mi?
0: Yolunda yolunda kız.
3: Seyhan abla bebek mi doğuracak?
1: Evet Mertcan.
2: Allah'ım bir avazla kurtar inşallah.
4: Allah'ım sen kızımı koru.
5: Ha gayret gülüm geliyor. Bakın gülüm hadi geliyor hadi.

0: eşlerin adın Refika Zeynep, Refika Zeynep, Refika Zeynep.
1: Ciğerim, hayat sen plan program yaparken başına gelen şeymiş. Bizimki de o hesap. Meli ya, aleyh çocuklar. Hepimiz ayrı yolun yolcusuyduk. Kimimiz ayrı düşmüştük. Kimimiz hiç ayrılmayı sanıyorduk. Bir kazayla bizim hepimizin yolları çakıştı. Ve hayat ille de kendi bildiği yolda yeniden akmaya başladı.
2: Geçse de seneler, geçse sensiz yıllar, sonra bir gün bitti derken.

Bütün coğrafyamızın zor, stresli günler geçirdiği bir dönemdeyiz ve bugün size bugünlerin üstesinden psikolojik olarak gelmenizi kolaylaştıracak bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Psikolojik esnekliği ve psikolojik olarak güçlü kalmayı konuşacağız. İnsan hali az sonra başlıyor.

0: Şimdi tabii zor günler geçiyoruz diye başladık işe ama geçen hafta burada çok güzel bir program yapmıştık. Matematiği, felsefeyi ve matematik ve felsefe gibi iki güçlü alanın psikolojiyle ilişkisini anlamaya ve konuşmaya çalıştık. Hakan Çörekçioğlu ve Burak Karabey'di konuklarımız. Hatta Burak Karabey'in profesörlüğünü de orada kutlamış olduk. Şimdi bir isterseniz bakalım geçen hafta hocalarımızın son sözleri neler olmuş? Ben haftaya program nasıl başlasın dediğimde bakalım neler demişler. Şimdi sen bugünkü konuştuklarımızla ilgili son bir kapanış, birkaç cümlen ne olur? Haftaya bunlarla başlasın program.
1: Aslında konuştuklarımızın özeti niteliğinde bir şey söyleyeyim mi? Ben en son şunu söyleyeyim. Evet, hakikaten yepyeni bir paradigma değişiminde yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten uzun zamandan beri insan nedir sorusunu cevaplandırmaya çalışıyoruz. Şimdi belki de en temel, gelecekteki en temel sorunlarımız insan ile yapay zeka arasındaki ayrımı nasıl çizeceğiz problemine dönüşecek. Ben biraz bu yapay zekanın sosyal, politik ve kültürel alana yansımaları noktasında pesimist olanlardanım. Ama yine de ben insana güveniyorum. Onu da söyledim. İnsanın yeteneklerine de güveniyorum. İnsan bir şekilde bu problemi de çözecektir diye düşünüyorum. Böyle bir problemle, olası bu problemin şu anki gelişmeler, gelecekte olan gelişmeleri en azından haber veriyor bize. Diyerek bitireyim o zaman son sözümü.
0: Harika bir son söz. Hemen Burak Karabey'e dönüyorum. Bugün gayet romantik ve duygusal genç bir adamlarız. Nasıl başlasın haftaya Burak? Hangi sözlerine başlasın önümüzdeki haftanın?
2: Ya bir matematik eğitimcisi olarak geleceğin eğitimine, yani geleceğe nasıl çocuklar hazırlamalıyız noktasında belki tarihte ilk defa bu kadar boşluktayız. Yani 5 yıl sonra hangi meslekler kalacağı tartışılıyor. Geleceğe yönelik birçok kaygı var. Çok kısa zaman konusu var. Yani 1 yıl sonra 2 yıl sonra birçok değişim olduğunu görüyoruz. Ama yapay zekada da benzer şeyi gördük. Bir kere erken dönemde özellikle oyunculuğu arttırmamız lazım. Çocukların oyunlarla birlikte öğrenmelerini arttırmamız lazım. Bunun yanında düşünme noktası, yani sorgulama noktası, hem felsefi açıdan hem matematiksel açıdan hem bilim açısından tekrar merkeze alınmalı ve doğrudan çözümlerin değil aslında eleştirel bir zihnin gelişimine giden bir eğitime hızlıca dünyada geçileceğini düşünüyorum. Çünkü çözmek meselesinde değiliz artık. Artık daha böyle orijinal düşünen, fikir üreten, bütün topluma bunun yayılmasını sağlayan bir eğitim modeli şart. Yani ona doğru gitmek zorundayız. Ha şimdi bunu nasıl yapacağız derseniz, yani yapması çok zor. Şu an gelecekle ilgili çok ciddi gelişim hızı var. Fakat bizim insanda yavaş yavaş bunu oluşturmamız lazım. Çocuklar oynamalı,

0: Bir de teknolojilere asla geri kalmamaları lazım. Teknolojide güncel olmaları lazım.
1: Müthiş son cümle. Evet efendim, güzel bir programdan yine güzel bir programa geçiş yapıyoruz. Konularımız ve gündem bazen tabii çok sevimli, çok neşeli olmayabiliyor. Ama mevzu zaten bu zorlu günlerde güçlü kalabilmek. Psikolojik sağlamlık ya da psikolojik esenlik diyoruz. Konuklarım birçok açıdan bu beceriye bence fazlasıyla sahip. Hem mesleki açıdan hem de kendi yaşamlarında hep esenlikli gördüğüm iki sevgili dostum var stüdyomda. Sinem Bilgen Hocam, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Sizi tekrar burada görmek harika.
2: Teşekkür ederim.
1: Keyfiniz yerindedir inşallah.
2: Herkesin olduğu kadar.
1: Çok da değil.
2: Çok da değil. Doğru.
1: Ama çok da iyi görünüyorsunuz. Gerekirse.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bir şeyde güç kalmaya çalışıyoruz.
2: Evet, bu da değer.
1: Evet, kesinlikle.
2: Bu da bir değer. Doğru. Buraya gelmek de bir değer. Belki burada söyleyeceğim bir şeyin insanlara ufacık da bir olsa bir faydası olmasını bilmek de bir değer.
1: Evet,
2: bunu
1: hoş
2: yapmazsak
1: geldiniz.
2: Bunu hayat devam etmiyor.
1: Ayağınıza sağlık. Ve İbrahim Bilgen Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Özlemiştik. Bir araya geldik. İyi ki programımız var. Görüşebiliyoruz. Şimdi hocam, içinde bulunduğumuz zaman biraz tabii ki böyle karışık ve şöyle, ben programdan önce bir hesap yaptım, size de söyledim. Bu 7 Ekim olayından sonra yıl 2023, hatta bunun üzerine konuşurken ben dedim ki 2024'tü. Çünkü böyle geçmişte bir referans aldığınızda yani of diyor, o kadar zaman geçmiş mi gibi hissediyorsun. Sonra bir baktı 2023, ne kadar geçmiş yani. İsrail'in bu Filistin üzerine bu saldırıları yapmaya başladığı tarihten baktığınızda 30 aydır bizim bütün coğrafyamız stresli bir savaş teyakkuzunda bir nevi. Ve bunun da gün gün belki fark etmediğimiz ama toplamda insanların psikolojisi üzerinde etkileri olabileceği aşikar. 30 ay dediğimizde de bu aynı zamanda uzun süreli stres kaynağı belki. Şöyle baktığımızda psikolojik sağlamlıkla bu 30 aylık süreci bir arada düşündüğümüzde kim güçlü kalabiliyor, kim kalamıyor gibi, böyle psikolojik sağlamlık nedir üzerinden bir giriş yapabilir miyiz?
3: Şimdi bunu hep konuşuyoruz. Yani psikolojik sağlamlık ya da psikolojik güçlülük deyince Türkçe'de ki dilimiz güzel tabii ki ama yani yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Sanki duyguları göstermiyor olmak ya da ne kadar ayakta kalacak olursan o psikolojik dayanıklılık ya da güçlülük gibi. Şimdi psikolojik esneklik diyeceğim ama esnekliği de sanki her şeyi böyle gelsin gitsin, hayat boş ver, her şeyi boş ver gibi algılanıyor. Alakası yok. Çünkü esnek olan şeydir dayanıklı olan. Bugün deprem geçirmiş bir ülkeyiz ve depremin içerisinde de tabii ki binaların sallanması bizim en büyük korkumuz. Tabii ki bir fay hattımız var ve fay hattı sallandığında, kırıldığında üstündeki yerküredeki binalar sarsılacak. Sarsıldığı zamanda da binalar sallanacak, titreşecek ve biz geceliğin uykumuzdan o titreşimle uyanacağız ve çok korkacağız. Bu bir travma. Yani biz o deprem fay hatlarını nasıl yok edemiyorsak, Japonya, Türkiye, biz burada doğduk. Peki bu ülkeyi, ya bizim altımızda deprem fay hattı var, bu ülkeyi terk ediyoruz, nasıl diyemeyeceksek bayrağa, millete ve doğduğumuz toprakların getirdiği maneviyata sahip çıkabilmek adına ve bu değerimiz bizim. Bunun nurunda ölmüş bir her toplumuz. Ve ülkemizde kalacağız. Buna devam ediyoruz değil mi? Bir yeri terk etmiyoruz ve burada kalıyoruz. Ve burada kaldığımız süreç içerisinde de biz diyoruz ki evet, deprem olabilir çünkü bunun altında bir fay hattı var. Şimdi bu sallandığında, kırıldığında binalar sallanıyor. O zaman ne oluyor? Uykularımız kaçıyor. Çarpıntılarımız oluyor. Korkuyoruz. Ağzımız kuruyor. Panik oluyoruz. Anksiyete, kaygı, endişe, panik atak. Bunların hepsi bulgu, semptom diyoruz. Binanın sallanması kadar doğal olan şeyler. Çünkü bir deprem oluyor. Bir sosyokültürel, bölgesel bir olay yaşıyoruz. Bunu pandemide yaşadık. Şimdi savaşta yaşıyoruz. Depremde yaşadık. Peki burada bu binayı yıkılmamasıysa amaç, hayatta kalmaksa, bu binayı yıkılmamasını sağlayan nedir? Raylı sistemler, diğerleri, binanın daha esnek olabilmesi. Bina ne kadar esnek olursa bina o kadar sağlam ve yıkılmayacak anlamına gelir. O zaman bizim de burada esnekliğini insanların arttırmaya çalışıyoruz. Dayanıklılık derken niye bu kadar uzun anlattım? Çünkü dayanıklılık deyince halkımız ağlamamayı, hep gülmeyi, mış gibi gözükmeyi, güçlülükse böyle bir şey yok.
1: Bir beton bina bunu, gibi değil
3: tabii,
1: mi?
3: Öyle bir şey yok. Şeyler, öyle mi? Bir şey yok. Senin içerisinde deprem geldiğinde, işte biz depremi yaşadığımızda o gece yarısı Allah kimsenin başına bir daha vermesin. Yani o bir felaket.
1: Evet.
3: Yani

0: odaklı, daha para, daha gösteriş, dünyada olup giden, cebimize hiçbir şeyi koyamadan bu dünyadan göçüp gideceğimiz şeyleri için hayatımızı veriyoruz. Ama bu hayatta yanımızda alıp kefenin cebinde götürebileceğimiz şeyler bu dünyada hayat değerlerimiz, maneviyatımız, bu manevi değerlere sahip çıkmak.
1: Onları
0: manevi
1: ihmal ediyoruz.
0: İnsan insana sahip çıkabilmek, insana saygı gösterebilmek, güvende olabilmek, adalet olabilmek, yani sevgi dolu olabilmek, şefkatli olabilmek, destekleyici olabilmek. Ya bugün aile bizim değerimizse biz aileye, bize para verdiği, bize bir çıkarımız olduğu için mi seviyoruz? Ya aile ailedir. Ailemizi seviyoruz kardeşim. Sen ne diyorsun deriz. Bayrağı, milleti, bunlar bir değer. Evet. Ve bu değerler için biz ölürüz. Hiçbir şeyi getirmeyiz. Değer odaklı toplumlar yetiştirip biz psikolojik deprem anındaki içsel sallantılarımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı, belirtilerimizi bir hastalık olarak görmeyerek onlarla birlikte hayatta bunlar olduğunda, savaştı, her şey olduğunda ayakta kalabilecek esnekliği biz insanlara öğretebiliyoruz. Ve bunu öğretirken illa herkesin terapiye gelmesiyle de değil. Bakın, gerek benim insanlara faydalı diye çektiğimiz, herkesin yaptığı videolarda, şurada insanlar orada okuyup altına yazdıklarında sanki bir psikoloji öğrencisi gibi söylenenleri anlıyorlar. Ya hiçbir almamışlar ama öyle güzel anlıyorlar ki. İnanın, esneklik demek bulguların, düşüncelerin yok olması değil. İnsani özelliklerimizle birlikte bu hayatta olabilecek her şeyle birlikte değerlerimizle kalabilmek demek. Bunu sağlayabilirsek, ki sağlanıyor. Bunu insanlara öğretmek bizim mesleki borcumuz. Bizim mesleğimiz bunu gerektiriyor.
1: Evet.
0: Biz insanlara bunu gerçekten öğretmemiz lazım. Hele şu dünyada, hele şu toplumda. O yüzden hep sayımız inşallah bu konuda artacağını umut ediyorum ben. İşte biz de bu yüzden öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah.
1: Bakalım. Hocam, sen tabii bir yandan gece yarılarına kadar da kendi biraz da Türkiye'deki tarafına kendi adını verdiğini artık öyle düşünüyorum. Sen pek böyle şeyleri sevmezsin ama dünyada da en önemli isimlerinden biri olduğun ve beraberce bu noktaya belki Türkiye'de çok hızlıca büyüttüğünüz bir terapi ekolünün de temsilcilerisiniz. Benim orada bildiğim temel isimlersiniz. Ve şöyle zorlu günlerde de sanki biraz daha ön plana çıkıyor gibi görüyorum o terapi modelini. Biraz Sinem Hocam, şimdi İbrahim Hocam dedi ki bizim böyle bir görevimiz var. Yani işte psikologlar, psikiyatristler ya da ruh sağlığı uzmanları özellikle böyle durumlarda insanların çok güçlü, zor kırılır değil de kolay esneyebilir hale gelmesi ama bunu da psikolojik olarak yapabilmesine ne kadar önemli olduğunu söyledi. Çünkü zorluk hiç bitmeyecek. Peki AKT'ta siz belki açılımını da söylersiniz. Bu iş nasıl ele alınıyor?
2: AKT'ın açılımı kabul ve iki şekilde geçiyor. Kabul ve adanmışlık terapisi ya da kabul ve kararlılık terapisi.
1: Adanmışlık ve kararlılık.
2: Biz adanmışlığı tercih ediyoruz. Çünkü karar vermek, bir adım atmak demek değil aslında. Diyet gibi. Nasıl? Her gün biz diyet yapmaya karar veriyoruz.
1: Davranışsal bir şey yok orada.
2: O yüzden adanmışlık ama genel bilinen ismi kabul ve kararlılık terapisi diye geçiyor. Yani herkes öyle biliyor. Şöyle, yani psikolojik esnekliği sordunuz. Psikolojik esneklik aslında var olan bir şeyi, yani şimdiki an farkındalığıyla olduğu haliyle değil, yani söylenilen ya da sözel haliyle değil, olduğu haliyle kalabilmek, yargısızca kalabilmek, şimdiki anda kalabilmek ve bizi değerlerimize, yani bizi neden bu hayatta var olduğumuz şeylerde değerlerimiz. Bu
0: biraz sonra onu bir örnekle anlatırız daha sonra.
2: Onları doğru ilerletecek davranışları seçmek, sürdürmek ya da götürmeyen davranışları değiştirmek demek. Ama bu İbrahim'in dediği gibi, İbrahim Bey'in dediği gibi, hani böyle baş eğmek, boyun eğmek değil. Farkındalık ve kabul kavramları çok aslında kıymetli kavramlardır. Bizi alıştığımız, insan zihninin alıştığımız düzenden çıkarır. İlk başta kolay gelir. Anlatması kolay gelir ama anlatılmaz, yaşanır bir şey bu deneyim. Çünkü şu an bütün dünya, sadece biz değil, bir tehdit altındayız. Herkes bir tehdit hissediyor ve hepimizin bildiği gibi tehdit olduğunda, tehdit uyaranı olduğunda bizim davranışlarımız hem sertleşiyor hem katılaşıyor ve daralıyor.

0: Oran.
1: İşte bizim amacımız bunları görmezden gelmek değil. Bunlarla birlikte nasıl ilerleyebileceğimizi, esneyeceğimizi, perspektifimizi genişletmeyi gösterebilir.
0: Onlar da doğal tepkiler çünkü.
1: Tabii ki yani dışarıda tehdit oldu. Tabii yani dışarıda tehdit dışarıdaysa bizim davranış kalıbımızın daralması, yani deprem olduğunda işte yaşam üçgenini oluşmak, bunlar kısıt davranış
0: kalıbı. Ya da oluşturamamak.
1: Oluşturamamak. Yani bunlar faydalı işlevsel şeyler. Evet. Ama tehdit içeride, deprem geçtikten sonra bile hala ben orada deprem yaşamıştım diye evden çıkmamak, ya deprem olacaksa diye evden çıkmamak, işte katılık dediğimiz şey.
0: Evet. Şimdi o zaman ben şöyle düşünüyorum. Çok fazla gördüğüm bir mevzu var. Güçlü olmak, ağlamamak. Güçlü olmak, işte sert rüzgarlara karşı hiç eğilmeden durmak. Bu gibi bir katı bir gücün tersinde bir yere, duruma göre güçlü kalabilmeyi, biraz yani durumu değerlendikten sonra pozisyon alabilmeyi katıyoruz.
1: Tabii ki
0: gibi
1: bağlam dediğim şey, yani o ortam, o bağlam ne gerektiriyorsa o davranışı seçme özgürlüğü aslında.
0: Yani burada aslında Anadolu'nun genel kabulünün dışında da yeniden bir güç tanımı var sanki. Yani güç tanımı Anadolu'da biraz daha o zaman kendi zayıf yanını göstermemek, yarını göstermemek, her şeye rağmen bu vakur halde durabilmek falan gibi tanımlar var. Biz hocam Yeşilçam'da da böyle gördük. Yani bütün o Cüneyt Arkın'ların, şunların bunların gibi çok büyük oyunculardır. Saygımız sonsuz, başımızın tacıdır yani tabii ki, ama orada da böyle hani o güçlü adam her durumda güçlü adam. Yani aşk yaşarken falan da güçlü adam. Hep böyle kodlar. O zaman biraz yanlış öğretilmiş bir tarafı var sanki, değil mi bizde bunların?
2: Ya şimdi genellemek çok doğru değil. Şimdi bizim bahsettiğimiz bu kabul ve adanmışlık terapisi dünyanın en mükemmel terapisi falan gibi egolu bir yerden konuşmuyoruz. Biz insanın sağlıklılığı ve esnekliğini arttırabilecek her türlü bilimsel gelişmeye biz kucak açıyoruz. Hmm. Ve dolayısıyla bugün akt, yarın bakt, yarın bir gün tak, tabii, başka bir şey olur. Tabii. Yani ne fark eder?
0: Olabilir,
2: ama gelinen nokta şu ki, yani 30 ayrı üniversitenin oturup bir arada birleşip, ya nedir bu insana en iyi gelen sağlıklılığında faydalı olabilecek yöntemler deyip 52 bin küsur yayını tarayarak ortaya çıkardıkları, insanı insan yapan 6 tane noktayı birleştirip bunlar üzerinde gidildiğinde, zaman içerisinde ölçüldüğünde insanların beyninde dahi nöroplastisitel değişikliklerle esneklik oluşabildiğini görüyoruz. Hı hı. Neye dayanıyor? Hocam travma anında dikkat daralır. Hı hı. İnsan katılaşır ve sadece o noktaya fokuslanırsın. Hı hı. Yani şöyle bakarsın bak birikten.
0: Çünkü orada halledilmesi gereken bir şey görüyor.
2: Biz bunu, şimdi şöyle bir şey. Hangi terapi modeliyle ilgilenirsen ilgilen. Hayvanlar dahil, insanlar dahil birisine beh diye bağırdığın zaman önce bir... diye tabii, şöyle bir kalırsın değil mi? Var, donarsın tabii, yani. Tabii. Bu nedir? İşte savaş kaç don sistemleri anlatılır durur bize. Ama bu eski hayvani tarafımız. Yani hepimizde olan şey. Ama Allah zaman içerisinde işte etin denatür olması, ateşin çıkmasıyla birlikte artık bizlerin beyinsel yapılarında da değişimler ortaya çıkınca dil ortaya çıkıyor. Yani konuşma yeteneği ortaya çıkıyor. Ve konuşma yeteneği ortaya çıktıktan sonra maalesef kullanabilirsen lütuf, kullanamazsan çok affedersiniz, lanetimiz olmaya başlıyor. Örnek, atom bombasını bulan da bir insan zihni, atomu nükleer tıpta kalkıp kanser tedavisi kullanan da bir insanın zihni.
0: Evet, tabii.
2: Dolayısıyla insanın zihnini İnsan için hayırlı şekilde kullanabilecek zihinleri yönetebilmek insanın en önemli özelliği. Ama bir bebek dünyaya geldiğinde kötü gelmiyor hocam. İstediğin kadar biyolojik çalışmaları, genetik çalışmaları, hep sınıfta kaldı.
0: Evet.
2: Epigenetik denen bir şey var. Yani ne bu? Çocuğu alıyorsun, ikiz genetik yapı, sen de biliyorsun bunları. Birini bilmem X aileye çok kötü bir ailede yetişiyor, birisini çok iyi. Çocukların geleceklerinde geldikleri nokta çok farklı. O zaman çevre faktörler gerçekten çok önemli çocuğun gelişiminde. Tabii. O zaman dil devreye girdikten sonra bizim için bu travmatik olayı, yani o amigdalanın, yani travma anındaki ses, koku, sallantı, diğer şey, işte sigara kokusu, ne varsa her şeyi beyin o travma anında hafızaya alıyor ve ona benzer uzaktan yakından en ufacık bir ihtimali dahi kombinasyonunu alıp modern zihnimiz bize sözel iletilerle gelecekte bu olabilir ha diyor. Buna da biz kaygılanıyoruz o olarak.
0: Ve burada bir tekst
2: şimdi kaygı problem değil ki. Zihnin bunu demesi de problem değil, çünkü onun hayatta seni tutmaya yarıyor.
0: Evet. Bu esnada bir önlem.
2: Buraya kadar harika. Ama işte üçüncü kuşak terapilerde, travmalarda ne yaparsak yapalım, düşünce değişse dahi duygusal asosyasyonlardaki olan o değişikliklere etki edebilecek bir sistem bulundu. Bu ne? İşte bu mindfulness, böyle değil esasında.

0: ana gelebilmek ve şefkat hocam şefkat. Hı-hı. Bugün şefkati içerisinde büyümüş ailelerin çocuklarında duygularını regüle edebilmek çok fazla. Yani bebeğimizi alıp da canım yok bir tanem benim deyip şefkatle sarılıp orada büyümüş çocuklar ileride öfkeyi, paniği, kaygıyı regüle, kendini sakinleştirebilme yetenekleri beyinsel olarak çok fazla. Evet. Güvensiz ailede yetişmiş insanlarda bu olmuyor. O zaman ne oluyor? Daralıyor. En ufacık bir travma olayında bu insanların verdikleri reaksiyonlar normal insan, ya normal demeyeyim, anormal çok yanlış olacak. Güvenli ortamda yetişmiş insanlara göre çok daha dar bir çerçevede panikler, öfkeler, anksiyeteler, bağırmalar, camdan aşağıya atmalar kendine. Şimdi herkes depremde camdan aşağı atmıyor. Bazıları atıyor.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bunların hepsi çok normal. Biz üçüncü kuşak terapilerde anda kalabilmek, değerler uğruna adanmış eylemler ve en önemlisi ise şefkat odaklı yaklaşımlar ile davranışın ortaya çıkardığı bu daralmayı açabiliyoruz, esnetebiliyoruz. Yani şu oluyor, diyor ki evet bir savaş var, bir deprem var, ben hayat değerlerim yolunda şimdi bu çekirdek ailem ve bu bulunduğum değerlerim, ülkemde kalmak, diğerini yapmak, elimde gelenleri yapabilmek, her neyse değeri o kişinin, o doğrultuda stratejileri alabiliyor ise, kaygı, stres duyarak da olsa ve değerleriyle, buradakiyle temas ederek bu hayatı yaşayabiliyorsa, bu adam mezar taşına sen bu uğurda öldün dediklerinde helal olsun be bana, ölümüm de böyle olacaksa başka ne isteyeyim Allah'tan diyebilirsin.
1: Peki burada bu anlatımınızda çocukluk dönemine döndürdüğünüz bu hikayenin yeniden değiştirilebilmesi, o kişi için yeni bir dünya mümkün mü?
0: Kesin kes. Yani şefkatli benlik dediğimiz sende var, bende var, Sinem Hanım'da var, izleyicilerimizde var. Kimsenin haberi yok ama.
1: Zaten bu potansiyel
0: hocam,
1: olarak
0: hayatımız mevcut. Boyunca ya sevgiliden, ya eşten, ya kocadan, ya başkasından bekliyoruz. Ya bu sende var.
1: Sende var. Öz şefkat dediğiniz şey değil
0: bak, mi? Bak öz şefkat kendini okşamak falan değil hocam. Değil. Yani insanın kendiyle temasını, o çocuklukta acı çekmek. Şefkat ne? Şefkat dediğimiz şey başka bir kişinin çektiği acıyı hissedip o acıya destek olabilme motivasyonu.
1: Tamam.
0: Evet. Ve dolayısıyla benim bu şefkati dışarıdan bana gelecek diye ömrüm boyunca bekleyip alacağımı alamadan ölmek yerine şimdi burada bende olan yapıyı kendime vererek hayat değerlerime bu takıntı, düşünce, stres, kaygıyla uğraşmadan onlarla birlikte buraya adım atıp önemli olanlara devam edebilecek olsam benim mezar taşıma ne için öldüğüm yazar.
1: Evet.
0: Herkes bu şekilde ölmeyi nasip etsin.
1: Evet.
0: Yani niye? Biz düşünceyle, duyguyla uğraşırken bir kez geldiğimiz dünyayı sadece kaygının doğrultusunda hayatı bitirerek uğraşıyoruz. Kaygı, demin söyledim, bir travma anında bir problem varın bir insani duygusudur. İnsani duyguya verdiğin reaksiyon acılı olur. Ama sen bir ana gelip onunla birlikte o saniye senin için önemli olanlarla birlikte adım atmak. Siren çalıyor çocuklar. Ayşe aynı. Bu çok korkulu bir şey. Sanki böyle biz uzaktan anlatırken hiç de hoşuma gitmedi dediğim cümle. Belki izleyicimiz diyor ya şimdi oradaki insanların yaşadığıyla. Hocam demin söyledim. Pandemi zamanında dedik ki ya oraya gelir bize gelmez. Evet. İnşallah gelmez. Hiçbir şey. İnşallah dünyada barış olur. Hiç kimseye gelmesin. Temennim bu. İnşallah herkes hayat değerleri yolunda devam eder. Onunla bununla maddi olaylarla uğraşmak için bu kadar insanın yok olmasına nasıl müsaade edildiğini bir saniye düşünebilir inşallah. Ben bunu umut ediyorum. Ama bu bizim başımıza da geldiğinde biz kendi hayat değerlerimiz doğrultusunda bu hayatta olabilecek davranışları yaparız. Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp kimse bir yere kaçmaz.
1: Bence de öyle. Eminim ve yani. Bunun
0: en basit budur herhalde.
1: Başımıza gelebilme ihtimaliyle ilgili de kafamızın bir tarafında planı, programı, stratejiyi ve önlemleri oluşturmamızda tabii kritik bir zihin sahibi bir canlı olarak diye düşünüyorum. Peki bu psikolojik esnekliği, psikolojik sağlamlığı akt gözünden az önce değerli hocam size sordum. Bu arttırılabilir bir şey mi sizce?
2: Tabii
1: bu. Mesela ben 30 aydır böyle bir zorluk içindeysem buna ihtiyacım var. Bunu arttırmak için hangi başka psikolojik faktörler devreye girebilir sizce?
2: Yani bu kas gibi bir şey gibi düşünün. Yani siz nasıl bir vücudunuzdaki zayıf bir kası geliştirmek için salona gidip ya da kendiniz, hı hı, hiç önemli değil, çalıştırıyorsanız, hı hı, bu da geliştirilebilen bir kas aslında.

0: Yani bu öğrenilen bir şey. İnsan zihni öğrenmeye çok açık bir şey. Tamam, tehdit alındı, biz daralıyoruz dedik ama biz genişlemeye de varız. Çünkü bu tamamen aslında öğrenilen bir şey, öğrenilebilen bir şey. İlla bunun için gidip terapi almana da gerek yok. Ama bu insanlara öğretilebilecek bir şey ve böyle zamanlarda gereken bir şey. Yani biz terapistiz ama şu an şu durumda ben de televizyona baktığımda o şiddet haberlerini, savaşı, cinayetleri görünce ben de kendimi çok huzursuz hissediyorum. Ben de mutsuzum. Mutsuzluğumu hissediyorum, üzülüyorum onlar için. Ama bu ben duygularını tanımlayabilmek de bir esneklik. Onlardan çünkü bizim aslında bütün duygularımız, bütün düşüncelerimiz, bütün hislerimiz bizim için orada var. Onları iyiymiş, kötüymüş, işte olumluymuş, olumsuzmuş etiketini veren de biziz aslında. Utanmak kötü bir duygudur değil. İnsanlar utanmasaydı nezaket olmazdı.
1: Tabii.
0: Korkmak kötü bir şeydir. Korkmasaydık kendimizi tehlikeden koruyamazdık.
1: Hayatta kalamazdık.
0: Hayatta kalamazdık. Kaygılanmasaydık belki sevdiklerimiz için önlemler alamazdık. Önemli olan bunu nerede ve yani önemli olan şu içeriklerle değil. Onlarla olan ilişkilerimizi değiştirmeye çalışmak. Kaygılanıyor. İnsanlar şöyle diyor. Hocam ben çok kaygılıyım. İşte bu kaygı ne yapıyorsun? Alkol alıyorum, işte ilaç içiyorum. Ondan sonra işte sürekli doktora gidiyorum. Ne işe yaradı senin o zaman?
1: Kendine zarar verdin.
0: İşte ben diyet yapmak istiyorum. Ama işte biraz daha onu yiyorum. Biraz da sonra ondan sonra suçlu hissediyorum. Utanıyorum, tekrar yiyorum.
2: Sinem, burada bir şey söyleyeyim, hemen lütfen devam et. Bu Sinem'in söylemiş olduğu, Sinem Hanım'ın söylediği her şey duygu regülasyonu.
1: Evet.
2: Yani insanın kendi kendine bulduğu bir nevi işlevsiz duygu regülasyon sistemleri.
1: Evet.
2: Bugün bozukluk diye yazdığımız, konuştuğumuz çoğu şey öfke kontrolü, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları, uyuşturucu kullanımı diye. Bunların hepsi insanın bir nevi çocuklukta yaşamış olduğu travmatik olayı sergileyen bir hayat olayı karşına çıktığında kendini regüle edebilmek için yaptığın işlevsiz, hayat değerlerinden seni daha da kötüye götüren, anında rahatlatıp uzun vadede seni yerle bir edip Jack duygu regülasyon stratejileri.
1: Sizin dediğiniz gibi bir oh dedirten ama sonra ohun başına daha büyük dert açtı.
2: Bitirten bir olay, çok özür dilerim.
0: Yok, tamam abi. Yani burada şöyle bir şey var. Hani biz söyleriz. Aslında güzel bir deyim. Kaçan kovalanır.
1: Evet.
0: Siz ne kadar kaçmaya çalışırsanız o da sizi o kadar kovalayacak. Çünkü beynin, zihnin unutma diye bir tuşu yok.
1: Bir durmak lazım.
0: Silmek diye de bir tuşu yok. Öğrendiği her şeyi bizi hayatta tutmak için niyeti de kötü değil. Toplar, çarpar, ekler ki bizi hayatta tutabilsin. İşte önemli olan o gelene, siz kötü kelimesinin, bakın kötü kelimesinin anlamını bilmeseydiniz, kötü kelimesi sizin için bir şey ifade eder.
1: Yok, hayır, kötü tam böyle ayrıştırmakta zorluk çekerdik. Dilin kendi oyunları
0: Dilin
1: var.
0: Kendi oyunları var, çok ilginç bir şekilde bu.
1: Evet, peki biz duygumuzu fark ettik ve birine ifade etmek durumundayız yani. Duyguyu kendi kendimize yaşamak mı yoksa birine ifade etmek mi? Psikolojik esneklik için diğerlerine ne kadar ihtiyacımız var? Hani bir sosyal destek gibi bir kavram var ya, oradan bakarsak.
0: Bir kere insanın en yani zorlandığı yer izolasyondur. Pandemide bunu gördük, özellikle yaşlılarda.
1: Evet.
2: Yani yalnız kalmak.
0: Yalnız kalmak, izole olmak, yalnızlaşmak bir insan için en yani tehlikeli durumlardan biri. Tamam, duygunu fark ettin, evet, ama bunu paylaşman da lazım.
1: Tabii.
0: Sosyal bir şey. Sosyalleşmek insan için, biz ne dedik? Biz biyopsikososyal bir varlığız. Tek başımıza kendimizden ibaret değiliz. Tamam, biziz ama başkalarına her zaman ihtiyacımız var.
1: Evet. Tabii bir de bu hikayeler şimdi şöyle aktarılıyor bir şekilde. Şöyle bir kabaca baktık programdan önce. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ortak bir saldırı yapıyor. İsrail'in 10 milyon bir nüfusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 350 milyon bir nüfusu var. Toplamda 360 milyonluk bir şey çıkıyor. Saldırdıkları o koskoca İran 93 milyonluk bir nüfusa sahip. Orta Doğu'nun en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Bunlar birebir etkileniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Lübnan işin içinde. Burada da toplamda 510 milyon kişi var. Şu anda aktif. Yani savaşın içinde olan 506 milyon. Diyoruz ki biz de aslında savaşın bir şekilde içindeyiz. Bu işin ekonomik tarafı var, turistik tarafı var, tarım, birçok alanda savaşın içindeyiz. Ama hocam 506 milyon,

0: 510 milyon deyince bu sayı mesela kulağa bile az gelmiyor. Yani çok fazla, çok geniş bir kitle. Peki bu bir takım miraslı olarak da muhtemelen aktarılıyor. Şeye nasıl bakıyorsun? Yani işte o Filistinli çocuğun 50 yıl sonra mesela her şey düzeldi ve bir barış iklim var. 50 yıl sonra zihinden bu silinebilir mi sence? Ya da hani o adanmışlık tarafına baktığımızda bu düşmanlık da sürer mi sence? Nasıl bakıyorsun İbrahim Hocam bu olaya?
1: Hocam silinmek kelimesini de önce bir açmamız lazım. Aha. Yani siliyorum, cifle cilalıyorum. Böyle bir şey beyin için yok. Zihin unutmaz hiçbir şeyi. Evet. Yapmayın. Hı-hı. Yani bunu genelde söylüyorlar. Bu çok yanlış. Zihin bazı şeylerin üzerini kapar. Özellikle travmaların üzerini kapar. Hı-hı. Her gördüğün travmaya dokunmak da doğru değil. Kabuk tutan yarayı kaldırırsan kanama başlar ve yara iyileşme süreci sıfırdan geri başlamış olur. Bırak yara kabuk bağladıysa düşebilir. Ama işimiz bugüne getireceksek o kişinin önünde bir engel varsa biz travmayla çalışmaya devam edebiliriz. Evet. Şimdi silmekten öte o çocukların geçmişinde yaşadıklarını bu çocukluk süreçlerinde demin anlattığım ailesinin ona sağladığı duygu regülasyonu, kendi bu savaşla ilgili olan bir bomba düşmede kendini nasıl sakinleştirebiliyor? Hı. Sakinleştirebilmek demek korkmamak demek değil. Ya 100 kişiye bomba atılsın 100'ü de korkar.
0: Tabii bu
1: korkmayan anormal olan budur. Bakın evet, korkmamayı biz korkmayı anormallik diyoruz da tabii, korkmamak anormal.
0: Normal.
1: O yüzden kesin kes ama kesin kes bu normal bir şey. Peki kimler unut ileride hayatında bu yaşadıkları nedeniyle kalkıp da şimdiki hayatında hayatta olma amaçlarına gitmekte zorluklar yaşayan insanlarda problemler ortaya çıkabiliyor tabii ki. Hmm. İşte o insanlara biz geldiğinde nasıl kendilerini regüle edebilecek o küçük eskideki travmayla olan ilişkisini değiştiriyoruz. Sinem Hanım demin bir şey söyledi. Hmm. İlişki değiştirmek. İlişki değiştirmek böyle çok garip bir kelime geliyor. Hmm. Ne demek bu? Ben bir şeyi gördüğümde kaçıyorsam bu bir ilişki. Hı hı. Ya bununla benim aramdaki ilişki ne oldu? Şu an uzaklaştım.
0: Uzaklaştınız. Aha.
1: Acı veren şeyden kaçar mısın, yaklaşır mısın?
0: Kaçarız. Akılcı olan.
1: Biz hayvan olsaydık birisi bize vurduğunda acır ve elimizi çekerdik değil evet, mi? Tabii. Ama biz öyle bir varlığız ki sözel uyaranlardan da acı hissediyoruz.
0: Hı, tabii.
1: İnsan olmak tabii. Çok zor hocam. Tabii. O yüzden insan ben ya kanser olursam düşüncesiyle kanser olduğundaki reaksiyon bile aynı olmuyor.
0: Evet.
1: Kanser olduğunda bir gün iki gün elbette üzülüyor. Kimsenin Allah başına vermesin. Verenlere şifa versin. Anladım. Ama böyle bir durumda kişi daha uzun devam edip ne yapacağım şimdiye gidiyor. Hmm. Bir evet. Yas dönemi yaşıyor tabii ki, çok doğal bu da. Kolay mı? Bunu
0: çok zor ama çözüm zor. Aramaya başlayacak
1: mecbur. Devam ediyor. Hmm. Öbürü olmadan bir düşüncenin yüzünden hayatı boyunca hayatını mahvederek yaşıyor. Evet. Hocam karşıma gelmiş ya akciğer kanseri olursam diye korkuyor. Adamın cebinde sigara paketi var.
0: Evet.
1: Ben de adama dedim ki sen kanser olmaktan yemin ederim korkmuyorsun.
0: Hı-hı. Nasıl? Çünkü meydan okuyor.
1: Vallahi korkmuyorsun dedim. Vallahi hocam sen ya kanser olursam düşüncesinden korkuyorsun. Kanser olmaktan değil, bak cebinde bir sigara var.
0: Çünkü o seni gerçek kanser edecek bu. Olan kötü
1: ama
0: şey
1: değil,
0: zaten.
1: Ama sen bir kelimeden korkuyorsun. Gel biz bununla nasıl senin ilişkini değiştireceğiz? Sen kelimeden kaçıyorsun. Çünkü öbüründen kaçamazsın. Sadece önlemin arasın ama %100 değil bu.
0: Değil.
1: Yani şimdi insanlar kelimeyle gelenleri de gerçek zannediyor. Biz ilişkiyi nasıl değiştiriyoruz? İlişkiyi o insanın bir geçmiş hayatında yaşadığı bir olayın zihin gelecekte de ya buna benzer bir şey olursa dediği anda ortaya çıkmış duygulara kaçmak yerine onlarla birlikte ana gelip hayatta önemli olanlara temas etme gücünü verebiliyoruz. Dayanıklılık bu.
0: Evet.
1: Çünkü bize gelen insanların bugün psikolojik rahatsızlık yaşayanların en büyük sebebi kaçma, kontrol etme, duygu regülasyonunu sağlayamıyor olmaktır.
0: Ve oradan da yanlış güçlüklere giriyor.
1: Tüm hastalıkların temeline bakalım, bizim DSM kitabımız var ya, açalım bakalım, yazmışlar ya öyle bir kitap. O kitaba bakalım, orada bozukluk dedikleri çoğu şeyi 3-4 kelimeyle toplayalım. Kaçmak, kontrol etmek, yani kaçınmak, kaçmak ya da kontrol etmek diyelim. Bir diğeri ise kendi kendine duygularını regüle edebilme yeteneğinin olmaması. Biz hep kaçıyoruz abi.
0: Yani güçlüğün olması.
1: Şu derinin içindeki neyden kaçarsan bataklıkta sıçradığında dibe gitmeye benzer bu iş. Evet. Biz o zaman bak çok hak veriyorum ha. Kaçmadan kalabilmek çok zor olduğunu biliyorum. Bu öyle uzaktan konuşması hoş hocam. Kalkıp da sen bizim ne çektiğimizi biliyor musun ki diyen izleyiciler
0: şu an olabilir. Tabii ki o da.
1: Çok iyi anlıyorum. Ama iyi biliyorum ki %90 küsur bu iş değişiyor.
0: Evet.
1: Bakın ilaç kullanmadan, ilaç kullanmak hatalı demiyorum. Yeri geldiğinde ilaç kullanılmalı, doktorunun verdiği ilaca sadık kalınmalı ve doktoruna sorulmalı. Altını çizerek söylüyorum. Hı hı. Ama gereksiz bir şekilde bugün ülke bütçelerinin en büyük bozulmasının sebeplerinden birisi gereksiz ilaç yazımları. Bugün tüm ülkelerin sırtındaki en büyük problemlerden biri. Evet, evet. O yüzden hocam biz terapiyi ama işlevsel beyinde değişikliği sağlayabilecek, esnekliği artıracak terapileri geliştirmekle yükümlüyüz. Evet. Biz şükürler olsun elimizden geldiği kadar meslektaşlarımızı öğretmeye çalışıyoruz. Ben evet. ne bana verdilerse, bakın dünyada bu kadar bir eğitmen, dünya eğitmeni olarak girdim. Türkiye'den iki arkadaşıyız. Ben ve bir arkadaşım daha var. İki kişiyiz. Büyük bir onur ülkemiz için ki Asya'da dört kişi falanız neredeyse.
0: Kesinlikle çok önemli.
1: Sadece bizim dalımıza yaz. Bu arada bilgisayar davranış terapi falan ayrı onlar. Sadece akt için söylüyorum bunu. Bu çok büyük bir. Ben kendi ülkemde bunu anlatacağım. Kendi kendi evet. insanlarımı öğreteceğim. Ne evet. mutlu bana.
0: Doğru.
1: Ne mutlu bana ki çünkü ülkemin bir köşesinde acılı olan bir insana bizim öğrencilerimiz gidip o acıyla esnekliğini arttırır tabii.
0: Ne mutlu bize ki bu böyle düşünen birinin elinde bu güç var bu arada. Benim kendi perspektifimden
1: bu insani
0: de
1: bir,
0: bunu böyle görüyorum.
1: Hayır.
0: Hocam herkes öyle görmez onu. Senin değerlerinle de alakalı.
1: Yani bu insani görevim. Ben öyle görüyorum.
0: O sizin değerlerinizle de alakalı. Bu çok önemli bir şey. Zaten gücün kimde olduğu da önemli ki o gücü kazanılmak için neler harcandığını da biliyorum. Şimdi hocam biz şimdi ben dedim dün Ankara dedim bugün Diyarbakır'daydım. Sınava girecek öğrencilerle bir araya geldik. İki tane temel problem oluyor sınav kaygısıyla ilgili. Birincisi sınav anında aklıma istemediğim düşüncelerin gelmesi. Yani aklımın sınav dışındaki konulara kayması. Biri de sınav öncesi gece yatıp bir takım düşüncelerden dolayı uyuyamamak. Ya şimdi ikisini de aldığında karşımızda düşünceler var. Yani istemediğim düşünceler gelecek sınav anında, istemediğim düşünceler gelecek bir gece evvel yattığımda. Şimdi bu düşünceler gerçekten böyle kontrolümüzden çıkıp tehlikeli bir hal alıyor mu? Ve sizin perspektifinizle düşünceyi nereye koyuyorsunuz? Nasıl baş ediliyor bunda?
2: Ben şöyle diyorum, düşünce incitebilir ama zarar veremez.
0: Zarar veremez.
2: Düşünce gerçekten incitebilir anlamını biliyorsak, demin söyledim. Ama bize zarar veremez. İşte siz ne diyor? İstemediğim düşünceler geliyor. Evet. Oysa ki dese ki bu bir düşünce. Yani istemediğim kelimesini kaldır. Bir düşünce geliyor. Yarın sınavda başarısız olacağım gibi bir düşünceye sahibim demekle ya yarın sınavda başarısız olacağım, bu istemediğim işi git demek arası çok büyük fark var.
0: Yani aslında bunu istemediğimiz zaman kaçıyoruz. Ve kaçmak onu sürekli orada tutmuş mu oluyor?
2: Tabii ki daha çok işte İbrahim'le bu içsel bir şey, içsel bir şeyden kaçmaya çalışırsak o bize daha çok yapışıyor aslında.
1: Ama yapışmamak için kaçmazsan da yapışır. Niye?
2: Tabii.
1: Çünkü bu da bir kontroldür.
2: Tabii.
1: Acıdan kurtulmak için. Hocam biz acıdan kurtulmak için değil. Adamın acıyla olan ilişkisi nedir o? Ya ben yine araya girdim.
2: Yok problem değil.
1: Özür diliyorum, çok problem.
0: Hayır düşünceyle ilgili konu ama o kadar güzel söylendi ki size ona örnek vermek istediniz. O
1: ama çok
0: konuda
1: güzel söyledi Sinem. Deminki cümlen neydi? Düşünce insanı ne yaptın? İncitir.
2: İncitir ama zarar veremez.
0: Zarar veremez mi?
1: Gökyüzü gibi hocam.
0: Bu ilginç bir şey işte. Bu çok önemli bir şey bence. Biz zarardan mı korkuyoruz, incinmekten mi korkuyoruz bilmiyoruz ama sonuçta düşünceye kötü, işe yaramaz, gereksiz, zamansız gibi sıfatları biz yüklüyoruz.
2: İyi, kötü, olumsuz.
0: Hı. Peki ihtimali var mı olumlularla değiştirilmesi o zaman?
2: Hayır,
0: bir işe yarar
2: öyle
0: mı?
2: Bir şey yok. Hı. Ne dedim yani düşünceyi değiştirmek gibi bir şey yok. Yani onu yapmaya çalıştığımız zaman zaten hemen karşılığı geliyor. Biz de diyor, düşüncenin hepsi düşünce yani iyisi kötüsü yok. Yani düşünceye düşünce gibi bakabilmek benim anlatmaya çalıştığım şey aslında.
0: Peki orada mesela neyi değiştirebilir çocuklar? Mesela neyi değiştirmelerini öneririz? Düşünceyle çok uğraşmayın dersek. Yani bütün bu sınavla ilgili olup bitecek şeyleri bir önüne koyup bununla ilgili bir karar mı? Yoksa işte yani o düşünceyi de kabul ederek bana ne söylüyor diye bakmak mı? Nasıl bir şey öneriyorsunuz?
2: Peki orada ilişkisini değiştirmeye bakmak lazım. Şunu sorardım ben. Senin için önemli bir sınav herhalde bu. Çünkü bu sınav senin için önemli olmasaydı bu şekilde kaygılanmazdın.
0: Evet tabii kesinlikle önemli. Gündemi
2: peki
0: o.
2: Niçin senin için bu sınav önemli? İşte şu için ben işte iyi okumak istiyorum, evet. İşte aileme bakmak istiyorum. Yani aklıma gelen.
0: Birçok şey var tabii söylenecek.
2: O zaman bu düşüncelerin oraya gelmesinin bir anlamı var değil mi? Senin önemsediğin bir şey var önünde. önemsediğimiz bir şey olursa da zihnimiz bizi korumak için bazı şeyler geçirir. Ama bu dediğim gibi düşünmek senin ders çalışmana engel olamaz aslında. Hı hı. Çünkü düşün

0: Düşünceni, duygunu, o uyaranla gelen hiçbir deneyimini kontrol etme şansın yok. Ama senin kontrolünde olan bir şey var. Şu iki elinle, iki ayağınla yaptığın her şey senin kontrolün.
1: Yani o davranışsal boyutta aslında burada bir karar verdiğinde onu uygulamaya devam edebilirsin.
0: Tabii ki.
1: Kararlılık da belki burada.
0: Tabii ki. Anladım. O yüzden kabul ve adanmışlık ya da kabul kararlılık. Ve kararlılık Hı-hı. terapisi diyoruz.
2: Kararı
0: eyleme
2: dökmezsen
0: gene olmaz. Bunu da söylemez.
2: Kaçabilirsin de. Hı-hı. Eli bıçaklı bir adam seni kovalarsa bizim Adana'da olduğu
1: kaçılır
2: gibi
1: erkek yani.
2: Adam kaçmaz ya düşüncesi. Düşünerek yani kaçmamaya çalışırsan hayatındaki son cesaretin olabilir. Yani tamam, ama bak ben kaçmayabilirim. Bağlamı Hı-hı. değiştiriyorum. Çocuğum orada, adam koşuyor çocuğuma doğru. Ben adama doğru
1: koşuyorum. O zaman kaçmaz.
2: Niye? Tabii. Çünkü ortadaki benim değerim.
1: Bağlam değişti.
2: Bak değeri koydun mu yön değişiyor.
1: Tabii doğru.
2: Ama insanlar durum değerlerini bilmeden... Hı-hı. Bu dünyada olup gelip geçici şeyleri değer zannedip bu dünyada mahvederek insanlara gidiyorlar.
1: Evet.
2: Kesinlikle. Ben buna acıyorum.
1: Kesinlikle.
2: Yazık ya, vallahi yazık. Evet. Ben onlara acıyorum, ciddi söylüyorum. Bunu fark etmeden sokağa çıktığımızda ya ben demiyorum ki kardeşim güzel bir ev, güzel şey elbette olsun ya. Elbette Hı-hı. olsun da sen bir şey yapıyorsan bunu bak ne için yapıyorsun?
1: Hocam bir şey sordum geçenlerde. Siz şimdi son 3 konuşmanızı da aynı yerden bitiriyorsunuz. Çok da hoşuma gitti bu. İşte mezar taşına bu yazıldığında bu iyidir evet, diyorsun.
2: Onu yapalım hepsini.
1: Ben de şöyle yapıyorum. Şöyle bir soru sordum geçen hafta kendi sosyal medya hesabından. Hayatınızın filmi çekilse izler miydiniz? Yani bunu izlemeye değer bulur muydunuz?
2: Süper. Şimdiye kadar olan mı ama?
1: Evet yani. Ama mesela senin söylediğin hocam hep burada yani o filmi izlemeye değer bulmakla alakalı gibi geliyor
2: ama
1: bana.
2: Ama o şeyi biraz daha geliştirirsek şunu yapmak gerekebilir belki. Hayatını bugüne kadar çektiğin film, bugüne kadar yaşadığın hayatını bir filme aldığını ve izlediğini farz et. Bu filmi izlerken o başrolü oynayan kişiye karşı izlerken neler hissediyorsun? Evet. O hayatı ne kadar doyasıya yaşamış?
1: Belki de sempati duymuyor hiç.
2: Şimdi bu filmin ikincisini çekmek üzere seni bir yönetmen olarak seçtiler.
1: Aha.
2: Ama başrolde de oynayacak olan bundan sonraki hayatını oynayacak sensin.
1: Evet.
2: Şimdi öyle bir yönetmenlik yap ki ölene kadar öyle bir hayat yaşa ki ölmeden önce bu filmi seyrettiğinde helal olsun be. Ben mükemmel bir hayat yaşamışım. O filmi çekmeye başladığımdan beri diyebilirsin. Bu dakikadan sonra nasıl bir film olurdu geçmişinden farklı olabilecek olan?
1: Şöyle diyor. Mesela bir hatam. Çok güzel bir arabaya binmek isterdim. Çok güzel denize yakın bir evde oturmak isterdim. Harika kıyafetlerim olsun isterdim. Saçım, gözüm falan. Cevap birçok insanda bu. Ve sen diyorsun ki filmi tekrar çekmek zorunda kalacaksın.
2: Ben şöyle öyle diyorum. Yapma diyorsun. Şöyle diyorum. 90 yaşına kadar Allahu Teala sana kalkıp 90 yaşına kadar yaşayabilme fırsatını verdi. Ne yaparsan yap ölemiyorsun. Hı-hı. Yaşın kaç? 42, 43, belli 8 de. Ya diyelim öyle aklıma geldi konuştuğum kişinin. Kaç yıl var geriye? 42, kaç yapıyor?
1: 32 yıl oluyor bu durumda.
2: 48 yıl falan değil mi? Attık.
0: Bizim
2: 48 yılda arabayı verdim, evi verdim, Hı-hı. istediğin her şeyi verdim.
1: Tamam.
2: Dünyayı gezeceğim dedin, dünyayı da 3 kez gezdim.
1: Zaten gezdim.
2: Kaç yıl geçti?
1: Ya 7-8 yıl geçti.
2: 5 yıl. Her günde bankaya sana, sen istemesen bile X kadar parayı da yatırıyorlar. Dehşet bir para diyelim.
1: Bitti benim film o zaman.
2: Kaç yıl geçti? 5 yıl. Daha kaç yılım var biliyor musun? Daha dur 37 yılın daha var. Bu 37 yılı nasıl geçireceksin? Şimdi bana onu anlat. Film evet. Şimdi başlar hocam.
1: Aynen öyle.
2: Bak film şimdi ne anlatır?
1: Aynen öyle kesinlikle.
2: Faydalı olabilecek bir şey yaparım.
1: Evet.
2: Bir psikiyatri yeri açarım, bir psikoloji öğrenciler yetiştiririm ve bu insanları dünya standartlarında ülkeme faydalı olacak insanları yetiştirir ve bu insanlarla acılı olan her yere yetişebilecek gönüllü insanlar yetiştiririm psikolojide. Hı hı. Benim hayat amacım. Evet. En büyük hayalim evet. diyelim. Bak bunu yapabilmek çok zor bir şey mi? Değil. Zorlayacak olsak kendimiz bile yapabilecek. Şükürler olsun ki bunu yapabilme fırsatı veriyor bize.
1: Tabii tabii.
2: Çok güzel bir şey. Bunu bilebilmek. Bak ben neye değer verdiğini bilip yaşayabiliyorum. Ya hocam araba olsun ya niye olmasın? Ev olsun tabii ki olsun.
1: Tabii ki.
2: Ama bak bunlar bitecek.
1: Hedef olmasın.
2: Ve bunlar bittiğinde sen hala değerini bilmediğin için yanlış yollara giriyoruz zaten.
1: Şimdi hocam herkes İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen değil ama herkesin de kendi meşrebinde bir değeri ve adandığı bir şey olabilir.
2: Tabii herkesin değeri farklıdır.
1: Farklıdır.
0: Bunun üstüne yapılmış bir şey daha ekleyeyim aklıma aha, geldi. Lütfen. Bir çalışma var. Yani evet gelirin mutluluk üstünde etkisi var. Ama kazandığın geliri ne şekilde harcadığının senin iyilik haline etkisi daha iyi.
3: Çok güzel bir yani, şey. Güzel.

0: Bu çok büyük bir meta analiz çalışması. Çok yani kendine şey. Değil, başkasına para harcamak mutluluğun senin kendi iyi oluşun ve mutluluğun üstünde çok daha büyük etkisi var.
1: Ya şimdi insanlar peki niye o zaman sürekli ısrarla, yani tabii ki bir düzen var ve bize bir şeyler satmak zorunda ama yani bundan uzaklaşıyoruz her geçen gün. Yani bir şey kazanmak derdindeyiz. Birine bir şey vermek değil, birinden bir şey almak derdindeyiz. Bu esasında yok oluşunda şey, kararı vermekle ilgili bir öneriniz var mı Sinem Hocam? Zor soruyorum size bugün de. Yani kararı nasıl verelim o zaman? Bugün yani o karar vermek
0: vallahi
1: zor.
0: Vallahi karar olan. Verirken en büyük şey değerin başka gerçekten hiçbir şey söylemiş. Yani buraya değil de daha çok şurana sormak.
1: Evet.
0: Verdiğim kararı ne için veriyorum ben? Benim hangi değerime, bu hayatta hangi olma amacıma hizmet ediyor?
1: Peki var mı bunun yaşı acaba? Ben mesela kendi böyle perspektiften bakıyorum. İşte çocuk diyor ki ya şu spor ayakkabıdan istiyorum. Şunun kazağından istiyorum. İşte onun gibi saçlarım olsun istiyorum. Onun babası babamız. Çocuklarda da hep böyle bir şey arzu etme çabası var. Hani bu olgunlaşmaya bağlı bir şey mi? Bu aktı mesela çocuklarla herhalde
0: ya
1: biraz.
0: Ya bu bağlamsal da bir şey. Biz hepimiz aynı yaşlardayız.
1: Evet, tamam.
0: Bizim çocukluğumuzda bu kadar çok seçenek olmadığı ha, için yoksa biz elimizde olan şeyle çok mutlu. Kesinlikle. Hepimiz yani
1: tabii
0: ben
1: canım.
0: Sıkılmak yaratıcılık getirirdi.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben sıkılır oturup çamurdan şey yaptım evet. Ama çocukların şimdi sıkılma gibi bir lüksü yok
1: lüksü,
0: ki.
1: Tamam.
0: Şimdi telefon olmasa envai çeşit televizyon kanalı var. O olmazsa alışveriş merkezi var.
1: Tamam.
0: Yani çocukta sıkılmak gibi lüksü kalmadı.
2: Yani hedonist bir toplum olarak düşünecek olursak haz merkezini aşırı derecede dopamin vererek büyüten bir dünya sistemi içindeyiz. Ya psikolojik esnekliği öğretmek zorundayız insanlara. Bu insanlara verilebilecek en büyük hediye bu. Hocam Mevlana'nın dediği gibi diyor ya ne olursan ol gel.
1: Evet evet.
2: Bak bu beden bir günde gidecek.
1: Tabii.
2: Ne yapılır abi? Ya bir bomba olur ya başka bir şey olur.
1: Her
2: ya başka.
1: Şey olabilir,
2: ben gideceğim zaten.
1: Yani.
2: Ama bu dünyadan giderken şunun için gideyim ya.
1: Evet.
2: Ya doğru. Şunun için şuna değer verdiğim insanlara faydalı olacaksam olayım. Neyse hayat değerim.
1: Doğru.
2: Cesaretli olmak, özgür olmak, sevecen destekleyici bir insan olmak neyse değerin. İnsanları bu noktaya getirebilmeyiz ve getirebiliyoruz. Bu ne mutlu ki getirebiliyoruz. Böyle bir terapi
1: evet.
2: Çıkmış, olmuş dünyada. Dolayısıyla biz terapiyi konuşuyoruz da terapi değil ya. Ya ben bunu diyorum sonra çok egosal. Bunları terapi kelimelerinin hepsini kenara koyalım. Stigmaları
0: yaşam
2: kenara koyalım.
0: Stili.
2: Etiketleri kenara koyalım. Bak
1: yaşam
2: dünya tersi bunu yapmaya
1: tersi.
2: Çalışıyor. Demin güzel bir şey söyledin. Neydi? İsmi önemli değil. Nedir? İşte bu savaşla ilgili insanları etiketlemeye çalışıyorlar. Böyle garip isimler kullanıyorlar.
1: Evet.
2: Neydi o?
1: Yani insan dışılaştırma diyoruz.
2: İnsan
1: ona.
2: Dışılaştırma.
1: Yani başka türlü. Yani insan gibi görmüyorsun da mesela diyor ki işte dehumanization gibi bir şey.
2: Dehumanization.
1: Yani o insan dışılaştırmada şöyle bir şey var. Yani işte diyor ki ona şeytanın askerleri diyor mesela.
2: Hocam bak bu çok klasik bir oyun.
1: Hı?
2: Etiket koyarak şefkati yok ediyor.
1: Evet.
2: Bir insana etiket koyuyorsan şefkati yok edersin.
1: Tabii. Aynen.
2: O yüzden biz etiket koyarak yok bilmem ne bozukluğu falan biz de diyoruz da bunu yapmamamız lazım.
1: Yapmamak lazım.
2: Tabii ki. Yani insan örneğin dedi ki Sinem sen de demin söyledin onu dikkat edin. Yani bizim zamanımızda öyleydi. Öbürleri dinlerken diyor ki yani sizin zamanınızda öyleydi. Bizim zamanımızda ne demek yani biz hiç mutlu olmayı bilmeyen insanlar mıyız? Tamam. Etiketi yok. İnsan deli kadar bir şey yok hocam.
1: Evet.
2: Anında üretir.
1: Doğru.
2: Ve senin geçmişte annen babanla olan ilişkide göre üretmeye başlar.
1: Doğru.
2: O yüzden o sınavı yapan çocuğumuz ben şunu derdim şahsen sınava gelmeden önce zihnin sınavda söyledikleri dışında dikkatini kaç kez de çevirdi ve kaç kez sana kazanamayacağını söyledi. Çok kez.
1: Tabii.
2: Sınava girdin mi? Evet. O zaman sen düşüncelerini çok da kale almadan senin için önemli olan bir şeye doğru gidebilmek gibi bir yeteneğin var.
1: Evet. Tabii.
2: Tam sınavın içerisinde defalarca denemiş olan sen sınavın içinde bu kadar olayı denedikten sonra zihnin yine aynı şeyi söylediğinde dikkatin dağıldıktan sonra senin için önemli olan şey ileride ne? Bu sınavda o zaman o saniye şunu yap, derin bir nefes, diğerin o düşünceye sadece şefkatli bir selam ver, o bir düşman değil. Sen çok korktuğun, acı çektiğin, küçükken bu sınavı geçemezsen, hani sevilemeyip abin senden çok daha başarılıydı, sen hep altında ona bakarak geçirdin ya, yine o duruma düşmemen için sana yardımcı olmaya çalışıyor ama ona şunu de, bu dönem o dönem değil, ben büyüdüm. Evet. Ve o çocukla birlikte gelecekte iyi bir yere gitmek istiyorum. Şimdi o düşünceye bir selam ver, o bir düşman değil, sana bunu hatırlatıyor. Ama davranışınla büyüdüğünü ona göster.

0: derin bir nefes al ve senin için önemli olan adım at, soruya geri dön. Şimdi bu bir, bakın, ilişkiyi değiştirmek için zihni diğerine bir şefkat kattım ortama.
1: Evet.
0: Değil mi? Onu ötekileştirmedim. Aa ya, burada olabilir. Bu lafla olmuyor. Mindfulness egzersizi yapman lazım, gözü evet, kapalı öğrenciyle diye. Bu farkındalık temelli terapinin en önemli özelliği bu tabii ki.
1: Evet. Şimdi hocam çok güzel bir noktaya esasına geldiğimizde şu arayı verelim. Şöyle bir ilk saatimizi bitirdik çünkü. Bir minik ara verelim. Sevgili izleyenlerimiz, biz çabuk zor günlerde güçlü kalmayı konuşuyoruz ama zor günlerde bir yandan bitmez. Bir şey iyi ya da zor diyen de biziz ama psikolojik esnekliği ve sağlamlığı konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra buradayız. Siz de burada olunuz.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
1: Stablex.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Fix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix Grup Alışverişi. Grup alışverişi kampanyalarından dilediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Cimri'ye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne fazla.

Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi Pazartesi 19'da Avrupa'da.

Koskoca bir Orta Doğu coğrafyası Anadolu'yu da yavaş yavaş içine çekecek mi, çekemeyecek mi? Biz neyin stresini yaşıyoruz? Bu stres 30 aya yakın bir süredir, hatta öncesinde de var, devam ediyor. Bütün bu savaşlar, patlamalar, üzüntüler, ağlamalar içerisinde psikolojik olarak güçlü kalmaya devam edebilir miyiz? Bunun için özel bir çabaya gerek var mı? Yoksa doğamız zaten bizi koruyor mu? Şöyle bayağı bir tur attık. Yaklaşık işte 500 milyon insanı birebir savaş halindeymiş gibi hissettiren bir savaş var çevremizde. Ve bu da çok yakınımızda olduğu için belli önlemler almalıyız. Nedir bu önlemlerin en başında, bunun biraz da bilimsel olarak tanımlanan ismi? Psikolojik sağlamlık ve esneklik. Psikolojik sağlamlık dediğimizde bir çelik yelek gibi güçlü olmak mı, yoksa bir bambu gibi rüzgarın yönünde ne rüzgara ne de hayata karşı gelmeden birazcık esneyebilmek mi gerçek güçtür? Bunları konuşuyoruz. Hangisi olursa olsun bunu da belli psikolojik faktörlerle tanımlamamız lazım. Çünkü tanımları kim yaparsa yapsın onu uygulayacak olan kendi zihnimizdeki tanımlarla beraber bizleriz. O tanımların da çok önemi var mı zihnimizdeki düşünceler? Oralara da girdik. Bayağı bir böyle beyin yakan bir sohbet gitti. Çok da iyi oldu. Çünkü iyi bir noktaya gelmiş olduk. Şimdi değerli hocam, bir kontrol hissi ihtiyacı var. Çünkü kontrol edemediğimiz bir dünyayı yaşıyor gibi hissediyoruz. Nedir bu? İşte diyorlar ki geldi Amerika ve İran'daki nükleer silah ihtimalini ortadan kaldırdı. Hatta Trump şunu söyleyebiliyor. Biz şayet gelmeseydik İran 2 hafta sonra nükleer silah üretecekti. Falan. Ya komik, ama herhalde kendi iç dünyasını, yani

0: kendi iç siyasetinde buna inananlar var muhtemelen. Ya da diyor ki işte biz yapmasak 10 gün sonra onlar İsrail'e sağlar. Tamam ya, Amerika'dan bu hikayeleri hep dinliyoruz. Ama mesela nükleer silah, bombalar, füzeler, ya birey olarak kontrol hissimizin çok azaldığı bir dönem galiba. Bu kontrol hissi önemli mi? Ve arttırmak için var mı bunun bir yöntemi, kendi kontrol hissimizi bu bilinmezlik içerisinde arttırmak?
1: Tabii ki, çünkü böyle bir, yani demin konuştuk ya, tehdit olduğu zaman gerçekten bizim perspektifimiz ve davranış repertuarımız, yani bizim de öyle, yani ben nasıl dedim, ben televizyona seyretmek istemiyor diyeyim halde bakıyorum, bundan huzursuzluk hissediyorum, evlatlarımı düşünüyorum, sadece kendimi değil. Başka yerlerdeki evlatları düşünüyorum. Tabii. Yani tamam bizde olmayabilir ama başka yerdekilerin duyarsız kalamazsın. Ve bu tehdit durumunda zihnimi benim değil. Böyle bir ortamda yaşamak istemiyorum. Bunların da farkındayım. Ama hala da bir iyimserim. Bir iyimserlik tarafım hala var. Çünkü böyle bir durumda hepimizin zihni şunu soruyor. Biliyor musun? Çünkü güvensizlik var, çaresizlik var, belirsizlik var. Zihin şunu soruyor, sırada ne var o zaman?
0: Değil mi? Bunlar bu şekilde giden bir yolculuk ki zihnimiz böylece olumsuz, kötüyü çıkararak giderken sıradaki ne olabilir? Bir de bunun ekstra
1: tabii, çünkü
0: tehdidi.
1: Zihin niye orada var? Beni her zaman hayatta tutmak için orada var. Ve sürekli seni hayatta tutmak için şunu soruyor, sırada ne var o zaman şimdi?
0: Peki kontrol böyle mi alıyor? Kontrole gelecek olursak kontrol hissine.
1: İşte o hissi bırakmak lazım. Ne diyorum? Hala ben bir umutla yaşayan bir yer. Bir iyimserim bunu, bunu söyleyebilirim. İyimserlik kötü bir şey değil. İyimserlik olanı görmek, olanı inkar etmek ya da yokmuş gibi davranmak değil.
0: Evet.
1: Ama sadece bu dünya kötülerden oluşmuyor.
0: Evet.
1: Bu dünyada yardımsever insanlar da var.
0: Evet.
1: Her zaman en kötü koşulda yardım eden insanlar var. Bunu bilmek bile, bunu düşünmek bile aslında biraz benim o daralan, o katılaşan perspektifimi geliştiriyor. Ama bu illa büyük bir yardım olmak zorunda değil. Yanındaki bir insana yemek vermek de yardımdır. Yolda düşen birinin elini tutmak, otobüste giden bir yaşlıya yer vermek de yardımdır.
0: Tabii. Bunlara yer açmak hayatımızda.
1: Bunlara yer açmak hiçbir duygu, ama hiçbir duygu kalıcı değil.
0: Evet. Şimdi
1: bunu
0: şöyle oluyor.
1: Lazım. Hepsi gelir geçer. Hiçbir şey kalmaz.
0: Mesela evden çıkacağım. Diyorum ki ya yağmur yağarsa, ya çok büyük bir rüzgar olursa, ya fırtına olursa, ya saçlarım dağılırsa, ya üzerim ıslanırsa. Bütün bunlarla zihnimi doldurarak evden çıkabilirim. Ya da bir şemsiye alıp yan tarafıma koyup diğer taraftan işte günlük güneşlik bir havada neler yapacağımı düşünebilirim.
1: Bunlar
0: belki
1: bu
0: de böyle bir şey.
1: Bu düşünceler gelir. Biz zaten şunu söylüyorum. Bazen işte bu düşüncelerine rağmen çık. Rağmen değil. Benim en takıldığım ve en aslında hoşuma gitmeyen kelime bu, rağmen. Bir şeyi rağmen dediğin zaman, bir şeyin önüne rağmen kelimesini koyduğun zaman insan zihni onun iyi bir şey olmadığını ilişkilendiriyor.
0: Tabii.
1: Biz şunu diyoruz. Tüm bu deneyimlerini birlikte hareket edebilme cesareti aslında.
0: Evet. Yani o rağmenlerle giden evlilikler de oluyor. Şuna rağmen devam ediyorum. Buna rağmen işe, birçok insan işe rağmenleriyle gidiyor. Ve birçok insan hayatı öyle yaşıyor zaten bütünüyle.
1: O zaman her şeyi kötü olarak algılıyoruz. Ben olsun, biz diyoruz ki onlarla birlikte, tam inkar etmek değil, dediğim gibi, yani tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Acı var. Ama umut da var.
0: Evet, tabii ki bunların ikisi bir arada olmalı muhakkak. Peki değerli hocam, bir alternatif var. Ya işte hocam ne anlatıyorsun ya, sen psikoloji programı yapıyordun, geldin bize burada savaş anlatıyorsun diyecek biri de var. Ben rahatsız oldum vallahi bundan. İşte bilgenleri çıkarmışsın, İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen, ya hayatın güzel taraflarını konuşsana diyecek olan birileri de var belki bugün. Çünkü şöyle yapıyor insanlar, hocam ben hiç izlemiyorum, hiç görmezden geliyorum ve böyle de çok rahatım çünkü kafamı orada tutmak istemiyorum. Öbür taraftan senin ülken, yarın bir şey olursa bugün senin için düşünenler o gün de sana bir şeyler yapacaklar. Sen niye düşünmeyenlerden olasın? Ya da gerçekten görmezden gelerek de yaşamak mümkün mü? Ya da o kaygıya yer açmalı mıyız? Hani bu deneyimsel kaçınma gibi bir kavramınız da varsın galiba. Burada nasıl duruyorsun? Yani bu insanların hani hiç haber izlemiyorum, hiç bakmıyorum, kapattım kendimi bunları gibi bir yöntem, baş etme yöntemi sence yine o duygu düzenleme hatası mı?
2: Yani derken yine benim arkadaşlar da bazen böyle düşünürken böyle yapıyorum, gülüyorlar da şimdi yine aynı soru. Şöyle yani bir kere kontrole takıldım.
0: Tamam, oradan
2: kontrol ya. Ki gerçekten dışarı

0: Da arabayla lütfen sorunu unutma unuturum. Rica tamam, ederim. Çok güzel sorayım. Bir soruydu. Arabayla solladığın zaman karşıdan giderken ileride bir araba geliyorsa sen arabayı kontrol eder misin?
1: Yani.
0: Arabayı hızlanıyorsun, yanındaki de hızlanıyor. Ne yaparsın? Daha da hızlandın. Bir taraftan neye bakarsın? Sol taraftan gelen arabaya, değil mi?
1: Ölçüyorum hızını tabii.
0: Gördüğün gibi kontrol var. Niye? Varsa. Ölmemek için. Çünkü acı var, tehdit var.
1: Tabii.
0: Tehdit varsa kontrol kadar doğal bir şey yok. Ama hocam kontrol ettiğin şey bir araba değil de bir araba düşüncesiyse bittin.
1: Evet.
0: Hocam şu derinin içindeki bir şeyi kontrol ediyorsan iş ters işliyor. Hastalıklar buradan oluyor. Evet. Bizim hastalık dediğimiz hayatımızı bitiren bu oluyor. İnsanlar da çok haklı. Yani tehdit unsuru araba değil hocam ama araba düşüncesi de vallahi arabadan daha acı. Çok haklısın. Gel onunla senin nasıl bir ilişkiye gireceksin onu göstereyim. İlla bir şeyi kontrol etmek istemiyorsan araba düşüncesini kontrol etmemeyi kontrol et. Yani illa bayılıyorsan kontrol etmeye, oradaki kontrol o düşünceyi nasıl kontrol etmeyeceğinle ilgili.
1: Evet, güzel.
0: Ama kontrol etmediğinde o düşünce istediği zaman gelir.
1: Tabii.
0: Yani ben sana muz deyince şimdi sana siyah renk mi geliyor?
1: Hayır.
0: Allah'ını seversen siyah düşün, ben devamlı soracağım.
1: Yani hemen.
0: İngilizce biliyorsun. Banana dedim. Yani kelime değişse de ne kadar. Tabii. Değil mi? İlişkilendirme denen bir şey var zihinde.
1: Tabii orada bir sıra var yani.
0: Ya zihinde bir düşünceyi yok edemeyiz. Adamlar mutlu olacağım deyince iyi düşünceyi olumlu düşünce. A eşittir B ise. A olumluysa, B olumsuzsa. A eşittir B dedim. B deyince aklına ne geliyor? B eşittir ne? A. O zaman olumsuz deyince olumlu aklına geliyor. Evet. Olumlu deyince olumsuz aklına geliyor. Evet. Bu işin içinden çıkamayız.
1: Evet.
0: Düşüncenin hepsi düşünce. Evet. Bir kelime. Adama bazen şu şeyde reklam olmasın diye söylemeyeyim. İnternet sitesi var ünlü. Oraya yazıyorum. Oraya diyorum ki Çince ya kanser olursam düşüncesini Çince'ye çevir. Şimdi ağlayan kişiye diyorum ki basıyorum düğmeyi, o seslice Çince söylüyor. Çen şin şon şin şon bir şey söylüyor. Ne oluyor diyorum. Böyle bakıyor. Biraz utanıyor. Ne demek istiyor? Gülüyor. Demin buna ağlıyordum diyorum. Onun bir de Türkçesi var. Yanında Türkçeye basınca ya kanser olursam yüzü değiş. Ne oldu? Bak gördün mü?
1: Evet.
0: Korktuğun şey aynı.
1: Evet.
0: Kelime. Yoksa kanser olmaktan herkes korkar. Çok
1: tabii
0: haklısın.
1: Tabii ki.
0: Demek. Soru neydi hocam?
1: Şimdi
0: dediğim soru.
1: Birçok insanın şöyle bir baş etme yöntemi var. Hiç izlemiyorum, görmüyorum. Haberlerden uzak duruyorum.
0: Kontrol
1: ediyor. Sosyal medyada da bir takım şeylerden uzak duruyorum. Ve böylece bu kötü hislerden kaçınıyorum bir şekilde. Ama bir yandan da gerçeklikle yüzleşmek. Dış dünyanın gerçekliği aynı zamanda bizim de gerçekliğimizdir. Bu kaçınılmaz olarak. Tabii. Çünkü o dış dünyada tabii yaşıyoruz. Bu yöntem bir duygu düzenleme güçlüğü mü sence? Hiç görmemek, hiçbir yere bakmamak, hiç haber izlememek.
0: Bu kaçmak.
1: Filistin'le İsrail'le ilgili bilgi sahibi olmamak.
0: Bu kaçmak ve kontrol etmek. Kaçmak ve kontrol etmeye çalıştığın zaman zihin o kaçtığın şeyi acılı olarak algılayıp onu kodlar. O İsimiyail diye bir kelime geçerse sana İsimiyail ne demek diye sormaz, direkt İsrail'i aklına getirir.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Evet.
0: Yani bu sefer sen sadece İsrail'i değil İsimiyail kelimesini de kontrol etmeye başlarsın. Hocam bu dağ gibi büyür. Sen kontrol etmekten yılarsın. Gece böyle kalırsın. Depresyon böyle oluyor. Evet. Depresyon, bunlar endojen biyolojik yapılar dışında gerçekten bizim bugün psikopatoloji ne dediğimizde kontrol, kaçma ve kaçınma. Ama çok insani. Biz insan olarak sadece araba değil, araba düşüncesinden de araba kadar hatta daha fazla korkabiliyoruz. Biz insanlara kelimelerle nasıl yaşayabileceğini öğretiyoruz. Ya bu kesin öğreniliyor. Ama yok ederek öğrenilmiyor. Engelleyerek öğrenilmiyor. Olumluya dönüştürülerek asla öğrenilmiyor.
1: Peki yok mu hocam şeyde, mesela siz düşünceyi dille ilişkilendiriyorsunuz, hani insanoğlunun aslında...
0: Ama biz değil ki, dil yani.
1: Dil mi sadece, dil mi yoksa yani...
0: Sadece dil derken konuşma dilinden bahsetmiyorum. Yani dil dediğim sembol.
1: Semboller.
0: Yani şimdi Hintli birisinin, bilmiyorum Hintçe, Hintçe ya kanser olursam dediğinde, ya deprem olursa, ya savaş olursa dediğinde Hintli korkuyor ama Türk korkmuyor. Şimdi o tedavi oluyor onun için.
1: Evet.
0: Türk gayet güzel geziyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada bunu hasta yapıp orada yapmayan şeyin işlevi aynı kelime ama biri bilmiyor, biri biliyor. Kelimelerle gelen ihtimaller.
1: Evet.
0: Biz olayların kendisinden korkmamız kadar doğal bir şey yok. Ama bizler hem olayların kendisi

0: kendisinden en fazla da olma ihtimallerinden korkan varlıklarız insanlar.
1: Burada da bazen yanlış hesaplamalar yapabiliyoruz.
0: Çok doğal. Bak ben bunu hata demiyorum. Bu stigmatik olur, etiket olur, şefkatsiz bir yaklaşım olur. Bunun kadar yerden göğe kadar haklıyız. Böyle yaratmışılmışız. Bakın incecik derimiz var. Aslan gibi ne dişlerimiz ne de pençelerimiz var. Ama bizde öyle bir silah var ki, hoş bir kelime değil bu kelime ama, şu.
1: Evet.
0: Devasa
1: zihinsel becerimiz.
0: Buradan atıyor, oradaki çocuk mu, bebeğe mi düşecek, orada kaç kişi ölecek değil. Orada onu vurdum.
1: Tabii.
0: Başarı. Efendim? Ya git evine bak, küçükken ne kadar başarı, ne kadar sevgisiz, ne kadar itilip, ne kadar yetersiz yetiştirilmiş bir insan olabilirse, bazen bu insanlar çıkıyor, bizim ne bileyim acılar içinde olmamıza da olabiliyor. O yüzden biz herkesin bu üretilen düşünce ve geçmiş travmatik yapılarımızla ilişkimizi, onları kontrol edip hayır ben olmayacağım yerine, oradaki o çocuğun yaşadığıyla temas kurup o evde gerçekten çok haklıydı onları yaşamakta. Evet. Ve onunla birlikte onun büyümüş hali olarak ben bundan sonra nasıl hayat yaşayacağım? Evet. Şu doğrultuda. Bazen o çocuğun yaşadığını hazmedemeyip onunla temas kuramadığımız için bu çocuğun yaşadıklarını çevremizdeki herkese yaşatabiliyoruz. Evet. İşte bu farkındalığa erişmeden bugün hiçbir davranış değişmez. Evet. Bu farkındalık temelli terapilerde bunu fark ettirtmeden ve onu şefkatle o çocukla ilişkisini değiştirmeden bugün bir davranışın üzerine git, bunu yapla, bir şey değişmiyor. Bunu araştırmalar gösteriyor.
1: Evet.
0: Asansör korkusunun altında yatan, uçak korkusunun altında yatan, inan ki ölmek değil ya.
1: Yani orada belki kontrolü kaybetmek. Ya
0: küçücük evde babası bağırıp alkollü eve gelip hepsini döverken, küçücük bir çocuk olarak kaçacak bir yere olmayıp tir tir yatağın altında titrerken, aynı şekilde uçağın kapıları kapanıp da tekrar o tir tir titrediği anda, ya ben şimdi buradan yine kaçamazsam diye yine kendi elinle kendini o evdeki o ana götürürsen,
1: evet.
0: Hocam onun adı kaçamama korkusu.
1: Evet.
0: Uçak korkusu değil.
1: Yani kaçamayacak olmakla ilgili.
0: Evet, ya da çıldıracağım, kontrolümü kaybedeceğim, insanlara rezil olacağım. Onun da geçmişinde utanç var.
1: Evet.
0: Bakın, geçmişi, ilişkiyi değiştirmeden bugün bir düşünceyi, duyguyu, hissi, davranışı değiştirebilmek, boşu uğraşırız. Ben illa geçmiş neyin, çocukluğuna in demiyorum. Böyle filmlerde söylüyorsa da bizim mesleği mahvettiler. Böyle değil. Biz her çocukluğa inme gibi bir yetkimiz yok. Her travmanın içerisine atlayıp böyle kazıtma gibi bir derdimiz yok. Biz bugün senin işlevsiz bir davranışın var ve hayatına, değerlerin yönünde layıkça yaşamana engel olan bir durum varsa, onu düzeltmek için de geçmişindeki o çocukla ilişkini değiştirip bugün şimdi bu davranışını değiştirerek uçağa binip ailenle özgürce gezebilme özgürlüğünü sana hediye edebiliyor isem ve ona ihtiyacım varsa, ben onunla uğraşırım.
1: Ve şu anda artık o çocuk değilsin.
0: Ya, ve büyüdüğünü fark ettirip o çocukla. Biz o çocuğu itiyoruz ya. Yıllardır ona dönmeyip buradan bekleyerek, şuna dönmeden etraftan sevgim, affedersiniz, çok affedersiniz, sevgi bekleyerek böyle böyle böyle geçerken, herkes bize sevgi vermeden daha beter tokatlayıp gitmesine sebep oluyoruz.
1: Tabii, doğru. Çünkü tabii, gerçekçi değil.
0: Değil. O yüzden şunu söylüyorum. Bizim kontrol etmeye çalıştığımız şeylerin temeli her zaman için, ama her zaman için, geçmiş hayat hikayelerimizden gelir. Geçmiş hayat hikayelerimiz kadar büyük bir davranışın önündeki öncül yoktur. Kim ne derse desin. Sözlü, düşünceyle değil.
1: Evet.
0: O çocukluğumuzdan bugüne kadar geldiğimiz o acılı hikayemiz. Bir isim ver diyorum. Yetersizliğin dibi olan çocuk. Benim hayat hikayem. Al isim ver. Ne biliyorsun bunlar, ne anladın? Yazık be. Ama gel bana sor, ben daha iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Ne yaşadığını. Evet. Ama şimdiye bakıyorum, helal olsun diyorum. Bu çocuğu yanıma aldım, ben bugün buradayım. Ama ben kimseyle derdim yok. Ben insanlara faydalı olabilecek, bu bilgilerimi öğretebilecek bir düzeye getiriyorum ki o çocuklar da böyle yaşamasın. Ne güzel bir şey.
1: Evet.
0: Ama kendimle ilişkime okeyim. Ben kendimle ilişkime tamamım.
1: Tabii. Yani ama burada işte o çocuk ilk hareketlenmeyi belki o deneyimlerle güçlenerek yaptı. Belki de yani orada sadece olumsuz, kötü bir yaşantı değil de nasıl o motivasyonun ortaya çıktığı, nasıl o gelişimin ve güçlenmenin ortaya çıktığı da önemli.
0: Her noktasını analiz etmemiz lazım.
1: Evet.
0: Çünkü o çocuğun mükemmel davranışları da vardı. Evet. O

0: de değişmiyor.
1: Değişmiyor. Zaten orada işte o sertlik var. Böyle bakmak zaten diğeriyle arasında bir mesafe koymak, bir sınır koymak. O sınırı niye var? Güçlü olduğun için değil. Belki de başka bir güçlü
0: tanımıyla var. İncitmeyin beni. Çok incindim. İncitirim sizi.
1: Ya da incitirim sizi. Ya da siz bu bakışımın altına birazcık farklı bir bakış gördüğünüz anda beni incitebilirsiniz.
0: Tabii. Aynen. Yani her şey olabilir. Evet. Ama en güzel cevap yine onda.
1: Yine orada var. Kesinlikle. Peki Sinem Hocam, şimdi burada bizim geçmişle bugün arasındaki o köprüyü kırmakla ilgili çok değerli bir şey var ama hani kabuldeki, sizin kabuldeki kabul boyun eğmek anlamına geliyor mu?
2: Asla. Kabul çok aktif bir eylem aslında. Hı-hı. Herkes böyle say. Olana evet ve ben hayır. Aslında çok zor bir şey. Yani ne diyoruz? Olana yer açmayı, yani o kadar aktif bir, asla boyun eğmek değil. Asla her şeyi kabullenmek değil. Aslında senin o konfor alanından çıkıp kendini değiştirme cesaretini göstermektir kabul.
1: Yani orada potansiyelinin kabulü belki biraz.
2: Yani potansiyel.
1: Yapabileceklerini.
2: Tabii ki, yani orada kalabilme yani olanla kalabilme cesaretini göstermek. Hı hı. Yani kabul öyle çok basit bir şey değil. Kabul oldukça derin bir şey ve zor bir şey aslında. Zor ama sonrasında sana getirdiği faydası çok.
1: Affetmekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Diğeriyle alakalı olarak, yani hani kabul affetmekle beraber mi diğeriyle olan ilişkimizde?
2: Affetmek çok başka bir şey. Affetmek dediğimiz şeyin etimolojisi çok değişik bir şey. Affetmenin İngilizce etimolojisi şey, almadan vermek demek.
3: Forgiveness, öyle mi?
2: Forgiveness işte. Almadan vermek. Orada affettiğiniz şey o kişi değil. Orada affettiğiniz şey orada o travmayı diyelim. Travmayı yaşayan kendini, o küçük çocuğu hiçbir şey almadan affetmek. Çünkü olan hiçbir şey onun suçu değil ki.
1: Yani aslında birini affedip de hayatımıza döndürmek gibi düşünmüyoruz onu. Oradaki durumla ilgili ya, belki de duygumuzu.
2: Durum, yani tabii ki bu bağlamla ilgili bir şey. Çok tabii, başka tabii, örnekler tabii gelebilir aklıma. Bu, yani bu örneklerden bağımsız söylüyorum affetmeyi. Ama affetmek, gerçek affetmek demek o yaşayan kendini, o küçücük o halini affetmek. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey istemeden ona bir şey vermek. O sevgini, gel sen ne olursan olsun o da benim.
1: Peki ben burada İbrahim Hoca'nın anlattığı hikayede bir de evi terörize eden bir karakter var. Benim yatağın altına girmeme neden olan belki bir abi, belki bir amca, belki bir baba, belki bir dede, belki bir anne. Onu kabul etmek var mı? Ya da burada onunla alakalı bir durum yapmıyor muyuz?
2: Aslında bizim bahsettiğimiz şey onunla alakalı bir durumdu. Çünkü o bizim, yani o bizim suçumuz değil ki.
1: Evet.
2: Yani İbrahim yine bir televizyon programında çok güzel bir şey vardı. Hani bize gelen insanlar aslında başkalarının yüzünden, onlara yapılan şeyler yüzünden bize geliyorlar. Hmm.
3: Zamanında ben dedim de rahmetli Doğan Cüloğlu ile birlikte TRT'de program yaparken, Allah rahmet eylesin, gani. Ve şey, bir telefon gelmişti. Telefonda birisi bağıra bağıra ağlıyor. İşte gittim, inanarak evlendim ama şimdi bir çocuk kucağımda, geri dönemiyorum. Töre var, ben kaybamam. Kaçtım, geldim. Ama şimdi başka bir kadınla, şunla, bununla. Acayip bir canlı yeni ki. Değil, geldi. Gecikmeli gelse de geliyor. Değil mi? Ondan sonra Doğan Hoca dedi ki, İbrahim sen inatla dedi.
1: Hemen yanlış programı. Müge Hanım'ın numarasını.
3: Yok, şey çok güzel. Bizim iyi fikir programıydı. O zaman çok da güzel program. Ya hocam dedim, içten. Ben ne diyeyim ki dedim. Bize dedim, inan ki dedim. Hep bize gelmeyenler tarafından travmatize edilmiş insanlar geliyor dedim.
1: O laf çok yürüdü sonra.
3: Evet, aynen. Bir psikiyatristin atasözü falan. Ben o gün yazdım. Kardeşim bu atasözü değil. Atalarımıza hakaret etmeyin. Gözünüzü bu normal bir söz ya. Yani abartmayın. Yani değil. Yani şimdi bunu demiş. Dedim ki hatta, yani bir adam arabayla gidiyor. Sarhoş. Promil bilmem kaç. Ehliyet kemeri takmış. Makaslar atıyor falan. Sonra bir direksiyonun kabiliyetini kaybedip zavallı ekmeğini götürmeye çalışan, sabah işine gitmeye çalışan otobüs durağındaki insanların içine giriyor. Arabadan bir iniyor. Kendinde çizik bile yok. Ama bu insanlar yara bere içinde, orası kırık. Kim tedavi görecek?
1: Duraktaki.
3: Biz onları tedavi ediyoruz. Bunu içeriye atıyoruz. Ama onu tedavi ediyoruz. Yazık değil mi buna? Ya işte o yüzden hocam, toplumsal bilgilendirme gibi bu programlar ve bu tür yapılmış sosyolojik toplumu bilgilendirici reklamvari değil. Gerçekten bu program

0: gibi çok güzel böyle programların sayısını artırarak bizlerin insanları temas ettirecek şeyler yapmamız lazım.
1: Hocam sayenizde siz hep bu teması yapıyorsunuz. Şimdi ben doktorun
0: elimizden
1: programından beri hatırlıyorum.
0: Elimizden geldik.
1: Ama hakikaten önemli bir şey bu. Doktorun programından beri dediğim boşuna değil. Çünkü o hikayelerde belki
0: beraberdik.
1: İlk kez karşılaşmaktı. Beraberdik. Beraberdik. Çok güzel programlardı. Ama çok iyiydi. Yani bu sizin gibi konukların aslında Türkiye'ye kazandığı Doğan Hoca'nın da adını anmış oldunuz az önce. Bence çok önemli bir şey. Bunlar misyon. Yani bunları değerlerle ilişkilendirmeyip de işte mesleki ün, şöhret, kazandığın parayla falan ilişkilendirenler artık yok. Hatırlarsın belki yani yok.
2: Yok.
1: O başka bir. O söylem bitiyor çünkü bir noktadan sonra.
0: Evet. İnsanlar elinde kalem kağıtla otururdu.
1: Not tutardı ya.
0: Ne güzel programlardı. Yani evet, güzel şeylerdi. Demin sorduğun soru çok güzel bir şey söyledin. Çocuklukla ilgili çok güzel bir şeydi. Unuttum onu.
3: Ne? Orada olan
0: orada
3: şey
0: devam ediyordun sen.
3: Suçumuz değil mesela? Dedim ya. Orada başımıza gelen, yani biz doğduğumuz yeri seçebiliyor muyuz?
1: Yani bizim bizi yatağın değil. Altına kaçıran kişiyle çok babamız. Aslında işimiz yok dediniz siz.
3: Onunla işim yok.
1: Evet.
0: Ama indirek varsa yine.
3: İndirek tabii.
0: İndirek
3: yani var. O beni o yani böyle olmama sebebi olan insan evet o olabilir.
1: Evet.
3: Ama benim iyileşmeye çalıştığım o insanı düzeltemem.
1: Anladım. Sorunun kaynağı o olsa bile çözümün kaynağı o evet, olmayabilir. Sorunun kaynağı biz.
3: Ben dünya evet sabahtan beri konuşuyordum. Dünya evet tehlikeli ama duyarlı bir yerde. Ben buna hep inanıyorum.
1: Bence de öyle tabii ki.
3: Yani canım. Çünkü güvende hissetmek hissi sadece fiziksel bir şey değil. Güven aynı zamanda böyle ilişkisel ve bağlamsaldır da. Sen birilerinin iyilik yaptığını görürsen eğer bu his senden oluşuyor. Mesela bu kadar savaşın içinde şu an en çok hoşumuza giden, konuşulan kim var? İspanya Başbakanı.
1: Evet.
3: Niye bu kadar şeyin karşısında adam gayet karşılıklı yani bir şeyler söylüyor ve biz hepimiz şu an onunla coşuyoruz.
1: 30 aydır aslında İspanyollar bu konuda çok bizim siyasetçiler de her zaman konuştular bu konuda geri adım atmadılar ama İspanya'da ya çok da alakası olmadan konuşmak hani biz komşuyuz bu barış söylemini yapmak zorundayız da yani İspanya'nın hikayesi biraz da ya, ne alaka falan dedirtiyor kadar çok
3: net ama insanların onu bakın ben şu an bu ismi kime söylesem İspanya Başbakanı dese herkesin suratında bir gülümseme olacak.
1: Tabii bunu başarmak önemli. Bu toplumsal
3: yani iyilik yapan insan her zaman var. Yani biraz da aslında buna da bakmalıyız. Bu da önemli. Çünkü bak acı yok demiyorum ama acı ve tehdit altında hep bunu söyleyeceğim. Bizim perspektifimiz daralıyor.
1: Evet.
3: Ama biraz daha hani iyiliğin de olduğunu bilmek. Acı var, acı yok diye ama karşısında merhamet de var, iyilik de var.
1: Evet.
3: Kötüler var ama iyi insanlar da var. İlla büyük bir iyilik yapmak zorunda değil. Yani iyi bir şey düşünün o daralan perspektifi. Ben şöyle yaptığımda ne sizi görebilirim ne İbrahim'i görebilirim. Ama tehdit olduğu zaman. Ama yani iyilik yapan bir şey düşündüğümde biraz o yani ana geliyorum, biraz yavaşlıyorum. Tabii, kendimi regüle etmeyi. Bu sefer perspektif ya ben bir şey yapabilirim. Büyük bir şey değil. Ama birini görerek de öğrenebilirsin işte.
1: Kesinlikle. Peki,
0: birisini affetmek kelimesini söylemek istiyorum. Forgiveness, sinemin söylediği gibi. Çok güzel bir şey. Forehead, yani alın işte gibi. Öncesi, yani travmaya uğramış halim ve öncesi olan kendimi affetmek. Bir nevi sinemin söylediği gibi.
1: Evet.
0: Ve orada bana o travmayı ve acıyı yaşatmış olan yatağın altına girmemi sağlayan babamsa ben önce babamdan önce oradaki çocuğun yaşadıklarını temas edip ona şefkatle belki de babama veya da onu yaşatan insana karşı neyi hissedebilmem için önce bir kendimle temas etmem lazım.
1: Evet.
0: Benim o çocuğu bir affedebilmek için o çocuğun yaşadıklarını affetmek. Yaşadıklarını affetmek demek şefkatle onun dediklerine şapka çıkarmak, önünde eğilmek, onu sarmalamak demek. Bunu yaptığınızda şu tehdit öfke regüle olduğu için genişliyor.
1: Evet.
0: Ya diyor bu babam oydu ama şimdi de bıraktı. Çok kötü şeyler yaşattı bize. Bir affedeyim şunu. Ya da hayır affetmiyorum. Bu sonra gelecek iş.
1: Tabii doğru.
0: Önce o çocukla olan ilişkini tekrar yapılandırma demeyeyim. İlişkiniyle temasını değiştirmeden, transforme, dönüştürmeden sen X birini de affet. Gel aldatan kocana da affet. Ya yok kardeşim.
1: yok.
0: Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun?
1: Evet, evet.
0: Doğru. Sen

0: Bunu yaparak bana şu an travmatize ediyorsun. Sekonder travmatizasyon da bu. Hı-hı. Anlamadan kişiye ne yaşadığını bilmeden akıl vermek. Evet. Yok. Tabii. Anlamadan konuşmamız lazım. Bizim çok çabuk yaptığımız işlerden biri.
1: Hocam bu şimdi 40 saniyede verilen mesajlar da böyle ve
0: maalesef.
1: Şimdi bir tane tabii ki çok değerli bir öğretmenimiz cinayete kurban gitti ve çok acı bir öğrencisi tarafından. Ve başlığı şöyle atıyorlar. İşte bir hastalık, bir psikiyatrik hastalık şu hastalığa sahip olan öğrencisi. Ya ne alakası var şimdi, değil mi? Yani hala bu hatalar 1000 kere konuşuldu, belki 10.000 kere anlattık. Herkes bunu dile getirdi. Bununla onun alakası yok. Sen orada bu insanlara lütfen damgalama. Hiçbir bu hastalığa sahip olan insan gidip öğretmenini falan öldürmedi. Ya da böyle bir şey zaten mümkün değil. Bu hastalığa sahip olan insanlar tam tersine kendileri korkarlar, endişelidirler, biraz korunmaya ihtiyaçlar. Ama ne yazık ki bu otomatik olarak ortaya çıkıyor. Çünkü dillendirirken kısa yolları seçmeyi çok tercih ediyoruz. Bunlar da damgalamalardan ibaret.
0: Aynen. Evet.
1: Peki hocam, şimdi bunu bireysel olarak bahsediyoruz. Psikolojik sağlamlık, psikolojik esneklik. Ama bizim toplumsal olarak ihtiyacımız var. Yani işte tarımla uğraşanlar, işte hayvancılıkla uğraşanlar, madencilik yapanlar, akademisyenler, hekimler, işte hemşireler, öğretmenler, hepsi bir yandan bu 30 aylık süreci yaşadılar. Ya da işte çocuklar vesaire vesaire. Peki bu psikolojik sağlamlık, tabii ki psikoloji deyince bireyle alakalı bir şeydi ama toplumsal olarak da bunun bir karşılığı var mı sizce? Toplumsal olarak psikolojik sağlamlık gibi bir kavramı siz kendi zihninizde oluşturabiliyor musunuz?
2: Ben gene aynı şeyi, çünkü bu, yani aynı şeyi söyleyeceğim. Neden? Daralan şeyimizi genişlettiğimde, söylediğiniz her şey etiket. Yani işte hayvancılık yapan, tarımla uğraşan, işte doktor mu? Ama biz sonuçta neyiz? Hepimiz bir insanız. Ve hepimizin bu hayatta olmak için amaçları var.
1: Evet.
2: Yani bu insanların hepsinin içindeki iyiliği biliyoruz. Ve ne kadar aslında yardımseven insanlara yönelirsek, yani bu dikkatimizi genişletirsek, daha yani olacak şeyleri de görebileceğiz. Bu modellemeyle bu bizi değerlerimize de geri döndürür. Gerçekten iradeyle seçebileceğimiz davranışlara da geri döndürecek. Yani bunların ne kadar bir araya insanlar aslında modellersek, bu modelleme, tekrar aynı şeyi söylüyorum. Birbirimize ne kadar model olursak, yani bu yapacağınız iyiliğin büyük bir şey olması gerekmiyor. Asla büyük bir şey olması gerekmiyor. Küçücük bir şey bile görsek, başkasının bir iyilik yaptığını görsek, bize belki bir cesaret gelecek. Aa bak, onu da, ben de kendim için şu kadar küçük bir şey yapabilirim. Evet.
1: Şöyle bir şey geliyor aklıma Sinem Hocam. Şimdi bireysel olarak iyilik diyorsunuz. Mesela İbrahim Hocam da depremle ilgili konunun o acı verici tarafını ifade etti ama bir de depremle ilgili toplumsal iyilik var hemen arkasında. O zaman bu da toplumsal psikolojik sağlamlığı arttırabilecek bir şey gibi geliyor kulağına.
2: Depremden sonra hepimiz mesela ne yaptık? Belki oraya gidemedik hepimiz aynı anda.
1: Ha, zaten gerek yok. Gidecek olan kişi belli.
2: Giden insanlar gitti ama biz de burada ne yaptık? Belki bir şey topladık, oralara erzaklar yolladık. Mesela ben etrafımdakini biliyorum. Mesela gençler ne kadar güzel şey yaptılar. Gittiler, o tırların yüklenmesine yardım ettiler. İşte bir kısım benim etrafımda gördüklerimi söylüyorum. Bir ahçılardan ve şeflerden oluşan bir organizasyon yapıldı. Oradaki şefleri, ahçıları bir araya getirdik mesela. Bana biri dedi ki, orada tanıdığın biri var mı? İşte vardı, söyledim.
0: Öldüler,
2: gittiler oraları.
0: Öldüler zaten, değil mi?
2: Ondan sonra onları buraya getirdik. Onlar oradaki insanlara, binlerce, yüzlerce insana yardım ettiler. Ve hatta onların bir bölümü Filistin'e gidip ne yazık ki hayatlarını da kaybetti.
0: Evet, yardım için giderken buldular.
2: Evet, yardım için giderken buldular.
1: Allah razı olsun. Bazı kişilerin böyle adanmışlıkları gerçekten var ama toplumsal olarak tarafına baktığında İbrahim Hocam, sen görüyor musun psikolojik sağlamlığı toplumsal olarak arttırabileceğimiz şeyler var mı? Yani hani böyle seninle konuştuk ya hocam baştan, işte futbol dedik, yani işte şöyle şöyle de bir anlamda işte Galatasaray Fenerbahçe puan farkına da bakıyoruz ve bununla ilgili bir sohbet ediliyor yani bir şekilde. Hani bir şimdi Dünya Kupası var. yazın. Nasıl bakıyorsun? O Dünya Kupası'nda biz Türkiye galipken de çok sevindiğimizde bu olayları unutup bir afyon falan hikayesi mi? Yoksa ya zaten psikolojik sağlamlık adına böyle toplum tarafından sevindirecek şeylere ihtiyacımız var. Nasıl bakıyorsun? Hakikaten çok kişisel

0: oldu sonra.
1: Yok hayır. Yani esasında bağlam yani söylemiş olduğun iki çerçeve de farklı gibi. Hı hı. Ama aynı işlevsel olarak. Şöyle görüyorum. Deprem anında insanların birbirine yardım ediyor olması da toplumsal bir şefkat.
0: Evet.
1: Bizim onlara acısını, ne demiştim şefkate? Başka bir kişinin acısını görüp o acıya destek olabilme motivasyonu.
0: Evet.
1: Ben orada bir deprem olmuş, ben burada rahat rahat oturup yemek içiyorum. Buz gibi o ayağı çıplak çocuklar orada geziyor. Ben baba bırakıyorum deyip kendi çocuklarımız, hepsi bizler destek için gittik. Evet. Ve ona oradan bakarken, ona yardım ederken böyle bir kamerayla, telefonla şöyle çektiğimizi düşünelim o insanların. Gözümle şöyle baktığımı kameradan. O hep onlara bakıyorum. Ama şöyle bir kamerayı düğmesine basıp da ekranı döndürüverip kendini görürsün ya.
0: Evet.
1: Herkes ne olur bir de ona yardım eden kendisini görsün. Hmm. Onun güzel kalbini de görsün.
0: Güzel tarafını görsün.
1: İşte evet, bu self-compassion. Kendine şefkat kısmındaki en önemli şeyden biri bu. Hep biz başkasına şefkat vermeyi, başkasından şefkat almayı, bir de kendimize şefkat göstermeyi. Üç tür yolu var şefkatin.
0: Çok güzel.
1: Şimdi gelelim maça. Hmm. Hocam maçta da yendik. Yani yine toplumsal bir birliktelik var.
0: Tabii ki.
1: Bu sefer şefkat değil,
0: hedef var.
1: Gurur var.
0: Gurur var, evet.
1: Hepsi milli birlikteliğimiz. Ne güzel bir şey. Ne güzel bir toplumuz.
0: Yani orada bu toplum bizim çocuklar dediğimiz bir genç adamlar tabii, önemli bir şey yapıyor. Bunlar niye gurur duyuyor?
1: Tabii ki. İşte bu güzellikleri unutmayalım ya.
0: Evet.
1: Yani onu bunu her şeyi bırakıp inşallah hep bir olalım. Bak etrafımız ne kötü.
0: Aynen bunun başlığı yok.
1: İnşallah. Temennimiz her zaman bu.
0: Bir şey diyecektiniz.
2: O değişik, evet, o değişik takımlarda mesela birbirlerine karşı oynayan o Türk çocuklar bir milli maç olduğunda hep beraber başka bir takıma karşı mücadele veriyorlar.
0: Tabii ki bu zaten bir araya gelişin en değerlisi bence bu.
1: Biri milli şefkat, birisi milli gurur. Ama burada en önemli şey milli değerlerimiz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Değer bak yine aynı yere geliyoruz.
0: Ben hayat bana bu armağanı verdi. Milli takım kamplarında psikolog olarak çok bulundum milli takımlarla.
1: Ne güzel.
0: Ya orada gerçekten de şey yoktur. Yani böyle bir hiyerarşi varsa, değer ve anlam hiyerarşisi, gerçekten de kulüp takımından daha yukarıdadır yani milli takım bilinci. İnsanlarda da bunun oluşması bence önemli. Peki bir de Viktor Frank tarafından gidelim hocam. Hani bu logoterapi ve bir şeyi anlamlandırma hikayesi tabii çok böyle romantize edilerek birçok konuyla ilişkilendiriliyor. Fakat bu süreçte de hocam yine Sinem hocam önce size sorayım. Hani bir toplama kampında değiliz belki ama 30 aydır da birilerini üzülüyoruz ve vicdan duyuyoruz, vicdan yapıyoruz ve elimizden de fazla bir şey gelmiyor. Çünkü işte dur dediğin şeyde bir garip bir saldırganlığı var ve 30 aydır bundan vazgeçmiyor. Ve şimdi yanına bir dünya devini aldı ve çok güçlü bir pres yapıyor yani. Fakat bu tür preslerin dünya tarihinde hiçbir zaman iyi sonuçlanmadığını da biliyoruz. Peki burada bir anlam yaratmak, hani o toplama kampına gidecek olursak mesela, o sadece çocuğunu izleyerek çocuğunun hayatta kalmasıyla ilgili bir şeyler yapıyordu. Filmde de kitapta değildi, filmde de onun bir karşılığı neydi? Filmin adını unuttum şimdi ama birazdan hatırlayacağım. Var mı böyle bir şey, hani anlam ve değer açısından, o logoterapi açısından bir şey önereceğiniz, yardımseverliğin yanına koyabileceğiniz?
2: Zor zamanlar her zaman var. Yani her zaman da olacak. Ama yani benim söyleyeceğim şey ki, böyle bir zamanda ben nasıl bir insan olmayı seçiyorum?
0: Güzel. Hayat güzeldir bu arada filmin adı, hatırladım.
2: Yani en zor zamanda ben nasıl bir insan olmayı seçiyorum? O savaşa giren ülkenin yaşayan vatandaşlarına sorsanız, acaba onlara sorsalar biz buraya saldıracağız, bir oylama yapıyoruz, ne çıkarttı? Hayır, çok merak
0: kesinlikle
2: ediyorum.
0: Kesinlikle saldırmayın çıkarttı tabii ki. Aklın yolu bu. Çünkü insanlar hangi coğrafi hatlarla çizilmiş yerde olursa olsun, o coğrafi hatlar ve sınırlar da zihinsel çekilmiş şeyler. Yoksa niye olsun ki? İnsan komşusunun kötü olmasını istememesi gereken bir canlı zaten ahlaki olarak. Ahlaki en ufak bir gelişim gösterdiyse insanoğlu 10 bin yılda zaten bunu istemez. Yoksa zaten gelişmemişiz demektir. Ki Batı dünyası 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıktı yani. Bunların, bu acıların en büyüklerini yaşadılar. Şimdi bir de oradan bakıyorum. 2. Dünya Savaşı'nda en büyük acıyı yaşayanlar burayla ilgili de çok fazla topa da girmiyorlar yani. Çünkü belki bir suçluluk psikolojisi ya da o savaşın kötülüğünü bilmek. Yani Almanların bu konuda çok konuştuğunu mesela duymuyoruz. Şimdi kimse de yanlış anlamasın tabii ama İtalyanların, Almanların ya da işte Japonların da bu konuda çok konuşmadığı bir gerçek. Ama Viktor Frankl'da da bir hikaye var. Siz diyorsunuz ki boyun eğmek değildir. Öz şefkati koyalım oraya. Biz bireysel olarak bu hikayede benim bir günahım yok diyelim mi sizce?
2: Benim bir suçum yok.
0: Benim bir suçum yok.
1: Benim bir hatam yok.
0: Benim bir hatam yok. Burada işler diyorsunuz.
1: Evet. Hangisinde?
2: Çünkü öz şefkat aslında
0: bu bütün bu savaş bir hikayesinde duygu, birilerinin acı çekmesinde.
2: Yani bir duygu diye şey yapılıyor, düşünülüyor ama bir dürtü aslında. Hı hı. Benim, yani şimdi bir doktor, yani doktor geldi aklıma. Hı. Bir doktor yaralı biri yanına geldi. Ya bu hangi mi devletten? Bu benim savaştığım birinin demez.
0: Demez.
2: Çünkü onun bir yani yemini var.
0: Tabii ki. Bu şeylerde de çok ortaya çıkar. Doktor tepkisidir, otomatiktir. Rakip takımından bir futbolcu sakatlandığında senin hekimin gayri ihtiyari sahaya koşar. Çok ilgimi çekmiştir bu. Yani hekim yetiştirme bizim kültürümüzde bu var hakikaten. Yani o konuda hekimlerimize her zaman çok güveniyorum. Hocam çocuklar konusunda bir değinelim. Çünkü en çok oradan geldi soru. Ben İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen geliyor diye paylaştığımda Instagram'da hep insanların çocuklarıyla ilgili endişesi var. Diyor ki dayanamıyoruz, açıyoruz televizyonu. Bunlar bombaları görüyor işte sürekli. Zaten canlı bağlantılar. Bize televizyon Tahran diye görüntüler var. Çocukların kendilerini güvende hissetmesi gerekiyor mu bu süreçte? Gerekiyorsa bunun bir yolu var mı? Bir söylem boyutunda ya da bir davranış boyutunda ne dersiniz?
1: Ya bunlar genelde televizyonlarda çok sık sorulan sorular.
0: Evet.
1: Yani bir haklısın, sen de doğru soruyu soruyorsun. Bu anlık bir şey değil. Yani çocukların tehdit, savaş bir tehdit. Hı. Deprem bir tehdit. Dolayısıyla tehdit olduğunda da o çocuklarda insan olduğuna göre evet. Yaşlı olsa, çocuk olsa, insan olan, hayvan olan herkes tehdit anında donar ya da savaşır ya da kaçar. Genelde çocuklar donar.
0: Doğru.
1: Ve dolayısıyla dondukları zaman çocukların dondukları andaki reaksiyonlarını hepimiz izledik. Filistin'de bir savaşta bir bomba düşüyor. Hı hı. Orada bir çocuk kurtarıyorlar.
0: Hı, evet.
1: Ve o çocuğu doktora getiriyorlar.
0: Hı
1: hı. Çocuk şöyle bakıyor. Gözleri ayrılmış, put gibi. Önce steteskopla doktor dinliyor, dinliyor çocuk hala böyle. Steteskop bırakıyor doktor ki bravo doktora. Hı. İhtiyacı anlıyor ve sarılıyor.
0: Hı.
1: Çocuk nasıl ağlıyor?
0: Evet.
1: Şimdi
0: ağlaması
1: tedavi, tedavi esasında bir şefkatle gelir.
0: Hı.
1: Dolayısıyla biz çocuklarımıza şefkatli bir aile ortamını verebiliyorsak, onların sözlerini yadırgamadan dinleyebilecek, onları dinleyebilme özgürlüğü ve araya girmeden, onlara akıl vermeden ne olursa olsun için böyle kabarsa da çocuğunla ilişkini onu bir birey olarak görüp dinleyebilme cesaretini kendinde gösterebiliyorsan sen güzel çocuklar yetiştirebilirsin. Buradaki cümle çocuklara değil, büyük görünümlü çocuklara olması lazım.
0: Evet.
1: Yani bizlere,
0: evet,
1: kendime de bu lafı. Biz dinlemeyi beceremiyoruz.
0: Evet.
1: Biz ne kadar akıl verirsek çocuğu o kadar daha yetiştireceğimiz gibi zihnin yönetmelerine kurban gidiyoruz.
0: Mesafemizi
1: halbuki burada değil
0: onlardan.
1: Çocukla ilişki. Burada.
0: Evet, doğru.
1: Burada.
0: Evet.
1: Sen burayı verebiliyorsan o çocuk güvendedir.
0: Evet.
1: Ha hocam ondan sonra savaş oldu çocuklarımız. Ya aklın neredeydi?
0: Tabii.
1: Yani şimdi İbrahim Bey bir cümle diyecek siz ve her şey düzelecek. Yok böyle bir şey.
0: Yok tabii.
1: Bak bu size hepimize bir ders olsun.
0: Evet.
1: Bu dünyada tehdit var. Kötü haber gün geçtikçe de artıyor.
0: Artıyor ve buna karşı önlem
1: başlamak. Psikolojik esneklik için güvenli, şefkatli ve iyi bir değerini, şefkati modelleyebilen ebeveynler olun. Modellemek en önemli öğrenmedir. Kanıt Türkçe konuşuyorsak anamız babamız bize Türkçeyi modellediği için.
0: Evet.
1: Çince'yi değil.
0: Ve vakti şimdi değil.
1: Davranış
0: olmalıydı bu.
1: En önemli davranış modelleme hocam.
0: Evet.
1: Şefkati terapist olarak bile sen bir terapist olarak şefkatli ve güvenli bir muayene odası oluşturamıyorsan senin ektiğin hiçbir şey orada tutmaz. Hiçbir teknik tutmaz. Hiçbir terapi modeli tutmaz. Sabaha kadar ak konuş, bilişsel davranış terapi konuş. Ne konuşursan konuş. Bir insan davranışını değiştirecek en önemli şey güven ve şefkattir.
0: Evet.
1: Korku yani, değildir.
0: Yani o zaman diyoruz ki ebeveynlere yani bunu zaten yapmanız gerekiyordu. Bugünün işi değil. Ama
1: pişman olmasınlar.
0: Ha, yapılabilir.
1: Asla fark etmediyseniz bu sizin bir hatanız değil. Bugün eğer dinliyorsanız, şimdi duyduysanız, buraya birazcık ve buraya biraz yayıldıysa bu, aklımıza yattıysa, bugün bunu nasıl yapılabileceğini de öğrenmek için kitap okuma. Allah rızası için oturun, sadece müdahale etmeden ne diyor?
0: Dinlemek bir
1: yani egzersiz. Ben bu hafta sonu valla bu kadar psikiyatristim, terapistim, bu kadar insana şey yapıyorum. Kendi kızımla oturup dinleyebilme yeteneğini yaparken 4 kez cümleye girdiğimi fark ettim.
0: Ha, evet.
1: Çok zor iş, hak veriyorum.
0: Ha, doğru.
1: Ama bir şey yaptım ona bir şeyle. Hı hı. Gerçekten bu hafta bile bizim ilişkimiz, onun hayatla şeyi çok değişti. Hmm. Hani hocam çok şefkat güzel. Çok önemli bir şey.
0: Çok güzel. Kendinden örneği hocam ne kadar güzel verdin hakikaten. Yani bu aslında bir egzersiz yaparak olacak bir şey.
1: Kas gibi hocam. Okuyarak, bir anda olmaz. Kas gibi. Yani. Kas deneyelim. Nasıl gelişiyorsa bir davranışla bir anda gelişmez. Lütfen yok, kendine de şefkatli olsunlar. Çok yapmaya doğru. Çalışıyor olmaları yapabileceklerinin garantisi.
0: Garantisidir ve burada steteskopu dayamadan önce bir sarılmak belki bazen çözüm güzel olabiliyor. Şey. O, çok yani güzel
1: adam,
0: örnek.
1: Bir aklına lütfen o video olsa da seyretseydin.
0: Evet çok güzel örnek.
1: Yani bir sarıldı. O evet. Çocuk bir ağlamaya başladı.
0: Ya müthiş bir sahne.
1: Müthiş bir sahne.
0: Çünkü ben... çocuğun tam olarak isteği o yani.
1: Abi duygu regülasyonu. Bak duygu regülasyonu.
0: Orada doğru regülasyon ama temas.
1: Yani o çocuk işte bomba düşmüş, annesi yok, babası yok, üstü tozlar içinde o zavallım.
0: Evet.
1: O doktor bırak doktorluğu be dedi. Evet, çocuğa öyle. Sıradı. Helali hoş olsun alnından öperim öyle doktorum. Evet.
0: Çocukları güvende hissettirmek için de şunu söylemek lazım. Tabii anneniz babanız sizi her zaman koruyamaz belki ama her zaman korumaya çalışır. Bu da yeterlidir.
1: Kesin
0: bence.
1: Kesin.
0: Peki hocam şimdi şöyle bir figürle karşılaşıyorum. Diyorlar ki ben kendi rutinimi sürdürmekten rahatsızım, utanıyorum kendimden. İşte 30 aydır onca acılar varken şimdi İran'da biz bir takım uzaktan görüntüler izliyoruz. Hatta bunu Körfez Savaşı'ndan beri izliyoruz. Bir kanalın, bir yabancı haber kanalının savaşları naklen vermesi, canlı vermesi, yorumlaması ve bizim bunları daha böyle materyalist izler halimiz. Yani orada maç izler gibi izler halimiz. Çünkü maçı izlerken futbolcuya çok empati kurmazsın. Dersin lan nasıl olsa parasını alıyor falan dersin. Şimdi burada ben çok duyuyorum bunu. Hocam bu kadar acı varken ben normal hayatımı sürdürmekten utanıyorum. Yani hani kabul ediyoruz, anlıyoruz falan. Böyle de bir tehlikesi var mı bunun? Buna ne dersiniz? Hayatımızı sürdürmeye devam değil mi yani sonuçta?
2: Hayat ne olursa olsun devam edecek. Hı-hı. Nefes aldığımız sürece. Hı-hı. Ne dedik yani biz asla orada olanı görmezden gelmiyoruz. Yok da saymıyoruz. Ama hayat devam etmek zorunda. Yani bir şekilde bu hayat devam etmek zorunda. Başka bunun şey yok mu? Yani sen bütün gün orada seyredip oturup hayattan koparak kimseye bir faydan olamaz zaten.
0: Ya da utanacak bir şey yok hayatını sürdürdüğün için.
2: Ha tabii ki utanacak bir şey yok. Ama o hayatı sürdürürken ne yapabileceğini düşünebilirsin. Peki utanacağını madem ne güzel bir utanma hissi çıktıysa peki bunun için ne yapabilirsin sorayım. Peki bunun için ne yapabilirsin? Birine nasıl bir faydan dokunabilir? Nasıl damlaya damlaya göl olur?
0: Evet.
2: Su bir yere toplanır. Yani sen nasıl bir o zaman iyilik madem utanıyorsun. Demek ki sende utanma duygusu varsa içinde bir yerlerde bir şefkat var birine karşı.
0: Tabii.
2: Yoksa niye
0: tabii.
2: Utanasın? Tabii. Yaşadığın, nefes aldığın.
0: Bunun için başka ne yapabilirsin gibi düşünmek lazım.
2: Tabii
0: belki.
2: Yani bu o zaman bu duygun ne kadar güzel bir duygu aslında.
0: Evet,
2: kötü
0: çok
2: bir duygu
0: söylesin.
2: Değil.
0: Evet, çok
2: orada önemli. Biri için inciniyorsun sen. Peki hı-hı. Bunun için ne yapabilirsin sorabilir. Hı-hı. Ne yapabilirsin?
0: Ve hayatını sürdürmemek yani utanarak normal rutinlerini yapmamak yani bir kahvaltı ederken o suçluluğu hissetmek sana ne kazandırıyor? Ya da ona ne kazandırıyor bu duygu? Değil mi? Çok güzel söylüyorsun. Evet tam olarak öyle. Peki hocam şimdi son 5 dakikamız size önümüzdeki hafta program hangi sözlerinizle başlasın diye soracağım ama size de önce kısa bir cevap almak üzere bu rutinimi böyle zorlu depremde de aynı şeyi konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yani öyle bir şey yaşanmışken ben burada oturup da güzel kahvaltımı etmekle zorlanıyorum diyenler için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu empati ya da vicdandan başka bir şey gibi duruyor.
2: O düşünürken gene bir araştırma hı. Geldi aklıma. Evet. İyilik yapmak insanların refahını arttırıyor.
0: Evet.
2: Ve bu da yine bir meta analiz. Hı hı. Ve bu yaş, ırk, cinsiyetten bağımsız bulunmuş bir evet. Çalışma.
0: Herkes için geçerli.
2: Herkes için geçerli.
0: Çok önemli. Çok doğru haklısınız. Hocam kısa bir cevap var mı burada?
1: Tam soruyu bir daha alabilir miyim?
0: Yani şimdi hani depremde de konuşmuştuk. İnsanlar onca büyük acılar yaşarken uzakta ben burada oturup kahvaltımı rahatça etmekten işte televizyon dizisi izleyip gülüp eğlenip dışarı çıkmaktan utanır hale geliyorum ve burada suçluluk hissediyorum diyenlere ne diyebiliriz?
1: Benim diyeceğim şey yani şey bunu hissetmeyebilirdi.
0: Ha, çok güzel bakış. Evet, bu değerli bir şey aslında.
1: Eğer bunu hissedebiliyorsa o tarafıyla temas etmeyi asla unutmasın. Tamam, çok güzel. Ve elinden gelebilenler neyse yapabilsin, zihninin yapamadıkları için suçlamasına da elinden geleni yapabiliyorum diyebilsin. Evet. Sadece duygusuyla bak, utanç duygusu.

0: Konusu hastalık değil. Evet. O utancın altında o insanın nasıl bir insan olduğu yatıyor.
1: Evet.
0: Şefkatli, merhametli, başkasının acısına elinden gelebildiği olmayıp da bunun yapamıyor olup yapamayıp bir de eğleniyor olmaktan dolayı utanıyor olmak. Ne güzel bir kaybı var onun.
1: Evet.
0: Ama deyip yapıyorsa onu bilemem, onu konuşuruz.
2: Tabii.
0: Buna da hakkı yok. Tabii ki yapsın. Hı. Ama elinden geleni yapanlar var. Oradan yardım yapıyorum. Ona bunu götürüyorum. Ona bu cümleyi diyebiliyorum. İkincisi, savaşlar, tehditler hayatta her zaman var. Savaş ve tehditler inşallah olmaz ama maalesef oluyor. Tehditler ve savaşlar olsa da insanları hiçbir savaş, hiçbir tehdit değerlerini seçip değerleri yönünde yaşama özgürlüğünü elinden alamaz. Ve alamayacak. Ve insanlar hayatlarında hayat değerlerine sahip çıkarak devam edebildiklerinde tehditler, her türlü savaşlar bir gün boyun eğmek zorunda kalacak. Bunun en büyük örneği kendi millet geçmişimiz, milli geçmişimiz.
1: Evet.
0: Değerlerine sahip çıkan bir toplum olmasaydık bu kadar ülkeyi dize getirmezdik.
2: Çok güzel bir cümle oldu hocam. Son sözlerinizi almam gereken bir noktaya geldik programımızda.
0: Ben son sözümü söyledim.
2: Bugün bunu mu alalım son söz olarak? Dur bir daha gelelim. Önümüzdeki hafta başlayacağımız şekilde. Bugün savaşlarda psikolojik sağlamlık, esnekliği konuştuk. Zor zamanlardan geçiyoruz. Program biterken önümüzdeki haftanın hangi sözlerle başlamasını istersiniz?
3: Öncelikle bize hayatın her alanında destek veren, dayanışmacı olan Dünya Kadınlar Günü var 8 Mart'ta.
2: Evet.
3: Önce onu kutlamak istiyorum. Hı-hı. Tüm kadınların. Ve şunu demek istiyorum. Hayatta her ne olursa olsun, bize hayat ne getirirse getirsin, her zaman daha cesur, daha şefkatli ve daha dayanışmacı olan bir insan olmayı seçebiliriz.
2: Çok teşekkür ederiz. İbrahim Hocam, sizin son sözleriniz neler olur bugünkü program?
0: Ben de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Hı. Ve kadınların sadece bir gün değil, her gün ve tüm insanların her gün günler dışında da hatırlanabilmesini diliyorum. Hı hı. Birincisi o. İkincisi ise benim demin söylediğim cümleyi toplayarak söylersem, savaşlar ve tehditler her zaman hayatta olacak. Olmasına mı olacak? Temennim bu. Ama savaşlar ve tehditler olduğu süreç içerisinde de insanların kendi değerlerini seçebilme özgürlüğünü hiçbir tehdit, hiçbir savaş elinden alamaz. Bizler hayat değerlerimize sahip çıkabilen insanlar olma yolunda devam ettikçe bu hayat o zaman esnek, o zaman zengin, o zaman güzel ve manevi olarak bir yere ulaşır. O yüzden hem kişisel hem toplumsal değerlerimize sahip çıkabilen bir ülke olmayı dünyada en büyük temennim bu. Buna çok ihtiyacımız var.
2: Hocam, harika bir son söz oldu aslında. Duymak istediğimiz şeyler ve sizin gibi çok değerli ruh sağlığı uzmanlarından diyeyim genel tabirle duymak da çok önemli bence bunları. Efendim, zor zamanlar geçirdiğimiz doğru. İnşallah bu zor zamanların bir sonu gelecek. Lakin bazı coğrafyaları Anadolu gibi, Mezopotamya gibi yukarıdan bombalayabilirsin belki ama onları karadan tehdit etmeye kalktığın anda kendi evlatlarını öldürmekten başka eline hiçbir şey geçmez. Ona çok dikkat etmek, savaşı bitirmek şu anda çok güçlü görenlerin menfaati nedir? Bunu da son söz olarak ben söyleyeyim. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta yine beraber olmak ümidiyle hoşçakalın.

0: Sonuçlar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Ağparada.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ay ablam, gelsene.
1: Seyhan, nasıl oldun gülüm?
0: İyiyim.
1: Bebek?
0: İyi vallahi canavar gibi tekmeleyip duruyor ha. Sen neredeydin? Akşamdan beri ben seni bekliyorum.
1: Olmadı be gülüm. Gelemedim işte.
2: Ben sizi yalnız bırakayım. Sen bir şeye ihtiyacın olursa buralardayım.
0: Tamam canım, sağ ol.
1: Yani var da.
0: Evet.
1: Bir cesaret gelse söyleyeceğim de. İşte.
0: Ne?
3: Ya bu sildikçe daha beter oluyorum Meryem.
4: Ya vallahi bulaşıyorsam artık çocuk deney diye içine ne koyduysa.
3: Ya o da niye burada bırakıyor ki deneyini? Ne bilsin senin ortalığı yıkacağını? Elin dursa ayağın durmuyor.
4: Sami'nin.
3: Tamam Meryem.
4: Yok anacığım. Bu Ayşe atı şahbaz oldu.
3: Ne yapacağız?
4: Bunu kuru temizlemeye götüreceğiz. Başka yolu yok bunun yani.
3: İyi al götür. Ben. Yok ben. Oğlum ben. Sen tabii. Benim bugün bir sürü işim var.
4: Sami'm bak şimdi yani sonuçta bu da bombondur yani. Canın kıymetlisidir yani. Bence işini sağlama alıyorsun. Kendin götürüyorsun, kendin getiriyorsun.
3: Meryem bugün büyük bir gün. Büyük hazırlık var.
5: Ya fazla sürme.
3: Sen konuşma.
4: Sami bak bu da bombondur sonuçta. Yani herhangi bir ayı değil. Ben diyorum ki bunu burada böyle bırakamayacağız yani. Hayır Allah korusun ya bu yiğit bir sakarlık yapıp hani gene bir şey.
3: Ulan yiğit.
4: Hayırlı günler.
6: Hoş geldin.
4: Nasılsınız aslan menajerler?
6: İyi ablam. Zübeyir ablama bir çay çek.
2: Hoş gelmişsin ablacığım.
4: Talih kuşu başımıza konmuş. Kaset yapıyormuşuz. Allah'ım dualarımı duydun ya Rabbi. Ne zaman gideceğiz biz bu plakçıya?
6: Ablam gideceğiz de. Ablam bizden hayır yok.
4: Nasıl yok?
6: Ablam biliyorsun ustama söz verdim. Menajerliği bırakıyorum.
5: Ben hiç girmeyeyim o işlere. Zaten çok anladığımız mevzular değil.
4: Yani arkadaşlar yapmayın. Bakın yüzük kuyruğuna geldik. Meşhur olacağız ya.
5: Sen gene olursun ablacığım.
4: Nasıl?
6: Olursun abla.
4: Oldu olurum o zaman yani.
1: Seyhan'ım, yani nasıl oldu inan ben de bilmiyorum. Ne desen haklısın, istersen kız, bağır, çağır. Benim senin karşında başım eğik. Hani olmasaydı diyorum ama... Oldu be gülüm, yani sevdim ben, gönül bu.
0: Peki, ne zamandır?
1: Daha yeni. Vallahi yani yeni dediysem... Tövbeler olsun. Siz varken hiç olmadı öyle bir şey.
0: Yani ne diyeyim bilemedim ki.
1: Seyhan benim bu dünyada en kırmak istemeyeceğim insansın sen biliyorsun bunu. Ya sen benim küçük kardeşimsin. Biliyorum senin rızan olmadan başladı ama... Olmaz dersen, yani rızam yok dersen, Seyhan.
0: Sen bilirsin. Evlen tabii, ben karışmam.
3: Hadi ittir Meryem.
4: Giriyorum sende. Ayı biraz büyüktür yani. Zor giriyor.
3: Kıçını sıyırsak sığacak da.
7: Ayı!
3: Hadi canım.
7: Ne yapıyorsunuz?
4: Hiç gülüm. Ne yapacağız? Ya dayın dedene düğündür diye hediye almış. Hepsi bu kadar.
7: Ne aldın?
4: Sen ne aldın?
3: tavşan.
7: Tavşan mı?
4: Tavşan.
7: Bir bakabilir miyim?
4: Yok Gülüm, şimdi bu sürprizdir ya. Ancak artık deden açınca göreceksin.
7: Bir baksam.
3: Can canım, hadi sen dersin başına.
7: Dayı.
3: Dersine başla, ben geliyorum.
4: Sami.
3: Ya, ayı ayı diye ağzımda tavşan çıktı.
4: He vallahi ne kadar güzel oldu. Şimdi akşama kadar soracak. Tavşan da tavşan.
3: Hadi şunu götüren, götüren daha otelde çektim. Bir sürü işimiz var. Başımıza bir ayı eksildi.
4: Tamam bak, üçe kadar sayacağım. Üç deyince ittir veriyoruz. Üç, iki, bir.
3: İnşallah.
6: Ne yani, şimdi benim menajerim yok mu?
5: Vallahi yok ki abla, evet.
6: Ablam kusura kalma. Ne yapalım artık, sanatçı olarak kendim gideceğim.
5: Ay yok, biz gene sana her türlü konuda yardımcı olacağız ablacığım ya.
8: Ya tamam anacığım, gümüş tepside yaptıracağım zaten. Ya çikolata yaptırıyoruz, pestile gerek yok. Adamın şekeri var, komaya mı sokacağız ya? Ya ben kaç kere zaten kız istemişim anacığım, tamam hadi. Hadi, hadi bakalım.
6: Hoş geldin usta.
8: Hoş bulduk. Usta özledik, neredeydin iki gündür?
5: Zübeyir. Halim abi hayırlısı olsun, evleniyormuşsun.
8: Ha ya, kısmet sapan ya.
5: Ay ya Feride abla ya.
4: Ben bu kıza varacağım demedim mi? Feride Revi.
8: Ya tamam Allah aşkına, sabah sabah. Cumali.
6: Buyur usta.
8: Biraz gel hele. Dur görürsünüz, geliyor.
9: Furkan. Bir saniye bir şey konuşabilir misin?
6: Ustam buyur.
8: Al şunu bakalım.
6: Bu ne ustam?
8: Ya sorma işte, aç aç.

0: Sordum, seni seyrettiğin dizilerin hepsini gösteriyormuş. Son modelinde. Yalnız müşteriler içerideyken seyredersen vallahi külahları değiştiririz bak.
1: Ustam sağ ol.
0: Kardeşim benim.
2: Sen bilirsin dedi ablam. Yani kızsa bağırsa daha iyiydi.
3: Ya gülüm işte, kızmamış ya.
2: Kızmadı da öyle bir baktı ki ablam, of.
3: Gülüm bak anlayacak. Ben seni nasıl anladım? Hayır onu geç, Halim Seyhan'ı nasıl anladı? O da anlayacaktır, affedecek.
4: Alo. Ben şu emaneti teslim edin geliyorum, tamam?
3: He Sami bak, ne olur geç kalma. Babam hazırdır, bir aksilik çıkmaz.
4: Yok ciğerim, hiçbir aksilik çıkmaz. Bugün bu iş bitecek. Sana söz.
3: Bugün ha Sami?
4: Bugün. Dünya dursa da geleceğim, seni babandan isteyeceğim. Ciğerim benim.
3: Hadi inşallah.
4: Canım benim. Hadi peri kız.
2: Güle güle Sami abiciğim.

0: gelmiyorsun?
1: Gelmeyeceğim Eda ya. Obama'yla konuştum, hiç gerek yok kardeşim dedim.
0: Furkan.
1: Ya gelmeyeceğim Eda ya. Doğru söylüyorsun aslında. Gemi, memi, menajerlik falan. Saçma sapan işler harbiden.
0: Üf, iyi tamam.
1: Ne tamam?
0: Tamam, sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum.
1: Nasıl?
0: Gitmiyorum Furkan. Ya sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum. Zeynep ablayı arayıp her şeyi iptal ediyorum ve gitmiyorum. Bitti, bu kadar. Bitti mi iş yani?
1: Bir dakika, saçma sapan konuşma. Gidiyorsun, bal gibi de gidiyorsun, saçmalama.
0: Sen? Hadi yürü.
1: Ne, nereye?
0: Ya hadi.
1: Nereye ya?
0: Ya Furkan hadi yürü.
1: Dur.
2: Öf, amma astın suratını ya. Kaç yaşında kız, hiç mi ayrı kalmadınız yani?
3: Hiç. Annem gitti, babam gitti. Biz üçümüz hiç ayrılmadık.
2: Bir gün ayrılacaksınız ya.
3: Biliyorum. Aslında hayatı da kurtulacak. Gitsin tabii. Gitsin de.
2: Gitsin de ne?
3: Bilmiyorum.
2: Bak. Bana bak. Sen olsan ne isterdin? Yani sen gitsen ne isterdin?
3: Ne bileyim. Yani burada bir ailem olduğunu bilmek isterdim. Yalnız kalmamak isterdim.
2: Tamam. Güzel. Git bilet al.
3: Ne bileti?
2: Uçak bileti, akıllı, açık bilet. Sizi özlediği zaman atlasın gelsin.
3: Leda.
2: Evet.
3: Ve hangi parayla?
2: Denkleştiririz Yiğit, ne?
3: Ya Nurcan.
2: Ya sen, ben, Furkan, Ayça, oha, dört kişiyiz ya. Bir uçak parası denkleştiremiyor muyuz yani?
4: Aziz Bey.
5: Neredeymiş?
4: Oseldeymiş.
5: Samımın.
4: Evet efendim.
5: Ulan dalat. Ulan dalat. Abicim bana şimdi bir kilo siyah çikolata, aha bu yuvarlak olanında.
6: Hayrola Halim?
5: Hayırdır abi, hayırdır, benim için çok önemli bir gün bu ya.
6: Halim kolay gelsin.
5: Oo, hoş geldin Samim abi.
7: Hoş geldin Samim.
5: Hoş bulduk. Samim abi sen siyah çikolata yaptırma, onun hepsi bende.
7: Çikolataları hangi kutuya koyayım?
5: Ya abi ne kutusu Allah aşkına be, gümüş tepsi yaptı.
6: Tepsi mi? Tepsi nereden çıktı ya? Bizim tepsimiz falan yok.
5: He işte.
6: Halim ikilik çıkarma şimdi ya, bırak onu da karton kutuya koy. Koş kutuya kardeşim.
5: Yok Salim abi sen koy. Sen koy koy usta koy.
6: Ya sen gümüşle vereceğim ben, karton kutuyla mı vereceğim?
5: Ya Salim abi benim mesele nazik. Zaten üç kızından ikisine talip olmuşum. Anla.
6: Ben nikah masasından kaçmışım Halim.
5: Ya sen Allah aşkına gümüş şart diyorum ya.
6: Lan Halim sen var ya.
7: Samim senin de çikolata mı?
6: Çikolata ciğerim, çikolata siyahından olsun benimki, yok mu? Bitter bitter. Tepsi alıp geliyorum.
8: Ne vakit gelecek mastikçi?
0: Gelecek babam işte birazdan. Şimdi çiçektir, çikolatadır filan. Sonra da Halimler babam. İnşallah.
8: İyi. Yarın da İkbal Hanımlara gideceğiz.
0: Ha, onu söyledin ya baba.
8: Ya dedim de. Geçen sefer hepiniz kazan kaldırdınız.
0: Ha, yok şimdi bu sefer başka tabii. Babam o zaman iyi tanımıyorduk. Şimdi bu şey, yani Seyhan'ın da şeysinden sonra. Yani iyi kadın çıktı tabii.
8: Ya ananızın yerini bu dünyada kimse tutamaz.
0: Biliyoruz babam. Abla.
9: Feride vallahi şunu bıraktığım anda gözyaşları akacak.
0: Tut onu.
9: Tut.
8: Ya kızım Refika'nın yerini kim alır ki? Lakin İkbal sonbaharımda bana bir can yoldaşı.
0: Ay babam Allah korusun.
8: Çok iyi bir insan. Gözüme bakıp gülünce gözünüzün içi gülüyor.
9: Hayırlısı o zaman. Ne diyelim yani?
8: Şimdi bana cevap verin bakayım. Sizin bu evliliğe rızanız var mı yok mu?

0: Yasin Usta, bugün beni idare ediyorsun ha, büyük gün.
1: İyi şanslar Samim.
2: Meliha Hanım'a selamlar.
0: Baş üstüne bacım ben. Talat.
3: İyi abi, çıkmadan yakaladım seni.
0: Hayırdır oğlum?
3: Biraz konuşabilir miyiz?
0: Konuşalım. Gel oğlum.
3: Abi, geçen gün bir yanlış anlaşma olmuş. Kusura bakma.
0: Ne? Yanlış anlaşma ne?
3: Aziz abi, senden özür dileyecekti. Diledim dedi.
0: Ya boş ver ya, bu özrümüzü boş ver.
3: Ya bir aile arazisi üzerine iş kuracak. Benim de hissem var, ondan peşimde. Ama ben konuştum abi, imza falan atmayacağım.
0: Bak oğlum şimdi...
4: Talat içerideymiş oğlum.
5: İçeride Aziz Bey, müdüriyette.
3: Ya ayıp abi size yaptıkları.
0: Ayıp mayıp değil oğlum. O adam ne yaptıysa sevgisinden yaptı. İşte dünya hali böyle. Belki imkanım olsa, ben onun yerinde olsam, Melam'ı geri döndürmek için belki ben de aynı şeyi yapardım. Ya yapardım, yapmazdım. Sen bu boşver, aldırma ya. Olan oldu, biz bak Melia yengenine kavuştuk. Sen şimdi git oğlum, o imzayı at.
3: Yasam mı abi?
0: Aile ailedir oğlum. Bak onun yere hiçbir şey tutmaz. Madem ki o işten ekmek yenecek, sen hiç düşünme, git imzanı at. Tamam mı?

0: Neredeyse geliyorlar Haferi'de.
1: Vallahi gelirler ablam, eli kulağında.
0: Ay 20 yıldan sonra var ya, nasıl böyle inanması zor.
1: Evleniyorsun ablam, iki de çocuk.
0: Ay Feride.
1: Aa, niye ki, artık senin yaşında da anne olmuyor.
0: Yok gülüm, ben artık evleneceğim. Evimde sizin çocuklarınıza bakacağım.
1: Ablam düşünsene, şöyle küçük iki tane Sami. Sen ölürsün ya.
0: Ay hem ne biçim ölürüm Feride, ne ölürüm ay.
2: Meriye.
1: Ha baba.
2: Nerede maçtık ki?
1: Babam vallahi şimdi gelir. Ha neredeyse gelirler yani.

0: yedin bir tanem? Odandadır, baktın mı iyice?
1: Baktım, hiçbir yerde yok.
0: Allah Allah.
2: Osman cevapladı.
3: Aliço, bak tabağı otelden aldım ben. Ne çiçek işi, ne oldu oğlum? Hallettin, sağ ol. Tamam, hadi geldim, hazırım ciğerim. Alo.
4: Sam abi, ben şimdi komple hazırım.
5: Ha, iyi Halim, iyi.
4: Ya senin işin ne kadar sürer? Yani isteme olarak.
3: Ya bilmem, uzun sürmez. Burası kardeşim, burası.
4: Biraz önceki bu gümüş tepsi meselesi benim içime oturdu. Bak sende yoksa Cumali alsın gelsin.
5: Yok Ali, çok...
3: Çiçek işini halletti ciğerim, bak. Bak benim acele var şimdi, taksideyim, şunu alsana.
4: Saman be, ne yaptırdı ya çiçek olaraktan? Ha geçen sefer bu cabbaran bana görgüsüz dedi de Saman abi. Şimdi fazla kaçmasın benim bu çiçek. Sen tam olarak ne yaptırdın?
3: Ya ne bileyim, Allah'ın çiçeği işte ya.
4: Ya öyle deme Saman abi ya, bunun orkidesi var. Efendim Japon güllüsü var, papatyası var ya. Ha görgüsüz demese sorun değil de. O zaman sen eve gidince beni bir ara, tamam mı?
3: Halim diyorum bak ha, kapat şu telefonu ya. Allah Allah. Japon gülüymüş ya. Allah Allah.

0: Bonbon yok.
1: Kadir Plakçılık, buyurun. Kadir Bey toplantıda efendim. Kim aradı diyeyim? Peki. İyi günler. Buyurun Kadir Bey. Peki efendim. Buyurun Gülendi Hanım. Hayırlı günler.
2: Oo, Gülendem Hanım, güçlü ses, harika yorum. Şöyle buyurun. Ne içersiniz?
3: Yok kardeşim, sağ ol, ben bir şey içmeyeyim.
2: Bana bir sade kahve kızım. Vallahi en iyisini yapmışsınız. Bu zamanda menajerle falan uğraşılmaz. Ne öyle? Ses sende. Yetenek sende. Menajere ne para vereceksin? Bundan sonra neye ihtiyacınız varsa ben buradayım. Kontratınızı da hazırladım. Şuraya bir imza atıyoruz. Albümünüzü hemen çıkarıyorum.
3: Şimdi mi?
2: Şimdi tabii. Bakın ben tez canlı bir adamım Gülendem Hanım. Senin gibi bir yeteneği buldum mu beklemem. Hemen çalışmaya başlarım.
4: Aliço, bittim ben, bittim Aliço.
5: Abi ne oldu, hayrola?
4: Bonbon kayıp.
5: Ne?
4: Ya Japon gülü, Hollanda lalesi, bu halim akıllısı benim aklımı başımdan aldı. Takside unuttum bonbonu.
5: Tamam sakin ol, taksinin plakası yok mu?
4: Yok, bende akıl mı bıraktılar? Aliço bak bak, bu hayvan var ya, bu çocuğun kardeşi. Ben bunu kaybettim dersen bu çocuk ölür, kıyameti koparır.
5: Tamam yenisini alırız.
4: Ya kardeşi diyorum sana, kardeşi Aliço.
5: Yok mu bu ayının aynısı?
4: Var.
5: Tamam gidip alacağız.
4: Ya şimdi Melyalar beni bekliyor, kız istemeye gideceğiz Aliço.
5: Abi tamam şimdi 5 dakika gidip geleceğiz. Mertcan yokluğunu bile fark etmeyecek, sakin ol tamam. Dur.
6: Oy, Mertcan'cığım belki dolaşmaya çıkmıştır.
7: Çıkmaz ayo, yürüyemez ki.
6: Hı. Saklambaç oynuyordur belki. Ha? Senden saklanmış olmasın?
7: Bilmem.
6: Hadi gel bakalım mı? Hadi gel. Ay, bebeği de yormadan, tamam mı?
3: Ya sağ ol, var ol da yani neticede kontrattır. Ben yine de bir menajerimi arasam.
2: Ya seni ortada bırakan adamı ne arayacaksın?
8: Standart kontrat, soracak bir şey de yok. At şuraya bir imza, bitsin gitsin. Ha
2: yok, ben kaset falan çıkarmak istemiyorum dersen.
3: Yok ağam, yani öyle demek istemedim. Bu benim en büyük hayalimdir.
2: O zaman?
3: İyi ya.
2: Bir tane buraya, bir tane de buraya.
3: İyi.
2: Bir tane de şuraya. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Ha, olsun.
4: Seyhan'ım ha, canım bak şimdi sen çocuğu oyala, tamam mı? Ali şöyle bu işi halledeceğiz. Gideceğiz, aynısından alacağız bir tane daha. Hadi benim gülüm, hadi.
5: Hadi sen abi, Taci abi de yok, araba da yok ama. Aha Halim.
4: Yürü gidiyoruz.
5: Ne ya? Bonbon almaya, bonbon.
4: Ne bonbonu?
5: Kız isteyeceğiz ya.
4: Ya tamam sen sür arabayı, sür. Hadi sen yürü, yürü, hadi sür.

0: Ya biz niye geldik buraya ya?
1: Konuşmaya geldik.
0: Konuşmaya mı?
1: Evet. Melih abla dayım niye 20 sene beklemiş biliyor musun?
0: Neden?
1: Çünkü dayımı biliyormuş. Onu kendisinden bile daha iyi tanıyormuş. Bütün dünya aksini söylese bile o dayıma inanıyormuş.
0: Öyle miymiş?
1: Öyle.
0: Konunun bizimle alakası ne ben anlayamadım.

0: 이 이탐.
1: Hayırlı işler.
2: Buyurun, yardımcı olayım isterseniz.
1: Kardeş, bize ayı lazım.
2: Nasıl bir ayı?
1: Şöyle bir şey olmuş.
3: Yok ya, onun neresi benziyor ya bombona?
2: Siz nasıl bir şey bakmıştınız?
1: Sağma be, işte ayının eşkalini ver, eşkalini ver.
3: Bak ciğerim, şimdi ayı, aha şuna biraz benziyor. Kulakları boz, burnu boz.
2: Şöyle.
1: Şu.
4: Ha, o, abi o gösterdiğin ayı değil ki, panda.
3: Yok be, o elimi böyle göstermiyorum ki bak, buradan. Aa, diyor ki bu.
1: Samur, Allah aşkına bırakalım bunları, örümcek mal alalım. Ali, örümcek mal alalım ya.
3: Ya biz buraya hediye almaya gelmedik. Benim ciğerim, şimdi adamı delirtmeyin ya. Biz burada bombonun benzerini arıyoruz.
1: Ya ben daha burada delireceğim Samur abi. Ferdi orada bekliyor, ben ayının peşinden. Ben burada ne işim var, ana babam ya.
4: Bombon.
5: Neyin şakası ya? İnşaatta. Lan! Eda, ne yapıyorsun?
6: Benimle geliyorsun.
5: Eda, manyak mısın? Ne yapıyorsun? Düşeceksin ya.
6: Amerika'ya benimle gelecek misin, gelmeyecek misin?
5: Dur orada. Dur. Manyak.
6: Benimle geliyor musun, gelmiyor musun?
5: Bana bak. Saçmalama. Dur orada. Dur. Allah. Bekle. Bana bak. Bana bak. Aşağı bakma sakın. Bekle. Ha. Tut. Gel. Şş, yavaş. Gel. Bırakma sakın. Gel. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun sen ya?
6: Düşmeyeceğimi biliyordum.
5: Sen nereden biliyorsun? Manyak konuşma.
6: Elimi bırakmayacağını biliyordum çünkü.

0: Paliço bu bombona benziyor galiba, değil mi?
1: Aynısı abi.
0: Ya bunun rengi biraz açık gibi ha.
1: Ya aynı diyorum.
0: Ya ne bileyim. Ya bu biraz toroman.
1: Ya Halim.
0: Hadi çoğulum bak, öbürü var ya, öbürü yılların bombonu. Bu biraz gıcır duruyor. Sen bunu biraz hırpala azıcık.
1: Hırpalayayım mı?
0: Ah, sür sür tavana neyse.
2: Seyhan'ım, doktor sana gün söyledi mi yani? Sen ne zaman kalkacakmışsın?
3: Bilmem işte, birkaç gün daha herhalde. Hı. Ablamın düğününe kalkarım. Hı. Sizin düğün ne zaman?
2: Efendim?
3: Sakın bana ablamla beraber evleniyorum deme.
2: Evet, şimdi Seyhan'ım aynı zamana denk gelince, tabii bu olaylar olunca, tabii benim pek gönlüm yok açıkçası. Sanki sen bana bir bozuldun.
3: Hı? Ya ablam normal değil mi? Ya sen olsan bozulmaz mıydın?

0: Pozdrav.
1: Geldiler, gel.
0: Şu arazi işi vardı ya. İmzayı atmaya geldim. Sen Samim abiden özür dilememişsin ama Samim abi bugün...
1: Biliyorum.

0: house.
1: Ay geri döndü çok şükür.
2: Meryem ayıyı teslim edin geliyorum.
3: Heh.
1: Halim.
4: Ferda.
1: Bum bum.
2: Can canım bak bonbon kirlenmişti hamama götürdük yıkadık getirdik oğlum.
1: Bonbon seni çok merak ettim.
4: Geldi işte Merto nereye gidecek ya? Temiz olmuş mu ya örümcek lan?
2: Tabii mis gibi oldu.
1: Bonbon değil bu.

0: Nasıl değil?
1: Yok oğlum, şimdi o temizlik bak, temiz bak, nasıl sana onun için öyle geliyor?
0: He? Bak onun rengi solmuş, o yüzden sen anlamadın şey örümcek.
2: Yıkamışlar Can Can, yıkamışlar bir güzel.
0: He?
3: Ya bonbon değil bu.
1: Can Can.
3: Duy, bonbonumu ne yaptın?
1: Oğlum bak.
3: Ben bonbon istiyorum, bonbonum nerede?
2: Gidiyor muyuz?
0: Nereye gidiyor muyuz ya?
2: Amerika'ya. Bak bundan sonra istediğini yap, hiç karışmayacağım.
0: Söz mü?
2: Söz. Yeter ki beraber gidelim.
0: Hay Allahsız telefon.
1: Yiğit arıyor ya.
0: Eyvah abin. Tam öyle bir şey oldu ha şimdi.
1: Ne var lan? Ne? Ne oldu?
0: Ne konuşacağız ya? Tamam abi, neredesiniz? Tamam hadi.
2: Ne diyor?
0: Bir şey yok ya, gel.
4: Abi emin misin? Arabanın plakası, şoförün ismi, hiç mi bir şeye bakmadın yani?
5: Ya bende akıl kalmadı diyorum sana. Kardeşin angajmanı yaptırdın. Yok bir büket orkide porkide çok mu olur? Yedi bitirdi beni.
4: Ya görgüsüz demesin diye sanma abi.
5: Ya Halim bırak şimdi. Şimdi o zaman gümüş tepsi ne oluyor?
2: Hayatım sen de o kadar abartmasaydın.
4: Ya bir buket çiçek. Ya bir buket çiçek de gidebiliyor musun sanki?
5: Kimin yüzünden?
4: Tamam Selma abi, tamam.
3: Dayı.
5: Ya tamam Can Canım, benim güzel oğlum. Ben bu bonbonu sana tedarik edeceğim, tamam. İçim yer etme dayı, dayı. Ver şunu bakayım.
4: Bu çok benziyor.
5: O da bonbon.
6: Melia.
7: Ha baba.
6: Kızım nerede kaldı bunlar?
7: Ya babam, ufak bir aksiliktir oluvermiş.
6: Ne aksiliği?
7: Bizim Mertcan'ın ayısı kayboldu.
6: Ulan mastik. Ya 20 yıl sonra kız isteyecek.
5: Hey Allah'ım.
4: Arabanın markası?
5: Hatırlamıyorum Ali Çobur'u. Kapıda bir işaret gibi bir şey vardı ama.
4: Ne işareti?
5: Amblem gibi.
4: Nasıl abi ya?
2: Abim çiz şunu, hatırlıyorsan bir kurban olayım.
5: Ali şu, sen bana bir kalem versene.
4: Bak

0: Nerede nerede bunlar?
1: Ablam taksiyi bulmaya çalışıyorlar.
0: Ay bu ne bombommuş kardeşim, bu ne bombommuş ya.
2: Baksında böyle işaretleri var.
0: Sami abim çizdi mi?
3: Kapısı böyle taksi.
0: Taksi?
3: Ben bunu gördüm.
4: Nerede gördün?
3: Ya onu bilmiyorum ama.
0: Anacığım bu şey değil mi ya?
1: Çok tanıdık ama.
0: Gülüm bu Sarıyer taksidir.
2: Heh
0: otelden biniyorduk ya.
4: Meryem ben bu taksiyi yoldan çevirdiydim.
3: Ben durabiliyorum.
5: Emin misin Haluk?
3: Evet abi biliyorum.
2: O zaman yürü gidiyoruz.
3: Hadi.
0: Hayır.
5: Geliyoruz oğlum geliyoruz.
0: Sen bak babam heyecanlıdır şu anda.
5: Meryem çocuğun durumu kritik. 2 dakikaya geliyoruz.
2: Hadi Ali koş. Koş. Hadi görüşürüz.
6: Yarın geliyorlar Zafer. Yani vallahi yine böyle bir anda oldu. E kızları da evleniyor. Biz artık böyle hep beraber bir batında. Hadi inşallah.
7: Anacığım.
6: Zafer'cim ben seni sonra arayayım kardeşim. Ne var?
7: Yengeni kız aradı hasret. Kadın fenalaşmış.
6: Hayırdır?
7: Ya kalp herhalde aman üzerinden ırak.
6: İyi miymiş?
7: İyi herhalde ama bizi bekliyorlar.
6: İzmir'e.
7: He.
6: Ay yarın Cabbar Beyler gelecekler.
7: Akşam gelsinler.
6: Bugün kızları istemeye gelecekler.
7: Ne hepsini mi?
6: Ya sana ne? Ha birini ha hepsini. Karışma, karışma.
7: Ya tamam, vallahi atlasınlar gelsinler. Bizim yarın yola çıkmamız lazım.

0: Ne yapıyoruz? Bilet mi satın alıyoruz?
1: Evet. Paraları birleştireceğiz.
0: Güzel. Birleştirelim de para yok bende.
1: Öf be Furkan.
0: Ne öf ya?
2: Ya bak, Eda'nın burada bir ailesi olduğunu bilmesini istiyoruz.
1: Abi herkes cebindekini çıkarıp koyuyor. Sen de var mısın yok musun söyle.
0: Hayır ben varım da para yok ya.
3: Masa 2'ye 2 kuru çek.
4: Alo. Ustam çiçekler hazır, cabarağıma götürecektin.
5: Ya suya koy Cumali, suya koy.
4: Ustam koydum da hayırdır, yine bir aksilik mi oldu?
5: Ya askere konuş başta, gidip istiyoruz. Yok bir aksilik baksilik. Hadi. Aksilik mi olurmuşmuşmuş. Bütün tevgelerde beni buluyor ya. Tövbe tövbe.
3: Ne diyor?
4: Gidemiyoruz Beyir. Yok, benim ustam evlenemeyecek.
3: Allah Allah.
6: Cumali.
4: Ablam, buyur. Nasıl geçti?
6: İyi ya. Korktum vallahi menajersiz nasıl olacak diye.
4: Zübeyir ablama çay çek.
6: Ama ilk günden kontratı imzaladık.
4: Kontrat mı?
6: Ha.
4: Ablam acele etmeseydin.
6: Yok aslanım yani. Standart kontrat. Gerçi sen gene de bir bak da.

0: Ablam. He. Ablam yandın.
1: Ne?
0: Ablam, adam seni bir ömür bağlamış. Boğaz tokluğuna çalıştıracak.
1: Ne diyorsun Cumali? Kaset?
0: Kaset maset demiyor ablam. Adam seni bir ömür bağlamış.
1: Cumali. Yandık. Bir daha bir bak.

0: Alo. Buyurun İkbal Hanım.
1: Cabbar Bey, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum.
2: Bir tatsızlık oldu da.
1: İzmir'deki yengem kalp krizi geçirmiş. Sağ olun, iyi iyi. Fakat bizim yarın İzmir'e gitmemiz icap edebilir. Acaba rica etsem bugün gelebilir misiniz?
0: Bugün mü?
1: Yani vallahi mecburen.
2: Yoksa daha sonra
1: ya kalacak. Hı? Ne dersiniz?
3: Feride, gülüm birazdan istemeye gelecekler, şu üstüne başına bir bak.
4: Ay iyiyim ben böyle abla.
3: Feride, bak gülüm, sen bakkala gittiğinde bile daha çok süsleniyorsun. Bak, şuralara biraz allık çek, şuralara biraz krepe bas.
4: Ablam sen olsan bozulmaz mısın dedi bana.
3: Seyhan.
4: Evet.
3: Bak Feride, kulu yazsını, başsızsını çekermiş gülüm. Bu da böyle olacak yani. Biz sana o kadar bağırdık, çağırdık, kızdık, ettik, bak ne oldu. Yani bu kadar şey oldu, bu şimdi mi aklına geliyor?
4: Tamam ablam, bir şey demiyorum, tamam.
0: Meriya.
3: Ha baba.
0: Hazırlanın, çıkıyoruz.
3: Çıkıyoruz.
0: İkballere.
3: Babam, daha Samiler gelmedi ya.
4: Halim nerede?
0: Yahu gelselerdi sabahtan beri.
3: Baba.
0: Haydi çıkıyoruz.
5: Bu ayı benim babam bana verdi.
6: Bak ciğerim, ama o ayı sahipli biliyor musun? Onun abisi var bir tane, adı Mercan.
7: Örümcek man diyoruz biz ona, biliyor musun sen? Ya kaybettiği için o kadar çok üzüldü ki.
6: Bak sen bana o ayıyı ver, ben bunu daha güzelini alacağım sana. Ha ciğerim ben.
5: Vermeyeceğim.
6: Ferda ya. Alo.
3: Halimciğim neredesiniz? Akşam oldu Ferde, akşam.
8: Ferde ya, sabahtan
6: beri bir hayvanın peşindeyiz. Perişan olduk, yemin ediyorum ya. Anam babam. Ya çocuk vermeyeceğim diye tutturdu. Ağzının ortasına bir tane çakacağım.

0: yırtacak acak.
1: Valla ben belledim elledi bilmem ama siz biraz daha gelmezseniz biz İkbal Hanımlara gidiyoruz.
2: Nasıl? Ya hani o? Ya tamam Ferda, geliyoruz geliyoruz. Bir dakika bekle, geliyoruz hemen.
3: Batu, ciğeri bak bana. Şimdi sen onu Sami abine veriyormuş gibi bir yap bakayım. Şöyle bir uzat bana, hadi.
2: Sami abi, bu hayvanı aldık yoksa ben gidiyorum.
3: Nereye gidiyorsun ya?
2: Ya ben gitmezsem Cabbar Hanım gidecek. İkbal Hanım istemeye gidiyor ya Ali.
3: Ne?
2: Vallahi. Aa, kuş.
1: Ablam acaba tansiyonun mu düştü desen?
4: Babama.
1: Ha, ne bileyim, babam böyle durumlarda dayanamaz, bırakmaz.
4: Gülüm, bu sağlıktır Allah aşkına, yani babam böyle bir şeye inanır mı?
1: Ay ne bileyim ablam, ne yapacağız o zaman biz?
4: Ay bilmiyorum Gülüm, bak bugün geleceğim seni isteyeceğim dedi. Bak yani 20 yıl sonra şurada bir gençlik heba oldu. Feride.
1: Ablam sağlık olmasın diyorsan gel bir bez yakalım şurada ha.
4: Bez mi?
1: Ha, maksat olay çıkarmak. Burada yangındı, ateşti, mutfaktı derken babamı da oyalarız. Belki o sırada Sami abimler gelir, ne dersin?
4: He, bir yangın yakmadığımız kalmıştı evlenmek için.
1: Ay tamam, ben sustum.
5: Meliha, Feride.
4: Ha babam.
5: Yahu İkbal memlekete gidiyor. Vakit yok, yürüyün.
4: Hele ocağı söndür.
6: Tamam anne, tatlıları çıkardık.
7: Kahvemiz?
8: Var.
7: Ay Hande, bu böyle olmayacak, üç kadın bir başımıza.
6: E ne yapalım anneciğim, İlhan'ın haberi yok.
8: Aman onlardan mı çekineceğiz canım hanım? Şimdi gelecekler zaten Çin ordusu gibi, birinin dayısı öbürüne kaynı kim kimdir bellidir.
7: Bana bak Fitna, ya bu sefer gene başlama. Ben daha Cabbar Bey'in gönlünü yeni aldım, tamam mı kızım?
8: Ey tamam.
7: Yemin et bakayım.
8: Ya tamam, kimseye bulaşmayacağım.
7: Hadi öyleyse.
4: Ablam, geçti borun pazarı, gideceğiz Feride.
5: Meliha?
4: Ha baba.
5: Yanık mı kokuyor be?
4: Yo, ne kokacak?
5: Burnuma bir koku geldi.
1: Ha, sanki bir koku bana da geldi ablam. Ben bir bakayım.
4: Hadi o zaman sen git bir bak da Feride, biz babamla seni burada bekleyelim gülüm.
5: Ya haydi, geç kalıyoruz.
1: Ablam!
4: Acele etme gülüm, bekliyorum.
1: Ablam koş!
7: Sekiyorum!
1: Ablam bezi arası düşmüş.
7: Bismillah.
1: Ablam, ay oyalayalım derken...
7: Anacığım, evi yakıyorduk.
1: Uf. Ay babamda da ne burada varmış, o halde kokuyor.
9: Ya nerede bu çocuk? Hadi Halim, hadi Halim. Ah. Alo Halim, neredesin be oğlum?
0: Ya canım anam, bir atla arabaya gel çabuk, geç kaldık, Feride gidiyor.
9: Feride gidiyor mu? Bunu da mı kaçırdın?
0: Ya yok ya, kaçmadı. Ayı kaçtı. Taksiye tuttu. Benimle ne ilgisi var Allah aşkına?
9: Bak Halim, Feride eğer vazgeçtiyse...
0: Ya geçmedi anacığım. Sen de beni uğursuz yaptın, çıkarttın. Vallahi billahi ya. Ya bugün isteyeceğiz.
2: Ya bugün de bugün.
0: Bak bugün diyorsun ama. Hadi canım anacığım. Hadi bak bekliyorum. Çabuk ol anam, hadi. Ah.
10: Bakalım Bombon'u Cancan Paşa.
1: Bombon neredeydin?
10: Sorma Mertu. Geldi oğlum işte.
1: Sağ ol dayı.

0: Nereye ama hayırdır?
1: Gidiyoruz biz Sam.
0: Nereye ya?
1: Nereye olacak Halimciğim? İkbal Hanımlara telefonda söyledim ya, hatırla.
2: Ya Feride, aldık geldik işte, anan da geliyor, az bekleyin.
0: Ya biz gidiyoruz ne demek?
1: E bugün gelecektin ya Sam, söz verdin, söz.
0: Geleceğiz, bugün daha bitmedi gün.
3: Meriya, Feride, haydi.
4: Ya Feride, anam geliyor ya.
5: Alo babam döndü.
6: Dönecek tabi ablacığım. Dayım geri getireceğim demedi mi? Dedi.
5: Bir daha hiç ayrılmayacağız Bonbon. Değil mi abla?
2: Ya vallahi delireceğim, fıtıracağım, anam babam bir Bonbon'dur tutturdu.
7: Ya Halim.
8: Ya Halicim, Allah aşkına, anam geliyor, çiçekler hazır, ele güne haber etmişim ben.
2: Ya bir dur. Ya benim zaten adım uğursuza çıkmış. Sami abi ne yapacağız ya?
0: Gideceğiz Halim.
2: Ne?
0: Gideceğiz.
2: Sen mi abi?
0: Aliço, bugün bu iş bitecek. Bak benim Melia'ya sözüm var. Tören biter bitmez cap parayı alacağız, geleceğiz.
2: Ya cap param sinirli deli deli bakıyor Sami abi.
0: Yatıştıracağız oğlum, o fitne fücür var ya, o fitnat. Onu da dizginleyeceğiz.
2: Kesin bir terslik çıkacak ya.
0: Ya Halim, başka çaremiz var Allah aşkına ya. Bak Aliço, sen şimdi karının yanında kal, biz gidip geliyoruz. Halim, avel avel bakma suratıma, hadi yürü.
2: Hadi Aliço, hadi.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
2: Nasılsınız?
3: İyiyiz, sağ olun.
0: Melihacığım, galiba gene bir aksilik olmuş. Babacığım biraz bahsetti.
4: Gene isteyemediler babacığım.
3: Yok Fırtınat, tam olarak öyle olmadı.
2: Valla bir yakınımız kayboldu o yüzden.
4: Aa, hayrola, kim?
3: Bonbon, bizim Cancan'ın ayısıdır.
4: Akrabalar bitti, hayvanlar alemi başladı. Vallahi sen işin çok zoruna çıkın.
1: Ya Sami abi, kadın işte evinde ne işimiz var bizim?
5: Bak Halim, ben Melih'ime söz verdim. Bu akşam bu iş bitecek.
1: Ya ben de.
5: İyi işte, şimdi içeri gireceğiz, çabuklaşacak.
1: Vallahi bak ben sana söyleyeyim Sami abi, benim içimde kötü bir his var.
5: Kof, kof. Bütün kötü hislerim kof Halim. Şimdi bak, Fitnat içeride ne derse heh diyeceksin. Tamam diyeceksin, kafa sal diyeceksin. Maksadımız ne? Bu işi bir an önce bitirelim, evimize geri dönelim.
1: Sami abi yapma Allah aşkına ya.
5: Halim.
1: Allah'ım hadi sen oğlum, bana yardım et ya Rabbim.
5: Hadi oğlum. Resulallah.
1: Hadi oğlum. Aslan bunu sen yapacak.
5: Efendim iyi akşamlar, ben Samim Kriz'den. Çapara'ya bakmıştık, kendisi çikolatasını unutmuş, onu getirdik.
4: Hah, buyurun.
1: Geç Samim abi.
5: Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Efendim hayırlı akşamlar.
0: Samim.
5: Meryem.
0: Sami Bey hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk.
5: Abi çikolatanı unutmuşsun. Biz onu servis edelim.
0: Buyurun oturun. Buyurun oğlum. İskemle ver kızım.

0: Yok. Oğlana kurşun döktüreceğim Gülendam. Evliliğin kapısına kadar geliyor. Yok kızım, ille de bir şey oluyor.
1: Aramadı değil mi daha?
0: İkbal hanımların evinden çıkarken arayacak.
1: Ya yengeciğim, artık kendi evine çıksa da biz de yerimizi yurdumuzu bilsek yani. Bak ben hala kanepede yatıyorum ya. Yok anam, bu çocuğun şansı yok. Biz bu gidişte Halim'in tuşusunu kuracağız. Ben de bu katmerin yanında onu katır katır yiyeceğim yani.
2: Ya bir daha gelmeyeceksin diye çok korktum, biliyor musun maman?
3: Ne yapacağım? Ne yapıyorsun ablacığım?
2: Hiç.
3: Nasıl? Bonbon sevinmiş mi geri geldiğine?
2: Evet, söz verdi. Bir daha hiç gitmeyecek. Meliha'mıza gelecek. Beraber hiç ayrılmadan yaşayacağız.
4: Sen sıkılmışsındır bütün gün yatakta.
3: Yatakta piknik.
4: Müzik koyayım mı sana? Filmimiz de var.
3: Aa.
4: Ha, Hababam sınıfı.
5: Evet.
4: Feride ile meselenizi hallettiniz mi?
3: Ya mesele değil de.
4: Mesele değil de ne?
3: Ya Feride ablam Ali. Ya aynı odada yattık biz yıllarca. Şimdi ne istediğimi bilmiyorum yani.
4: Evet.
6: İkinci yer misafir kabul ediyorsun.
4: Gel Eda, gel. Oh. Aman. Eda nerede?
7: Ali abinin yanında ya.
8: Bir şey anlamadı değil mi?
7: Şimdi onun derdi başka.
8: Lan şu parayı bir bulsak.
7: Bulacağız.
8: Ya nereden bulacağız?
7: Vallahi bilmiyorum. Abi, 40 yılda bir Eda için para lazım. 40 yılda bir kardeşim için bir şey yapacağım. Yok abi, yok.

0: var burada, kurban olayım ha?
1: Ya Sami Mahmut halledecek, merak etme.
0: Sami.
1: Ya biz orada olunca mevzu kısa kesilecek. Biz olmasak mevzu uzayacak. Ben söz verdim, ama alacağım götüreceğim. Söz, söz.
2: Melia.
0: Babam, geliyoruz, yoldayız.
1: Hadi.

0: Aslında efendim biz sizleri yarın akşam ağırlayacaktık ama sağlıkla ilgili bir durum olunca...
1: Çok geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim kızım. Ayrıca kusura bakmayın, oğlum damadım iş için İstanbul dışında.
2: Ya insanlık hali, yabancı değiliz, yakında aile olacağız.
3: Tabii ağam, her şeyin bir yolu yordamı var değil mi ağam ya? Misal Bahriyeli burada olsaydı şimdi, tabii çok daha farklı olurdu her şey. Fitnat. Yo, adam asker bir kere, geleneklerimize bağlı, sicili temiz.
4: Vallahi Fitnat, sen şimdi ne demek istedin? Ben bunu hiç anlamıyorum.
2: Meliha,
5: biz de bağlıyız. Şimdi Fitnat Hanım, biz koskoca bir aileyiz. Adana'da bizi kime sorsanız herkes bilir.
6: He, başlık ki.
5: Aman bir dakika.
6: Sanma bir olay.
5: Yalan mı Halim? Şimdi efendim, bizim Adana'nın gelişmesinde aile olarak çok büyük bir faydamız var. Adana'nın bütün gelişmiş insanlar, kime sorarsanız sorun, hepsi bizim akrabamız.
1: Şehirde benim içimde çok kötü bir his var.
3: Ah, kim mesela?
5: Buyur.
3: Akrabanız kim var?
4: Yok, yani öyle bir şey yok tam olarak.
5: Ablam sen say, ben sana diyeceğim ki dur.
6: Başlıkçı.
3: Ünlü mü?
5: Evet.
3: Köklü.
4: Sami.
5: Senin için rahat olsun. Sen say ablam, say.
3: Sabancı ailesi.
5: Dur.
6: Ney?
4: Sami.
3: Akrabanız.
5: Evet.
3: Hangisi?
5: Hepsi. Bütün Sabancı ailesini kime sorarsa sor, hepsi akrabamız. Hangisini isteseniz, öyle değil mi hanım?
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
7: Amerika.
8: Kesin gidiyor musun şimdi?
1: Öyle gözüküyor Sayın abla.
7: Nereden ödüyor?
1: Daha bilmiyor. Bugün de böyle bombona sarılmış diyordu ki bir daha hiç ayrılmayacağız. Ah Mertcan'cım ya.
7: Sen Mabey'e ne zaman söyleyeceksin? Daha kimsenin haberi yok.
1: Bu gece. Dönsünler, herkese açıklayacağım.
8: Anne babalarımızdan mı hoş olsak? Benimkileri unut.
9: Yuval, benimkiler hepten perişan.
10: Ya bende madalyonlu kolye var ama.
8: Annene babanın madalyonu.
10: Ha, onu satayım.
7: Yok oğlum, saçmalama.
10: Ha, abi niye?
8: Yiğit.
11: Abi.
8: Ha.
11: Bir dakika gelir misin?
10: Tamam. Ne oldu abicim? Ben geliyorum.
2: Mastikçinin kusuruna kalmayın. Onun meramı...
3: Meramını çok iyi anladık ağam.
4: Fitnat. Şimdi Fitnat, ben sana anlatacağım. Yabancı değiliz anlamında söylüyor. Malum Adana küçük yer olduğundan herkes birbirini tanıyor ya. İşte tam bu manada.
6: Sanat camiasından olsun, sanayi camiasından olsun, bir takımlar.
3: Ya madem öyle, o zaman Sabancılar da bekleriz Samim Bey.
4: Kim beklersin Fitnat?
3: Şimdi misal Güler Sabancı Samim Bey'in akrabası değil mi?
6: Evet.
2: Aslıkçı.
3: Şimdi bu kadar önemli bir akraba varken onsuz düğün olmaz.
4: Kızım.
3: Ya anacığım, şimdi yalan söyleyecek halleri yok değil mi? Madem bu kadar mühim bir aile, şerefli, itibarlı, o zaman Güler Sabancı'nın başımızın üstünde yeri var. Buyursun gelsin.

0: Mertcan, bu paraların sende ne işi var?
1: Bunlar bayramlık. Bunlar da sünnette. Aslında ev için de verecektim ama ablam kutuyu kolyeye koymuş. Sonra dayımlar halletti.
0: Abicim, niye biriktirdin bunca parayı?
1: Hep parasız kalıyoruz diye.
0: Bak Mertcan, bu para bize lazım. Niyesini biliyor musun? Canım benim ya, canım.

0: Ulan Maçtikçi, ulan Maçtikçi. Bütün gün beklettiğin yetmedi, şimdi de Sabancıları çağırdı.
1: Babam, bir soru sorabilir miyim, kurban olayım?
2: Feride.
1: Hayır, bu Sabancılar hakikaten bizim akraba mı?
2: Allah'ım, hiç gerek konuşma, yürü.
3: Güler Sabancı, nereden buldun bunu anam babam?
4: Ya ben bir şey bulmadım Halim. Şimdi Fittat mevzuyu uzatınca mevzu bağlansın diye öyle bir takım şey laflar ettiriyorum, şey ettiriyorum.
3: Bağlandı mı? Bağlandı mı? Kadın resmen daha fıttırdı sanmamı.
4: Oğlum bir stop et, stop et. Şu işin çaresini bulacağım.
3: Ben Ferda'yı adam gibi isteyecektim sanmamı. Zaten ismim uğursuza çıkmış.
4: Halim,
3: ben Ferda'nın yüzüne nasıl bakacağım sanmamı? Ben millete ne diyeceğim Allah aşkına? Sen beni bitirdin bugün ya.
4: Benim ciğerim böyle şeyler.
5: Hiç yoktan yine hır çıkardın.
1: Ben.
5: Sen.
1: Ya sen tabii abla.
5: Bırak. İsterse başbakanın akrabasıyım desin. Sana ne?
6: Yalancı. Akraba makraba yok. Bak göreceğim.
5: Fitnat. Ay kasılacağım gene.
7: O Samim denen sahtekar, o Güler Sabancı'yı buraya getirsin. Ben de düğünde ağırlığınca altın takmazsam namerdim he.
6: Aha buraya yazıyorum, bak buraya yazıyorum.
7: Sabancı mabancı yok, foyaları ortaya çıkacak.
1: Gençler biz dağılsak mı ya?
2: Evet ya, babam laf edecek.
4: Ya Yiğit'i bekliyoruz, dağılırız ya, bir dakika.
1: Yiğit.
4: Bulduk abi. Ne?
1: Neyi bulduk?
4: Parayı.
1: Ne? Nasıl ya?
4: Mertcan'dan. Nasıl? Nasıl Mertcan? Abi çocuk kirli çıkı çıktı. Uçak biletini alıyoruz.
6: De nasıl? Hepsini mi?
4: Mertcan. Ulan. Alacanların en güzeli. Ulan. Abla.
8: Dayı nasıl geçti?

0: Baba, babam bir de biz konuşsak ha?
1: Ya Susan! Şu hala bak. Bu haytalarla, bu zibidelerle mi evleneceksiniz ha?
0: Babam, Halim'in ne günahı var ama?
2: Feride!
0: Ablam yalan mı? Garibimin çıtı bile çıkmadı.
1: Ya haydi! Pah!
2: Çıtı çıkmadı, öyle mi Feride?
0: Çıkmadı ablam.
2: Heh, çıkmadı.
3: Allah'ım, ben ne kadersizmişim, ne bahtsız insanmışım ya Rabbim ya.
4: Halim, sen var ya, sen insanı kuru derede sele götürürsün oğlum.
3: Ya ben mi? Senin sebebi sensin Sami abi, bir bardak suda fırtına kopardın.
4: Tamam, halledeceğiz.
3: Nasıl halledeceğiz anam babam, Allah aşkına nasıl halledeceğiz? Senin Güler ablayla tanışıklığın var mı?
4: Yok.
3: Yok mu?
4: Ya benim koca Sabancılarla nasıl tanıştığım olacak?
3: Ya o zaman niye diyorsun ki koca Sabancı benim akrabam diye Sami abi, Allah aşkına ya. Ya Sami abi, biz bittik ya. Vallahi bittik, billahi bittik. Bu iş kapanmıştır.
0: Dayı.
5: Eda kızım.
0: 2 dakikan var mı? Seninle bir şey konuşacağım.
5: Anla. Yiğido. Aliço. Ne oluyor?
3: Vay arasın arkadaş, görüyorsun değil mi? Bak çocuk yemiyor, içmiyor, ne yapıyor? Biriktiriyor, gör.
0: Biz de çocuğun parasını yiyeceğiz.
3: Ya ben ona Amerika'dan dolarla göndereceğim o parayı ya.
0: Amerika? Nasıl yani? Sen de mi gidiyorsun? Furkan. Ha siz şimdi yani ikiniz Eda'yla.
3: Arkadaş bu konu kapansın ne olur.
0: Furkan, ciddi misin sen ya? Siz de evlenin bari.
3: Arkadaş konuşmayalım ne olur ya.
4: Kesin kabul edelim yani.
0: Evet dayı.
4: Ne yapacaksın?
0: Git demiştin.
4: Git dedim de öyle. Bir an önce toparlan git demedim.
6: Bu gerçekten gidecek misin?
0: Evet bir tane.
6: Temelle mi?
0: Sonbaharda gidip yazları geri geleceğim.
4: Eda, bir yanlışlık falan olmasın. Konuştun mu Zeynep ablanla?
0: Konuştum dayı.
7: Üzülme Eda'cığım, alışacak.
1: Yahu nasıl kızmayayım İkbal Hanım?
8: Canım, bizimkinin de seninkinden aşağı kalır yanı yok. Yani niye tutturdu illa Sabancı gelsin diye?
1: Mastikçinin halt etmesi.
8: Cabbar Bey.
1: Yahu zaten 20 yıllık hıncım var ona. Değil mi ki bugün gelinin önünde beni malamat etti? Ben de göstereceğim o mastikçiye.
6: Abla. Ah Feride, ha söyle.
0: Ne olacak şimdi?
6: Vallahi gülüm, bilmiyorum ki ne olacak. Gene döndük Arap saçına.
0: Babam bizi vermemezlik etmez mi son dakika?
2: Yok anacığım, öyle bir şey olamaz. Yani sonuçta bu da bir çocuk oyuncağı değil. Halim gelsin dedi, babam mastikçi gelsin dedi yani. Günümüz alındı, tarihimiz belli, yok evleniyoruz ya.
0: Ay ablam, hadi inşallah be. Sen abim öyle son dakika bir atağa kalkmasaydı.
2: Feride, o da sonuçta mevzu kapansın diye.
0: Yok yani, olan bizim oldu. Halimciğim öyle ne güzel hazırlanmış.
2: Ferize, Allah aşkına bana o Halim müdafaa etme. Orada öyle oturmuş kedi gibi.
0: Ne yapsaydı ablam? Yok Fatih Terim benim akrabam. Yok orada Ferdi Tayfur benim dostum. Sabancı bizim bilmem neyimiz, öyle mi deseydi?
2: Hay, konuşmaktan oldu. İyi mi oldu?
0: İyi oldu tabii ki de. İyi ki de konuşmadı ablam.
2: Ay Feride, vallahi sana inanamıyorum ya.
1: Melia.
2: Buyur baba.

0: dayı.
1: Lan kızım.
0: Çay ister misin? Yeni demledim, sıcak sıcak.
1: Yok, istiyorum.
0: Melih ablayı isteyemediniz ha?
1: Melih ablanı, pere kızını... ...ben yine bir çuval incir berbat ettim.
0: Olsun. Sen bulursun yine bir yolunu. Halledersin. Dayı. Siz benim için her şeyden daha önemlisiniz. Sen, Yiğit, Mertcan.
1: Edaş.
0: Hayır dersen gitmem. Yapmam biliyorsun.
2: Çöpere. Baştaki nerede?
3: Yukarıda Amel sesini.
4: Yapılır mı hiç böyle şey? Yürü yürü.
5: Buyur ağa.
4: Ali ne oluyor?
3: Baban çok sinirli, çıkma.
4: Yok, ablamın yanına gideceğim ben.
3: Seyhan, konunun seninle bir ilgisi yok. Bırak aralarında halletsinler. Tamam mı? Hadi.
6: Beni İkbal'e malamat ettin mastikçi. O fitnat denen fitnecinin elinde oyuncak ettin.
4: Baba.
6: Melih'e karışma.
4: Babam kurban olayım.
3: Ağam yapma ya.
6: Ya bir susun hele.
3: Ağam ben işler çabuk yürüsün diye öyle dedim.
6: Bak hala konuşuyor.
3: Kusurum büyük ağam.
4: Samim.
3: Yok. Sen beni ister döv ister söv ama bana bir yol göster ağam. Ben bugün Melih'i isteyeceğim. Sen istersen beni öldür ağam. Cabbar ağam.
6: Madem öyle... Yarın dut Sabancı'yı getir.
3: Sabancı?
6: Akraban, akraban.
3: Ağam ben?
6: Sen de.
3: Ben de mi?
4: Ama babam, annemin ne günahı var?
3: He?
4: Feride.
6: Bak, sana zaten hıncım büyük. Kızlarımı istiyorsanız sözün yüzü tutarsınız. Sabancı gelmeden Melih'a da Feride de yok. O kadar.

0: Uluslar Ligi coşkusu hız kesmiyor. Gürcistan, Ukrayna. Büyük heyecana hazır olun. Gürcistan, Ukrayna Uluslar Ligi mücadelesi pazartesi 19'da Avrupa'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Can canım, benim canım. Bak şimdi böyle ağlamaklı yüz yapacaksın, tamam mı oğlum? Yanaklara sarkıtacaksın. Zaten ağırlıktan sarkıyorlar. Yap bakayım ciğerim. Dudakları biraz daha büzeceksin. Kaşları da düşür.
1: Ya Sami abi, Allah aşkına, koskoca Güler Sabancı, bu örümcek manın üzgün suratına mı kanacak?
0: Oğlum var mı başka çaremiz?
1: Var! De! Ya bizim zaten hiç sorunumuz yoktu ki Sami abi. Sen Sabancılar benim akrabam demesen.
0: Ya takıldın kaldın halim, bir halttır ettik el mecbur. Gideceğiz getireceğiz. Allah Allah.
1: Bulup getireceğiz. Kadın işi gücü yok, oturmuş bizi bekliyor ya. Ben ne bitmez çilem varmış ya Rabbim, ya Resulallah.
2: Hoş geldiniz İkbal Hanım.
3: Hoş bulduk Melih Hacım. Günaydın kızım.
4: Günaydın.
3: Yukarıda mı?
4: Yukarıda kahvesini içiyor.
3: Ya şimdi İkbal Hanım, sabahın bu saatinde sizi rahatsız ettik ama yani babamı ikna etse hissedersiniz diye düşündük.
4: Ne diyor? Nuh diyor, peygamber demiyor İkbal teyzeciğim. Hadi be gülüm, sen hallet şu işi, sen yaparsın ha.
3: Şimdi İkbal Hanım biz...
5: Tamam, söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Zaten kaderimiz bağlandı. Baksana, bizim düğün de buna bağlı.
4: Hadi be İkbal teyzeciğim, hallet şu işi bir konuş, gözünü seveyim.
2: Hadi inşallah.
5: Hadi bakalım.

0: Alo, ustam olay yerindeyim ama hala Setenaf sabrımdan ses seda yok.
1: Niye? Oğlum akıntıyla başka evin önüne gitmiş oluyorsun.
0: Yok ustam, yerim iyi de ev ev değil, hayvanat bahçesi sanki. 3 tane köpek, 2 tane kedi çıktı, hala Sezen ablam çıkmadı.
1: Allah Allah. Peki tamam, Sezen Aksu ablam çıkınca bize haber et hemen.
0: Tamam.
1: Hadi.
2: Sezen Aksu ne ya halim?
1: Sam abi, sorduk soruşturduk, Sezen Aksu ablam bu Sabancı'nın dostuymuş. Ya şimdi Sezen ablam sevgi insanıdır biliyorsun. Halimizden anlar. Yalının önüne çıkar çıkmaz Cumali hop yanına gidecek, meramımızı anlatacak. Olay bu.
2: Sezen Aksu'ya.
1: He?
2: Oğlum sen deli misin, divane misin halim ya? Hadi ben bir halt ettim gittim sanayiye musallat oldum. Sana ne oluyor akıllı? Utanmasan başbakana çıkacaksın.
1: Çıkacağım. Çıkmayayım da ne yapayım Sam abim ya? Evleneceğiz, kule kule Sabancı arıyorum ben ya. Böyle iş mi olur?
3: Dayı.
2: Hadi can canım hadi gidelim oğlum hadi.
1: Hadi.
4: Efendim hayırlı günler. Biz Güler Sabancı hanımefendiyle görüşecektik.
5: Randevunuz var mı?
1: Yok ama çok önemli kardeş.
4: Hayat memat meselesi biliyor musun ciğerim? 2 dakika görüşsek yeterli bize, öyle değil mi can canım?
6: Yengemi doktor için İstanbul'a getirdiler. İzmir'e gitmiyorum. Yani bunun dışında da bir manemiz kalmadı. Şimdi bak, inadı bırak. Hepimizin nikahı kıyılsın bitsin.
7: Şimdi İkbal Hanım.
6: Şimdi koskoca insanlarız Cabbar Bey. Yani benim gelinin lafıyla mı hareket edeceğiz canım?
7: Ya benim zorum senin gelininle değil. Mastikçiyle.
6: Niye?
7: Ya kızı bırakıp gitti. Affettik. Geçen sefer evleneceğim dedi. O da suya düştü. Ya bunca yıl geçmiş. Bir de utanmadan el alemin içinde beni malamat ediyor.
6: Cabbar Bey, yabancı mıyız canım?
7: Olmaz. Benim 20 yıllık hıncım var. Madem bir halt işledi, ceremesini çekecek.

0: Babamın inadı inat verdi. Bunun cepleri. Aman.
1: Sen ne oldu hayatım?
0: Hiç.
1: İyi misin?
0: Ben gelmeyeceğim düğün Ali.
1: Niye?
0: Olmuyor işte, hiçbir kıyafetim olmuyor ki.
1: Hayatım, o kadar değişmedin ki ya. 44'ün 46 mı oldun?
0: 44 mü?
1: 42. 40.
0: Ne diyorsun Ali? Şişman mıydım ben hep o kadar?
1: Ya sen şişman değilsin, hamilesin Seyhan.
0: 44 diyorsun.
1: Hayatım, ben ne bileyim kadın bedeninin numara olarak ya. Tamam işte, fıstık gibisin, bir şey yok öyle. Ne oldu?
0: Ay yok, hiç ağrı girdi, oluyor arada.
1: Gel otur şuraya. Of. Otur.
0: Ay.
1: Ya girer tabii ya. Ablanlara üzülüyorsun. Eda'ya üzülüyorsun.
0: Ne oldu, haber var mı?
1: Zeynep'le konuşmuş. Sami abi de tamam demiş.
0: Hı, gidiyor yani. İşte o akşam babam dedi ki eski bir arkadaşı... İşte o akşam babam dedi ki eski bir arkadaşımın yeğenleri geldi. Eda seninle yaşıt. Akıllı kız. Arkadaşlık et dedi. Yani başta biraz soğuk buldum ama...
2: Sensin soğuk lan.
0: Sonra en yakın arkadaşım oldu. Sert gönlüne bakmayın. Eda altın kalptir ya.
3: Ayça?
2: Yok. Ne yapıyorsun?
3: Ne o?
2: He?
3: Arkanda ne var?
2: Bir şey yok ya.
0: Ya okulun son günü diye öyle takılıyoruz ya.
3: Bakabilir miyim?
2: Sonra gösteririm ben sana.
3: Niye?
2: Ya boş ver.
3: Kal.
0: Ya bir dakika, bu asıl mevzuya gelelim biz ya.
3: Ne mevzusu?
0: Yiğit sende değil mi?
1: Hı.
3: Ne?
2: Ulan versene hadi.
3: Ne oluyor?
2: Bu senin.

0: Amerika bileti. Hep beraber aldık.
1: Küçümen de sponsor oldu ha.
2: Yani normalde bursu verenler gönderir ama bu bizden. Açık bilet.
0: Oraya gittiğinde bizi özlersen diye. Yani istediğin zaman dön diye.

0: Ya Sami abi. He. Ya randevusuz görüşemezsiniz diyorlar. Daha ne bekliyoruz ki?
1: Ya Halim bir konuşma. Burada çalışıyorum. Burası onun. Elbette gelecek.
0: Ya sabahtan beri oradan oraya, oradan oraya. Allah aşkına ya. Allah. Alo. Alo. Cumale. Oğlum bakıyor musun?
2: Bakıyorum usta. Gözümü ayırmıyorum da hala Sezen ablam çıkmadı be.
0: Allah Allah. Sezen ablamın bir konseri falan da mı yok? Sabahtan beri bu evde ne yapıyor ya bu kadıncağız?
1: Hala nöbet tutturuyor ya. Halim şu iş güzelliği bıraksana sen kardeşim ya. Belki çoktan çıktı gitti evinden. Her insanın başına bir tane adam mı koyacağız?
3: Arkadaşlar Güler Hanım'ı almaya gidiyorum. Bir saat sonra gidiyorum.
0: Cumali tamam oğlum bırak nöbeti falan. Tamam bırak çekil hadi.
4: Dayı.
1: Tamam can canım gidiyoruz tamam.
4: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Ya 5 dakika dur. Halim.
4: Ha. Abi Güler ablanın evine gidiyor.
1: He? Kim?
4: Abi. İşte orada Güler Hanım'ı evden alacağım dedi.
1: Can canım daha önce söylesin lan yavrum.
0: Sami abi arabayla takip edelim. Koş koş koş koş. Koş arabayla takip edelim.
5: Allah. Heh, şimdi Feride. Sana sorularım var. Birincisi, şimdi bu kızın canı Amerika'da patlıcanlı kebap çekti diyelim. Hani bu kız orada millet zerzevat falan bulabiliyor mu?
6: Bulur herhalde ablam. Sonuçta koskoca Amerika yani millet aç yaşamıyor.
5: Ay Feride

0: Bana o kelalık yapma. Benim dediklerim şunlar. Mesela orada bir turunçtur. Efendim söyleyeyim, bıçak kıymasıdır. Üstüne sumağıdır, baharıdır. Yani böyle şeyleri bulabiliyor mu? Yoksa bunlar önemlidir yani. Bizim yemeğimiz başka nerede var?
1: E bulur ablam. Olmadı ben giderim. Zaten evlenemiyorum.
0: Ay Feride.
1: E yalan mı?
0: Bak yapması gerekenler. Şimdi öncelikle gidiyor kasaba diyor ki. Bak bunu demesi lazım kasaba. Eti iki defa çekmek gözüm üstünde.
1: Bunu İngilizce mi söyleyecek?
0: Gülüm ben Amerika'ya gidersem vallahi Amerikalı kasaba bunu gözümün ucuyla anlatırım. Bak gözümün ucu diyorum.
1: Ablam ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok.
0: Ha, söyle ne diyeceğim?
1: Şimdi bizim Halim araya böyle tanıdıkları koyup bizim nikah tarihini biraz geri almış sizinle aynı zamana.
0: He, nikah.
1: Hani daha bir şey belli değil ama hani beraber olalım diye. Şimdi darılmaca gücenmece yok. Eğer istemezsen, rahatsız olursan bana söyle yani. Ha?
0: Yok gülüm yok yok öyle bir şey değil. Daha evlenip evlenmeyeceğimiz belli olmadığı için boş ver. Hele bir o gün gelsin öyle bakarız biz ona. Tamam şimdi bir şey yok.
2: Sami.
1: Aç aç.
2: Alo Sami.
3: Meryem. Ha canım benim bak müjdeler olsun Güler Hanım'ı bulduk.
2: Ay gerçek mi Sami?
3: Gerçek benim gülüm gerçek. Bak Halim'le peşindeyiz evine gidiyoruz.
4: Ferde'ye de söz sanma Ferde.
2: Ay çok mutlu oldum.
1: Bulmuşlar mı?
2: Bak gülüm bizim bu evimizden daha da büyüğü Adana'dan kucak dolusu sevgilerimizi saygılarımızı ilet. Evet çok mutlu olduk. Hadi görüşürüz.
1: Ablam şeytanın bacağını kırıyoruz galiba.
2: Kız hadi inşallah.
0: Dur sorularım bitmiyor. Bitmiyor. Otlu peynir var mı orada?
5: Afiyet olsun. Cuma ne oldu? Haber var mı?
6: Yok Zübeyir. Marsık gibi yandığımızda kaldık.
0: Gel bakalım Marsık. Oturalım biraz.
6: Yok ablam ya şimdi ustam falan görür.
0: Ya gel otur iki satır Allah aşkına ya. Künefe söyleyeyim mi?
6: Yok ablam sandalda yedim.
0: Ya neyse tamam bak daha fazla lafı uzatmayacağım. Şimdi Cumali anladığım kadarıyla benim sanat hayatım bitti.
6: Abla.
0: Fakat bu kontrat beni kuruttu. Beni kurtarsan kurtarsan anca sen kurtarırsın Cumali.
6: Ablam ben nasıl kurtaracağım? Hani usta mı geçtim o plakçıya nasıl gücüm yetecek benim?
0: Vallahi artık bilmiyorum yetecek yani Cumali. Bak bittim diyorum ya.
6: Ablam senin kodaman birine ihtiyacım var.
0: Kodaman mı?
6: He.
0: Yavrum burası İstanbul Adana değil ki ben nereden tanıyayım kodaman birini?
6: Marsık. Ablam biri var aklımda ama hani ustam öldürür.
0: Kim?
1: Ali gitmişler ha?
5: He gittiler haber bekliyoruz.
1: Ay Allah'ım bir gelseler hayırlısıyla şu iş bitse.
5: Bitecek merak etme Şam abi halleder.
1: Seyhan da beni bir affetse.
5: Öf Feride.
1: Ya Ali hala bir şey söylemedi ya. Ya tabii o da haklı. Ne dese yeri.
5: Dur. Sen bedenini biliyor musun?
1: Seyhan'ın mı?
5: He ben 46 mısın dedim kızdı bana.
1: 46 mı?
5: Ben ne bileyim kızım öyle kafadan attım işte ya.
1: Ali'cim, şimdi birincisi hanımlara beden sorulmaz. İkincisi 46 kavgada söylenmez. Üçüncüsü 46 bana bile uzak. Ayıp. 46 ne be?
5: Ne? 46? Bunların hepsi 46.
7: Herkes ne yapacağını anladı değil mi ciğer?
1: Evet.
8: Hadi sanma bu sefer işleyecek.
7: İşleyecek. Ciğerim bak planı doğru dürüst uygularsak vallahi tereyağından kıl çeker gibi olacak herif.
8: İnşallah sanma inşallah.
9: Dayı!
7: Güler Hanım.
8: Ya bakar mısınız?
7: Güler Hanım. Kardeşim. Güler Hanım.
8: Çok önemli kardeşim.
7: Adamdan sevgiler, saygılar. Hemşerimi.
10: Bak Adanalı Şahım usta. Adana'nın değeri hemşeriyiz hemşeri.
7: Ya çıkacağım bir kafamızı uzat. Şöyle bir konuşacağım ya pencereden hemşerimizle.
10: Güler Hanım.
6: Olmaz kardeşim.
7: Çok önemli ya. Olmazsa biz burada ne işimiz var?
10: Ya zebani.

0: kaşların.
1: Abla.
2: Buyurun oturun oturun. Çok önemli demişsin.
1: He abim, senden bir şey istemeye geldik.
2: İş mi?
0: Ha yani iş işte. Bu işi çözsen ancak sen çözersin.
2: Nedir?

0: gittiler mi?
1: Yok Feride. Evine gitmiştiniz hani.
2: Ya gittik de konuşamadık. Oradan da holdinge. Olmadı yani. Örümcek mağarada okula bıraktık.
3: Ne yapacağız abi? Ne yapacağız Ali Çöl?
1: Sami bu da çocuk oyuncağı değildir yani. Artık biz 20 yıl sonra kavuşmuşuz. Güler Sabancı gelmiş gelmemiş buna bakmayacağız yani.
3: Bakmayacağız mı Meliham? Şimdi ben seni tanıyorum. Bana kalsa şimdi gider imzayı atarız. Ama sen babanı çiğneyip evlenirsen bir ömür senin için rahat etmez.
2: Ha.
3: Onun için elimizden geleni yapacağız.
0: Abim yapıyoruz zaten, daha ne yapacağız?
2: Ya bir kere şimdi bu yol kesmekle olmayacak, o anlaşıldı yani.
0: Yüz yüze görüşmek de hayal.
1: He, internettir, telefondur, bunlar denetik yani.
3: Bizim yapacağımız bir tek şey var bak. Oturacağız, adam gibi bir mektup yazacağız.
1: Ya ulaşmazsa mektup?
0: Ulaşır ablam ya, niye ulaşmasın? Abim, hadi bir kağıt kalem bulayım, sen yaz ha. Hadi, hadi, hadi, hadi.
4: Ben ne anlarım plak işinden ya?
5: Abim ocağına düştük, başka kimsemiz yok.
0: Ha yani elimizden tutmazsan biz kaset maset çıkartamayacağız.
4: Usta ne diyor?
5: Abim onun derdi zaten ona yeter. Ben yemin vermişim, plakçı dersem keser beni.
0: Ya bırak kessin. Yani Allah aşkına benim yükselişimi hazmedemiyor ya.
5: Abla.
0: Ya bak. Bak azizim, yani ben Adana'dan bir dost, bir kardeş, yani bir yakının, bir toprağın olarak senden bir şey dilemeye gelmişim. Allah aşkına yemin, bu isteğimi benim geri çevirme ya, kurban olayım ya. Ha.
5: Aziz abi, eski tanıdıkların hatırına.
6: Sevgili Güler Sabancı, Aliço sayın mı desek ya?
2: Sayın daha iyi olur abi.
6: Sayın Güler...
1: Sam Güner
6: Sabancı
1: değil.
6: Yok. Meliha Güler Sabancı. Güler.
2: Tamam karıştırma.
1: Tamam sekin dişine bak.
6: Sabahtan beri bir grup deli karşınıza çıkıp duruyor. Bunlar kim derseniz biz. Biz, ben, Samim, kardeşim, Halim, yeğenim, Cancan, Meliha, Aliço, Feride.

0: Nikah tarihini istediğin güne aldım İkbal Hanım.
1: Sağ olun Cabbar Bey. Böylesi kızların da hoşuna gidecek. Hem daha anlamlı oldu.
0: Kısmet.
1: Tabancılardan haber var mı? Hadi hayırlısı bakalım. Siz beni ararsınız. İyi günler.
2: Annem televizyonu gördü.
1: Ne oldu Fitnat?
2: Güler Hanım işlerini iptal etmiş, helikoptere atlamış bize geliyormuş. Bütün holding boşalmış boşalmış. Maaile bizim düğüne geliyorlarmış.
1: Bayılıyorsun değil mi?
2: Başbakan da gezisini iptal edecek diyorlar. Aile mühim. Eder eder.
1: Senin yüzünden perişan oldular.
2: Onlar

0: o beyaz kafanın narına yandılar benim canım annem. Ben dedim o yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
1: Fitnat.
0: Ah o Bahriyeli olsaydı şimdi sen balayındaydın. Balayında, balayındaydın, balayında. Vallahi yazık sana, yazık yazık.
2: Ya Alişo,
3: işte böyle. Hangi birine yanayım ben de bilmiyorum.
2: Meryem'e verdiğim sözü tutamadım ama yanayım. Edam'dan ayrı kalacağım ama yanayım.
3: Abi gelecek, temelli gitmedi ki ya.
2: Öyle de işte, ayrılık zor.
4: Ya. Bu kadar mıyız?
5: Evet.
4: Furkan?
6: Yok, ne oldu?
4: Yok, sadece merak ettim, nerede ki?
5: Tamam, birazdan buluşacağız.
4: Niye? Ya ne oldu? Söylesenize.
5: Şimdi aynı ya Sema'm modelidir benim Eda'm. Aynı onun gibi çok başarılı, çok çalışkan bir kızdır. Hayır, bıraksalar yani burada da çok başarılı olacaktı kesin. Ama işte o yani akıllı ve zeki bir kız, her yerde aynı başarısını sürdüreceğine eminim. Yani hayır, her şey çok iyi güzel de işte bu ayrı gayrı meselesi var ya. O insan biraz üzüyor tabii.
6: Melih ablacığım, iyi misin?
4: Neşeli bir şeyler söyle, moral olsun böyle. Hani o orada yalnız kaldığında, gittiğinde, izlediğinde mutlu olsun ha?
5: Gülüm elimde değil yani, tamam.
6: Ablacığım yok, hiç önemli değil ya, dert etmeyin, şey yaparız biraz. Şey alıyoruz o zaman.
5: He tamam.
6: Bir saniye. Kayıttayız.
5: Kayıttayız. Şimdi bunlar bir gün beni bir yere götürdüler, sürpriz.
4: Ha?
5: He, ay anam nasıl bir yer, böyle gittik. Nasıl ağaçlar, çiçekler, bir takım yeşillikler, böyle dünya güzel bir yer. Orası da işte Sema'mın yeriymiş. O gün de anneler günü, biliyor musun? İşte koca yanak bir resim yapıyor. Benim Eda'm onun başında duruyor falan. Biz oraya gittik. Ay benim boynuma nasıl atladı böyle, Melih ablam hoş geldin dedi. Ay Furkan, pardon.
4: Tamam canım.

0: Bura mı? Bura Aziz abi.
1: Hemen demoyu doldurtacağız değil mi Aziz'im? Bak benim işim sanat. Anlaşmayı bitirmeyelim de albüm diye değiştirelim. Olur mu?
0: Ya hadi.
2: Yürücan, ciğerim bak, o delikanlı var ya, o şimdi Sabancı'nın uzaktan akrabası diye biliyorum ben. Sen ona bir söyle. Ha, tamam. Bak bekliyorum ha. Sağ ol ciğerim benim.
3: Ne diyor?
4: Haber verecek ama biraz zor.
2: Gene de Allah'tan ümit kesilmez.
3: Abi girelim mi? Eda gelmek üzere, sürprizi bozmayalım.
4: Oldu mu vakit Halic?
3: Oldu abi.
0: Hadi.
5: Ne oldu, mektuptan haber var mı?
6: Yok be Seyhan'ım, Halim işte bırakmış. Aman, bizimki de hayal be Seyhan'ım. Mektubu alacak da okuyacak da, o uzun iş.
5: Ne olacak?
6: Bizim de kısmetimiz böyleymiş. Her şeyin sebebi var, seni üzdük.
5: Abla?
6: Öyle Seyhan, öyle yani. Bizim yaptığımız az uz bir şey değil. Senin rızanı almadan.
7: Seyhan, ablam geldi.
6: Ay, hadi gidelim.
8: Çaylar geldi.
9: Evet, hazır mıyız?
10: Hazırız.
7: Evet.
8: Dayı, ne oluyor?
0: Vur kanadı, play.

Merhaba, ben Feride. Yani Eda'm biliyor da işte ben kayıttı yani. Bir kez daha belirtmek istedim onu. Eda'm benim dert ortağım, sırdaşım, kardeşim, en iyi dostum. Ben en zor günlerimi onunla atlattım. Yani onun Amerika'da dostları olacaktır tabii ki ama bence unutmasın ki onun burada her zaman 3 tane ablası olacak. Yani ne diyeyim ki işte. Eda bu şarkı senin için geliyor.

0: Playlist'te bende dandik şarkılar var.
1: Abla, abla, Halim abi çıktı.
2: He.
3: Eda'cığım, bu ne? Fasır ya. Bak Cumali bunu vahumlanmış. Yanında da şalgam. Oralarda aç kal bakın. Değil mi çocuklar?
4: Evet. Ha.
3: El sallıyoruz. Ne yedin onlarla da? Hamburger mu? Bak. Fasır ya, fasır ya. Hadi bakayım. Eda! Güle güle.
0: Sağ ol Halim abi.
2: Afiyet olsun.
0: Sami sen konuşmadın mı?
2: Konuştum. Çık açık çık açık çık.
5: Bu işin sırada o var.
2: Çıktı çıktı.
6: Heh. Edam benim. Canım, ciğerim, kızım. Evladım. Lakin tabii evlatlar gidiyor. Bizim buna alışmamız lazım. Ne diyor şair? Çocuklar sizin çocuklarınız değil. Bunlar... kendi yolunu bulmaya çalışan hayatın oğulları ve kızları. Onların, onlara sevginizi verebilirsiniz. Ama düşünceniz değil. Onların bedenlerini tutabilirsiniz. Ama ruhlarını değil. Tutabilmekten çekmiyor. Git ama bizi unutma. Seni burada çok seven bir aile var. Kapatsın.

0: Eda gülüm, bak bu yemek defteridir. Ben yazdım tek tek her şeyi. Oralarda aç kalma diye yazdım gülüm. Tamam mı? Bir de oradaki yabancı arkadaşlarım bir şey sorarsa mahcup olma. Mesela diyecekler ki işte Eda musakka nasıl yapılıyor? Yani buna karşı bir cevabın olsun diye düşündüm.
1: Milyon abla. Ablam sor bakalım, Amerika'da sebze de var mıymış?
0: Sen görüyor musun? Burada bile alay ediyor.
2: Abla, bu senin.
1: Bu ne ablacığım?
2: Aç.
1: Martcan.
2: Bonbon seninle gelmek istedi. Amerika'da yalnız kalırsan istediğini sor. O seninle konuşur. Tamam mı?

0: Kıza hatıra dediniz, ağlattınız be abi ya.
1: Ne yapalım Alec?
2: Siz bir de ablamınkini görseniz.
3: Sen ne söyledin Ali?
4: Hiç öyle şiir, fıkra ama sen abininki kadar dokunaklı olmadı yani.
5: Dayı.
1: Ne oğlum?
5: Bir bakar mısın?
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
6: Samim Bey.
7: Buyurun.
6: İyi günler.
7: İyi günler.
6: Holding'den geliyoruz efendim. Size Güler Hanım'ın selamlarını getirdik.
7: Ve aleyküm selam, hoş geldiniz.
6: Kendisi rahatsız, gelemedi ama size bunları gönderdi.
2: Güler, Sabancı'nın adamları kapıda, yemin ediyorum gözlerimde gördüm. Sen mi abiyle konuşuyorlar? Ekmek mi saracaksın ki?
7: Ne?
8: Canı canı. Samim abi.

0: Vallahi o galiba ablam.
1: Vay, çiçek de getirmiş ha.
2: Vay Cabbar amcama bak.
3: Dede.
4: Aa, mektup geldi, mektup.
5: Ya sağ olsun, var olsun, çok dokunaklı bir mektup olmuş. Şimdi bizim bir Fitnat Hanım var.
0: Şimdi biraz huysuz bir kadındır Fitnat. Bizim derdimiz odur. Şimdi Sami bu mektubu götürsek inanacak mı Fitnat?
6: Adresi verirseniz buradan oraya gideceğiz.
0: Fitnat'a.
6: Evet, bir mektup da ona getirdik.
5: Ya Allah'a şükürler olsun ya, siz mi? Nasıl çıktın? Hızır gibi yetiştiniz ya. O kadar mektubun arasında bizim mektubu.
0: Vallahi bizim mektubu nasıl buldun, seçtiniz, okudunuz?
6: Mektupla beraber şalgam ve kebap bırakılınca paketiniz dikkat çekmiş.
0: Şalgam?
6: Evet, şalgam, künefe, kuru fasulye. Bir paket Güler Hanım'a, bir paket de Sezen Aksu'ya.
0: Sami.
5: Lan halim.
7: Afiyet olsun, afiyet bal şeker olsun, Güler Hanım'a yarasın.
8: Aman Adanalı, canım Adanalı, ben sana yandım, güzel Adanalı.
3: Allah!
4: Halim bir daha söyle be.
8: Aman Adanalı,
4: buyurun.
3: Allah!
8: Canım Adanalı, oh oh oh oh oh oh.
4: Abim sağ olasın, var olasın.
9: Ya tamam tamam.
4: Vallahi adamın hakkından nasıl geldin ha? Abim kaseti dolduracak değil mi?
9: Ya dolduracak oğlum, ya söz verdi ya.
4: Bak doldurayım, albümümü sana adayacağım azizim.
9: Mühimler mühimler, ben de bir nevi borcuma demiş oldum.
4: Abim kime?
9: Nedir ya? Eski tanıdıklar diye.
10: Bak bak bak, lokum gibi adam. Fitnat. Anam fırsatlar kaçıyor, kaçıyor. Bak öbür kadın Bahriyeli'yi aldı, hop götürdü.
11: Merhaba. Fırsat kovalayan mı var?
12: Evet.
10: Ya bunlar bu Sabancı'yı bulacaklar da, gelecekler de. Bak sen beni dinle. Sen bu Esra Erol'a bir daha bir katıl. Bak bak bak, dalyan gibi namzetler he.
13: Benim de İstanbul'da yaşamam.
10: Bak, neşeli kadınsın. Gözlerin yeşil, önün açık.
11: Kapıya bak.
13: Aa, aslında yüzeysel olarak aldım. Öyle de 45 dakika dolaştım. Bunları alabilirim.
6: Fitnat Hanım.
10: Evet benim, buyurun.
6: Buyurun efendim, şeyiniz.
10: Ne? Nasıl bu? Allah aşkına.

0: Çocuklar o kapı açılınca Fitnat'ın suratını görecektiniz. Hakan'ın böyle kaldı bak.
1: Nasıl kaldı?
0: Merhaba.
2: Ona bir bardak su verseydiniz abi.
3: Soğuk su, soğuk su.
4: Kadın şokunu düşünsene.
5: Ya dayı şimdi kesin değil mi? Evleniyorsunuz siz.
2: Evleniyoruz, evleniyoruz da.
4: Daha ne dayı?
2: Melih ablan iyi değil oğlum.
6: Niye? Ne oldu ki?
4: Ya kadın ne yaptı etti? Aynı güne aldı Feride.
6: Aman boş geç ablam, idare et.
4: Nasıl boş geçeceğim gülüm, nasıl boş geçeceğim? Allah aşkına ben bunu nasıl idare edeceğim? Hayır gülüm, ben 20 yıldır bugünü bekliyorum. Sonuçta hayatımın en mutlu günü bugün. Sen kalk İkbal'le yan yana evlen.
6: Ablam.
4: Ya yok gülüm, bu kesin babama baskı yaptı. Aynı gün alacak, aynı gün alacak, aynı gün alacak, aynı gün alacak.
6: Ama biz de aynı gün evleniyoruz.
4: Ya siz başkasınız gülüm, sen benim kardeşimsin. Sen benimle aynı gün evlenebilirsin ama bu kadın bana kesinlikle inat yapıyor. Feride kesin benim yanında gelinlik giymek istiyor yani. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim.
7: Vallahi ömürsün Cafer Bey. Ne yaptın ettin, aynı güne aldın.
8: Sen istedin, ben aldım İkbal Hanım.
7: Meliha ne diyor? Bozulmadı değil mi?
8: Yok.
7: Canım niye bozulsun? Bir tarafında kardeşi, bir tarafında babası. Ondan mutlusu mu var?
4: Ya bu?
6: Davetiye.
4: Feride Allah aşkına gülüm benim, bak üstüne tüy diker gibi. Hayır benle alay eder gibi. Allah aşkına sen söyle, ben şimdi ne yapacağım gülüm?
6: Ablam haklısın yani, o hakikaten iyi olmuş.
4: Gülüm bak bu bir anıdır, bu bir hatıradır. Şimdi ben bunu nasıl saklayayım, bana bir şey söyle.
6: Ablam.
4: Feride hele şunu bir oku.
6: Yok ben biliyorum onu.
4: Oku, bir hele oku şunu.
6: Ablam sen oku, tamam.
4: Tamam ben okuyorum. En mutlu günümüzde sizleri de yanımızda görmek isteriz. İkbal Cabbar.
6: Tamam ablam.
4: Yok dur, daha devamı var. Allah'ıma bir şükür alt katlarda bizim de adımız geçiyor. Meliha Samim, Feride Halim. Yani kışıklık yapar gibi gitmiş, toplu düğün davetiyesi bastırmış. Benim artık diyecek lafım kalmadı.
6: Ablam boş geç, aldırma ve kurban olayım.

0: ablam Halim, ben bir yanına iniyorum 2 dakika. Sen de sen Mavi'nin yanına uğraşayım. Babam gelecek, bir tatsızlık çıkmasın ha. Tamam mı canım benim? Hadi.
1: Ferda.
0: Halim.
1: Ya evleneceğiz ama dayanamıyorum işte Ferda ya. Saçının kokusunu duymadan duramıyorum işte.
0: Evleniyoruz ha Halim.
1: He. Artık ayrı gayrı yok Ferda. Kimse de aramıza giremez.
0: Giremez.

0: Olmaz.
1: Niye?
0: Olmaz ya.
1: E tamam, bu da güzel değil de işte ablam bunun yanlarından biraz açacak. Şu göbek kısmını da düzelttik mi?
0: Ya benim karım öyle yandan açılıp düzeltilen elbise giyemez düğünde. Düğün bu, düğün.
1: E ne yapacağız işte, öyle bu. Ali?
0: Açsana.

0: Babacığım, şimdi yarın biz ablamlarla berbere gidiyoruz.
1: Heh, tamam, her şey kontrol altında. Bak, araba, süs, düğün yeri.
0: Damatlık.
1: Yahu alacağım. Her şey muhteşem olacak Ferdem, sen merak etme.
0: Hadi inşallah Halimciğim ya, inşallah.
1: Hadi.
2: Elia, nasılsın? Biraz sinirin geçti mi?
3: Ya sen bırak Allah aşkına, ne geçecek? Kadın bana nispet yapar gibi.
4: Abi yenge haklı, sen niye bir şey demedin?
2: Heh, duydu geldi. Sakın bunun dolduruşuna gelme.
4: Yo, hepimiz merak ediyoruz.
2: Haliço.
4: Cappara geldi, aynı gün evleniyoruz dedi.
5: Davetiye?
4: Heh, bir de toplu davetiye bastırmış. Ben olsam hayır derdim.
2: Haliço.
3: Yok ama sen bak, şu anda doğru bir şeyler söylüyor.
2: Ya benim bir şeyden haberim yok. Cabbar ağa kendi başına karar vermiş, halletmiş.
4: Ya halletsin, sen istemiyorum diyeceksin. Haklı değil miyim yenge?
0: Tamam abla, üzülme artık, boş ver, olan oldu.
3: Ay yok be Seyhan, vallahi yani gücüme gidiyor. Kanın geldi, her şeyime ortak oldun.

0: Furkan.
1: Evde ablacığım, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Ya gördüm sizi de, rahatsız etmeyeyim dedim.
0: Ay yok gülüm. Hayırdır, sen nereye?
1: Hayır vallahi abla, bizim Şer'le işimiz yok ki. Eda'ya bir bakacağım.
0: Eda'ya?
1: Eda'ya Eda'yan var.
0: Gidecek misin peşinden?
1: Ne bileyim abla ya. İşte bir yolunu bulacağız artık.
0: Seviyorsun ha Furkan. İyi bak Eda'ya.
1: Tamam.
2: Dayı.
0: Hı? Hadi.
1: Tamam kızım, vereceğim, acele etme.
0: Ne oluyor sana?
1: Ya yok, sonra Meryem.
3: Dayı, bence tam zamanında.
0: Evet. Yiğit. Sen ne oluyor ya?
1: Ya bu Sema'nın yüzüğü, bu olan insan bana geri vermişti ya. Yani çocuklar bu yüzükle evlenelim istiyor.
0: Mülle abla, takmayacak mısın? Takacağım gülüm, takacağım.

0: Ben bakayım.
1: İyi akşamlar Ali abi.
0: Furkan ne oldu yine?
1: Eda evde mi?
0: Furkan bak giderek sınma bile başın belaya girecek ha. Bekle şurada aşağı in. Eda sana.
2: Kim?
0: Bir arkadaş abi, önemli değil.
2: Bu saatte ne arkadaş ya?
0: Furkan abi.

0: Abi yabancı değil, bir şeyini unutmuş.
1: Ben hemen bir bakıp geleyim.
0: Hadi.
2: Alice.
0: Abi ben buradan bakıyorum, merak edilecek bir şey yok, kapıdalar.
1: Yiğit gülüm, hani sen çocukluk albümlerini getiriyordun ya, hadi.
2: Tamam, getiriyorum.
3: Alo.
1: Ya gülüm, bir şey yoktu işte, Ali abisi burada, oradan bakıyor. Hayır, bu çocuk Amerika'ya gidecek ya, sen orada ne yapacaksın?
3: İşte huzur geliyor ya.
2: Bu senin. Ya ben bunu sende bırakacaktım da işte, yanlışlıkla almışım. Hepimizden hediye.
1: Sen gelmeyecek misin?
2: Geleceğim. Yok, geleceğim. Geleceğim de şimdi bu gemiden atla falan. Alengirli ya. Köpek balığı var bunun. Ne bileyim, yankisi var. Amerika korsanı var, morsanı var. Sen bunu şimdi al. Hatta sen bunu şimdi hemen

0: Dur bakayım, dur. Cumali biraz daha düzgün yapalım şunu, bak yamuk duruyor sanki.
1: Düz oldu usta.
0: Ya bırak Allah aşkına. Ayarı bozuk.
2: Getir cetvel de gör.
3: Ben alırım Cumali, sen arabalara bak.
0: Bana bak, arabaları süsler de sende ha.
1: Ustam baş harflerini yazdıracağım.
0: Heh, hanımlar önde. Öyle yanlış yunluş yazmak yok. Zaten geçen sefer bir halt ettin.
1: Sen merak etme ustam. Ustam yalnız bir sorunumuz var.
0: Cumali Allah aşkına, hala ne sorunu var oğlum? Tamam işte.
1: Meteoroloji yağmur gösteriyor, sağanak.
0: Sağanak?
1: Evet ustam.
0: Ne zaman?
1: Dün akşam, bu akşam.
0: Aman be oğlum, ne diyorsun oğlum sen ya? Deme be.
1: Ustam kırdığını ziyan zebil olmaz.
0: Sus ağzını, uğursuz adam ya.
1: Yok ya, ben yine söyleyeyim de.
0: Oğlum açma şu son ağzını. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ne yağmuru, yapma bana bunu güzel Allah'ım ya. Taksi. Gel kardeşim gel.
4: Ya babam bütün günler torbaya mı girdi?
5: Ya iki gün arayla olsa ne fark eder? Biliyorsunuz evleneceğiz.
4: Ya babam tamam evleneceksin de yani. Hayır affedersin, ben o İkbal Hanım'la aynı gün gelinlik giyeceğim.
6: Baba İkbal Hanım gelinlik giyecek mi?
4: Feride.
6: Hayır şimdi sonuçta yaşını başına almış bir hanım bu. Bence bir döpiyes giyse daha yerinde bir hareket olur.
5: Ya size ne?
6: Ha babam yani duvak. İşte olmayalım sonra, ben o açıdan soruyorum.
4: Hey Allah'ım ya Rabbim, hayır 20 sene bekle. Ondan sonra dünya evine gireceğim gün o kadın gelinlikle yanımda.
5: Ya haydi.
4: Hacet yok babam, ben çıkarım sen otur.
7: Aliço, hadi Aliço.
8: Nereye?
7: Damatlık bakacağız oğlum.
8: Son dakikada mı?
7: Ya yok, kaç gündür arıyoruz, bu Halim Efendi'ye bir şey beğendirmeni mümkün atıyor.
1: Bugün alacağız abi, tamam, kaçarı yok.
9: Eda, Yiğido, çocuklar siz tamam, her şey tamam, bir ihtiyaç falan filan.
10: Tamam dayı, Mertun'un damatlığı da hazır.
1: Oğlum bak, o ekmekten bir tane daha yersen pantolona sığmayacaksın ha.
9: Eda.
8: Ben hazırım dayı. Benim kıyafeti hiç dert etmeme gerek yok. Çünkü benim çok güzel bir elbisem var.
7: Allah, hadi Aliço, hadi ya.
10: Hadi, hadi millet, eyvallah.
7: Güle güle.
10: Az ye.
6: Seren abla. İyi misin?
8: İyiyim, iyiyim.
10: Masayı masa.
8: Tamam tamam, bir şey yok. Bir şey yok.
4: Ya Halim ne demek yani benim arabamı gelin arabası yapacak?
10: Ya Cabbar Ağan istedi. Ablacığım benim, Feride söylemedi mi?
6: Ablam öyle kızgındın ki şimdi ben İkbal teyzem arabanı gelin arabası yapacak desem.
4: Feride Allah aşkına bana ağzını büze büze İkbal teyzem falan deme. Sabahtan beri canım teyzem, canım İkbal bilmem ne.
6: Ablam.
4: Bak Feride vallahi çıldıracağım. Gideceğim parçalayacağım, bana bunu yaptırmayın ha.
10: Yok ya ablam.
7: Neliham.
4: Sen bu araba mevzusunu biliyor muydun?
7: Gülüm benim, muradımıza eriyoruz.
4: Sen de biliyordun değil mi Sam?
7: Fıstığım ben.
4: Ya bak bu kadın bana inat yapıyor Sam, anlamıyorsunuz bunu.
7: Ya yapsın, bırak isterse dünyayı yaksın. Biz birbirimize kavuşuyoruz, daha ötesi var mı?
6: Hadi taksi bekliyor, hadi.
10: Hadi hadi hadi.
1: Hadi abla.
10: Hadi yenge. Allah'a ısmarladık.
6: Halimciğim, Halimciğim rica ediyorum, sen de şu takım işini bugün hallet artık.
10: Beni de o iş bende.
6: Tamam Ali'ciğim, hadi.
4: Ay çok tatlısam, çok başka ya.
11: Fitnat, hadi kızım geç kalıyoruz.
12: Aa, tamam geldim anacığım.
11: Abla elindeki ne?
12: Taç. Geldim, baş yaptırmayacağız mı?
11: Kızım ayıp, ben taze gelin miyim?
12: Öbür aile bütün dünyayı çağırdı. Zaten kendileri yeter, ordu gibiler.
11: Abla, hadi taksi bekliyor.
12: Ne? Taksi mi? Yok.
11: Mühim gün. Otobüsle gidecek halimiz yok.
12: Ya, o koskoca Sabancı ailesi, akrabaları, şoförlü araba yollayamadılar mı?
11: Halle bayılacağım.
13: Kızım, şarkı okuyacak günü mü buldun? Oğlan evleniyor, hadi.
14: Yengeciğim, ha, ben demo yapıyorum.
2: Ha, Halim kardeşle Şoray ablamız için düğün hediyesi. Ha, yok yok, sen merak etme, ben gecikmem. Haydi de beni tutma. Hadi canım benim, haydi fındığım, haydi. Haydi.
13: Ay. Gönder.

0: Ya sağanak diyor Sami abi. Haziran ayında Allah aşkına millet denize giriyor.
1: Yok oğlum yok, yağmayacak yağmayacak.
0: Ya, ya yağarsa o kadar misafir. Bir otobüs Adana'dan insan gelecek ya. Kapalı yer?
2: Yok. Ya var da herkese yetmez.
0: Yandık yandık yandık yandık. Yağmur altında kır düğün Allah aşkına. Ya Halim şöyle kaldır başını bir bak, bir tane bulut var mı?
2: Ya yok da ben evleniyorum ya. Şimdi çağmur da yağar, taş da yağar, o ızlandadaki kül bulutlar da yağar. Her şey yağar anam babam.
1: Allah'ım ya. Sen ne pimpirik adamsın ya. Hanımlar dedi ki bak kır düğünü dedi. Ne yapacağız? Gideceğiz kır düğününü yapacağız. Yağmur da yağsa, taş da yağsa gideceğiz evleneceğiz. Bu kadar.
0: Hadi inşallah.
3: Yiğit dön bakayım şöyle.
4: Adını da yaz ama.
3: Tamam yazacağım, düz dur.
4: Tamam.
3: Ya hocam hadi. Ya forma değil ki bu kızım ya, iş kıyafeti.
5: Ya olsun, hatıra.
3: İyi hatıra. Seneye girelim. İlk günden de bir disiplin.
4: Ya arkadaşlar, böyle bizim bir günümüz olsun, her yıl aynı gün buluşalım.
3: Niye ya, başka zaman görüşmeyeceğiz mi?
4: Ya tabii ki görüşürüz ama ya bir günümüz olsun, iki elimiz kanda olsa da gelelim.
3: İyi. Ne zaman?
4: Ne bileyim,

0: Bugün 9 Haziran.
1: Bana uyar. Uydu bana da uydu. Eda?
2: Ben belki gelemeyebilirim ya.
0: Ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan?
3: Feride rahmetli anacığım bugünü görseydi var ya, nasıl inanamaz biliyor musun? Çünkü o Sami kaçtıktan sonra ay nasıl yıkıldı artık. Çarşıya çıkamıyor, pazara gidemiyor.
1: Allah'ım ya. Annem de ne enteresan bir kadın da. Başka türlüydü. Hiç Sami abiyi kırmadı. Hiç laf etmedi ama.
3: Tabii gülüm o beni tanıyor. Ya kızını biliyordu yani. Ay canım anacığım benim. O biliyordu yani benim içimin yandığını.
1: İşte takdiri ilahi.
3: He vallahi aynen takdiri ilahi. Bak şimdi mesela annem bilse ki Meliha yıllar sonra gene Sami'yle evleniyor.
1: Görüyordur be ablam. Refika Hanım bizi görüyordur, kızlarını görüyordur bence.
3: He. İşte eğer görüyorsa orada da bir problem var demektir. Çünkü görüyorsa beni görüyor. Seni görüyor. Evet, İkbal de görüyor demiyorum.
1: Ay Allah'ım yerinde taş dönecek.
3: Tövbe estağfurullah.
1: Hadi geç kalıyoruz, berbere gideceğiz daha. Tamam mısın sen?
3: Tamam hadi.
1: Onları sonra yaparım. Hadi pırıl pırıl yaptı.
3: Tamam.
4: Sami abi.
5: Bu çok 10 numara oldu bu Halim bu. Çok güzel oldu.
4: Heh Halim tam bu sana göre. Çok iyi.
5: Hah bak kalıp gibi kalıp gibi. Al bunu gidelim hadi.
4: Halim.
6: Yok Ali vallahi içime sinmiyor. Koldan kasıyor bak koldan kasıyor.
4: Niye ya?
5: Oğlum kaldırma sen de kolunu rahat dur.
6: Sami abi oynamayacağız mı Allah aşkına? Çifte telli halaydır horundur ne bileyim ben. Böyle kazık gibi duracağım ben orada?
5: Oyna oğlum oyna. Şimdi yakında ben de oynayacağım.
4: Sami abi tamam.
5: Ya bu kaçıncı kaç gündür Ali çok.
4: Oğlum tamam git koluna uyan bir tane bul hadi.
6: Kardeşim bir beden büyüğünü rica ediyorum.
5: Ya kolu uysa paçası uymuyor. O parlakmış, bu cartmış. Meryem'in gelinliğiyle bu kadar uğraşmadık ya.
6: Böyle yapıyor, böyle niye yapıyor ki düğünü?
1: Geldim.

0: abla. Gülüm hadi berbere geç kalıyoruz. Ablamın nesi var? İkbal Hanım'a taktı yine kafayı hadi. Dede.
1: Pelivan. Nasılsın oğlum?
2: İyiyim. Bak karneleri aldık.
1: Geçti mi bakayım sınıfını?
2: Evet bak.
1: Yahu hepsi pek iyi bu karnenin.
2: Beden eğitimi değil.
1: Olsun. Sen de ata sporu yapıyorsun, ona bak.
3: Baba ne?
1: Grup değerlinin torunusun sen, torunu. Al bakayım.
2: Bu ne?
1: Aç.
2: Saat.
1: Sınıfı geçme hediyesi. Ya ben Melih ablayı isterken demedim mi sana esaslı bir saat alacağım diye?
2: Sağ ol dede.
4: Hadi. Hacettin.
5: Oo Samim, nerede kaldın?
4: Ya bırak canım ciğerim.
6: Halime damatlık aldık.
5: Bugün mü?
6: Sorma abim ya valla.
5: Her şey tamam mı?
4: Az Reşit.
6: Bir yağmur yağmaz inşallah.
4: Az kaldı şimdi, yağmayacaksa da yağdıracak. Sabahtan beri ya bir suç bir felaket tehlalı gibi ya adam ya.
6: Tamam Samim abi.
7: Ustam. He? Ustam arabalar hazır, harfleri yazdırdım.
4: Aferin oğlum, bir bakayım dur bak.
6: Ha. Güzel. Gel. Nasıl? Aferin be. İyi. Aha ne oğlum?
7: Aha usta.
6: Ne ağası?
7: Melih ablanın babası yok mu usta?
6: Oğlum amin ismi aha mı?
7: Ustam hep aha mı diyorsunuz, gerçek adını bilmiyorum ki.
6: Ya bilmiyorsan bir sorsana Allah'ın tergesi.
7: Değiştiririz ustam.
6: Ya oğlum neyi değiştireceksin? Yumurta kapıya dayanmış. Bir işi de düzgün yap. Bir sefer de düzgün bitir şu işini be. Ben geçen sefer sana ne dedim? İsimler yanlış yazılırsa her şey ters gider demedim mi?
7: Dedin ustam.
6: Dedim. Ne oldu? Evlenebildin mi?
7: Ustam.
6: Evlenemedim seni. Ustam vurma gözümü seveyim. Ağzını yüzünü kırarım lan Allah'ın tergesi. Gerizekalısın. Senin tergelerin
7: tergesi.
6: Ali. Cibiliyetsiz herif. Cibiliyetsiz herif.
7: Vurma
6: lan. Cibiliyetsiz. Ya ben gene de evlenemeyeceğim. Ağa yazmış ya.
4: Ali.
6: Ya Hasan baba ağa yazmış ya. Böyle şey olur mu?
8: Gelin başladı ya Cesaferi'de.
9: Evet ablam, zaten haberleri var, bizi bekliyorlar.
8: Bak şurada yer var.
10: Melih Hacı.
8: İkbal Hanım.
10: İyi günler. Aynı berbere mi randevu almışız?
8: He öyle olmuş. Beni de.
11: Güzel olacak.
10: Gelin başı. Bana da. Birazdan mizampleye gireceğim.
11: Ablam mizampli diyor.
10: İkbal'cığım sen o minnoş saçının neresinden mizampli yaptıracaksın?
11: Aa, ablam. Bırak Seyhan'ın söylesin. Sonuçta biz randevumuzu da almıştık. Şu anki saat bizim saatimiz.
10: Önce bizi aldılar. Biraz bekleyeceksiniz sonra.
11: Fön çektir bacım. Hep böyle kabartacak mısın?
10: He böyle çok daha tok duruyor. Ayrıca benim saçım zaten kıvırcık. Değil mi Feride? Bu küçük bir rötuştur yani.
11: Tabii.
10: Melih hacım düz fön çektir. Hem çabuk biter.
8: Fön diyor ya. Saçına düz fön çektir diyor düğün günümde.
11: Tamam ablam boş ver.
8: Hayır o minnacık saçını buklem buklem kıvırtacak. Ben düz fön.
10: Gel ablam otur şöyle.
11: Boşum.
10: Biz de alırlar şimdi. Konuşuruz.
11: Gel.
8: Hayır o nedir öyle dik gibi düz.
4: Hadi.
1: Samim.
4: Hadi Taceddin hadi.
1: Akşama görüşürüz hanım.
4: Hadi görüşürüz ciğer.
1: Bir şey lazım olursa.
4: Yok hiçbir şey lazım değil canım ciğer.
1: Hadi Taceddin
4: hadi. Görüşürüz. Hadi.
1: Görüşürüz.
7: Hadi. Ustam yardım edeyim.
1: Ya bırak.
7: Ustam sorunu hallettim, sen hiç merak etme.
1: Halletmişmiş.
6: Halim akşam beraber gidiyoruz.
1: Tamam.
4: Gecikmeyin çocuklar. Tamam. Hadi.

Ne demiş Orhan abi? Gün olur alır başımı giderim. Sonra da İstanbul'un mermer taşları. Başıma da konuyor martı kuşları. Hedalım senin yüzünden bu halim. Valla her şey böyle başladı değil mi? Şimdi ben geleceğim de. İşte ne olur ne olmaz. Yine de bir... Sana son bir kere bak İstanbul'u göstereyim dur.